0: imzalanan mutabakat zaptının getireceği ekonomik faydalardan yararlanmak için kabul ettiği tüm maddelere, tüm koşullara uymak zorunda. Buna nükleer silaha sahip olmaması, elindeki zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda da seyri sefer özgürlüğüne müdahale etmemesi de dahil. Uzmanlar bu adımı İran'a milyar dolarlık bir taviz olarak değerlendiriyor. İran'ın depolarda ve tankerlerde 100 milyon varilden fazla petrolünün bulunduğu ifade ediliyor. Bir diğer ekonomik fayda İran için 300 milyar dolarlık özel bir yatırım fonunun oluşturulması. Kaynaklara göre bu miktarın yarısından fazlası için ülkelerden taahhüt alınmış durumda. Yatırım taahhüdünde bulunanlar Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya ve Amerika'daki bazı şirketler. Bu fon İran'ın yeniden inşa edilmesi ya da bir tazminat ödenmesi konseptinde değil de daha ziyade özel bir yatırım aracı olarak tanımlanıyor. Amerika, Körfez ülkeleri, Asya, Güney Amerika ve Afrika'daki bazı ülkelerin bu yatırım fonunu finanse etmesi öngörülüyor. Bu fon kapsamında da İran'a enerji, lojistik, imalat ve ulaşım alanında yatırım yapılması öngörülüyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz ifadelerini kullandı. Hizbullah konusunda da sürpriz açıklamalarda bulundu.
2: İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamaları G7 zirvesi kapsamında Katar Emiri Esani ile görüşmesinde dile getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail'in anlaşma öncesinde Beyrut'a yönelik saldırılarından memnun olmadığını vurguladı.
2: Anlaşmayı imzalamadan 2 saat önce Beyrut'a saldırı düzenlenmesinden hoşlanmadım. Güney tarafında değildi, biliyorsunuz Beyrut'taydı. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bunu onlara da bildirdim.
3: Trump, Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini de söyledi.
2: Eğer İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa o zaman bu işi Suriye yapacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Netanyahu, Lübnan konusunda daha sorumluca davranmalı dedi.
2: Biz olmasaydık, Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı İsrail olmazdı. Ben olmasaydım İsrail olmazdı. Çünkü başka hiçbir başkan benim yaptığımı yapmaya istekli değildi. Bibi ile harika bir ilişkim oldu ama şimdi Bibi'nin Lübnan konusunda daha sorumlu davranması gerekiyor. İsrail'in Lübnan ve Hizbullah'la ilgili tavırlarından memnun değilim. İşi daha hızlı halledebilirlerdi. Bu durum sonsuza kadar sürüyor ve bu olduğunda büyük anlaşmayı olumsuz etkiliyor. İran'la olan anlaşmada öyle.
3: Trump, İran'da rejim değişikliğiyle hiç ilgilenmediğini de savundu. İran'daki yeni yönetimin daha mantıklı olduğunu söyleyen Amerikan Başkanı, önceki liderler Türkiye'yi bile hedef almıştı. Bunu anlamak mümkün değildi dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrar eden Amerikan Başkanı, İran'a yatırım yapılabilmesi için Tehran güven vermeli ifadelerini kullandı. İran'da yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçtiklerini dile getirdi. Anlaşmayı incelemesi için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderebileceğini de belirtti.
1: Washington'da Tahran arasında varılan mutabakata İsrail'de tepki var. İsrail basınında anlaşma Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana en büyük başarısızlığı olarak nitelendiriliyor.
4: ABD İran hattında mutabakata varıldı ancak Tel Aviv yönetimi gelişmelerden memnun değil. İsrail basınına göre İsrail yetkililer ABD ile İran arasında varılan mutabakatı şok edici olarak nitelendiriyor. Anlaşmanın Tel Aviv yönetiminin beklentilerinin aksi yönünde bir gelişme olduğu da aktarılıyor. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre İsrail yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade etti. Gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdi. Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir yetkiliye göre İsrail, ABD-İran müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını öngörüyordu. Bu sonuç Tel Aviv'e sürpriz oldu. Kanal 13 üst düzey bir ABD'li yetkilinin sözlerine de yer verdi. Buna göre anlaşmanın İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediği ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını koruyacağı ifade edildi. Kanal 15 televizyonu ise İsrail güvenlik kabinesinden ayrıntı paylaştı. Buna göre bazı bakanlar Başbakan Netanyahu'dan Lübnan'daki operasyonların sürdürülmesi ve daha fazla bölgenin kontrol altına alınmasını istedi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in toplantıda ordunun sınır hattına çekilmeyeceğini ve askerlerin riske atılmayacağını söylediği belirtiliyor. İsrail basınında da eleştirel makaleler dikkat çekti. Haaretz gazetesindeki analizde İran fiyaskosu Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana en büyük başarısızlığı manşeti kullanıldı. Makalede tarihi bir zafer vaat ettikten sonra İsrail Başbakanı Trump'la zayıflamış bir ittifak ve bunun karşılığında elde edebileceği çok az stratejik kazanımla baş başa kaldı ifadesi kullanıldı.
1: G7 ülkelerinin liderleri Fransa'da bir araya geldi. Görüşmelerdeki en kritik konu başlıkları Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran hattında sağlanan uzlaşı oldu. İran'la ön anlaşma imzalayıp rotayı yeniden Ukrayna'ya çevireceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, Rusya bir anlaşma yapmalı, elimden geleni yapacağım dedi.
5: Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri Fransa'da bir araya geldi. Zirvede ana gündem maddesi 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran hattındaki son gelişmeler oldu. Evian kasabasında düzenlenen zirvede liderler aile fotoğrafı çektirdi. Davetli listesinde bu yılda Ukrayna vardı. Zirveye Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu'dan bazı liderler de davet edildi. Toplantı safhasında en dikkat çeken görüşmelerden biri ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski arasında yapıldı. Trump, cephede her iki taraftan da çok fazla gencin öldüğünü vurgulayarak Rusya bir anlaşma yapmalı, savaşı bitirmek için elimden geleni yapacağım dedi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın açılması nedeniyle Rus petrolüne yaptırım muafiyetini kaldırabileceğini, kısıtlamaların geri getirilebileceğini belirtti. ABD'nin Avrupa Birliği tarafından parası ödenen silah satışları dışında aslında Ukrayna savaşıyla pek ilgisi olmadığını ifade eden Trump, İran konusunun artık arka planda olacağını kaydetti. Yeniden Ukrayna savaşına eğileceğini söyledi. Zelenski ile Avrupa müttefikleri ise Ukrayna'nın Rusya içlerine düzenlediği İHA akınları sayesinde cephede elinin güçlendiğini savundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna için rüzgar tersine dönüyor. Rusya'nın yorgunluğu açıkça görülüyor. Desteğimizi iki katına çıkarmanın tam zamanı açıklamasını yaptı. Zirvenin diğer önemli başlığı ise ABD-İran mütabakatıydı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sağlam ve ciddi bir nihai anlaşma yapılması gerektiğini söylerken Almanya Başbakanı Friedrich Merz de müzakerelerde süratle ikinci aşamaya geçilmesi çağrısında bulundu. Berlin'in sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Merz, İlk mayın temizleme gemilerini Hürmüz'e gönderdiklerini açıkladı. G7 liderleri zirvede ayrıca enerji krizine karşı Hürmüz'e alternatif rotalar aradı.
1: G7 zirvesi her zaman olduğu gibi protestoları beraberinde getirdi. Fransa'da bir grup sembolik bir masa kurarak G7 liderlerini protesto etti. Göstericiler Gazze'de temiz suya erişim sorununa da dikkat çekti.
3: G7 liderleri Fransa'da buluştu. Aktivistler ve liderlerin dev maskeleri ise protesto için hazırdı. Gösteride insani krizin penceresindeki Gazze unutulmadı. Protestonun adresi Fransa'nın Publiye kasabası oldu. Leman Gölü kıyısında sembolik bir masa kuruldu. Etrafına 6 liderin dev maskelerini takmış protestocular oturdu. Masanın ortasında ise üzerinde Gazze yazan ve kirli suyla doldurulmuş büyük bir şişe yer aldı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam aktivistleri ellerindeki su dolu kadehleri kaldırırken Gazze'deki krize dikkat çekti.
6: Herkes İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. Ancak gerçekte Gazze, Lübnan ve genel olarak işgal altındaki Filistin topraklarının gündemde yer almadığını görüyoruz. Oysa Gazze'de nüfusun %82'sinin tek bir damla içme suyuna erişimi olmadığı bir felaket yaşanıyor.
3: Gazze'de pek çok hayat hala pamuk ipliğine bağlı. Acil çözüm bekleyen birçok konu var. Onlardan biri de temiz suya erişim. Bölgede binlerce kişi her geçen gün temiz içme suyu bulabilmek için kilometrelerce yol yürüyor. Su arıtma tesisleri ve boru hatlarının İsrail saldırılarında hasar görmesi nedeniyle Gazze'liler bunaltıcı sıcakları susuzlukla geçirmek zorunda kalıyor.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ firarilerinin iadesi için taleplerin yeni delillerle tekrarlanacağını duyurdu. Bakan Gürlek, Interpol'ün FETÖ başvuruları için kırmızı bülten çıkarmamasını da eleştirdi.
1: 15 Temmuz'un ardından firari durumda olan FETÖ'cüler için 2950 iade talebi hazırlandı. Interpol kırmızı bülten çıkarmadı, iadeler gerçekleşmedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iade taleplerinin yeni delillerle tekrarlanacağını duyurdu.
2: Örgütün beyni yurt dışında. Yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak.
1: Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Gürlek, Interpol İcra Kurulu'nun 2018 yılında aldığı FETÖ taleplerinin siyasi içerikli olması nedeniyle işleme alınmamasını da eleştirdi.
2: Türkiye, Interpol çalışmalarına hem kurumsal hem de operasyonel düzeyde en aktif destek veren lider ortak ülkelerden biri. Interpol'ün de Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı aynı hassasiyetle amasız ve fakatsız bir şekilde Türkiye'nin yanında durması gerekiyor.
1: İade talebinin en fazla yapıldığı ülke 777 dosyayla Almanya. ABD ise 428 dosyayla ikinci sırada. Almanya bugüne kadar 519 talebi reddederken ABD'de ise karara bağlanması gereken 355 dosya var. Gürlek kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisine yönelik yaptırım tavsiyesine ilişkin sorusunu yanıtladı. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz diyen Gürlek, raportörün ideolojik yaklaşımının farklı olduğunu, marjinal örgütlerle bağlantısı olduğunu belirtti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Remzi Sanver tahliye edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla başlatılan Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası'nın başkanı ve Eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver tutuklanmıştı. Soruşturmada tutukluluk durumunu değerlendiren mahkeme Sanver'in tahliyesine karar verdi. Geçen yıl adli emanetten toplam 75 kilogram altın ve gümüşün çalınması ile ilgili iki şüpheli soygunun gerçekleştirildiği Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Firari zanlılar Gürcistan'da hapse girmiş, serbest kaldıktan sonra da sınırda Türk polisine teslim olmuştu.
3: Adli emanet soygununa karışan firari zanlılar Gürcistan'da yakalandı. Burada cezaevine gönderildi. Serbest bırakıldıktan sonra 12 Haziran'da Sarp sınır kapısında Türk polisine teslim oldu ve İstanbul'a getirildi. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunla ilgili aranan iki şüpheli savcılığa sevk edildi. 25 kilogram altınla 50 kilogram gümüş 12 Kasım 2025'te çalınmıştı. Adli emanet memuru Erdal Timurtaş kasayı soydu. Altın ve gümüşleri el arabasıyla binadan çıkarıp başka birine teslim etti. Sonra da ailesiyle beraber İngiltere'ye kaçtı. Soygun Timurtaş'ın işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen adli emanetten sorumlu savcının denetimiyle ortaya çıktı. Olayın bir çete işi olduğu anlaşıldı. Çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildi. Elde edilen paranın ise araç alınarak aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Kırmızı bültenle aranan Erdal Timurtaş'ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda kendisinin kullanıldığını, para alamadığını, ailesinin tehdit edildiğini öne sürdüğü görüldü. 16 şüpheli tutuklandı. Soygunu yönetip yönlendirdiği öne sürülen, olay sırasında araçta bekleyen Muhammed Seferoğulları ise kuzeniyle Gürcistan'a kaçtı. Her iki şüpheli yaklaşık 7 ay sonra sınırda Türk polisine teslim oldu.
0: İstanbul'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Avcılar da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden metrobüsün şoförü aracı durağa getirerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölgede tedbir amaçlı metrobüs seferleri de durduruldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Seferler aracın çekilmesiyle normale döndü. Karaman'da tarım işçisi olarak çalışan bir aile kaza yaptı. Dereye düşen araçta 3 çocuk hayatını

0: kaybetti. Baba ve anne ile diğer iki çocukları ise yaralı kurtarıldı.
1: Tarladaki mesaiyi bitirmiş, kaldıkları çadıra dönüyorlardı. Anne, baba ve 5 çocuklarının bulunduğu araç dereye düştü. Kazada 3 çocuk can verdi. Burası Karaman'ın merkeze bağlı Kızık Köyü. Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak çalışmak için gelen bir çift, akşam çocuklarıyla birlikte kaldıkları çadıra dönüyordu. Sürücü köydeki köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç dereye düştü. Kazayı görenler jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye ekip sevk edildi. 4 yaşındaki Mustafa, 5 yaşındaki Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtarılan baba, anne ve diğer iki çocukları ise hastaneye kaldırıldı.
0: Diyarbakır'ın Bağları ilçesinde anız yangını çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Yangın dün akşam Eski Siverek Caddesi ile Diyarbakır Havalimanı arasındaki bölgede başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü. Geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye harekete geçti. Yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Alevler yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmuyor. Diyarbakır'da 9 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü belirlendi. JASAD tarafından ortaya çıkarılan cinayetle ilgili 8 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacak. Batman'da da 5 yıl önce silahla öldürülen çobanın failleri tespit edildi, 5 kişi tutuklandı.
2: 9 yıl önce kayboldu. Öldürüldüğü ortaya çıktı. 8 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay 2017'de Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşandı. 20 yaşındaki Osman Güler tarlasını sulamak için evden çıktı, kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile 2019 yılında Osman Güler'in kaçırıldığını iddia edip şikayetçi oldu. Güler'in erkek kardeşinin kaçırdığı kızla evlendiği, bu nedenle 2 aile arasında husumet bulunduğu öne sürüldü. 2022'de JASAD devreye girdi. Olay günü ve öncesine ait telefon kayıtları, HTS verileri, baz istasyonu sinyali bilgileri incelendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı. Osman Güler'in kardeşinin kayınpederi Selahattin Akbuğa ile oğulları Halil İbrahim Akbuğa ve Muhammed Akbuğa kasten öldürmeden tutuklandı. İddianamede sanıklardan birinin evindeki bir odayı boyattığı ve halıları değiştirdiği belirtildi. Sanıklar tarafından Güler'in kaçırıldığı araç yakıldı. Bu şekilde ona ait DNA örnekleri yok edildi denildi. Üçü tutuklu 8 sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Batman'da da Mehmet Şirin Çelik 5 yıl önce hayvanlarını otlatırken silahla öldürüldü. Uzun süre faili meçhul olarak kalan cinayetle ilgili İl Jandarma Komutanlığı yeniden çalışma başlattı. Elde edilen deliller doğrultusunda Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
0: İstanbul'da haraç istedikleri iş yerlerini kurşunladıkları ve tehdit ettikleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler'de 6 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına karıştıkları belirtilen şüphelilere yönelik yapıldı. Gözaltına alınanlardan ikisi 18 yaşın altında. Adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, fişekler ve muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan yaşları 18'den küçük olanlar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şanlıurfa'da bir aile kaybolduğunu sandıkları 5 yaşındaki oğullarını saatlerce aradı. Sonunda çocuğun aracın bagajında kilitli kaldığı anlaşıldı. İtfaiye tarafından kurtarılan küçük çocuğun sağlık durumu iyi. Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk babasının yeni aldığı otomobilin bagajına girdi. Kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. 2 saat boyunca oğullarından haber alamayan aile araçla sokak sokak gezip arama yaptı. Yolda bagajdan ses geldiğini fark ettiler. Ancak bagaj kapağını açamayınca itfaiyeden yardım istediler. Ekipler aracın arka koltuğunu söküp çocuğa ulaştı. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi. 13 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen liselere geçiş sınavında matematik testine yönelik eleştiriler gündemde. Peki eleştirilerin odağında ne var? Matematik eğitimcisi Profesör Doktor Burak Karabey'e sorduk.
3: Sınav öncül olarak okuma, okuduğunu anlama, daha sonra dönüştürme, yorumlama, model kurma gibi çok daha zorlu bir noktaya erişmiş durumda. Bu da aslında bize şunu getiriyor: yaptığımız sınav öğrettiğimizi karşılıyor mu? Bence karşılamıyor açıkçası.
2: 1 milyon öğrencinin geleceği için ter döktüğü liselere geçiş sınavı geride kaldı. Sınavın ardından en çok konuşulan konulardan biri matematik soruları oldu. Soruların uzun olması, matematik becerisinden ziyade okuma anlama becerisini ölçmesi eleştiriler arasında.
3: LGS'de son 7-8 yılda geldiğimiz nokta 6000 kelimelerden 9000 kelimelere ulaşmış bir kitapçıktan bahsediyoruz. Matematiğin ön koşulu Türkçe değildir. Yani matematik kendisine ait bir dile sahiptir. Doğal olarak bizim öğrencilerin matematiksel becerilerini de doğrudan ölçebileceğimiz sorulara daha fazla ihtiyacımız var.
2: Uzmanlara göre verilen süre öğrenciler üzerinde baskı yaratıyor.
3: LGS'de en büyük sorunun süreyi aşırı baskı altına almak olduğunu düşünüyorum. Bu çocukları bu kadar süre konusunda baskı altına aldığınız zaman doğru ölçümleri de yapamıyorsunuz. Ortalama bir matematik öğretmeninden düşünüyorum. Bu sınavda 35 dakika civarından çıkar. Biz bunun 8. sınıftaki bir öğrencinin 40 dakikada yapmasını bekliyoruz. Mümkün değil.
2: LGS puanları 10 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel okulların puanları açıklanacak. Devlet liseleri için tercih dersi 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
0: Süleyman Kılıç 14 yıl önce Siirt Üniversitesi'nde şoför olarak işe başladı. Yıllarca öğrenci servisini çekti. Sonra neden ben de onlar gibi okumayayım diye düşündü ve sınava girdi. Çalıştığı okulun sosyoloji bölümünü kazanan Kılıç fakülteyi de birincilikle bitirdi.
4: Yarım kalan eğitim hayalini yıllar sonra tamamladı. Şoför olarak işe başladı. Üniversiteden birincilikle mezun oldu. Siirt'te yaşayan Süleyman Kılıç ilkokuldan mezun olduktan sonra ortaokulu yatılı okudu. Sınavlarda başarılı olmasına rağmen liseye devam edemedi. Ekonomik durumu kötü olan ailesine maddi destek sağlamak için çalışmaya karar verdi. Yaptığı fedakarlıkla kardeşlerinin okumasını sağladı.
5: Yani bir tercih yapmam gerekiyor. Ya liseye gidecektim ya kardeşlerim şey olacaktı. Ben okumayı değil de kardeşlerime bakıp kardeşlerim okusun, ben çalışmayı tercih ettim.
4: Liseyi açıktan bitiren Kılıç 2012'de Siirt Üniversitesi'nde servis şoförü olarak işe başladı. Bu onun hayatının dönüm noktası oldu. Eğitime olan tutkusuyla 2022 yılında üniversite sınavlarına giren Kılıç çalıştığı okulun sosyoloji bölümüne yerleşti. Mesai saatlerinde şoför olarak görev yapan Kılıç kalan zamanlarında derslerine çalıştı. Yoğun geçen 4 yıllık eğitim sürecinin sonunda bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun oldu.
5: Hem benim hem annemin içinde bir şey olarak kalmıştı, bir sancı olarak. Hep oğlum keşke okusaydın, sen okumanı çok istiyordun, başarılı bir öğrenciydin.
4: 43 yaşında üniversite mezunu olan Süleyman Kılıç, diploma töreninde duygu dolu anlar yaşadı.
0: Futbolda Dünya Kupası'na 2-1'lik Çek Cumhuriyeti galibiyetiyle başlayan Güney Kore şaşırtıcı bir krizle gündeme geldi. Basın mensuplarının sızdırılan ses kaydı sonrası oyuncular röportaj vermeyi reddetti.
6: Güney Kore milli futbol takımıyla ülke basını arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Yaşanan gerilime gazetecilerin basına sızan bir ses kaydı neden oldu. Kayıtta gazetecilerden birinin sonu eleştirirken sırf kaptan olduğu için asker gibi davranıyor yorumunda bulunduğu, bir başka isiminse henüz askerliğini bile yapmadı diyerek takım kaptanıyla dalga geçtiği duyuldu. Kore kültüründe bir onur meselesi olarak görülen askerlik hizmetiyle ilgili sızan bu sözler milli takım kampında büyük öfke uyandırdı. Yaşananları protesto eden Güney Kore Futbol Federasyonu yerel basına konuşmama kararı aldı. Futbolcuların röportajlara gelmemelerinin ardından kriz tırmansa da ülkenin önde gelen 3 gazetecisinin teknik direktör Jung Bo-hong'dan özür dilemesi sonrası sular biraz olsun duruldu. Kore futbol kamuoyu yaşanan krizi kısa süre içinde atlatmayı ve Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece 4'te oynanacak Meksika maçına odaklanmayı umuyor.
0: Bültenimizin sonuna geldik. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
7: NTV Radyo. Türkiye'nin

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Siyasi işler başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bu akşam siyasi işler akışı iki ana aks üzerinde şekillendi. Biri Orta Doğu'daki savaş. Amerika Birleşik Devletleri ve İran bir mutabakat metni üzerinde anlaştı ve dijital ortamda imzalar atıldı. Cuma günü İsviçre'de taraflar metne ıslak imzaları da atacaklar. Ama o metinde tam ne yazacak, orası tam bilinmiyor. Yani biliniyor da bilinmiyor. Basına yansıyanlar kadar biliyoruz. Trump da bugün çok güzel bir metin, çok güzel kelimeler var. Cuma günü göreceğiz dedi metne. İmza sonrasında da nükleer müzakereler başlayacak. İşin enteresan kısmı, genele bakarsak bunca yaşanandan sonra anlaşma, barış denilen durum savaş başlamadan önceki hale dönüş. Peki kim kazandı? Bu savaş neden yapıldı? İsrail mutsuz. Biz taraf değiliz, bağımsız bir ülkeyiz diyorlar. Belli ki Lübnan üzerinden kaşıyacaklar süreci. İsrail barış umudunu baltalar mı? Bunu başarabilir mi? Programın ilk bölümünde işte bu sorulara yanıt arayacağız. İkinci saat dilimi de CHP'de yaşananlar olacak konumuz. Grup toplantısı krizi tarafların geri adım atmasıyla bu haftalık atlatıldı. Ama bu bir uzlaşı değil. Aksine bilek güreşi devam ediyor. Genel merkezde yarın MYK toplanacak. Yeni ihraçlar gündeme gelebilir. Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları yarın genel merkeze verecek. Tarafların hukukçu kurmayları yoğun mesaide. İlgili metinleri, tüzük ya da kanun maddelerini en ince ayrıntısına kadar okuyup kendilerine göre yorumluyorlar. Karşılıklı hamleler izliyoruz. Ve son günlerde yeni parti açıklamalarını daha sık duyar olduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içindeki bu mücadelede sırada ne var? Yeni parti kurulursa eğer ne yapar? Konuşacağız. Bu akşam evet ekip tam ama biraz ayrıldık, bölündük. İstanbul stüdyomuzda Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
1: Teşekkür ederim. Barış Doster, Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz Sayın Doster.
3: Çok teşekkürler, hepimize iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han, TED Üniversitesi öğretim üyesi, uzaktan bağlantıyla katılıyor programa. Hoş geldiniz Sayın Han.
4: Merhaba, merhaba Ahmet Arpat.
1: Teşekkürler. Görüntüye baktığımızda bir otel odası, duvarın dibine konumlanmışsınız. Ahmet Kasman Ürdün'de şu anda bir toplantı için gitmişti. Belki de tam da gündemin sıcak duraklarından biri, daha doğrusu bölgesi diyelim. İran'la başlayacağız programa, anlaşmayla başlayacağız programa. Ahmet Kasman, madem Ürdün'desiniz sizinle başlayalım. Nasıl karşılandı Arap dünyasında, Ürdün'de, bölgede bu anlaşma haberi?
4: Valla karmaşık duygularla demek lazım. Çünkü en önemli unsurlar havada bırakılmış bir anlaşma. Tabii Trump olağanüstü bir başarı hikayesi diye bunu anlatacak. Onda hiç kuşku yok. Fakat çok açık ki İran'ın bölgesel ağırlığını azaltan bir anlaşma değil bu. Bu işin böyle bir boyutu var ve bölge ülkeleri bundan açıkçası tedirginler. Öte taraftan bu manasız savaşın bitmiş olmasından dolayı da önemli ölçüde bir rahatlama hissettiklerini de söylemek lazım. Tedirginlik en azından burası açısından, Ürdün açısından baktığımız zaman İsrail Filistin ekseninde bundan sonra olacaklar üzerine doğru pivot ayağını kaydırmış gözüküyor. Bu nokta en azından Ürdün'ü daha fazla ilgilendiriyor. Fakat diğer Arap devletleri bakımından yaklaştığınızda bir kere hani amiyane tabiriyle petrol depolamaktan patlayacak duruma gelmişlerdi. Bu bakımdan bu anlaşmayı önemli bulduklarını söylemek lazım. Ve onlar açısından rahatlatıcı olduğu da bir gerçek. En azından şu kısa vadedeki kaygıları bakımından bunlar böyle. Fakat uzun vadeli baktığımız zaman ne olacağını herkes nefesini tutmuş bekliyor. Aslında bu bir anlaşma değil biliyorsun. Bir MOU, bir mutabakat
1: zaptı.
4: Mutabakat metni, bu bir mutabakat zaptı. Bu mutabakat zaptının sonunda bir anlaşma çıkacak ortaya. Ve o anlaşma ortaya çıkana kadar tabii Trump esecek, gürleyecek falan, tekrar bombalamayı da bir belki tehdit diye kullanır ama işlerin tekrar oraya dönme ihtimali oldukça düşük. Çünkü Kasım'daki Amerikan seçimleri Trump'ın elini kolunu bağlıyor ve İranlıların da hal böyleyken Trump'ın bir daha bu krizi tırmandırma riskini almasını beklemeyecekleri, en azından karar alma algoritmalarını bu yönde bir kaygının belirlemeyeceği açık. Karar alma algoritmalarında bunu iskonto ettikleri zaman da ona göre davranacaklardır. Bu mesela Barış'ın İsrail'den sonraki en kırılgan bence unsur. Ayrıca benim çok dikkatimi çeken, biraz da belki meselelere tarih ve felsefe perspektiften yaklaşmayı seven birisi olduğum için dikkatimi çeken bir unsur var. Şimdi modern uluslararası sistem 1648'de 30 yıl savaşlarını, ki 31 yıl sürmüşlerdir aslında, Westfalia barışıyla sona ermesiyle ortaya çıkmış, kabul edilir. Bu modern uluslararası sistemin başlangıcı kabul edilen anlaşmada bir mezhep savaşına son verilmiştir. Fakat bu mezhep savaşı sadece mezheple değil, çıkarla da alakalıdır. Mesela Fransa aslında Katolik bir ülke olmakla birlikte Protestanlarla beraber savaşmıştır falan. Neyse, uzun lafın kısası, o kadar birbirlerine karşı güvensizdir ki Westfalia barışını imzalayan taraflar. Westfalia barışı Münster ve Osnabrück diye iki tane birbirinden ayrı şehirde imzalanmak zorunda kalır. Çünkü bir araya gelirlerse çıkacak olan arbededen herkes şüphelidir. Bir araya gelirlerse birbirlerine ne zarar vereceklerinden de herkes son derece emindir.
1: Şimdi, benzer bir güvensizlik.
2: Hocam, ya biraz şu an bize, hocam lokasyon olarak biraz bize uzaksınız, fakat 1648'den falan başladınız. Hani konuyu da bir başka bir uzak mesafeye aldınız da. Hani bundan sonra ne olacağını merak ediyoruz. Yoksa Coşkun Sabah Bestesi gibi hani anlar şimdi gözümde canlandılar, anladık
1: yok
2: da.
1: Yok ama o, yani o tarihten bir referans sonuçta.
2: Ama ha, yok, yani 1648. Gelip yarına gidebilir miyiz yani, onu bilmiyorum.
1: Geliyor.
4: Evet, bugüne gelir ve yarına da gideriz. Geriye
2: ama
4: ne kadar çok...
2: Yetmez hocam. Siz
1: tamam, hadi tamamlıyor herhalde. Okan Ödeşoğlu tamamlıyor. O zaman uzuyor daha da. Bu,
2: tamam, pardon.
4: Geriye doğru bakarsak, yeterince geriye doğru bakarsak, tahmin etmediğimiz kadar ilerisini görebiliriz. Westfalia'yı niye söz konusu ettim? Yeni bir çağa girdiğimizin teyidi. Orada bu çağ başlamıştı. Şimdi bu çağ yani çok ciddi, yüzyıllar sonra bitiyor 1648'den buraya işte. Harika. Hesabını yapalım. Ama o barış anlaşması, dedim ya, kimse bir araya gelmeden imzalanmıştı. Bu da 21. yüzyıldaki benzeri. Anladım. İnternet üstünden elektronik olarak imzalandı. Taraflar arasındaki güvensizlik bu düzeyde.
1: Ha şimdi Cuma günü yan yana gelecekler.
4: Ha, Okan Müdürüsü, Cuma günü yan yana geldiklerinde görürüz. Önce yaptıkları şey birbirleriyle karşılaşmadan bu anlaşmayı imzalamak. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek, Okan Müdürüsü onu tatmin edecekse eğer, ileriye doğru bakarak söylenecek şey belki bu. Bu anlaşma büyük bir güvensizlik üstüne kurulmuş vaziyette. Hı hı. Aynı o 30 yıl savaşlarının sonundaki anlaşma gibi. Büyük bir güvensizlik üstüne kurulan anlaşmalar sonunda çatışmaya geri dönüşle karakterize olurlar. Daha da beteri bu kadar büyük bir güvensizliğin üstüne bir bölgesel güvenlik mimarisi inşa etmek oldukça zor olur. Demek ki, anladım, ne olur? Demek ki şöyle olur. Yeni ittifaklar türer. Bu yeni ittifakların içerisinde herkes yerini alır. Yani yeni bir dünya kurulur. İnönü'nün sözüyle İsmet İnönü'nün yeni bir dünya kurulur. Orada herkes yerini alır. Bu yeni dünyada ittifakların nasıl oluşacağına ve hangisinin daha kuvvetli ve kudretli ve kendi çıkarlarına uygun olduğuna karar vermekse işte ülkelerin dış politikasının kalitesini ve bundan sonraki kaderlerini belirleyecek olan en önemli unsurlardan bir tanesi olacaktır. Çünkü bu çok açık ki bir anlaşma değil, bu bir kalıcı ateşkes, geçici barış teyidi.
5: Peki. Okan Bilirsoğlu, şimdi Ahmet Kasıman dedi ki bölge ülkelerinde bir kafa karışıklığı söz konusu. Çünkü şundan da endişe ediyorlar ve görüyorlar ki İran bölgesel ağırlığını bu süreçte yükseltti. Gerçekten de şimdi Trump'ın açıklamalarına bakıyoruz. Bu anlaşmayı anlatırken diyor ki İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bunun taahhütünü verdiler. Zaten nükleer silah yoktu. Yapmayacağız da diyorlardı. Zaten yapacağız diyen kimse yoktu Tahran yönetimi içerisinde. Hürmüz Boğazı açılacak, petrol akacak diyor. Akıyordu, açıktı zaten. Şimdi bakıyoruz, savaş sonrası İran'ın yaptırımları kaldırması gündemde. Petrol satışına izin vereceğiz deniyor. Sonrasında belki kademeli olarak açabiliriz, kaldırabiliriz. Yaptırımları, dondurulmuş varlıkları deniyor. 300 milyar dolarlık bir yeniden inşa paketinden bahsediliyor. Eğer tırnak içerisinde iyi çocuk olursa, yani anlaşmanın sürecin gereğini yaparsa İran, 300 milyar dolarlık bir yeniden inşa paketinden bahsediyor.
2: Aynı zamanda talebi. Amerikan tarafı da
5: J.D. Vance evet dedi, böyle bir şey var dedi.
2: Tabii,
5: sordular.
2: Ama böyle bir
5: doğruluyorlar.
2: Şey, sen çok güzel bir noktadan yakaladın. Ucu açık bunun. Ucu açık ne demek? İşte söylediğin gibi İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin kurmaya çalıştığı oyuna, bu anlamda yeni uluslararası düzene uyum kabiliyetine göre bir donörler toplantısı yapılır ve İran'ın piyasasını açması karşılığında kredi ve hibe programı uygulanır. Bu klasik metot. Dolayısıyla o anlamda bu rakama ve bu modaliteye Amerikalılar kategorik olarak karşı çıkmamış görünüyorlar.
5: Evet. Donörler konferansı toplanır mı diyorsunuz? Amerika'dan çıkmaz mı o para tek başına?
2: Asla. Amerika almaya bakıyor
5: hatta,
2: şu an.
5: Hatta Körfez ülkelerinden belki.
2: Amerika Birleşik Devletleri onlara size ciddi güvenlik şemsiyesi sağladım ve önemli harcamalar yaptım diyerek yeni bir fatura keser. Bundan hiç kuşkumuz.
5: Zaten baktığımızda herhalde bu savaşın en büyük kaybedeni Körfez ülkeleri. Yani dediğiniz gibi hem o güvenlik şemsiyesi yetersiz, daha kalın bir şemsiyeye ihtiyaç var. Şemsiye kurtarmıyor, tente yapalım diyecek Trump. Biraz daha hava savunma sistemi
2: satacak. Kadim bir devlet
5: satacak.
2: Ve medeniyet değilseniz değil mi? Evet.
5: Sonra petrol satamadılar, sıkıştılar. Oradan bir darbe yediler ve şimdi de işte 300 milyarı belki
2: yeni boru hatları oluşturulacak, yeni transfer merkezleri oluşturulacak. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hindistan'da 20 milyon varil ve üstünde depolama tesisi kurmak için kontrat yaptığını kaç kişi biliyor? Dolayısıyla peki bu tesisleri kim yapacak? Elbette İngiliz mühendislik firmalarıyla.
5: Doğru.
2: Sonra da işte taşeron alt yükleniciler yapacak. Yani oyunu kuranlar, denklemin yönünü belirleyenler, aynı zamanda harcamanın niteliğini ve nasıl finanse edilecekse paranın nereye akacağını da gayet ustaca belirliyorlar. Burada kritik konu, hocamın ittifaklar zinciri bağlamında söylediği hususu çok önemsedim. Şu nedenle, şimdi yeni bir uluslararası sistemin doğuşuna tanık oluyoruz. Ve elbette hani eskisi ömrünü tamamlıyor ama yerine ne çıkacağı konusunda bir canavar mı? Bir bu tartışma var. İki, bence çok daha önemlisi, biz arzu ediyoruz, umuyoruz ve bekliyoruz ki çok kutuplu bir düzen, çoklu ittifaklarla yeni bir dünya inşa edilsin. Bu kadar kısa sürede ve bu kadar kolay olacak gibi durmuyor. Bir defa bu bence son derece önemli. İkincisi, İran'ın buradan ne ders çıkarttığı ile aynı şekilde İsrail'in geleneksel politikasına devam edip etmeyeceği. Şimdi Netanyahu üzerinden 7 Ekim 2023'ten bu yana yürütülen kanlı kampanya üzerinden birçok şey söylenebilir ama İran'la ilgili olarak benim gördüğüm, Ankara'daki diplomatik yetkilileriyle de yaptığımız görüşmelerden çıkardığım sonuç şu ki, İran uluslararası sisteme entegre olmak için hızlı, etkili ve makul bir iç muhasebe yapma konusunda çok istekli ve iştahlı değil.
5: Değil.
2: İran, az önce söyledin, görece bu savaş denkleminden, üstelik de Amerika Birleşik Devletleri'ne, hatta birlikte hareket eden İsrail'e kafa tutmuş ve bir Venezuela olmadığını göstermiş. Büyük bir devlet olduğunu, toplumsal direnç ortaya koyabildiğini göstermiş. Şimdi İran'da da şöyle tartışma var. Madem böyle bir mutabakata evet diyecektik, bu kadar maliyete ve bu kadar ağır ekonomik sorunlara ve kayıplara niye razı olduk ya da niye bunlara katlandık? Elbette bu kadar yoğun ve sıcak bir çatışma olmasaydı bugün mutabakat metni aslında anlayış birliği metni gibi. Ama kimin ne anladığı konusunda az önce yine Ahmet Hoca, hocam ben sizi tatmin etmek adına konuşmuyorum bu arada, hani referans veriyorum. Hani çünkü sizin ikna olup olmamanız da elbette saygıdeğer ama hani siz beni öyle konumlandırdınız. Yani beni şahsen açıklamalarınızın memnun edip etmeyeceği ya da tatmin edip etmeyeceği şeklinde ben öyle bakmıyorum meseleye.
4: Ama o açıkça açıklamaların gidişat tarzından memnun değildiniz efendim. Ben de onu söyledim yani.
2: Yok, hayır, ben asla içeriğiyle ilgili bir şey söylemedim. Ama hani uzak mesafeden olunca doğal olarak sizi bir yakın tarihe ve görünür geleceğe ve oradaki eşsiz tecrübenize
5: çekmek istedim.
2: Ama siz direkt itici bir güç olarak ama ittirici bir güç olarak değil. Mühim değil. Önemli olan tabii gurbette olduğunuz için size karşı...
5: Konudan şimdi uzaklaştınız. Ne diyordunuz? Nereye gitti? Ne oldu? Ne bitti? Ben unuttum nereye. Ama ne bak, diyordunuz unuttum.
2: Ben hatırlatırım. Ben gayet iyi. Hocam ama şimdi gurbette olduğu için ona müşfik davranalım dedim canım. Tamam. Konu itibariyle şuradayız. Yani İran geleneksel kodlarını takviye ederek yeniden bölgesel işbirlikleriyle yine bölgesel güç olma ve bunu da artık Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği ya da daralttığı alanda sonuna kadar hissettirme gibi bir yönteme doğru evriliyor.
5: Yani ben şimdi mesela Tahran'ı şöyle düşünüyorum.
2: Mesela Katar'la arka plan diplomasisinde Birleşik Arap Emirlikleri'yle hatta Suudi Arabistan'la kurulan temas trafiklerini bundan sonra
5: ama
2: daha
5: farklı. Ama o temas trafiğinde nasıl olacak? Şimdi yani siz de söylediniz, İran, ben Amerika Birleşik Devletleri'yle İsrail'e kafa tutmuş bir ülkeyim. Ben büyük bir devletim. Bakın Venezuela değilim, yenilmedim, ayaktayım, hatta vurdum füzeleriyle. Şimdi yani hani biraz daha o, yani kendi mahallesinde, Orta Doğu coğrafyasında biraz daha böyle yukarıdan, zaten yukarıdan bakıyordu. Daha da yukarıdan bakmayacak mı Körfez'e ya da işte bölgedeki muhataplarına?
2: Elbette ama işte hani güneş batarken gölgenin büyüklüğüyle ilgili bir asimetrik tablo aynen vardır ya. Bak İran'ın müzakere belgesine, baştan sona Amerika Birleşik Devletleri bir daha bize saldırmasın tırnak içinde ne olur?
5: Saldırmazdı. İki, garantisi.
2: Ülkemiz yıkıldı, bizim en az 300 milyar dolara ihtiyacımız var. Üç, bizim dondurulmuş varlıklarımız var. Hiç olmazsa tulumbaya bir bardak su dök de biz bundan sonra içeride toplumu memnun edebilecek veya memnuniyetsizliğini gidebilecek bir başlangıç noktası tesis edelim diye. Aslında birçok açıdan bakınca zafer gibi görünen hususun kendi içinde özellikle ekonomik açıdan ne kadar büyük bir yıkımı, acziyeti, çaresizliği ve çıkış yolunu aradığını gösteriyor.
5: Tabii o 300 milyarı şey diye de okuyabiliriz. Yani 300 milyar doları hatırlarsanız Hamaney'in açıklaması vardı. Ve orada biraz da dini referanslarla bir
2: Müşteba Hamaney'im yoksa merhum.
5: Müşteba'nın olanında yaptığı açıklama vardı. İşte bir savaş tazminat istiyordu.
2: Evet.
5: Onu belki birazcık işte ya yeniden inşa fonu gibilerinden formüle etmiş olabilirler.
2: Tabii.
5: Bir aklıma geliyor. Yani sistem, sonuçta Tahran'da bunu öyle anlatacaktır kendi toplumuna.
2: Tabii ki herkesin
5: yani,
2: kendine tabii. Hocam söyledi ya aslında bir uzun vadeli ateşkesi içeren kırılgan kısa vadeli bir barış riskini bünyesinde barındıran ve aynı zamanda da bu kırılganlık ve güvensizlik nedeniyle yine çatışmaya evrilme potansiyeli taşıyan bir çerçeveden söz ediyoruz diye Gayet güzel bir özet gerçekten. Yani bu kadar güzel özetleyemedi de ben özetledim onu söylediklerinden. Peki. Kendime de pay çıkarayım.
5: Barış dostlar, şimdi ben biraz kafam karışık. Bir mutabakat metni. Hayır, ama şundan. Mutabakat metni üzerinde taraflar anlaştı dendi.
4: Okan Müderrisoğlu ile Ahmet Kasım Han ikisi beraber Ahmet Arpat'ı tatmin ediyorlar.
5: Ya o da var tabii. Yani şimdi bu, burada kafası, benim kafa karışıyor ama bir Trump da karıştırıyor. Ya daha doğrusu süreç de karıştırıyor. Yani. Kafalar karışık çünkü.
2: Ortaya karışık.
5: Şimdi açıklama geldi. İran'la anlaştık dendi. Mutabakat metni üzerinde uzlaşıya varıldı dendi. İşte taraflardan açıklamalar geldi. Açıklamalara taraflar yalanladı. Aslında öyle değil, aslında böyle değil dendi. Sonra bir baktık, bir dijital ortamda imza atıldı. Neye imza atıldığına dair bir şey bilmiyoruz. Metin yok ortada. Bugün Trump'a soruyorlar. Trump diyor ki ya çok güzel metin, çok güzel kelimeler var içerisinde. İşte biz de cuma günü göreceğiz.
2: Yani Obama berbat bir anlaşma yapmış.
5: O da biz olmasak İsrail olmasa onu da konuşuruz. Yani şimdi ortada bir metin, tam nihai bir metin yokken neye imza atılıyor? Yani Cuma'ya kadar metne son şekli mi verilecek? İlk haliyle son hali farklı olursa taraflar bir anda imzadan çekilebilir mi? Ne oluyor? Yani siz hiç gördünüz mü böyle bir süreç?
2: Hocam de ki benim de kafam çok karıştı.
6: Yok, benim kafam hiç karışmadı. Neden? Ya,
5: buyur.
6: Çünkü son derece basit. Tarafların beklentileri hem iç siyasette beklentileri, hı-hı, yani kendi kamuoylarına vermek istedikleri mesajlar çok...
5: Yani biz bir anlaştık diyelim, sonrasında anlaşırız.
6: Ve hasımlar bunu anlıyorlar. Yani ABD de İran'ın mevcut rejiminin İran halkına kendisini nasıl konumlandırıp nasıl göstermek istediğini anlıyor. Hı-hı. İran da Trump'ın Kasım'daki ara seçimleri gözeterek içeriye nasıl bir propaganda yapmak istediğini anlıyor ve taraflar bu konuda uzlaşmış durumdalar. İki, sizin de az evvel değindiğiniz üzere bölgesel ölçekte İran elbette elini kuvvetlendirdi. Hı hı. Şimdi hazır sürecin içerisindeyiz. Dünya Kupası'ndan bir örnek verelim. A milli takımımıza ay yıldızlı formayı taşıyan gençlerimize başarılar dileyerek. Brezilya ve Fas kaç kaç bir berabere kaldılar.
5: Doğru. Değil mi?
6: Peki burada psikolojik olarak kazanan kimdir? Fas'tır.
5: Doğru.
6: Maç berabere bitse bile asıl mağlup olan taraf kimdir? Brezilya'dır.
5: Doğru.
6: Şimdi ABD artı İsrail saldırganlığı, barbarlığına karşı İran'ı böyle konumlandırabiliriz. Evet, çok hırpalandı, çok yoruldu, çok yıprandı. Kendi açıkladığı mali kayıp, gereksinim duyduğu meblağ en az 300 milyar dolar. Sivil, virgül askeri, virgül dini, virgül bürokratik otoritelerin ABC takımları ABD ve İsrail saldırılarında katledildi, öldürüldü. Ama dünyaya ne mesaj verdi? Artı bölgeye, Suudi Arabistan liderliğindeki körfez rejimlerine de, Orta Doğu'daki diğer ülkelere de, Arap ülkelerine de, arkasındaki İran'a, İran arkasındaki Rusya ve Çin'e ne mesaj verdi? Arkadaş bak dedi. Ben bir Venezuela, ben bir Suriye, ben bir Irak, ben bir Ukrayna değilim dedi. Benim devlet geleneğim, benim direncim, benim milli hassasiyetlerim, benim ulusal kültürüm bambaşka. Şimdi bu bir psikolojik üstünlük veriyor mu İran'a? Elbette veriyor. Bir diğeri, Orta Doğu'da ittifakların sürekli olarak güvensizlik zemininde kurulduğunu. Hani ya bunlar birbiriyle can ciğer kuzu sarması dediğimiz ülkelerin bile arkadan birbirleri haline iş çevirdiği bir düzende. Az evvel Okan Bey de dikkat çekti. Perde gerisinde Suudi Arabistan'a ve liderlik ettiği Arap ülkelerine bakın. Benle fazla bulaşmayın. Başınız ağrır. O çok güvendiğiniz dağlara da kar yağar. ABD'nin güvenlik şemsiyesi sizi kurtarmaya yetmedi. Mesajı veriyor mudur? Elbette veriyor. Veriyordur. Bir diğeri elbette İsrail'in konumu. Şimdi
2: belki de en kritik konu.
6: Tabii. Başından beri biz programımızda ittifakla ne dedik? ABD'nin İsrail üzerindeki etkisi ne kadarsa İsrail'in ABD üzerinde en az bir o kadar etkisi vardır. Ve hani haftalar evvel tam da bir salı akşamı programımızı siz noktalamaya hazırlandığınız cümlelerinizde bir ateşkes mesajı gelmişti. Arkadaşlarımıza içeride KJ'ye not düşmüşlerdi ve Okan Bey'e demiştim ki Okan Bey'in sorusu üzerine... Bu ateşkes demiştim artık biraz kalıcı hale gelir. Lokal kimi çalışmaları olur ama bunun devamı gelecektir. Hatta Okan Bey büyük bir nezaketle beni tebrik etmişti. Neden yanılmadım? Şundan yanılmadım. Hani ben allame olduğumda değil, ortalama zekalı bir sosyal bilim öğrencisiyim ben. ABD'nin bölgedeki ihtiyaçlarının İsrail çok fazla farkında ve İsrail ABD'nin bu kendisine mecburiyetini, mahkumiyetini biraz kendilerine fazla abarttı. Yani son günlerde ABD ve İsrail arasında hem de liderler düzeyindeki atışmalar, efendim işte İsrail ABD başkanını kızdırmış şeklinde biraz da sızdırılan gazete yorumlarına baktığımızda İsrail'in ABD üzerindeki evet siyasetinde, bürokrasinde, iş dünyasında doğrudan lobiler aracılığıyla olağanüstü bir nüfuzu var. Ama İran şunu göstermiş oldu bütün dünyaya ve de İsrail'e. Sahada, er meydanda, cephede başa baş kaldığımızda sen daha fazla hırpalanırsın. Ey İsrail, aklını başına topla.
2: Ya ben seni tepelerim diyor
6: tabii.
2: İran.
6: Yani ABD'nin sahada olmadığı, her türlü desteği verdiği, hı hı, para, pul, mühimmat, istihbarat, diplomatik destek,
2: doğrudan müdahale,
6: ama doğrudan cephede, er meydanında olmadığı koşullarda İran, İsrail'e de, ABD'ye de, bölgeye de, dünyaya da şu mesajı vardı. Bak arkadaş, İsrail'in arkasında eğer cephede, minderde ABD yoksa ben onları kötü tepelerim. Şimdi bu elbette İsrail'in ABD ile ilişkilerine yansıyacaktır. ABD iç siyasetinde yankı bulacaktır. İsrail iç siyasetinde de kimi tartışmalar daha da şiddetlendirecektir. O yüzden şu anda mevcut koşullarda ister bir berabere kaldı diyelim, ister çok hırpalandı diyelim, ister 300 milyar dolara ihtiyacı var diyelim, ne dersek diyelim, psikolojik üstünlük mevcut veri koşullarda elbette İran lehine. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Siz dediniz ya, hani kafam karışıyor, kafalar karışmasın. Henry Kissinger'a atfedilen, onunla beraber anılan diplomasi metinlerinde bir meşhur müphemiyet vardır. Hatta Henry Kissinger'ın o yüzden buna stratejik belirsizlik dediği. Yani diplomasi metinlerini herkes kendince yorumlayabilsin. Kafalar tırnak içinde karışsın, herkes aynı metinden aynı neticeyi almasın diye stratejik belirsizlik olarak konumlandırdığı o meşhur metin var ya, metin yazma tekniği, tam şu anda karşımızda duruyor.
2: Görünen metnin alt metinleri ve kamuoyuna açıklanmayan ekleri olacak. Müzakere pozisyon belgeleri olacak ve ikinci tur müzakereler de aslında buradan yürüyecek.
6: Tabii.
2: Uluslararası
7: mesela nezdinde maddelere, daha doğrusu basına sızan maddelere baktığımızda, işte yine Nisan ayında da taraflar birbirlerine yollamışlardı, gitti geldi metinler. Evet. Mesela orada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şartı vardı. İran balistik füze programından vazgeçecek ya da kısıtlayacak şeklinde, hiç konuşulmuyor. Yani
2: İran
7: bu son metinde
2: müzakere
7: yani
2: dışı tutmayı başarmış.
7: Belli ki başarmış.
2: Hatta vekil güçleriyle ilgili, yani doğru, bir tarafta Husiler, bir tarafta Hamas, bir tarafta Hizbullah. Hatta İran Dışişleri Bakanı'nın bugünkü açıklamasında şöyle bir husus var. Anlaşmanın birinci maddesi Lübnan'daki İsrail işgali ve İsrail saldırganlığını da kapsayacak şekilde, hı hı, bir ateşkes ve İsrail'in bölgeden çekilmesine dönük bir takım hedefleri tanımlıyor. İsrail, bu anlaşma bizi bağlamıyor, biz Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi değiliz şeklinde, doğru, bakan seviyesinde karşı açıklamalar yapıyor. İran tarafı diyor ki aslında bu mutabakatın bir bölümünde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, diğer bölümünde İran ve Hizbullah vardır Lübnan, doğru, üzerinden. Bu yönüyle bakıldığında da hakikaten son derece kritik. Yani gerek balistik füze programı, gerekse bu vekil güçler üzerinde İran varlığını sürdürmeye ilişkin temel alanı açık tutuyor. Çok önemli. O yüzden İsrail'in bu anlaşmaya yakın olduğunu, bu anlaşmanın yakın olduğunu fark ettiği anda olağanüstü, yine insanlık dışı, sivillere belirgin hedef alan, hı hı, Lübnan'a, özellikle de başkente, Beyrut'a, mahallelerine ağır saldırıları oldu son iki, doğru, günde. Trump da Netanyahu'yu çok sert eleştirdi. Yaptığının yanlış olduğunu söyledi gibi.
7: Bugünkü konuşması enteresandı. Hani sokak ağzıyla söyleyelim, harcadı biraz Netanyahu'yu Trump. İşte ben olmasaydım, önce Amerika Birleşik Devletleri dedi, sonra ben olmasaydım dedi. Ben olmasaydım İsrail diye bir devlet olmazdı, kalmazdı. İran nükleer silahı ortadan kaldıracaktı, hadi, dedi.
2: Ama olsa gerçekten İran Hizbullah buraya ulaşabildiğini, dedi, vurabildiğini gösterdi.
7: Hizbullah meselesini dedi, Suriye halleder, muhtemelen Netanyahu'dan da daha iyi halleder gibilerinden.
2: Etkililer onlar üzerinde dedi. Hatta İsrail saldırganlığını durdurursa geçici ateşkesi, tek taraflı ateşkesi ilan ettik diye Hizbullah'ın açıklamaları da oldu. O, doğru, yüzden Trump açısından artık Netanyahu değil, Yetanyahu oldu bu.
6: Peki.
2: Bu,
6: mesela şu eki yapmak lazım.
7: Kısaca.
6: Şimdi ABD siyasi hedeflerine ulaşabildi mi? Ulaşamadı. Hı hı. Askeri hedeflerine ulaşabildi mi? ona da ulaşamadı. Yani bu Trump'ın hani karakterinden bağımsız, kızgınlığından ve küstahlığından bağımsız nesnel olarak baktığımızda ABD ve İsrail'in ne askeri ne de siyasi hedeflerine ulaşabildiklerini görüyoruz.
7: Peki. Ahmet Kasman çok sessiz kaldı. Bir araya gidelim, aranın ardından Ahmet Kasman sizinle başlayalım bölüme.
2: Ben seslendirmeye çalışıyorum biliyorsun Ahmet Kasman.
7: Kısa bir ara.
8: Siyasi işler devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Hava kalitesi İstanbul'da Boğaz hattı dışında orta seviyeli. Ege kıyılarında iyi seviyede. İzmir'in iç kesimleri Aydın, Manisa, Mersin, Osmaniye, Güneydoğu, Şırnak, Hakkari, Amasya ve Kars'ta orta seviyeliyken Kocaeli'de ise hassas seviyeye indi.

0: gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
1: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
0: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
2: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir konusunuz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
1: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
3: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
4: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız. Burası NTV Radyo. Sağ

0: Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Buna göre bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yerleri yeniden belirlendi. 11'i kaymakam, 4'ü vali yardımcısı olmak üzere 15 mülki idare amiri merkeze çekildi. 208 kaymakamla 74 vali yardımcısının görev yeri değişti. 82 kaymakam vali yardımcılığına, 32 vali yardımcısı ise kaymakamlığa atandı. Kararnameye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kararnamemizin mülki idare amirlerimize, kıymetli ailelerine, görev yapacakları şehirlerimize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleriyle görüştü. Yaklaşık bir saat süren toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama masadaydı. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkarılması gerektiğini söyledi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü. Görüşmede İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Görüşmede sürecin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi karşılıklı olarak ifade edildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki beklentimizi ilettik denildi. Meclis Başkanı'nın da aynı yaklaşıma sahip olduğunu söylediği belirtildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da aynı noktada çağrı yaptı.
2: Yaklaşık 2 yıldır süren bu sürecin artık somut, hukuki ve demokratik zemine kavuşması gerekiyor. Bunun yolu çerçeve yasadır. Kürt meselesini çatışma zemininden çıkarıp siyaset ve hukuk zeminine taşıyacak bir çerçeve yasa artık ertelenemez.
0: CHP'de salı krizi her iki tarafında toplantı yapmamasıyla bu haftalık çözüldü. Ama taraflar bugüne hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek.
3: Mutlak buhtan krizinin sürdüğü CHP'de gözler her iki kanadın atacağı adımlarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 13'te partisinin en önemli karar organı Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Edinilen bilgiye göre gündemde uyumlu çalışmadıkları gerekçesiyle bazı il başkanlarının görevden alınması var. Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanları başta olmak üzere Bursa, Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının görevden alınacağı ve onların yerine yeni atamalar yapılabileceği ifade ediliyor. MYK'da ayrıca geçen hafta tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından grup başkan vekillikleri düşen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine atama yapılabileceği konuşuluyor. Kurultay tartışması da sürüyor. Özgür Özel cephesi, genel başkan seçimli olağanüstü kurultay talebi içeren 900'e yakın delegeden toplanan noter tasdikli imzayı CHP Genel Merkezi'ne teslim etmeye hazırlanıyor. Eğer kurultay tedbir kararı gerekçe gösterilerek toplanmazsa sulh hukuk mahkemesine başvurulacak. Mahkemeden kurultay sürecinin tamamlanması için bir çağrı heyetinin oluşturulması talep edilecek. Konuya ilişkin tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İlke TV'ye konuşan İmamoğlu, kurultay zorla engellenirse milletin yürüyüşünü hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız dedi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmaları ile ilgili soruyu yanıtladı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti.
4: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alabileceğini söyleyerek bunun için de 16 Nisan 2028'i işaret etmesi gündemde. Uçum, Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı önünde anayasal engel olmadığını, seçim yenileme kararıyla bunun gerçekleşebileceğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu açıklama soruldu.
4: Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
1: Bahçeli partisinin grup toplantısında ise ABD-İran mütabakatını değerlendirdi. Kağıt üzerinde kalmamalı dedi.
4: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçeceklerini söyledi. Gazetecilere gündemi değerlendiren Trump, Hizbullah konusunda da şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
5: İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamaları G7 zirvesi kapsamında Katar Emiri Esani ile görüşmesinde dile getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail'in anlaşma öncesinde Beyrut'a yönelik saldırılarından memnun olmadığını vurguladı.
5: Anlaşmayı imzalamadan 2 saat önce Beyrut'a saldırı düzenlenmesinden hoşlanmadım. Güney tarafında değildi, biliyorsunuz Beyrut'taydı. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bunu onlara da bildirdim.
3: Trump, Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini de söyledi.
5: Eğer İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa o zaman bu işi Suriye yapacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Netanyahu, Lübnan konusunda daha sorumluca davranmalı dedi.
5: Biz olmasaydık, Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı İsrail olmazdı. Ben olmasaydım İsrail olmazdı. Çünkü başka hiçbir başkan benim yaptığımı yapmaya istekli değildi. Bibi ile harika bir ilişkim oldu ama şimdi Bibi'nin Lübnan konusunda daha sorumlu davranması gerekiyor. İsrail'in Lübnan ve Hizbullah'la ilgili tavırlarından memnun değilim. İşi daha hızlı halledebilirlerdi. Bu durum sonsuza kadar sürüyor ve bu olduğunda büyük anlaşmayı olumsuz etkiliyor. İran'la olan anlaşmada öyle.
3: Trump, İran'da rejim değişikliğiyle hiç ilgilenmediğini de savundu. İran'daki yeni yönetimin daha mantıklı olduğunu söyleyen Amerikan Başkanı, önceki liderler Türkiye'yi bile hedef almıştı. Bunu anlamak mümkün değildi dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrar eden Amerikan Başkanı, İran'a yatırım yapılabilmesi için Tahran güven vermeli ifadelerini kullandı. İran'da yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçtiklerini dile getirdi. Anlaşmayı incelemesi için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderebileceğini de belirtti.
0: ABD-İran hattında varılan mutabakata yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın petrol ve yakıt satışlarına yaptırımları askıya alacağı bildirildi. Amerikalı üst düzey bir yetkilinin aktardığına göre İran'ın petrol satışlarına yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına ilişkin karar, Cuma günü anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte derhal yürürlüğe girecek. Reuters'a konuşan Amerikalı yetkili, kararın Tahran'ın petrol ihracatını kolaylaştırmak için gerekli olan bankacılık, taşımacılık ve sigorta dahil zorunlu hizmetleri kapsayacağını da söyledi. Söz konusu muafiyetin devamı ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve nükleer programı gibi Amerika'nın taleplerine yönelik performansına bağlı olacak. Haberin ardından Brent petrolün varil fiyatları %5 azalarak 80 doların altına geriledi. ABD ile İran arasındaki anlaşmanın maddeleriyle ilgili basına sızan bazı bilgiler var. Resmi açıklamalar henüz paylaşılmasa da CIA'in İran'la ilgili şüpheleri olduğu ve bu şüphelerin ABD Başkanı'na iletildiği belirtiliyor.
1: ABD ile İran arasındaki ön mütabakat Washington'da görüş ayrılıklarına yol açmış durumda. CIA direktörü John Ratcliffe, ABD istihbarat kurumlarınca elde edilen bilgilerin İran'ın nihai bir anlaşmada ABD'nin talep ettiği nükleer tavizleri vermeye istekli olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler doğurduğunu Başkan Trump ve diğer yetkililere iletti. Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre bu değerlendirme Washington yönetimindeki görüş ayrılıklarını da ortaya koydu. CIA direktörü Trump yönetiminde anlaşmaya şüpheli yaklaşan tek isim değil. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de benzer kaygıları paylaştığı belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın anlaşmayı savunduğu kaydedildi. Vance, ABD ile İran arasındaki mütabakat zaptının yaklaşık 1,5 sayfa olduğunu ve oldukça genel bir belge olduğunu, ayrıntıların ileride yapılacak teknik müzakerelerde netleştirileceğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı ayrıca Trump'ın anlaşmayı Cuma gününden önce yayınlamaya karar verebileceğini söyledi. Üst düzey ABD'li yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü yeniden açılacağını ve anlaşmanın aynı gün Cenevre'de resmen imzalanacağını belirtti. ABD'li yetkililer anlaşmanın Trump, Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Galibaf tarafından elektronik ortamda imzalandığını duyurmuştu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü. Fidan ve Lavrov toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin de mesajlar verdi. Son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyoruz dedi. Fidan, İsrail'in provokasyonlarına yönelik de uyardı. Dışişleri Bakanı bugün de Rus lider Putin'le bir araya gelecek.
6: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya düzenlediği resmi ziyarette İran'dan Ukrayna'ya birçok konuda mesajlar

0: Dadır. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırıları ve işgalleri de bu ülkeleri zayıflatma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma projesinin devamıdır.
1: Bakan Fidan konuşmasında Ukrayna ve Rusya'nın da diplomasi masasına dönmesi gerektiğini belirtti. Türkiye olarak kendilerinin üzerlerine düşeni yapmak için hazır olduklarını açıkladı.
2: G7 ülkelerinin liderleri Fransa'da bir araya geldi. Görüşmelerdeki en kritik konu başlıkları Rusya-Ukrayna savaşıyla ABD-İran hattında sağlanan uzlaşı oldu. İran'la ön anlaşma imzalayıp rotayı yeniden Ukrayna'ya çevireceğini belirten Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya bir anlaşma yapmalı, elimden geleni yapacağım dedi.
3: Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri Fransa'da bir araya geldi. Zirvede ana gündem maddesi 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran hattındaki son gelişmeler oldu. Evian kasabasında düzenlenen zirvede liderler aile fotoğrafı çektirdi. Davetli listesinde bu yılda Ukrayna vardı. Zirveye Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu'dan bazı liderler de davet edildi. Toplantı safhasında en dikkat çeken görüşmelerden biri ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski arasında yapıldı. Trump, cephede her iki taraftan da çok fazla gencin öldüğünü vurgulayarak Rusya bir anlaşma yapmalı, savaşı bitirmek için elimden geleni yapacağım dedi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın açılması nedeniyle Rus petrolüne yaptırım muafiyetini kaldırabileceğini, kısıtlamaların geri getirilebileceğini belirtti. ABD'nin Avrupa Birliği tarafından parası ödenen silah satışları dışında aslında Ukrayna savaşıyla pek ilgisi olmadığını ifade eden Trump, İran konusunun artık arka planda olacağını kaydetti. Yeniden Ukrayna savaşına eğileceğini söyledi. Zelenski ile Avrupa müttefikleri ise Ukrayna'nın Rusya içlerine düzenlediği İHA akınları sayesinde cephede elinin güçlendiğini savundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna için rüzgar tersine dönüyor. Rusya'nın yorgunluğu açıkça görülüyor. Desteğimizi iki katına çıkarmanın tam zamanı açıklamasını yaptı. Zirvenin diğer önemli başlığı ise ABD-İran mütabakatıydı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sağlam ve ciddi bir nihai anlaşma yapılması gerektiğini söylerken Almanya Başbakanı Friedrich Merz de müzakerelerde süratle ikinci aşamaya geçilmesi çağrısında bulundu. Berlin'in sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Merz, İlk mayın temizleme gemilerini Hürmüz'e gönderdiklerini açıkladı. G7 liderleri zirvede ayrıca enerji krizine karşı Hürmüz'e alternatif rotalar aradı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 51. günü geride kaldı. Dün sanık kürsüsüne tutuklu yargılanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Gökçe, gözaltı süreciyle ilgili de bazı iddialarda bulundu.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava Silivri'de sürüyor. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe savunma yaptı. Gökçe 16 aydır varsayımlar üzerine oluşturulmuş iddialarla tutuklu bulunduğunu söyledi. 30 yıllık meslek hayatı boyunca da rantla mücadele ettiğini dile getirdi. Buğra Gökçe, gözaltı sürecinde hakkında kötü algı oluşturulmak amacıyla görüntülerinin alınması için emniyete zorla defalarca girip çıkarıldığını da iddia etti.
5: İhaleye fesat karıştırmakla suçlandığım tarihlerde henüz İBB'de değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevliydim. İddialar zaman mekan açısından tutarsızdır. Hakkımdaki bilirkişi raporunu hazırlayan kişi Sayıştay üyeliğine terfi ettirildi. İstanbul'da kaçak yapılar ve rant odaklarıyla mücadele eden teknik ekip, asılsız iddialarla kurulmaya çalışılan hayali bir örgüt kurgusu üzerinden haksız yere yargılanıyor.
4: Mahkeme heyeti 18 Haziran'da davada tutukluluk incelemesi yapacak. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında bugüne kadar 110 tutuklu sanıktan 42'si tahliye edildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-avukat uygulamasıyla zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırdıklarını söyledi. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoyu alıntılayan Gürlek, e-avukat uygulamasıyla savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyoruz dedi. Bakanlığın video paylaşımında uygulamayı kullanan avukatlara hükümlü ve tutukluların görüşü yer aldı. Adalet Bakanı, adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmak için teknolojinin

0: tüm imkanlarından faydalanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini de kullandı. Katılım bankalarına bir yenisi daha eklendi. BİM'in de ortak olduğu katılım bankasına kuruluş izni verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun söz konusu kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla BİM'in de ortakları arasında yer aldığı Dost Katılım Bankası anonim şirketine kuruluş izni verildi. Banka 10 milyar lira sermaye ile faaliyet gösterecek. Televizyon izleyicisinin Kızılcık Şerbeti'nin ışılı olarak tanıdığı Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun hayatını kaybetmesine kalp krizinin neden olduğu değerlendiriliyor. Kalp krizi ve genç yaşta vefat haberleri son dönemde giderek arttı. Peki bu artışın sebebi ne ve belirtileri neler? Uzmanlara sorduk.
1: Bu süreç bana bunu öğretti. Canımı sıkmaya değmedi çünkü iş geldi. Ben sadece üzüldüğümle kaldım.
2: Henüz 35 yaşındaydı. Ani bir şekilde hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem'in kalp krizi sonucu öldüğü iddiası gündeme yeniden genç yaşta görülen kalp krizlerini getirdi. Uzmanlara göre bu nedenle ani ölümler 20'li yaşlara kadar düştü.
3: Gençlerde kalp krizi deyince genellikle 30'da 45 yaşlara söylerler. Ama daha 2 gün önce ben örneğin 25 yaşında kalp krizi geçirmiş ve kalp yetmezliğine girmiş bir arkadaşı gördüm.
2: Belirtileri ise kişiden kişiye değişebiliyor. Kusma, halsizlik, çarpıntı ya da hiçbir ağrı görülmeyebiliyor. Gençlerin kalp krizi geçirmesi ise yaşlara göre çok daha riskli.
3: Gençlerde büyük bir tehlikedir. Yardımcı damarlar gelişmediği için kalp krizinin kalbe vermiş olduğu zarar çok daha büyük ve çok daha ölümcül seyrediyor. Damarda herhangi bir kırıklık olur olmaz ölüme yol açıyor.
2: Genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam kalp krizinin riskini artıran başlıca nedenlerden.
3: Vücut geliştirmek için kullanmış oldukları protein tozları, içeriklerde kalp krizine neden olabilecek çok maddeler var. Enerji içeceklerinden uzak dursunlar, geç yatmaya vücudu alıştırmasınlar ve sigaradan uzak dursunlar.
2: Uzmanlar ailede kalp krizi geçmişi varsa mutlaka doktor kontrolüne gidilmesini öneriyor.
0: Ve spor, TFF 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü Dünya Kupası'nda futbolun devlerini geride bıraktı. Turnuvaya iki kaptan gönderen Yeşil Beyazlıları sadece Bayern Münih geride bırakabildi.
4: Iğdır Futbol Kulübü Dünya Kupası'nda devlerin arasına girdi. Leandro Bacunha ve Ryan Mendes'i turnuvaya gönderen Doğu Anadolu ekibi futbolcularının kaptanlık pazubendi takmasıyla fark yarattı. Curaçao ve Yeşilburun adalarında kaptanlık yapan iki oyuncu ilginç bir istatistik ortaya çıkarttı. Dünya Kupası'nda Iğdır Futbol Kulübü'nden fazla kaptanı olan tek takım Bayern Münih. İngiltere'de Harry Kane, Almanya'da Joshua Kimmich, Kanada'da ise Alfonso Davies kaptanlık yapıyor. Iğdır gibi iki kaptanı olan takımlarsa Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Liverpool. Aston Villa ve Frankfurt'un da iki futbolcusu turnuvada kaptanlık yapıyor. Dünya Kupası'nda devlerin arasına giren Iğdır Futbol Kulübü geride kalan sezonda aradığını bulamadı. TFF 1. Ligi 50 puanla 13. basamakta tamamlayan Yeşil Beyazlılar Süper Lig hedefinin uzağında kaldı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu dün sabaha karşı milli takım kampında bazı açıklamalar yapmıştı. O açıklamaların bir kısmı Galatasaray'ın ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'le ilgiliydi. Hürriyet gazetesi spor yazarı Mehmet Arslan, NTV spor müdürü Emin Çağlar'a değerlendirdi.
5: Söyleyeceklerimi ne olur bir bilgi olarak değerlendirmeyin ama bu söyleyeceklerim benim tamamen hissiyatımla ilgili bir şey. Bakın. Özellikle Avustralya maçını kaybettikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde kendilerine yönelik geçmişten beslenen bir olumsuz duygunun harekete geçtiğini ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bir an önce değiştirilmesi için çaba sarf edildiği yönünde bir duygu var. Şimdi Fatih Hoca'nın da federasyon başkanlığı, işte milli takımdaki başarıları falan göz önüne alınınca Fatih Terim'in bu açıklamaları sanki onların bu duygusunu destekliyormuş gibi yansıdı. Ben Fatih Terim'in açıklamasını özellikle tekrar tekrar dinledim. Hoca Ben asla o kanaatte değilim hocanın olumsuz bir düşünceyle milli takımı eleştirdiğinden. Ama şu hayal kırıklığını da milli takım oyuncuları ve yetkilileri yaşamadı değil. Fatih Terim'den çok daha açık ve net bir şey beklerlerdi. Destek beklerlerdi. Hani o hesap sorulacak falan kısmı, çünkü burada algılar artık olumsuz eleştiriye o kadar çok açılmış ki en küçük bir sözcükten bile cımbızla çekip o sözcüğün altında pek çok nedenin yattığına inanacak hale gelmiş çocuklar. Dolayısıyla bu hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bence biliyorsun geçtiğimiz günlerde Jürgen Klopp Nagelsmann için, Alman milli takımı teknik direktörü Nagelsmann için
6: 11'ini eleştirdi, maç sonunda da özür diledi.
5: Maç sonunda döndü, ağzımı burnumu yumruklayasım geldi. Ben nasıl söyledim böyle bir şey? Çocuklar, biz sizin arkanızdayız. Biz asla bundan sonra sizin arkanızda burada kötü bir şey söylenmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu desteğe Türk milli takımının da çok ihtiyacı var. Fatih Hocam böyle bir şey dile getirir getirmez bilmiyorum. O tarafına ben karışamam ama genel olarak baktığınız zaman federasyonda böyle bir duygu hakim. Bizim altımıza uyuyorlar duygusunun hakimiyetini çok net bir şekilde görebiliyorum. Ve üstelik de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da söylediği çok net. Bekliyorlardı böyle bir sonucu ki harekete geçelim diye. Harekete geçtiler diye yorumluyor. Çok uç bir yorum bu. Ben dışarıdan baktığım zaman, ama içeriden federasyonun bir yetkilisi olsaydım bu yaşanan hayal kırıklıklarından sonra bu sözcükleri ben nasıl yorumlardım ona da karar veremiyorum işte.
0: Karadeniz bölgesinde başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarara neden olan kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Samsun'da kahverengi kokarca böceği ile mücadele edilmesi için doğaya samuray arıları salındı.
7: Fındık ağaçlarının yaprağından meyvesine kadar suyunu emiyor. Yayıldığı bahçeleri ve ekili alanları kurutup ciddi kayıplara yol açıyor. Kahverengi kokarca böceklerine karşı mücadele samuray arılarıyla yürütülecek.
8: Bu sene toplam 1 milyon 650 bin hedefimiz var ve yaklaşık 1 milyon 400 bine kadar şu an üretim sağlanmış durumda. Şu an biz burada bu salımı yaparken bile bizim arkadaşlarımız döndüğünde önümüzdeki günlerde gelecek senenin samuray arıcıkları üretmek için tekrar çalışmaya devam edecekler.
7: Türkiye'de ilk olarak 2017'de Artvin ve İstanbul'da görülen kahverengi kokarca böceği istilacı bir tür. Son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki fındık üreticilerinin korkulu rüyası haline geldi. Kahverengi kokarca böcekleriyle mücadelede kritik bir döneme girildi. Çünkü böcekler havaların ısınmasıyla birlikte kışı geçirdikleri alanlardan çıktı. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler Samsun'da doğaya samuray arılarını salmaya başladı.
8: 350 bin samuray arısını doğaya bırakacağız. Bunun yarısını 175 bin adedini bu hafta içerisinde doğaya bırakmış olacağız. 175 bin adedinde Temmuz'un 6'sından itibaren gene bir hafta içerisinde doğaya bırakacağız.
7: Kahverengi kokarca böceklerine karşı ilaçlama çalışmaları da sürüyor.
0: Adıyaman'da 56 yıl önce yaşanan heyelanın ardından yeniden kurulan Kuşakkaya Köyü sıra dışı yerleşim planıyla görenleri şaşırtıyor. Evlerin bir merkezin etrafında halka şeklinde dizildiği köy, alışılmış köy mimarisinden tamamen farklı görünümüyle dikkat çekiyor.
9: Heyelan tehlikesi nedeniyle 56 yıl önce taşındı. Dairesel mimarisiyle ilgi odağı oldu.
10: Bu köyün yuvarlak olması projesi, seramik projesi diyorlar. Türkiye'de bir ilk örnek bir köy.
9: Burası Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya Köyü. Köy normalde 5 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. 1970 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle riskli alan ilan edildi. Afet sonrası hazırlanan proje kapsamında köy, alışılmışın dışında dairesel bir planla tasarlandı. 1973 yılında eski yerleşim yeri yeni alana taşındı.
10: 82 tane ev yapıldı. Yani proje olarak çok güzel, planlı projelerle yuvarlak.
9: Köyün ortasında ortak kullanım alanları bulunurken evler bu merkezin çevresine halka şeklinde sıralanıyor. Aradan geçen yıllara rağmen özgün mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda fotoğraf sanatçılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.
0: Dünyanın en güçlü ekonomilerini bir araya getiren G7 zirvesinin gündeminde savaş ve barış vardı. Peki başka neler konuşuldu? Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Tekin'in NTV yayınında değerlendirmesiyle noktalıyoruz.
11: Bu anlaşma, daha doğrusu mutabakat zaptı imzalanacak. Aslında anlaşma demek için biraz erken. Daha çok bir ön anlaşma adı verilebilecek bir şey ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Özellikle İran tarafından sızdırılan bir takım maddeler var. 14 madde. Bu maddelere bakarsak Amerika büyük ölçüde İran'ın taleplerini kabul etmiş gibi gözüküyor. Trump tarafından henüz bu Amerika tarafından henüz bu açıklanmadığı gibi çok bir sızdırılan madde de gözükmüyor ortada. Muhtemelen İran'ın sızdırdığı belgeye yakın bir belge ortaya çıkacak sonuçta. Çünkü eğer daha pozitif maddeler olsaydı muhtemelen Amerikan tarafı da bunları büyük ölçüde sızdırmış olurdu şimdiye kadar. Şimdi bu sürecin de gösterdiği gibi aslında burada Amerika tarafı ve tabii dolayımıyla da İsrail tarafı bu savaştan yenilgiyle ayrılmış diyebiliriz. Çünkü bugün baktığımız zaman tamam anlaşmanın tam metnini görmedik ama ortaya çıkan havaya baktığımız zaman İran tarafı savaştan önceki pozisyonundan daha güçlü bir pozisyona evrilmiş gözüküyor. Diğer taraftan büyük iddialarla savaşı başlatan Amerika-İsrail ikilisi bu savaşın özellikle Amerikan tarafı bir an önce bitmesi karşılığında önemli ödünler vermiş. Savaş öncesinde sahip olduğu bir takım üstünlükleri de kaybetmiş gibi gözüküyor. Tabii burada savaşın başından beri genellikle söylenen şuydu, İran tarafının zamanla ilgili bir sorunu yok. Oysa Amerika tarafında yaklaşan bir seçimler var ve Trump yönetimi bu seçimlerden önce bu savaşı bitirmek istiyor. Çünkü Amerikan kamuoyu ve özellikle de Cumhuriyetçi Parti de buna dahil olmak üzere elitler bu savaşa oldukça karşı. Dolayısıyla seçimlerden epeyce bir önce bu savaşın bitirilmesinde Trump yönetimi bakımından yararlar var. Çünkü Amerika'da yükselen bir enflasyon var. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış kamuoyunda bu savaşa yönelik desteği oldukça azaltmış durumda. Bir de Amerikalılar artık Orta Doğu'da sonu gelmeyen savaşlara girmek istemiyorlar. Oysa Trump iktidara gelirken bu tür savaşlara girmeyeceğini de iddia ederek oy almıştı. Ama bunun tam tersi bir pozisyona düştü. Kısacası burada Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'nın açılmasını büyük ölçüde bu müzakerelerin en azından ateşkesin kabul edilerek devam ettirilmesi için yeterli görüyor. Oysa ki zaten savaştan önce Hürmüz Boğazı açıktı ve aslında bu net olmayan bir tarafı da var. Trump evet önceden olduğu gibi açılacak diyor ama İran tarafı burada biraz daha farklı konuşuyor. Evet açılacak diyor ama bir takım hizmet bedellerinin İran tarafından geçen gemilerden, tankerlerden talep edileceği yönünde bir söylem de var. Oysa savaştan önce bu tür hizmetlere ihtiyaç yoktu ve bu tankerler, gemiler serbest bir şekilde buradan geçiş yapabiliyordu. Yani belli ki yeni yaptırımlar getirmeyeceğini kabul etmiş Amerika ve mevcut yatırımları da kademeli olarak düşüreceğini, ortadan kaldıracağını zaman içinde söz konusu etmiş. Tabii İran tarafından İran'dan istenen bir takım talepleri yerine getirilmesi şartıyladır muhtemelen bu. Ama bunun ötesinde bir takım donmuş varlıkları var İran'ın. Özellikle bir 24 milyar dolarlık bir varlıktan bahsediliyor. Sanıyorum bu Amerika tarafından doğdurulan varlıklar. Bunun 12 milyar dolarının neredeyse hemen Cuma gününden sonraki günlerde İran'a verileceği yönünde bir söylenti var. Bu söylenti doğruysa tabii burada İran epeyce bir başarılı bir şekilde bu müzakereleri yürütmüş gibi gözüküyor. Tabii burada Trump özellikle bu nükleer materyaller konusunu öne sürerek sanki oradan bir kazanım elde etmiş havası vermek istiyor. Ama görünen o ki orada da aslında bir kazanımı yok. Bu konu önümüzdeki 60 gün içinde, Cuma günden başlamak üzere 60 gün içinde konuşulacak diyor. Ama Amerikan tarafı ablukayı kaldırdıktan sonra ve de İran'a yönelik bu donmuş varlıkların bir kısmını çözdükten sonra ve yaptırımları azaltmaya başladıktan sonra Amerika'nın İran'a karşı elinde olan kaldıraçlar, manivelalar biraz da ortadan kalkmış olacak. İran durup dururken İsrail'e elinde nükleer bir silah olduğunu varsaysak bile ki yok anladığımız kadarıyla böyle bir saldırıya girişeceğini ben doğrusu düşünmüyorum. Ve İran'ın da elinde nükleer silahın olmadığı çok büyük ihtimal, yani çok küçük bir ihtimal elinde şu an hazır bir nükleer silahının olması. Evet, nükleer silaha giden yolda aslında çok uzun bir süresi kalmamıştı İran'ın belli ki. %60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu vardı ve bunu nükleer silah için kullanılabilecek derecelere yükseltmek oldukça kısa sürede başarabileceği bir şey gibi gözüküyordu. Bu derecelere yükselttikten sonra da uranyumu buradan derme çatma bile olsa nükleer silah yapması da çok uzun olmayan bir dönemde mümkün olacak gibi görünüyor. Yani uzmanların söyledikleri bunlar. Aslında İran herhangi bir noktada nükleer silah yapmaya karar verirse ve elinde bu zenginleştirilmiş uranyum kaynakları elinde olursa bu çok uzun olmayan, yani belki de bir yılı bulmayan aylar içerisinde başarabileceği bir şey gibi gözüküyor. Ama hali hazırda sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının yer altında bombalanmış bir takım, biliyoruz ki, alanlar vardı. O alanlarda yer altında olduğunu varsayıyoruz. Genel kamuoyundaki uzmanlar tarafından dile getirilen görüş bu yönden.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüş

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Programa Orta Doğu'daki savaşı, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı konuşarak başladık. Maddeler üzerinden geçtik. Cuma günü ıslak imza atacak taraflar. Tam metni de biz o gün göreceğiz. Tabii bu anlaşma evet dünyayı mutlu etti ama bir ülke var ki mutsuz. İsrail. Tanımayacağını, daha doğrusu tanımayacağını diyemeyelim ama biz sömürge ülkesi değiliz. Bu anlaşmaya da taraf değiliz. Biz Lübnan'da Lübnan'da operasyonlarımıza devam ederiz diyor ve Lübnan üzerinden de muhtemelen kaşıyabilir bu süreci. Ahmet Kasman, ne yapabilir İsrail?
2: Yani çok açık Lübnan'ı bombalayabilir, Hizbullah'a hedef alabilir. Lübnan'daki operasyonunu genişleterek ve şiddetlendirerek sürdürebilir. Bu arada tabii Gazze'de ne olduğuyla da kimse ilgilenmiyor. Yani bütün bunları üst üste koyduğun zaman hala ciddi bir şeyi var. İsrail'in mızıkçılık yapma kapasitesi var.
1: Öte taraftan Ahmet Kasman diyor ki ya Lübnan bu yaşadığımız savaşa göre küçük ufak bir savaş. Ayrıntı bu anlaşmayı çok etkilemez, öyle mi?
2: Yani o İran'ın neyi ne kadar üstüne almak isteyeceğiyle alakalı. İran'ın elinde iki tane vekil kaldı doğru dürüst. Bir tanesi diğerlerinin hepsini yeniden canlandırmak mecburiyetinde. Ama hani etki yaratabilecek bir Yemen'de Husiler var. Bir ikincisi de Lübnan'da hala Hizbullah var. Zayıflamış olmakla beraber Hizbullah, yani Yemen durumu ayrı bir durum ama Hizbullah'a acil kan pompalamazsa İran belli ki İsrail Hizbullah'a bayağı parça pinçik edecek. Yani zaten 3 senedir süren 2023'ten beri süren bir şey savaşı var orada, bir yıpratma savaşı var ve İsrailliler onun istihbari boyutunu iyi götürdüler orada. Yani şu savaş başlayana kadar hatırlayalım, Netanyahu'nun siyasi hayatı çok enteresan gidiyordu bu konularla ilişkili olarak söylüyorum. Başlangıçta bütünüyle işini yapmaktan aciz bir başbakandı ilk 7 Ekim'de. Arkasından titreyip kendine gelmiş, olağanüstü başarılı bir istihbarat savaşıyla İsrail'in düşmanlarını tırnak içerisinde yok eden bir adamdı. Buna Tahran'da drone saldırıları da dahil. Arkasından Amerikalıları peşinden İran'la savaşa sürükleyebilecek kadar zeki veya kurnaz bir liderdi. Şimdi bugün İsrail'in içerisinde bir enayi olmakla ve hiçbir şeyin ucunu bucağını bilmeyen, kendi siyasi çıkarları için ülkenin çıkarlarını heba edip bu ülkenin, yani o ülkenin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisi tahtında en önemli ilişkisinin de canına ot tıkamış bir bir başbakan olarak niteleniyor ve siyasi rakipleri de yerden yere vuruyorlar ki bence bu son versiyon hiç de öyle yanlış bir versiyon değil. Netice itibariyle Netanyahu kendisi neyse o olarak damgalanacak ve bu biçimde paketlenip tarihe emanet edilecek bir noktaya geldi. Pek de iyi anılmayacağı da herhalde açık olmalı. Bu bile bir şey.
1: Bu anlaşmayı, bu anlaşmayı İsrail basını işte Netanyahu'nun 7 Ekim'den, yani o saldırılardan sonraki en büyük başarısızlığı olarak yorumluyormuş. Evet. Hep seçim konuşuyoruz. Seçime gidiyor İsrail, devam etmek durumunda.
2: Peki 27 Ekim'de.
1: Bu anlaşma seçim için Netanyahu'nun işini zorlaştırır mı?
2: Çok zorlaştıracak. O yüzden de korkuyorum. Neden? Çünkü bu tür hasta ruhlu siyasetçiler seçimi kaybedeceklerini hissettikleri zaman dengeyi bozmak için çok absürt işler yapmaya başlayabilirler. Netanyahu'nun hoş manevra alanını, İsrail'in iç siyasi dengeleri ve kurumsal altyapısı kısıtlayabildiği kadar kısıtlayacaktır. Çünkü bugün artık 7 Ekim sonrası konjonktürde değiliz. Yani Amerika'da İsrail'le ilişkilerin bütünüyle termine edilmesi, 5 kuruşta İsrail'e para verilmemesi yönünde bir akım başlamış durumda ve bu Cumhuriyetçi Parti'nin yeni efendileri Trump'ın MAGAist şeyinde kalabalığı içerisinde dile getirilen bir laf. Şimdi Trump bunu da göze alarak ne kadar seçime gidebilecek? Çünkü askeri başarısızlık Körfez'de ayrı bir konu. O bir eksi, ama bir yandan da hani İsrail'de böyle şeyden bir zamanlar bizde de siyasi retorin parçası olmuş şekilde bunu böyle süpürerek şeye doğru, yağmur kanalına doğru kurtulabilir mi? O da zor. Trump açısından iyi senaryo yok yani. Trump açısından iyi senaryonun olmadığı yerde Netanyahu için iyi senaryo hiç yok. O yüzden de senaryonun dinamiklerini değiştirebilmek adına hepimizin gene dehşet içerisinde seyredeceği riskler alma ihtimali var mı Netanyahu'nun? Var. Alabilir mi? Alabilir. Bu yüksek ihtimal midir? Biraz evvel söylediğim yapısal kısıtlamalar karşısında o kadar yüksek bir ihtimal değildir. Yalnız gene Okan Müdürsoğlu'nun sabrını zorlamıyorum ama William Shakespeare'in Fırtına diye bir hikayesi vardır, Tempest diye. Orada acının çok enteresan dostluklar yaratabileceğini söyler Shakespeare. O acının çok garip dostlar yaratması, mesela Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ikili ilişkisinde nelere işaret edebilir? Suudi Arabistan İsrail ilişkilerinde neye işaret edebilir? Biraz evvel söylediğim dengeleri koruyabilmek adına Washington'daki lider Rims'i şey yapabilir. Dönüp bunların hepsini birbirleriyle eşlemeye kalkabilir.
1: Çünkü zaten arada böyle İbrahim bir anlaşmasına atıfta bulunuyor.
2: Ha, yani. Böyle zaten arada böyle bir laf etti. Hı-hı. 29 milyar dolarla 34 milyar dolar nasıl hesapladığına bağlı. Yani 5 milyar dolarcık farkla 29 ila 34 milyar dolar arasında bir maliyete neden olmuş bir savaştan çıktı. ABD'de benzin fiyatları şu anda tarihi zirvesinin biraz altında. Tarihi zirveyi de beyefendi becermişti. Ve Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi bir ne denir ona bizde, bir böyle tenzilatlı satış yaptı. Tamam mı? Batan geminin malları bunlar dediğimiz türden 30 milyon varil petrol sattı. Çünkü bütün o biraz evvel söylediğim o envanteri boşaltmak zorunda. Şeydeki depolama kapasitesindeki bunların tamamını uzak doğu ülkeleri aldılar. Değişik miktarlarda 8 alan var, 6 alan var vesaire vesaire. Ama bu öyle kolay kolay 30 milyon varil ne demek? 30 milyon varil neredeyse gündelik trafiğin, işte 3 günlük trafiği demek. Tamam mı? O şeyin, Hürmüz'ün. Şimdi böyle bir durumda Amerika'da şey fiyatları, petrol fiyatları böyle lambur lumbur amiyane tabiriyle aşağıya inmeyecek. Dolayısıyla bu portakal çiçeğinin başı hala belada. O nedenle Netanyahu'nun ne yapacağını da çok dikkatle takip etmesi gerekir. Bir de ufacık not söylemek isterim. Çünkü ben bunun değerlendirmenin içerisinde olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere bir konuda net olalım. Okan Müderrisoğlu neredeyse şiirsel netlikte İran'ın hangi durumda olduğunu söyledi. Yani Allah aşkına bu parayı bırak. Bunlar gerçek. Okan Müderrisoğlu'nun analizi çok önemli bir analiz. İranlıların sorunu şu. İranlar savaşı kazandık diye eğer devrim muhafızlarının kafasıyla gidip devam ederlerse bu işin sonu başka ve acılı bir şekilde gelir. Yani Amerika ilk defa savaş kaybetmiyor. Yani bu neslin Amerikan karşıtlarını çok tatmin etmiş olabilir bu yeni durum. Ama yani 1975'te kuyruğuna teneke bağlanarak Vietnam'dan kovuldu ABD. Ama Amerika hala orada. Anlatabildim mi? Şimdi bunu göz önünde tutmak lazım.
1: Anladım.
2: Dolayısıyla yaralı bir aslanın sadece bugün değil, yarın öbür günde neler yapabileceği çok önemli değerlendirme parametreleri. Ve İranlılar eğer Okan Büdürsoğlu'nun söylediği gibi, ki ben o analize de %100 katılıyorum, uluslararası sisteme tekrar katılmak konusunda iyi niyetli davranmaz ve biz herkesin canını ot tıkadık zaten şeyin Birleşik Arap Emirlikleri'nin tepesine bomba yağdırmaktan başka bir iş yaptığımız yok, 1000+ kere Suudi Arabistan'a saldırdık, evet, falan derlerse, onun sonrasında bunu hipotetik olarak söylüyorum.
1: Tamamlayalım Ahmet Kasman, buyurun.
2: Görmeyi de hiç istemem ama en sonunda bir başka savaşa uyanırız bir sabah. Ve o savaşta böyle gözlerimiz fal taşı gibi açılmış vaziyette Suudilerin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le beraber İran'a operasyon yaptıkları falan bir garabet bir dünyaya da uyanabiliriz. Anlatabildim mi? Bu kolay bir şey değil ama ihtimaller içerisinde.
1: Okan Müderrisoğlu, şöyle yorumları da görüyorum. Şimdi işte seçim, hep bunu konuşuyoruz. Hem İsrail'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Bir tarafın seçimi kazanması için savaşı devam ettirmesi, diğer tarafın savaşı bitirmesi gerekiyor.
3: Çok doğru.
1: Trump tamam bir anlaşma imzaladı. Bir şekilde bunu kendi kamuoyuna anlatacak, seçime odaklanacak. Ama İsrail'in bu işten mutsuz olduğunu biliyoruz. Washington'daki Yahudi lobisi, İsrail lobisi, onların desteği, Trump üzerindeki etkisi malumumuz. Acaba seçim sonrası Trump istediği gibi bir seçim sonucu alırsa tekrar dönüp Orta Doğu'ya, İran'a bakar mı? İsrail'in ajandasının arkasında durur mu?
3: Bence önemli bir soru bu. Aslında bütün bu denklemin içindeki kritik ve oyun bozan aktörün İsrail olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bize. İsrail ne yapabilir? Bir defa İran'da istihbari kabiliyetiyle operasyonlar yapabildi. Bence buna devam edebilir.
1: Doğru.
3: Ki ben devam edeceğini de düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin açık desteğini almadan doğrudan İran'a saldırmak gibi 12 gün savaşlarındaki gibi bence çılgınca bir işe teşebbüs edebilir mi? Can havliyle belki Netanyahu, hı hı, ama Trump'ın kendisine aslında içeride ciddi yargılamaların da konususun, ben olmasam zaten gittin şeklinde, ama bir şekilde Netanyahu'nun siyasi ömrü bitiyor. İnşallah bütün bu kanlı oyunun hesabını da verecek şekildeki ömrü de biter. Öbür yandan yine Lübnan'da savaşı genişletip bunu İran'ı tahrik ettikten sonra Suriye'ye yayabilir ve Suriye-Lübnan hattını kendine göre bir tampon bölgeye dönüştürme niyetini açık bir şekilde hayata geçirip Suriye'nin istikrarını açık tehdide dönüştürebilir. Ki bugün Trump Suriye Devlet Başkanı'nın ismini zikretmeden iyi iş çıkarttı ve Suriye'nin bütünlüğünü sağladı. Erdoğan da orada büyük bir liderlik gösterdi şeklinde. Çok önemli.
1: Oraya koyduğumuz lider iyi işler çıkarıyor diyor.
3: Evet, o şarayı da kastederek. Tabii Trump'ın hani patavatsız, zaman zaman hani argoya kaçan, hı-hı, ama çok egosantrik ifadeleri var. İşte harika iş çıkarttılar, muhteşemdiler, taş devrine döndüreceğim, canlan okuyacağım, saldıracağız, vazgeçtim. Hani bütün bunları bolca yaşadık bu süreç içinde. Aslında bize bir savaş diplomasisinin ve enformasyon, dezenformasyon diplomasisinde ne olduğunu gösteren çok ciddi örnekler, yani psikolojik harekat örnekleri de buradan.
1: Hepsini tek başına yaptı.
3: Yaptı yani gerçekten. Bir de ben hani Doğu Akdeniz'de farklı olduğu bitlere de teşebbüs edebileceğini, burada da Türkiye'yi ya da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını hedef alan Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, hatta şimdi onlara açık destek veren Fransa'nın da içinde bulunduğu blokla hareket ederek,
1: ki Ankara'nın da odağı oraya, evet, dönmüş durumda.
3: Çok önemli. Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı pozisyon alabileceğini düşünüyorum. Ama kabul edelim ki İsrail'de de bir seçim var ve bugünkü savaş kabinesinin yürüttüğü politikalar İsrail'de de ciddi bir toplumsal yorgunluğa yol açmış vaziyette. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve az önce söylediğin lobinin hem sahadaki açık desteği, yani diaspora desteği, hem fon desteği, hem de Amerika Birleşik Devletleri yönetim üzerindeki etkinliği şu anda ayakta tutmaya yarıyor. Ama uluslararası toplumun hemen her aktörünün nefret ettiği, bak tepki gösterdiği kızı değil, nefret ettiği ve yani izole aslında ve kendi güvenliği için bölgesini ateşe atmaktan çekinmeyen, istikrarsızlıktan beslenen, parçalanmış yapıları özellikle hedefleyen bir denklemi var. Hatta bence bu denklemi hani Afrika boynuzuna ve hani Sudan, Somali denkleminin içine kadar da taşıyabilir ki zaten bunun hamlelerini de yaptı, gördük. İşte Somaliland diye uydurulmuş, doğru, bir yapıyı devlet olarak tanıyarak işte karşılıklı diplomatik misyonların önünü açarak, sağlıklı yaşayın hocam, epeyce bir adım atmış oldu. Benim öngörüm şu, bu anlaşmanın asıl ikinci kısmı, yani 60 günün sonunda ne olacak?
1: Ne olacak?
3: Kabul edelim ki 60 günlük bir süre, hani izleyenlere şunu söyleyelim, bu anlayış birliği metninde 60 gün içinde bu nükleer dosyanın da bir çözüme bağlanması ya da bir yol haritasına oturtulması yönünde bir hedef var. Hatta İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri ihracatının önünün açılmasına ilişkin şu anda sağlanacağı belirtilen esneklik de 60 günle sınırlı. Elbette uzatılabilir. Daha önce hocam da bunları anlatmıştı. İran diplomasisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl çırak çıkarttığını Alman şansölyesi Merz söylediğinde Trump gurur meselesi yaparak yine çok agresif, yer yerde hakarete varan ifadeler de kullanmıştı. Hatta onunla da yetinmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki, Avrupa'daki kuvvetleri içinden 5000 askeri çekeceğini, doğru, hatta savaş uçaklarını dahil olmak üzere çekeceğini, yani farklı yerlere konuşlandıracağını söyledi. Yani acem diplomasisi burada kağıt üstünde elde edilmiş zaferi uluslararası topluma büyük bir zafer olarak takdim etmeye ve kendi toplumunu da bu konuda konsolide etmeye, doğru, muktedir. Nitekim Trump da artık İran'da rejimin ve yönetimin kolay kolay değiştirileceğini düşünmediğini, bunun çok zaman alacağını söyledi. Peki. Bir hususu söyleyeyim. Yani
1: kısa olsun lütfen.
3: Çok kısa.
1: Son bölümde de
3: çok kısa. Bir Hürmüz Boğazı denklemi, hı hı, Amerika Birleşik Devletleri askeri planlamasında düşünülen, başkanımız Vance'in düşündüğü ama Trump'ın biz bu işi kolaylıkla ve 3 günde hallederiz, orada bir şey olmaz diye küçümsediği denklem şimdi aman Hürmüz Boğazı açılsına döndü. Neden? Çünkü bütün Asya Pasifik ülkeleri buraya bağımlı. Bir de yani bütün bu yapılanmanın içinde Amerika Birleşik Devletleri İran'da bir iç isyan çıkartma, özellikle de Kürt grupları bunun için, doğru, kullanma ve silahlandırma politikasında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan Trump'la diplomasisi ve Türk dışişleri ve istihbaratının sahadaki etkinliği sayesinde böyle bir senaryoda hayata, peki, geçmedi. Buna da İsrail'in çok bel bağladığı anlaşılıyor. O, peki, yüzden hesaplarını tutmadığı iki yönde budur.
1: Barış dostlar, Ahmet Kasım'ın verdiği Shakespeare örneğinden hareketle büyük acılar beklenmedik birlikteliklere yol açabilir. Bir ittifak. Bugün işte Trump Fransa'daydı G7 zirvesinde. Zirve marjında ikili görüşmeler de yapıyor. Önce Katar Emiri ile çıktı. Sonra Birleşik Arap Emirlikleri Emiri ile çıktı. Genelde o körfez ülkelerini sanki biraz markajda tutuyor ve işte İbrahim anlaşmalarını doğrudan telaffuz ediyor. Katılacaklar, katılsalar güzel olur diyor. Tabii. Ne dersiniz, böyle bir birliktelik görür müyüz süreçte? Ahmet Kasım'ın dediği gibi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail birlikte saldırır mı?
4: Benim sıklıkla vurguladığım, patenti bana ait olan bir söz vardır. İhtiyaçlar değişince ittifaklar da değişir ve her ittifak karşısında bir başka ittifak doğurur. Önümüzdeki günlerde bu 60 günün neticesine koşut olarak elbette ittifaklarda çatlaklarda göreceğiz. Hı hı. Yeni ittifaklara da tanıklık edeceğiz. Şimdi az evvel İsrail örneğini verdi. Her iki dostumuzla. Şimdi İsrail Suriye'de en fazla kazanan devletiydi değil mi? Yani Suriye'deki rejimin değişmesinden sonra İran en fazla kaybeden devletiydi. İsrail de en kazançlı çıkan devletiydi Suriye'deki gelişmelerden sonra. E bugün baktığımızda neyi görüyoruz? Öyle aradan uzunca bir zaman geçmedi ama İran'ın direnciyle en fazla kaybeden devlet kim oldu? İsrail oldu.
3: Kesinlikle.
4: Yani iki sene evvel Suriye'de en fazla kazançlı çıkan devlet bugün İran'ın direnciyle en fazla kaybeden devlet oldu. Ha elinde hala kozları var mı? Var. İsrail barbarlığının, İsrail soykırımcılığının, İsrail siyonizminin elbette elinde hala çok ve çeşitli araçları var. Filistin'deki mezalimini görüyoruz. Benzerini Lübnan'da da yapıyor. Suriye'de çok kazançlı çıkmakla beraber Lübnan'daki barbarlığı, katliamları devam ederse Suriye'nin buna toplumsal yapısı, sosyolojik yapısı, tarihsel yapısı, siyasal kültürel yapısı nedeniyle bunlardan dolayı kayıtsız kalması beklenemez. Hı hı. Yani dolayısıyla İsrail Lübnan'daki barbarlığı Suriye'de İsrail ne kadar kazançlı çıkarsa çıksın ve Şam üzerine ne denli tesiri olursa olsun insanları kaçınılmaz olarak ya Lübnan'da ne oluyor diye endişelendirecektir ki bu kaçınılmaz bir şekilde bölgeye ülkemize de yansımaları olan bir saldırganlık olacaktır. Çünkü yani İsrail zaten bunları yatsımıyor da. Hı hı. Ha elindeki vekil güçlerden Hizbullah ki fazlasıyla hırpalandı. Aynen İran'ın hırpalandığı evet. gibi ama İran da Hizbullah'ı muhakkak ne yaparsa yapsın bir şekilde desteklemek, takip etmek durumunda.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: durumu. Sıcaklıklar Perşembe ve Cuma batıda düşüş gösterecek. Bugünse İstanbul açık 27, Ankara 31, İzmir ve Bursa 32, Antalya 29 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar sert esmeye başlayacak. Perşembe Ankara'da yine kuvvetli yağmur var. Marmara az bulutlu, Edirne 32, Sakarya 29, Balıkesir 31 derece. Perşembeden itibaren hava daha serin ve yağış geçişi de olacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Konya 32, Kayseri 29 derece. Perşembe Eskişehir, Konya arasında kuvvetli yaz sağanağı var. Ege'de rüzgar karayele dönüyor, hava güneşli. Manisa 35, Muğla 33, Denizli 36, Bodrum 32 derece. Perşembe İç Ege'de şiddetli yağış bekleniyor. Akdeniz güneşli, sahiller nemli. Adana 35, Hatay 31 derece. Perşembe Isparta yağışlı. Karadeniz geneli az bulutlu. Sahiller 25-26, Kastamonu ve Tokat 30 derece. Perşembe yaz sağanakları yeniden başlayacak. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 36-37 derecelerde. Cuma günü lodos kuvvetlenecek.
1: Hava durumu. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
5: NTV Radyo. Sağ

0: Mutlu günler, saat 5 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkentte Fener Rum Patriği Bartolomeos'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fener Rum Patriği Bartolomeos'la Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi. Kabule ilişkin bir açıklama ise yapılmadı. Erdoğan ayrıca resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Inmaculada Montalban'la da bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz ifadelerini kullandı. Trump, Hizbullah konusunda da sürpriz açıklamalarda bulundu.
1: İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamaları G7 zirvesi kapsamında Katar Emiri Ehsani ile görüşmesinde dile getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail'in anlaşma öncesinde Beyrut'a yönelik saldırılarından memnun olmadığını vurguladı.
1: Anlaşmayı imzalamadan 2 saat önce Beyrut'a saldırı düzenlenmesinden hoşlanmadım. Güney tarafında değildi, biliyorsunuz Beyrut'taydı. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bunu onlara da bildirdim.
2: Trump, Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini de söyledi.
1: Eğer İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa o zaman bu işi Suriye yapacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Netanyahu, Lübnan konusunda daha sorumluca davranmalı dedi.
1: Biz olmasaydık, Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı İsrail olmazdı. Ben olmasaydım İsrail olmazdı. Çünkü başka hiçbir başkan benim yaptığımı yapmaya istekli değildi. Bibi ile harika bir ilişkim oldu ama şimdi Bibi'nin Lübnan konusunda daha sorumlu davranması gerekiyor. İsrail'in Lübnan ve Hizbullah'la ilgili tavırlarından memnun değilim. İşi daha hızlı halledebilirlerdi. Bu durum sonsuza kadar sürüyor ve bu olduğunda büyük anlaşmayı olumsuz etkiliyor. İran'la olan anlaşmada öyle.
2: Trump, İran'da rejim değişikliğiyle hiç ilgilenmediğini de savundu. İran'daki yeni yönetimin daha mantıklı olduğunu söyleyen Amerikan Başkanı, önceki liderler Türkiye'yi bile hedef almıştı. Bunu anlamak mümkün değildi dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrar eden Amerikan Başkanı, İran'a yatırım yapılabilmesi için Tehran güven vermeli ifadelerini kullandı. İran'da yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçtiklerini dile getirdi. Anlaşmayı incelemesi için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderebileceğini de belirtti.
0: G7 ülkelerinin liderleri Fransa'da bir araya geldi. Görüşmelerdeki en kritik konu başlıkları da Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran hattında sağlanan uzlaşı oldu. İran'la ön anlaşma imzalayıp rotayı yeniden Ukrayna'ya çevireceğini belirten Amerikan Başkanı Trump, Rusya bir anlaşma yapmalı, elimden geleni yapacağım şeklinde konuştu.
3: Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri Fransa'da bir araya geldi. Zirvede ana gündem maddesi 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran hattındaki son gelişmeler oldu. Evian kasabasında düzenlenen zirvede liderler aile fotoğrafı çektirdi. Davetli listesinde bu yılda Ukrayna vardı. Zirveye Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu'dan bazı liderler de davet edildi. Toplantı safhasında en dikkat çeken görüşmelerden biri ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski arasında yapıldı. Trump, cephede her iki taraftan da çok fazla gencin öldüğünü vurgulayarak Rusya bir anlaşma yapmalı, savaşı bitirmek için elimden geleni yapacağım dedi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın açılması nedeniyle Rus petrolüne yaptırım muafiyetini kaldırabileceğini, kısıtlamaların geri getirilebileceğini belirtti. ABD'nin Avrupa Birliği tarafından parası ödenen silah satışları dışında aslında Ukrayna savaşıyla pek ilgisi olmadığını ifade eden Trump, İran konusunun artık arka planda olacağını kaydetti. Yeniden Ukrayna savaşına eğileceğini söyledi. Zelenski ile Avrupa müttefikleri ise Ukrayna'nın Rusya içlerine düzenlediği İHA akınları sayesinde cephede elinin güçlendiğini savundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna için rüzgar tersine dönüyor. Rusya'nın yorgunluğu açıkça görülüyor. Desteğimizi iki katına çıkarmanın tam zamanı açıklamasını yaptı. Zirvenin diğer önemli başlığı ise ABD-İran mütabakatıydı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sağlam ve ciddi bir nihai anlaşma yapılması gerektiğini söylerken Almanya Başbakanı Friedrich Merz de müzakerelerde süratle ikinci aşamaya geçilmesi çağrısında bulundu. Berlin'in sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Merz, İlk mayın temizleme gemilerini Hürmüz'e gönderdiklerini açıkladı. G7 liderleri zirvede ayrıca enerji krizine karşı Hürmüz'e alternatif rotalar aradı.
0: Altında barış fiyatlaması devam ediyor. Kurumlar ons altın için tahminleri yukarı yönde güncelliyor. Diğer yandan Dünya Altın Konseyi'ne göre merkez bankaları altın almaya devam edecek.
4: Altında barış dopingi sürüyor. Savaşın biteceği, enerji maliyetlerinin düşeceği ve dolayısıyla yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamının biteceği beklentisi fiyatlara yansıdı. Ons tarafında 4.300 dolar aşıldı, gram altınsa 6.500 lirayı gördü.
5: Anlaşma haberiyle yukarı yönlü bir seyri gördük. Benim beklediğimden daha zayıf bir tepki oldu açıkçası. Önümüzdeki dönemde yukarı yönlü hareketin ben biraz daha devam etmesini beklerim. İyimserliğin en azından altın fiyatlarında da sürmesini beklerim.
4: Altın için kuruluşlar da tahminlerini artırmaya başladı. Son olarak Citibank 3 aylık altın tahminini 4.000 dolardan 4.500 dolara yükseltti. Citi bu yıl için ons başına 5.000 dolar hedefini koydu. Dünya Altın Konseyi ise Merkez Bankası alımlarının devam etmesini bekliyor. Konseyin yaptığı ankete katılan yöneticilerin %45'i altın rezervlerinde en az 2 puanlık artış bekliyor. Gram altında yılbaşından bu yana değer kazancı %8 olurken bir yıllık artış %50'ye yakın oldu.
6: İşte Türk toplumunda vatandaşın, birikimcinin, yatırımcının tercihleri arasına giriyor. 2-3 kalemden biri zaten. Biri işte konutsa, emlaksa, diğeri altın oluyor. Kısa vadeli oynaklıklara hariç tuttuğumuzda, genel olarak uzun vadeli baktığımızda genel olarak başarılı olmuş bir strateji.
0: İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yerleri yeniden belirlendi. 11'i kaymakam, 4'ü vali yardımcısı olmak üzere 15 mülki idare amiri merkeze çekildi. 208 kaymakamla 74 vali yardımcısının görev yeri ise değişti. 82 kaymakam vali yardımcılığına, 32 vali yardımcısı da kaymakamlığa atandı. Kararnameye ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kararnamenin mülki idare amirlerimize, kıymetli ailelerine, görev yapacakları şehirlerimize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 1 Temmuz itibarıyla tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önergesi kabul edildi. Buna göre Meclis Genel Kurulu 1 Temmuz itibarıyla tatile girmeyecek ve çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul'da ilk olarak emniyet teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri yapılacak. Önergeyle ayrıca Meclis Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında 7, 8 ve 9 Temmuz günlerinde de çalışmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleriyle görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama masadaydı. DEM heyeti çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkarılması gerektiğini de söyledi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü. Görüşmede İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Görüşmede sürecin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi karşılıklı olarak ifade edildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki beklentimizi ilettik denildi. Meclis Başkanı'nın da aynı yaklaşıma sahip olduğunu söylediği belirtildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da aynı noktada çağrı yaptı.
7: Yaklaşık 2 yıldır süren bu sürecin artık somut, hukuki ve demokratik zemine kavuşması gerekiyor. Bunun yolu çerçeve yasadır. Kürt meselesini çatışma zemininden çıkarıp siyaset ve hukuk zeminine taşıyacak bir çerçeve yasa artık ertelenemez.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti.
8: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
4: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alabileceğini söyleyerek bunun için de 16 Nisan 2028'i işaret etmesi gündemde. Uçum, Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı önünde anayasal engel olmadığını, seçim yenileme kararıyla bunun gerçekleşebileceğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu açıklama soruldu.
8: Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
4: Bahçeli partisinin grup toplantısında ise ABD-İran mütabakatını değerlendirdi. Kağıt üzerinde kalmamalı dedi.
8: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır.
0: CHP'de salı krizi her iki tarafında toplantı yapmamasıyla bu haftalık çözüldü. Ama taraflar bugüne hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek.
2: Mutlak buhtan krizinin sürdüğü CHP'de gözler her iki kanadın atacağı adımlarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 13'te partisinin en önemli karar organı Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Edinilen bilgiye göre gündemde uyumlu çalışmadıkları gerekçesiyle bazı il başkanlarının görevden alınması var. Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanları başta olmak üzere Bursa, Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının görevden alınacağı ve onların yerine yeni atamalar yapılabileceği ifade ediliyor. MYK'da ayrıca geçen hafta tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından grup başkan vekillikleri düşen

0: ruhen ve bedenen hazırız dedi.
1: Silivri Belediyesi'ne yönelik mahalleyi usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da tutuklanan isimler arasında. Beylikdüzü'nde de imar ve ruhsat yolsuzluğu iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı.
2: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma, verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamaları yöneltildi. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında Balcıoğlu'nu görevden uzaklaştırdı. Soruşturmada belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat mühürleme gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer alıyor. Park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması dolayısıyla 21 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirtiliyor. Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada da suçlamaların odağında Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu İnşaat Firması var. 3 ilde düzenlenen operasyonla İmamoğlu İnşaat ve Yapı Denetim Firması yetkililerinin de aralarında olduğu 27 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde yapılan bazı ruhsat işlemleri incelemeye alındı. Bu projelerde yapı denetim firmalarının önceden belirlendiği, firmalarca düzenlenen belgelerle ruhsata aykırı yapılar inşa edildiği öne sürüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen raporda soruşturma dosyasında İstanbul, Giresun ve Bursa'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheli arasında belediye, inşaat ve yapı denetim firması yetkilileri bulunuyor.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Tutuklu eski genel sekreter Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
3: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketine 3. dalga operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ifadesine başvurulacak. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi ANSET'in ihalelerinde usulsüzlükler olduğu iddia edilmişti. İlk operasyonda Muhittin Böceğin de aralarında olduğu 15 kişi 30 Nisan'da tutuklanmıştı. Bilirkişi raporunda yer alan tespitler doğrultusunda 13 Mayıs'ta ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İhalelerde görev alan bazı belediye çalışanlarının yapılmayan işleri yapılmış gibi gösterdiği iddia edildi. Mal ve hizmet alımına ilişkin evrak düzenlenen belgeleri ihale komisyonu üyelerini imzalattıkları yönünde ifadeler bulunduğu öne sürüldü. 2 kişi daha tutuklandı. Tutuklu eski genel sekreter Cansel Çevikol Tuncer'e ait mülk alımında açıklanamayan para transferleri de tespit edildi. Üçüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı. Eski genel sekreter Tansel Çevikol Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Arkeolog Meşe'nin ise İstanbul'a davet edilerek ifadesine başvurulacak.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara'da bir süredir eylem yapan, özel sektörde çalışan öğretmenlere desteğe gitti. Öğretmenlerin taleplerinin karşılanması için çağrıda bulundu. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taban maaş uygulamasının geri getirilmesi, ücret adaleti, kamuya atamada mülakatın kaldırılması gibi taleplerle eylemdeydi. Açlık grevine de başlayan öğretmenleri ziyaret eden Özgür Özel, mülakatın kaldırılması çağrısında bulundu. Öğretmenlerin mücadelesinin sonuna kadar yanında olduklarını da söyledi. CHP Grup Başkanı, özel okulda çalışan öğretmenlerin kamudaki öğretmenlerden az maaş almaması gerektiğinin altını çizdi. Öğretmenin emeğini özel okul sömürmesin diye konuştu. ...13 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen liselere geçiş sınavında matematik testine yönelik eleştiriler gündemde. Peki bu eleştirilerin odağında hangi hususlar var? Matematik eğitimcisi Profesör Doktor Burak Karabey anlattı.
4: Sınav öncül olarak okuma, okuduğunu anlama, daha sonra dönüştürme, yorumlama, model kurma gibi çok daha zorlu bir noktaya erişmiş durumda. Bu da aslında bize şunu getiriyor: yaptığımız sınav öğrettiğimizi karşılıyor mu? Bence karşılamıyor açıkçası.
0: 1 milyon öğrencinin geleceği için ter dök.

0: düğü liselere geçiş sınavı geride kaldı. Sınavın ardından en çok konuşulan konulardan biri matematik soruları oldu. Soruların uzun olması, matematik becerisinden ziyade okuma anlama becerisini ölçmesi eleştiriler arasında.
1: LGS'de son 7-8 yılda geldiğimiz nokta 6000 kelimelerden 9000 kelimelere ulaşmış bir kitapçıktan bahsediyoruz. Matematiğin ön koşulu Türkçe değildir. Yani matematik kendisine ait bir dile sahiptir. Doğal olarak bizim öğrencilerin matematiksel becerilerini de doğrudan ölçebileceğimiz sorulara daha fazla ihtiyacımız var.
0: Uzmanlara göre verilen süre öğrenciler üzerinde baskı yaratıyor.
1: LGS'de en büyük sorunun süreyi aşırı baskı altına almak olduğunu düşünüyorum. Bu çocukları bu kadar süre konusunda baskı altına aldığınız zaman doğru ölçümleri de yapamıyorsunuz. Ortalama bir matematik öğretmeninden düşünüyorum. Bu sınavda 35 dakika civarından çıkar. Biz bunun 8. sınıftaki bir öğrencinin 40 dakikada yapmasını bekliyoruz. Mümkün değil.
0: LGS puanları 10 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel okulların puanları açıklanacak. Devlet liseleri için tercihler ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
2: Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce öğrenimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yapay zeka destekli Dilim isimli platform öğrencilerin kullanımına sunuldu. Platformda konuşma becerisini güçlendirecek yapay zeka destekli sohbet arkadaşı da bulunuyor.
3: Bir kelime öğrensin diye o ekranı açan çocuklarımızın yaşına uygun olmayan görüntülerle, kendi değerlerimizle bağdaşmayan içeriklerle bir anda yüz yüze gelmesi mümkün.
4: Çocukları dijital ortamda bekleyen tehlikelere dikkat çekti. Öğrencilerin İngilizce öğrenimini kolaylaştıracak yeni bir adımın devreye alındığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerli yabancı dil öğrenme platformu Dilim'i tanıttı.
3: Buradaki her bir kelimenin arkasında bir Türkçe öğretmenimizin emeği, vicdanı ve terbiyesi vardır. 23 Nisan'ın coşkusunu, Ramazan'ın bereketini, bir bayram sabahının huzurunu çocuğumuz görecek.
4: Platform Avrupa dilleri ortak çerçevesi esas alınarak tasarlandı. Yapay zeka desteği sayesinde öğrencilere kişiselleştirilmiş dil eğitimi imkanı sunuyor.
3: Dilim daha ilk adımda evladımızın seviyesini ölçüyor. Çocuklarımızın nerede takıldığını fark eden, yazdığına ve söylediğine sabırla anında karşılık veren bir uygulama. Yapay zeka destekli sohbet arkadaşı ise öğrencimize öğrendiği dili karşılıklı bir muhabbet ortamı içinde yaşayarak pekiştirme imkanı sunuyor.
4: Bakan Tekin, geçici koruma statüsü veya çalışma izniyle Türkiye'de bulunanların da platform üzerinden Türkçe öğrenebileceğini duyurdu.
2: 2,5 milyona yakın adayın gireceği üniversite sınavları 20-21 Haziran'da yapılacak. Peki adaylar son günleri en verimli nasıl geçirebilir? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e sorduk.
4: Eğitim hayatları boyunca emek verdiler. Hayallerindeki okullara girebilmek için çalıştılar. 2.425.000 adayın ter dökeceği üniversite sınavına sayılı gün kaldı. Peki son günlerde neler yapılmalı?
5: Son günlerde deneme sınavları yapacaklar ama sadece deneme sınavı yapmakla puan yükselmez. Önemli olan bu yaptıkları deneme sınavlarında eksikler nedir, yanlışlar nelerdir? Bunların telafi edilmesi son birkaç günde olsa en azından, ama moralini bozmadan, bilmediğim çok şey var demeden, işte ben bunları şimdi yapamıyorum, sınavda da yapamam demeden eksiklerini kalan birkaç günde de kapatabilirler.
4: Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli.
5: Sınavı kazanmak sadece soruları net olarak yapmak değil, moralimizi yüksek tutmak, süreçle mücadele edebilmek, kendimizle mücadele edebilmek, çevremizle mücadele edebilmek, bu olayı hani kabullenip bu olayın üstesinden gelebilme, 2 yıl daha versek bilmedikleri çok şey gene olacaktır. Ama önemli olan şu anki o bilgilerini birkaç gün sonra girecekleri sınavda tam olarak yansıtabilmeleri.
4: Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 20 ve 21 Haziran'da yapılacak. Öğrenciler ilk gün temel yeterlilik, ikinci günse alan yeterlilik ve yabancı dil sınavlarına girecek.
2: Süleyman Kılıç 14 yıl önce Siirt Üniversitesi'nde şoför olarak işe başladı. Yıllarca öğrenci servisinde görev yaptı. Sonra neden ben de onlar gibi okumayayım diye düşündü ve sınava girdi. çalıştığı okulun sosyoloji bölümünü kazanan Kılıç, fakülteyi birincilikle bitirdi.
4: Yarım kalan eğitim hayalini yıllar sonra tamamladı. Şoför olarak işe başladı. Üniversiteden birincilikle mezun oldu. Siirt'te yaşayan Süleyman Kılıç ilkokuldan mezun olduktan sonra ortaokulu yatılı okudu. Sınavlarda başarılı olmasına rağmen liseye devam edemedi. Ekonomik durumu kötü olan ailesine maddi destek sağlamak için çalışmaya karar verdi. Yaptığı fedakarlıkla kardeşlerinin okumasını sağladı.
6: Yani bir tercih yapmam gerekiyor. Ya liseye gidecektim ya kardeşlerim şey olacaktı. Ben okumayı değil de kardeşlerime bakıp kardeşlerim okusun ben çalışmayı tercih ettim.
4: Liseyi açıktan bitiren Kılıç 2012'de Siirt Üniversitesi'nde servis şoförü olarak işe başladı. Bu onun hayatının dönüm noktası oldu. Eğitime olan tutkusuyla 2022 yılında üniversite sınavlarına giren Kılıç çalıştığı okulun sosyoloji bölümüne yerleşti. Mesai saatlerinde şoför olarak görev yapan Kılıç kalan zamanlarında derslerine çalıştı. Yoğun geçen 4 yıllık eğitim sürecinin sonunda bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun oldu.
6: Hem benim hem annemin içinde bir şey olarak kalmıştı, bir sancı olarak. Hep oğlum keşke okusaydın, sen okumanı çok istiyordun, başarılı bir öğrenciydin.
4: 43 yaşında üniversite mezunu olan Süleyman Kılıç, diploma töreninde duygu dolu anlar yaşadı.
2: Eskişehir'de özel şirkete ait madende çalışan işçilerin ödenmeyen borçları için yürütülen müzakereler sonuç verdi. Alacakların tahsili için protokol imzalandı. Madenciler maaş ve kıdemlerinin ödenmemesi üzerine yeniden Ankara'ya yürümüş ve eylem başlatmıştı. Devreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan girdi. İşveren ve işçi tarafının olduğu heyetler müzakere yürüttü. Görüşmelerin sonunda da uzlaşı sağlandı. İmzalanan protokolle de işçilerin alacaklarının ödenmesi için takvime bağlandı. Açıklamada imzaların ardından işçilerin eylemlerinin sonlandırma kararı aldığı da belirtildi. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 100 bin işçi ve ailesi kadro bekliyor. KİT Taşeron İşçileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Albayrak, aynı işi yaptığımız için aynı ücreti talep ediyoruz diye konuştu.
7: Kadrolu personelle taşeron personeller arasında gerek maddi gerek manevi açıdan bazı eksiklikler var. Eşit işe eşit ücret talebimiz de bundan kaynaklanıyor. Aynı işi yaptığımız için bu haklardan bizler de faydalanmak istiyoruz.
0: Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan taşeron işçiler kadro istiyor. 100 bin işçi ve ailesi hükümetin adım atması için çağrı yapıyor.
7: Artık seçim vaadi olmaktan da yorulduk açıkçası. Bütün kayıplarımıza, bütün ekonomik sıkıntılarımıza olsun, sosyal özlük haklarımıza olsun, kadromuza kavuşacağımıza inanıyoruz. 2018 yılında kapsam dışı kalmıştık. Temennimiz biraz gecikmiş de olsa seçim öncesi kadromuzun bizlere iletilmesi olacak.
0: Kamu İktisadi Teşebbüsleri Taşeron İşçileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Albayrak, işçilerin sahada yaşadığı sorunlara da değindi.
7: Ekonomik refahı biz kadroyla sağlamış olacağız. Taşeron işçiler kurumun servislerine dahil edilemiyorlar. Ama kadrolu olduğunuz vakit o servislerden taşeronlar da faydalanmış olacak. Mobbinge uğradığımız alanlar da oluyor. Bu mobbingleri yaşamak istemiyoruz. Çalışmış olduğumuz kurumların asıl işini yapıyoruz. Biz de o kurumun bir personeli olmak istiyoruz.
2: Vergi borçlarında yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Taksit sayısı uzatılırken faiz oranı düşürüldü. Ancak düşük faiz oranından faydalanmak için de Ağustos sonuna kadar başvuru yapılması gerekiyor.
0: Vatandaşa 48 ay, şirketlere 72 ay. Kamu borçlarında taksit süresi artırıldı. Emlak, motorlu taşıtlar, gelir vergisi ve diğer borçlarda yapılandırma şartları esnetildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği resmi gazetede yayınlandı. Faiz düşürüldü, vade yükseltildi.
8: Normal vatandaşlarımız açısından taksitlendirme süresi 72 ay değil 48 ay. Normal ticari müesseseler için durum farklı. %39 olan tecil faiz oranı %29'a yani 10 puanlık bir düşüş yapılmak suretiyle 29 olarak uygulanacak.
0: Vergi borçluları Ağustos sonuna kadar başvurabilecek. İlk taksit Eylül'de ödenecek. Yapılandırma vergi dairelerine giderek ya da e-devlet üzerinden yapılabilecek. 31 Ağustos'a kadar başvurmayanlar daha sonra %29 faiz oranından yararlanamayacak.
8: İlk etapta bir teminat uygulaması vardı. Bu kademeli olarak yükseltildi ve en son 10 milyon TL seviyesine kadar çıkarıldı. Dolayısıyla vatandaşlarımız açısından 10 milyon TL'ye kadar herhangi bir borçları varsa bir teminat uygulaması yok. 10 milyonu aşan miktarda bir borçları varsa aşan miktarın %50'si nispetinde bir teminat isteniyordu.
0: Özel tüketim vergisi ve 2026 yılı ilk çeyrek geçici vergiler yapılandırma kapsamında değil.
2: İstanbul merkezde 4 ilde insan sağlığını tehlikeye atan, organize kaçakçılık faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen 28 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada şüphelilerin yurt dışından getirdikleri kargoları gemiler ve yabancı bayraklı yatlar aracılığıyla gümrük vergilerini ödemeden veya eksik ödeyerek ürünleri Türkiye'ye soktukları belirlendi. Ayrıca kozmetik ve oyuncak ürünlerinde denetimleri aşmak amacıyla da gümrük kodlarında değişiklik yaptıkları tespit edildi. Söz konusu ürünlerin kanserojen madde barındırdığı ve bu ürünlerin üretimi sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri de sürüyor. Geçen yıl adli emanetten toplam 75 kilogram altın ve gümüşün çalınmasıyla ilgili iki şüpheli soygunun gerçekleştirildiği Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Firari zanlılar Gürcistan'da hapse girmiş, serbest kaldıktan sonra sınırda Türk polisine teslim olmuştu.
9: Adli emanet soygununa karışan firari zanlılar Gürcistan'da yakalandı. Burada cezaevine gönderildi. Serbest bırakıldıktan sonra 12 Haziran'da Sarp sınır kapısında Türk polisine teslim oldu ve İstanbul'a getirildi. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunla ilgili aranan iki şüpheli savcılığa sevk edildi. 25 kilogram altınla 50 kilogram gümüş 12 Kasım 2025'te çalınmıştı. Adli emanet memuru Erdal Timurtaş kasayı soydu. Altın ve gümüşleri el arabasıyla binadan çıkarıp başka birine teslim etti. Sonra da ailesiyle beraber İngiltere'ye kaçtı. Soygun Timurtaş'ın işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen adli emanetten sorumlu savcının denetimiyle ortaya çıktı. Olayın bir çete işi olduğu anlaşıldı. Çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildi. Elde edilen paranın ise araç alınarak aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Kırmızı bültenle aranan Erdal Timurtaş'ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda kendisinin kullanıldığını, para alamadığını, ailesinin tehdit edildiğini öne sürdüğü görüldü. 16 şüpheli tutuklandı. Soygunu yönetip yönlendirdiği öne sürülen, olay sırasında araçta bekleyen Muhammed Seferoğulları ise kuzeniyle Gürcistan'a kaçtı. Her iki şüpheli yaklaşık 7 ay sonra sınırda Türk polisine teslim oldu.
2: Yapay zeka birçok kişiyi dolar milyoneri yaptı. Teknoloji firmalarının hisselerindeki artış servetlere servet kattı. Dünyada dolar milyoneri sayısı da 25 milyon kişiyi geçti.
4: Savaş, belirsizlik, yüksek faiz oranları, bu olumsuzluklar zenginleri etkilemedi. Dünyada dolar milyoneri sayısı 25 milyon kişiyi geçti. Fransa merkezi Capgemini'nin raporuna göre yüksek servet sahibi kişilerin sayısı 2025 yılında %7,9 arttı. 25 milyon 300 bin kişiye çıktı. Milyonerlerin toplam serveti %8,6 artışla 100 trilyon dolara yaklaştı. Servet artışında en fazla dikkat çeken nokta yapay zeka yatırımları oldu. Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş birçok kişiyi milyoner yaptı. Hali hazırda dolar milyoneri olanların da servetini artırdı. Yapay zeka hisselerindeki yükseliş özellikle Kuzey Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinde gerçekleşti. Rapora göre Avrupa bu konuda rakiplerinin gerisinde kaldı.
2: Çelik kubbe hava savunma sisteminin üst katman unsurlarından Siper yeni test atışıyla tam hareket yeteneğine kavuştu. Siper Blok 2 de aynı test atışında hedefini başarıyla imha etti.
4: Siperblok 1 tam harekat kabiliyetine kavuştu. Siperblok 2 test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen siper hava savunma sistemi iki önemli başarıya aynı gün imza attı. Kritik testlerin adresi Sinop'tu. İlk olarak geçtiğimiz yıl envantere giren ve harekat testleri süren Siperblok füzesi atışı gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri envanterindeki Siperblok 1 yüksek hızlı süper şimşek hava hedefine gönderildi. Yüksek hızla seyrederken manevrada gerçekleştiren süper şimşek siper füzesi tarafından başarıyla imha edildi. Böylece 100 kilometre menzilde savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarına karşı kullanacak sistem tam harekat kabiliyetine kavuşmuş oldu. Günün ikinci testinde ise 150 kilometre menzilli Siperblok 2 füzesinin atışı yapıldı. Test atışında Siperblok 2 yine manevra yapan yüksek hızlı hava hedefine angaje edildi. Hedef başarıyla vuruldu. Siperblok 2'nin de test sürecinin tamamlanmasının ardından Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi planlanıyor.
2: Türkiye'nin hava savunması için NATO'dan yeni katkı geldi. İtalya, Türkiye'ye kısa süre içinde SAMP/T hava savunma sistemi gönderecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İtalyan SAMP/T hava savunma sistemi NATO daimi savunma planı kapsamında ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla gönderilecek. SAMP/T hava savunma sistemi Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırılacak. Sistem NATO'ya bağlı AVAX erken uyarı ve ihbar uçaklarının da bulunduğu üssün korunmasını sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş devam ederken balistik füze ve İHA tehdidine karşı daha önce 2 Patriot bataryası NATO tarafından Türkiye'ye gönderilmişti. İspanya'ya ait Patriot bataryası ise 10 yılı aşkın süredir Adana'da konuşlu durumda. SAMP/T bataryasıyla birlikte Türkiye'nin hava savunmasında aktif olarak kullanılan NATO hava savunma sistemlerinin sayısı 4'e yükselecek. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü dünyada bir ilke imza attı. 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin İnönü Üniversitesi'nde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka haline geldiğini söyledi.
0: Dünyada ilk kez eş zamanlı 8'li karaciğer nakli gerçekleştirdiler. Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde Profesör Doktor Sezai Yılmaz liderindeki ekip önemli bir operasyona imza attı.
10: 24 hastadan oluşan 29 tane de donör vardı. Karşımıza 8'li çapraz model çıktı. Bunun çok uygun olacağını, bu 3 hastamızı birden kurtaracağını düşünerek 8'li çapraz karaciğer nakli yapmaya karar verdik.
0: Operasyon 22 saat sürdü. Cerrah, anestezi uzmanı ve hemşire olmak üzere 150 sağlık personeli görev aldı. Çapraz nakil sistemi yakınlarıyla tıbben uyum sağlayamayan hastalarda kullanılıyor. Eşleşmeler kan grubu, anatomik yapı gibi çok sayıda kriter değerlendirilerek yapılıyor. Operasyonların tamamı aynı anda başlatılıyor.
11: Amaç çoklu çapraz yapmak değil. Amaç çapraz karaciğer nakli havuzunda çok bekleyen veya çok acilleşen hastalara bir şekilde ümit sunabilmek, organ sunabilmek.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da operasyonu başarıyla gerçekleştiren ekibi kutladı. Profesör Doktor Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi gerçekleştirdikleri 8'li çapraz karaciğer nakliyle tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı. Türkiye, İnönü Üniversitesi'nde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka haline geldi dedi.
2: Karaman'da tarım işçisi olarak çalışan bir aile kaza yaptı. Dereye düşen araçta 3 çocuk hayatını kaybetti. Baba ve anne ile diğer 2 çocukları yaralı kurtarıldı.
12: Tarladaki mesaiyi bitirmiş, kaldıkları çadıra dönüyorlardı. Anne, baba ve 5 çocuklarının bulunduğu araç dereye düştü. Kazada 3 çocuk can verdi. Burası Karaman'ın merkeze bağlı Kızık Köyü. Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak çalışmak için gelen bir çift, akşam çocuklarıyla birlikte kaldıkları çadıra dönüyordu. Sürücü köydeki köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç dereye düştü. Kazayı görenler jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye ekip sevk edildi. 4 yaşındaki Mustafa, 5 yaşındaki Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtarılan baba, anne ve diğer iki çocukları ise hastaneye kaldırıldı.
2: Diyarbakır'da 9 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü belirlendi. JASAD tarafından ortaya çıkarılan cinayetle ilgili 8 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacak. Batman'da da 5 yıl önce silahla öldürülen çobanın failleri tespit edildi, 5 kişi tutuklandı.
0: 9 yıl önce kayboldu. Öldürüldüğü ortaya çıktı. 8 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay 2017'de Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşandı. 20 yaşındaki Osman Güler tarlasını sulamak için evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile 2019 yılında Osman Güler'in kaçırıldığını iddia edip şikayetçi oldu. Güler'in erkek kardeşinin kaçırdığı kızla evlendiği, bu nedenle iki aile arasında husumet bulunduğu öne sürüldü. 2022'de JASAD devreye girdi. Olay günü ve öncesine ait telefon kayıtları, HTS verileri, baz istasyonu sinyali bilgileri incelendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı. Osman Güler'in kardeşinin kayınpederi Selahattin Akbuğa ile oğulları Halil İbrahim Akbuğa ve Muhammed Akbuğa kasten öldürmeden tutuklandı. İddianamede sanıklardan birinin evindeki bir odayı boyattığı ve halıları değiştirdiği belirtildi. Sanıklar tarafından Güler'in kaçırıldığı araç yakıldı. Bu şekilde ona ait DNA örnekleri yok edildi denildi. Üçü tutuklu 8 sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Batman'da da Mehmet Şirin Çelik 5 yıl önce hayvanlarını otlatırken silahla öldürüldü. Uzun süre faili meçhul olarak kalan cinayetle ilgili İl Jandarma Komutanlığı yeniden çalışma başlattı. Elde edilen deliller doğrultusunda Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
2: İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayacak olan metro hattında çalışmalar sona gelindi. Ümraniye Ataşehir Göztepe metrosunun test sürüşünü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Ümraniye ve Ataşehir Belediye Başkanları'yla birlikte yaptı.
13: Sultanbeyli'de oturuyorsanız artık metro ile Ümraniye'ye ulaşabileceksiniz. Kesinlikle. Ümraniye'de oturuyorsanız Pendik'e ulaşabileceksiniz. Marmara'yı kullanarak Avrupa yakasında İstanbul Havalimanı'na gidebileceksiniz.
12: Ümraniye Ataşehir Göztepe metrosunda geri sayım devam ediyor. Metro hattında ilk test sürüşü gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Anadolu yakasında yapımında sona gelinen Göztepe-Ümraniye metro hattının test sürüşüne katıldı. 3 ilçeden geçen metro hattındaki test sürüşüne Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu da tanıklık etti.
14: Üsküdar Sultanbeyli metro hattımızda çarşı istasyonunda entegrasyonu var. Yani bu direkt entegrasyon sağlanıyor bu istasyonda.
13: Başka entegrasyon.
14: Sonra Yeni Sahra istasyonunda M4 yani Kadıköy Sabiha Gökçen hattıyla entegrasyonu var. Saray Caddi istasyonunda bu planlanmakta olan bir tramvay hattımız var onunla. Tütüncü Mehmet Efendi'de de Marmara'yla hattımız yani entegrasyonu var.
12: Test sürüş öncesi çalışmalar hakkında bilgi alan Nuri Aslan hattın yıl sonunda açılmasının planlandığını aktardı.
13: Sürücüsüz olunca tabii çok daha dikkatli olmak durumundasınız. Bu yılın sonunda burayı yolcu taşımaya başlayacağız, devreye alacağız. Böylece büyük bir problemi çözmüş olacağız. Kazım Karabekir'den, üniversiteden, çarşının içinden geçip Göztepe'ye kadar ulaşacağız.
2: Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü Dünya Kupası'nda futbolun devlerini geride bıraktı. Iğdır Futbol Kulübü turnuvaya 2 futbolcu gönderdi. Üstelik her ikisi de takımlarının kaptanlığını yapıyor. Kulüp böylece Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlar arasına girdi. Yeşilburun Adaları'ndan Ryan Mendes'le Curaçao'dan Leandro Bacuna'nın hikayesini teknik direktörleri Hikmet Karaman anlattı.
9: Ray Mendes, Leandro Bakuna, birinci lig takımı Iğdır Futbol Kulübü'nün iki oyuncusu, Dünya Kupası'nın belki de en çok dikkat çeken takımlarından ikisine kaptanlık yapıyor. Özellikle Mendes'li Yeşilburun Adaları'nın turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalması, spor tarihine damga vuran karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Bakuna'nın formasını giydiği Curaçao ise Almanya'ya 7-1 mağlup olsa da, küçük bir ada ülkesinin bir ara durumu bir bire getirmesi heyecan uyandırdı. Her iki futbolcuya geride bıraktığımız sezon Hikmet Karaman hocalık yaptı.
15: Ayın 18'inde gideceğim, onlarla maçlarını da seyredeceğim. Onlarla konuşup hem Iğdır'ımıza hem de Türkiye'ye selamları ileteceğiz. Dolayısıyla oyunculara başarı diledik. Kendilerinin Iğdır'ı, Türkiye'yi ve şehrimizi çok iyi temsil ettiklerini söyledik. Onlar da çok mutlu. Hem bizim ilgimizden hem kendilerine olan ilgilerden çok mutlu.
9: Curaçao'lu Bakuna'nın Iğdır'la sözleşmesi devam ediyor. Yeşilburun adalı Mendes'in sözleşmesi ise opsiyonlu olarak sürüyor.
15: Bu Dünya Kupası'nda iki tane milli takım kaptanının Iğdır Spor'un futbolcusu olması hem Türkiye hem de Iğdır tanıtım açısından, kulübümüz açısından son derece olumlu etkisini gördük. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. İkisi de takım kaptanı. Bunlar çok önemli bir şey.
9: Karaman'a göre dünya vitrininde Iğdır Futbol Kulübü'nden oyuncuların yer alması bir tesadüf değil.
15: 5 senede amatör kümeden bir takım birinci lige geldi. Scout ekibimiz, işte teknik direktörümüz, futbol direktörümüz. Bunlar nihayetinde ekonomiye dayanıyor ve doğru bir seçime dayanıyor. Burada scout ekibini, çalışan arkadaşları tebrik etmek gerekiyor.
9: Deneyimli teknik adam kısa süre sonra Dünya Kupası maçları öncesinde futbolcularına destek vermeyi planlıyor.
2: ABD ve İran arasındaki anlaşmanın fiziki imzalarının Cuma günü atılması beklenirken NTV'de Siyasi İşler programında gelişmeler değerlendirildi ve bu yorumlarla da saati noktalıyoruz.
16: Havada bırakılmış bir anlaşma. Tabii Trump olağanüstü bir başarı hikayesi diye bunu anlatacak. Onda hiç kuşku yok. Fakat çok açık ki İran'ın bölgesel ağırlığını azaltan bir anlaşma değil bu. Bu işin böyle bir boyutu var ve bölge ülkeleri bundan açıkçası tedirginler. Öte taraftan bu manasız savaşın bitmiş olmasından dolayı da önemli ölçüde bir rahatlama hissettiklerini de söylemek lazım. Tedirginlik en azından burası açısından, Ürdün açısından baktığımız zaman İsrail, Filistin ekseninde bundan sonra olacaklar üzerine doğru pivot ayağını kaydırmış gözüküyor. Bu nokta en azından Ürdün'ü daha fazla ilgilendiriyor. Fakat diğer Arap devletleri bakımından yaklaştığınızda bir kere hani amiyane tabiriyle petrol depolamaktan patlayacak duruma gelmişlerdi. Bu bakımdan bu anlaşmayı önemli bulduklarını söylemek lazım. Ve onlar açısından rahatlatıcı olduğu da bir gerçek. En azından şu kısa vadedeki kaygıları bakımından bunlar böyle. Fakat uzun vadeli baktığımız zaman ne olacağını herkes nefesini tutmuş bekliyor. Aslında bu bir anlaşma değil biliyorsun. Bir MOU, bir mutabakat
17: zaptı.
16: Mutabakat metni, bu bir mutabakat zaptı. Bu mutabakat zaptının sonunda bir anlaşma çıkacak ortaya. Ve o anlaşma ortaya çıkana kadar tabii Trump esecek, gürleyecek falan, tekrar bombalamayı da bir belki tehdit diye kullanır ama işlerin tekrar oraya dönme ihtimali oldukça düşük. Çünkü Kasım'daki Amerikan seçimleri Trump'ın elini kolunu bağlıyor ve İranlıların da hal böyleyken Trump'ın bir daha bu krizi tırmandırma riskini almasını beklemeyecekleri, en azından karar alma algoritmalarını bu yönde bir kaygının belirlemeyeceği açık. Karar alma algoritmalarında bunu iskonto ettikleri zaman da ona göre davranacaklardır. Bu mesela Barış'ın İsrail'den sonraki en kırılgan bence unsur. Ayrıca benim çok dikkatimi çeken, biraz da belki meselelere tarih ve felsefe perspektiften yaklaşmayı seven birisi olduğum için dikkatimi çeken bir unsur var. Şimdi modern uluslararası sistem 1648'de 30 yıl savaşlarını, ki 31 yıl sürmüşlerdir aslında, Westfalia barışıyla sona ermesiyle ortaya çıkmış, kabul edilir. Bu modern uluslararası sistemin başlangıcı kabul edilen anlaşmada bir mezhep savaşına son verilmiştir. Fakat bu mezhep savaşı sadece mezheple değil, çıkarla da alakalıdır. Mesela Fransa aslında Katolik bir ülke olmakla birlikte Protestanlarla beraber savaşmıştır falan. Neyse, uzun lafın kısası, o kadar birbirlerine karşı güvensizdir ki Westfalia barışını imzalayan taraflar. Westfalia barışı Münster ve Osnabrück diye iki tane birbirinden ayrı şehirde imzalanmak zorunda kalır. Çünkü bir araya gelirlerse çıkacak olan arbededen herkes şüphelidir. Bir araya gelirlerse birbirlerini ne zarar vereceklerinden de herkes son derece emindir.
17: Oyunu kuranlar, denklemin yönünü belirleyenler, aynı zamanda harcamanın niteliğini ve nasıl finanse edilecekse paranın nereye akacağını da gayet ustaca belirliyorlar. Burada kritik konu, hocamın ittifaklar zinciri bağlamında söylediği hususu çok önemsedim. Şu nedenle şimdi yeni bir uluslararası sistemin doğuşuna tanık oluyoruz. Hı hı. Ve elbette hani eskisi ömrünü tamamlıyor ama yerine ne çıkacağı konusunda bir canavar mı? Bir bu tartışma var. İki, bence çok daha önemlisi, biz arzu ediyoruz, umuyoruz ve bekliyoruz ki çok kutuplu bir düzen, çoklu ittifaklarla yeni bir dünya inşa edilsin. Bu kadar kısa sürede ve bu kadar kolay olacak gibi durmuyor. Hı hı. Bir defa bu bence son derece önemli. İkincisi, İran'ın buradan ne ders çıkarttığı ile aynı şekilde İsrail'in geleneksel politikasına devam edip etmeyeceği. Şimdi Netanyahu üzerinden 7 Ekim 2023'ten bu yana yürütülen kanlı kampanya üzerinden birçok şey söylenebilir ama İran'la ilgili olarak benim gördüğüm, hı hı, Ankara'daki diplomatik yetkilileriyle de yaptığımız görüşmelerden çıkardığım sonuç şu ki, İran uluslararası sisteme entegre olmak için hızlı, etkili ve makul bir iç muhasebe yapma konusunda çok istekli ve iştahlı değil.
18: Değil.
17: Değil. İran, az önce söyledin, görece bu savaş denkleminden, üstelik de Amerika Birleşik Devletleri'ne, hatta birlikte hareket eden İsrail'e kafa tutmuş ve bir Venezuela olmadığını, hı-hı, göstermiş. Büyük bir devlet olduğunu, toplumsal direnç ortaya koyabildiğini göstermiş. Şimdi İran'da da şöyle tartışma var. Madem böyle bir mutabakata evet diyecektik, bu kadar maliyete ve bu kadar ağır ekonomik sorunlara ve kayıplara niye razı olduk, hı-hı, ya da niye bunlara katlandık?
18: ABD de İran'ın mevcut rejiminin İran halkına kendisi nasıl konumlandırmak, nasıl göstermek istediğini anlıyor. Hı hı. İran da Trump'ın Kasım'daki ara seçimleri gözeterek içeriye nasıl bir propaganda yapmak istediğini anlıyor ve taraflar bu konuda uzlaşmış durumdalar. İki, sizin de az evvel değindiğiniz üzere bölgesel ölçekte İran elbette elini kuvvetlendirdi. Hı hı. Şimdi hazır sürecin içerisindeyiz. Dünya Kupası'ndan bir örnek verelim A milli takımımıza. Ay yıldızlı formayı taşıyan gençlerimize başarılar dileyerek. Brezilya ve Fas kaç bir berabere kaldılar.
19: Doğru.
18: Değil mi? Peki burada psikolojik olarak kazanan kimdir? Fas'tır.
19: Doğru.
18: Maç berabere bitse bile asıl mağlup olan taraf kimdir? Brezilya'dır.
19: Doğru.
18: Şimdi ABD artı İsrail saldırganlığı, barbarlığına karşı İran'ı böyle konumlandırabiliriz. Evet, çok hırpalandı, çok yoruldu, çok yıprandı. Kendi açıkladığı mali kayıp, gereksinim duyduğu meblağ en az 300 milyar dolar. Sivil, virgül askeri, virgül dini, virgül bürokratik otoritelerin ABC takımları ABD ve İsrail saldırılarında katledildi, öldürüldü. Ama dünyaya ne mesaj verdi artı bölgeye? Suudi Arabistan liderliğindeki körfez rejimlerine de, Orta Doğu'daki diğer ülkelere de, Arap ülkelerine de, arkasındaki İran'a, İran arkasındaki Rusya ve Çin'e ne mesaj verdi? Arkadaş bak dedi. Ben bir Venezuela, ben bir Suriye, ben bir Irak, ben bir Ukrayna değilim dedi. Benim devlet geleneğim, benim direncim, benim milli hassasiyetlerim, benim ulusal kültürüm bambaşka. Şimdi bu bir psikolojik üstünlük veriyor mu İran'a? Elbette veriyor. Bir diğeri Orta Doğu'da ittifakların sürekli olarak güvensizlik zemininde kurulduğunu. Hani ya bunlar birbiriyle can ciğer kuzu sarması dediğimiz ülkelerin bile arkadan birbirleri haline iş çevirdiği bir düzende. Az evvel Okan Bey de dikkat çekti. Perde gerisinde Suudi Arabistan'a ve liderlik ettiği Arap ülkelerine bakın. Benle fazla bulaşmayın. Başınız ağrır. O çok güvendiğiniz dağlara da kar yağar. ABD'nin güvenlik şemsiyesi bizi kurtarmaya yetmedi. Mesajı veriyor mudur? Elbette veriyor. Veriyordur. Bir diğeri elbette İsrail'in konumu. Şimdi
17: belki de en kritik konu.
18: Tabii. Başından beri biz programımızda ittifakla ne dedik? ABD'nin İsrail üzerindeki etkisi ne kadarsa İsrail'in ABD üzerinde en az bir o kadar etkisi vardır. Ve hani haftalar evvel tam da bir salı akşamı programımızı siz noktalamaya hazırlandığınız cümlelerinizde bir ateşkes mesajı gelmişti. Arkadaşlarımıza içeride KJ'ye not düşmüşlerdi ve Okan Bey'e demiştim ki Okan Bey'in sorusu üzerine bu ateşkes demiş şimdi artık biraz kalıcı hale gelir. Lokal kimi çalışmaları olur ama bunun devamı gelecektir. Hatta Okan Bey büyük bir nezaketle beni tebrik etmişti. Neden yanılmadım? Şundan yanılmadım. Hani ben allame olduğumda değil, ortalama zekalı bir sosyal bilim öğrencisiyim ben. ABD'nin bölgedeki ihtiyaçlarının İsrail çok fazla farkında ve İsrail ABD'nin bu kendisine mecburiyetini, mahkumiyetini biraz kendilerine fazla abarttı. Yani son günlerde ABD ve İsrail arasında hem de liderler düzeyindeki atışmalar, efendim işte İsrail ABD başkanını kızdırmış şeklinde biraz da sızdırılan gazete yorumlarına baktığımızda İsrail'in ABD üzerindeki evet siyasetinde, bürokrasinde, iş dünyasında doğrudan lobileri aracılığıyla olağanüstü bir nüfuzu var. Ama İran şunu göstermiş oldu bütün dünyaya ve de İsrail'e. Sahada, er meydanda, cephede başa baş kaldığımızda sen daha fazla hırpalanırsın. Ey İsrail, aklını başına topla.
17: Ya ben seni tepelerim diyor.
18: Tabii. İran. Yani ABD'nin sahada olmadığı, her türlü desteği verdiği, hı hı, para, pul, mühimmat, istihbarat, diplomatik destek,
17: doğrudan müdahale,
18: ama doğrudan olmadı, cephede, er meydanında olmadığı koşullarda İran, İsrail'e de, ABD'ye de, bölgeye de, dünyaya da şu mesajı vardı. Bak arkadaş, İsrail'in arkasında eğer cephede, minderde ABD yoksa ben onları kötü tepelerim. Şimdi bu elbette İsrail'in ABD ile ilişkilerine yansıyacaktır. ABD iç siyasetinde yankı bulacaktır. İsrail iç siyasetinde de kimi tartışmalar daha da şiddetlendirecektir. O yüzden şu anda mevcut koşullarda ister bir berabere kaldı diyelim, ister çok hırpalandı diyelim, ister 300 milyar dolara ihtiyacı var diyelim, ne dersek diyelim, psikolojik üstünlük mevcut veri koşullarda elbette İran lehine.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar Perşembe ve Cuma batıda düşüş gösterecek. Bugünse İstanbul açık 27, Ankara 31, İzmir ve Bursa 32, Antalya 29 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar sert esmeye başlayacak. Perşembe Ankara'da yine kuvvetli yağmur var. Marmara az bulutlu, Edirne 32, Sakarya 29, Balıkesir 31 derece. Perşembeden itibaren hava daha serin ve yağış geçişi de olacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Konya 32, Kayseri 29 derece. Perşembe Eskişehir, Konya arasında kuvvetli yaz sağanağı var. Ege'de rüzgar karayele dönüyor. Hava güneşli. Manisa 35, Muğla 33, Denizli 36, Bodrum 32 derece. Perşembe İç Ege'de şiddetli yağış bekleniyor. Akdeniz güneşli. Sahiller nemli. Adana 35, Hatay 31 derece. Perşembe Isparta yağışlı. Karadeniz geneli az bulutlu. Sahiller 25-26, Kastamonu ve Tokat 30 derece. Perşembe yaz sağanakları yeniden başlayacak. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 36-37 derecelerde. Cuma günü lodos kuvvetlenecek.
0: Hava durumu. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
2: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
2: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü...
3: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
4: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum, yukarı doğru çıkan.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
5: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Mutlu sabahlar, saat 6. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Orta Doğu'daki gelişmelerle açılışı yapacağız. İran ve ABD arasındaki anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan iddialar var. Suudi medya kuruluşu El Arabiya'da 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti ve o maddeleri yayımladı. İsviçre, Cuma günü İran ve ABD arasında resmi imza törenine ev sahipliği yapacak. Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok, her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, anlaşmanın maddeleri dediği bir metin yayımladı. Buna göre mutabakat 14 maddeden oluşuyor. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu iddiayı yalanlamış, Hizbullah'la savaşının süreceğini duyurmuştu. Bir diğer maddede ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri teyit ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alıyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise 3 madde yer alıyor. Bunlar Amerika'nın deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması ve İran'ın tüm mayınları temizlemesini içeriyor. El Arabiya'nın iddiasına göre İran'ın ekonomik talepleri de yerine getiriliyor. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıklarının serbest bırakılması mutabakat metninde yer alanlar arasında. Diğer maddeler ise şöyle. İran asla nükleer silah üretmeyecek. İki ülke anlaşma nihai sonuca varana kadar mevcut pozisyonlarını koruyacak. Bir uygulama mekanizması kurulacak. Bu maddelerin uygulandığı teyit edilirse geri kalan maddelere ilişkin bir nihai anlaşma için müzakerelere başlanacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak. Anlaşma maddelerine dair iddialara henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajında İran'a 300 milyar dolarlık yardımın verilmeyeceğini yazdı. Bu nedenle anlaşma maddeleri belirsizliğini koruyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Hizbullah konusunda da sürpriz açıklamalarda bulundu.
2: İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamaları G7 zirvesi kapsamında Katar Emiri Esani ile görüşmesinde dile getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail'in anlaşma öncesinde Beyrut'a yönelik saldırılarından memnun olmadığını vurguladı.
2: Anlaşmayı imzalamadan 2 saat önce Beyrut'a saldırı düzenlenmesinden hoşlanmadım. Güney tarafında değildi, biliyorsunuz Beyrut'taydı. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bunu onlara da bildirdim.
3: Trump, Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini de söyledi.
2: Eğer İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa o zaman bu işi Suriye yapacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Netanyahu, Lübnan konusunda daha sorumluca davranmalı dedi.
2: Biz olmasaydık, Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı İsrail olmazdı. Ben olmasaydım İsrail olmazdı. Çünkü başka hiçbir başkan benim yaptığımı yapmaya istekli değildi. Bibi ile harika bir ilişkim oldu ama şimdi Bibi'nin Lübnan konusunda daha sorumlu davranması gerekiyor. İsrail'in Lübnan ve Hizbullah'la ilgili tavırlarından memnun değilim. İşi daha hızlı halledebilirlerdi. Bu durum sonsuza kadar sürüyor ve bu olduğunda büyük anlaşmayı olumsuz etkiliyor. İran'la olan anlaşma da öyle.
3: Trump, İran'da rejim değişikliğiyle hiç ilgilenmediğini de savundu. İran'daki yeni yönetimin daha mantıklı olduğunu söyleyen Amerikan Başkanı, önceki liderler Türkiye'yi bile hedef almıştı. Bunu anlamak mümkün değildi dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrar eden Amerikan Başkanı, İran'a yatırım yapılabilmesi için Tahran güven vermeli ifadelerini kullandı. İran'da yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçtiklerini dile getirdi. Anlaşmayı incelemesi için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderebileceğini de belirtti.
1: Amerikalı yetkililere göre Cuma günü ABD ile İran arasında atılacak imzaların ardından İran'a yıllardır uygulanan yaptırımlara geniş çaplı muafiyet geliyor. Ayrıca İran'a yönelik 300 milyar dolarlık yatırım fonu sağlanacağı da iddia ediliyor. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
4: Amerika ve İran arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. Uluslararası haber ajansları ve Amerikan basınına yansıyan haberlere göre İran bu anlaşmadan iki önemli ekonomik fayda elde ediyor. Bunlardan bir tanesi İran'a yatırım yapılmasını öngören 300 milyar dolarlık bir fon ve diğeri de İran'a derhal petrol ve yakıt satma imkanının tanınması. Üst düzey Amerikalı yetkililere göre İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlara muafiyet anlaşma imzalanır imzalanmaz yürürlüğe girecek. Hatta haberlere göre bu anlaşma satışı kolaylaştırmak amacıyla bankacılık, ulaştırma ve sigorta hizmetlerini de kapsıyor. Ama yetkililere göre bunun bir koşulu var. İran Amerika ile imzalanan mutabakat zaptının getireceği ekonomik faydalardan yararlanmak için kabul ettiği tüm maddelere, tüm koşullara uymak zorunda. Buna nükleer silaha sahip olmaması, elindeki zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda da seyri sefer özgürlüğüne müdahale etmemesi de dahil. Uzmanlar bu adımı İran'a milyar dolarlık bir taviz olarak değerlendiriyor. İran'ın depolarda ve tankerlerde 100 milyon varilden fazla petrolünün bulunduğu ifade ediliyor. Bir diğer ekonomik fayda İran için 300 milyar dolarlık özel bir yatırım fonunun oluşturulması. Kaynaklara göre bu miktarın yarısından fazlası için ülkelerden taahhüt alınmış durumda. Yatırım taahhüdünde bulunanlar Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya ve Amerika'daki bazı şirketler. Bu fon İran'ın yeniden inşa edilmesi ya da bir tazminat ödenmesi konseptinde değil de daha ziyade özel bir yatırım aracı olarak tanımlanıyor. Amerika, Körfez ülkeleri, Asya, Güney Amerika ve Afrika'daki bazı ülkelerin bu yatırım fonunu finanse etmesi öngörülüyor. Bu fon kapsamında da İran'a enerji, lojistik, imalat ve ulaşım alanında yatırım yapılması öngörülüyor.
1: Washington'la Tahran arasında varılan mutabakata İsrail de tepki sürüyor. İsrail basınında anlaşma Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana en büyük başarısızlığı olarak nitelendiriliyor.
5: ABD İran hattında mutabakata varıldı ancak Tel Aviv yönetimi gelişmelerden memnun değil. İsrail basınına göre İsrail yetkililer ABD ile İran arasında varılan mutabakatı şok edici olarak nitelendiriyor. Anlaşmanın Tel Aviv yönetiminin beklentilerinin aksi yönünde bir gelişme olduğu da aktarılıyor. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre İsrail yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade etti. Gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdi. Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir yetkiliye göre İsrail, ABD-İran müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını öngörüyordu. Bu sonuç Tel Aviv'e sürpriz oldu. Kanal 13 üst düzey bir ABD'li yetkilinin sözlerine de yer verdi. Buna göre anlaşmanın İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediği ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını koruyacağı ifade edildi. Kanal 15 televizyonu ise İsrail güvenlik kabinesinden ayrıntı paylaştı. Buna göre bazı bakanlar Başbakan Netanyahu'dan Lübnan'daki operasyonların sürdürülmesi ve daha fazla bölgenin kontrol altına alınmasını istedi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in toplantıda ordunun sınır hattına çekilmeyeceğini ve askerlerin riske atılmayacağını söylediği belirtiliyor. İsrail basınında da eleştirel makaleler dikkat çekti. Haaretz gazetesindeki analizde İran fiyaskosu Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana en büyük başarısızlığı manşeti kullanıldı. Makalede tarihi bir zafer vaat ettikten sonra İsrail Başbakanı Trump'la zayıflamış bir ittifak ve bunun karşılığında elde edebileceği çok az stratejik kazanımla baş başa kaldı ifadesi kullanıldı.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Ayrıntılar İsrail basınından Haaretz gazetesinde yer aldı. Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı içinde ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu. Haberde Ben-Gvir'in vize işlemleri için Amerikan Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi. İsrail basını Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak Amerikan Büyükelçiliği'nin parmak izi istediğini öne sürüyor. Haaretz'in haberine göre Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrail'i bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı. İsrail'de bakanların özel kaynaklarla finanse edilen yurt dışı seyahatlerine çıkar çatışmasına neden olmaması şartıyla izin verilebiliyor. Hürmüz'den tanker ve gemilerin geçişinin önündeki en büyük engellerden biri İran'ın döşediği tahmin edilen mayınlar. Amerikan donanması mayın taraması için yeni nesil dronlar kullanmayı planlıyor.
5: Savaş öncesinde petrol ticaretinin 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı aylar sonra yeniden açılacak. Fiilen kapalı olan boğazda trafiğin normale dönmesinin aylar sürebileceğine dikkat çekiliyor. Dünyanın en büyük tanker işletmecileri geçişlere başlamadan önce anlaşmanın devam edip etmeyeceğini bekleyeceklerini söylüyor. Geçişlerin haftalarca başlamayabileceği belirtiliyor. Boğazdan gemi ve tanker geçişi için mayın temizliği de kritik önemde. İran'ın Hürmüz'e mayın döşeyip döşemediği, döşediyse kaç adet döşediği tam olarak bilinmiyor. Bazı gemiler boğazdan fiilen kapalı olduğu dönemde geçmişti. Bu gemiler mayınlara çarpmamıştı. ABD Başkanı Donald Trump boğazın zaten kısmen açıldığını ve birkaç mayını arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Deniz yüzeyinde veya altında olan mayınların temizlenmesi için ABD donanmasının kapsamlı bir çalışma yürütmesi gerekecek. Mayınların yeni nesil dronlarla tespit edilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'den geçişler için ücret alınmayacağını söylüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın geçiş ücreti uygulamayı amaçlamadığını ancak sunulan hizmetler karşılığında ücret alınacağını söyledi. Bu hizmetlerin ne olacağı konusunda İranlı yetkililer bilgi vermedi. Savaş öncesinde gemiler ve tankerler Hürmüz Boğazı'ndan ücretsiz geçiyordu. Uzmanlar İran'ın boğazdan geçişlerde hizmet için bile olsa ücret talep etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın maddeleriyle ilgili basına sızan bazı bilgiler var. Resmi açıklamalar henüz paylaşılmasa da CIA'in İran'la ilgili şüpheleri olduğu ve bu şüphelerin ABD Başkanı'na iletildiği belirtiliyor.
5: ABD ile İran arasındaki ön mütabakat Washington'da görüş ayrılıklarına yol açmış durumda. CIA direktörü John Ratcliffe, ABD istihbarat kurumlarınca elde edilen bilgilerin İran'ın nihai bir anlaşmada ABD'nin talep ettiği nükleer tavizleri vermeye istekli olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler doğurduğunu Başkan Trump ve diğer yetkililere iletti. Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre bu değerlendirme Washington yönetimindeki görüş ayrılıklarını da ortaya koydu. CIA direktörü Trump yönetiminde anlaşmaya şüpheli yaklaşan tek isim değil. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de benzer kaygıları paylaştığı belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın anlaşmayı savunduğu kaydedildi.

0: görüştüler. Görüşmelerdeki en kritik konu başlıkları da Rusya-Ukrayna savaşıyla ABD-İran hattında sağlanan uzlaşı oldu. İran'la ön anlaşma imzalayıp rotayı yeniden Ukrayna'ya çevireceğini belirtti ABD Başkanı Donald Trump ve ardından da Rusya bir anlaşma yapmalı, elimden geleni yapacağım diye konuştu.
1: Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri Fransa'da bir araya geldi. Zirvede ana gündem maddesi 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran hattındaki son gelişmeler oldu. Evian kasabasında düzenlenen zirvede liderler aile fotoğrafı çektirdi. Davetli listesinde bu yılda Ukrayna vardı. Zirveye Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu'dan bazı liderler de davet edildi. Toplantı safhasında en dikkat çeken görüşmelerden biri ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski arasında yapıldı. Trump, cephede her iki taraftan da çok fazla gencin öldüğünü vurgulayarak Rusya bir anlaşma yapmalı, savaşı bitirmek için elinden geleni yapacağım dedi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın açılması nedeniyle Rus petrolüne yaptırım muafiyetini kaldırabileceğini, kısıtlamaların geri getirilebileceğini belirtti. ABD'nin Avrupa Birliği tarafından parası ödenen silah satışları dışında aslında Ukrayna savaşıyla pek ilgisi olmadığını ifade eden Trump, İran konusunun artık arka planda olacağını kaydetti. Yeniden Ukrayna savaşına eğileceğini söyledi. Zelenski ile Avrupa müttefikleri ise Ukrayna'nın Rusya içlerine düzenlediği İHA akınları sayesinde cephede elinin güçlendiğini savundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna için rüzgar tersine dönüyor. Rusya'nın yorgunluğu açıkça görülüyor. Desteğimizi iki katına çıkarmanın tam zamanı açıklamasını yaptı. Zirvenin diğer önemli başlığı ise ABD-İran mütabakatıydı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sağlam ve ciddi bir nihai anlaşma yapılması gerektiğini söylerken Almanya Başbakanı Friedrich Merz de müzakerelerde süratle ikinci aşamaya geçilmesi çağrısında bulundu. Berlin'in sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Merz, İlk mayın temizleme gemilerini Hürmüz'de gönderdiklerini açıkladı. G7 liderleri zirvede ayrıca enerji krizine karşı Hürmüz'e alternatif rotalar aradı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü. İki bakan toplantı sonrası ortak basın toplantısı da düzenledi. Hakan Fidan, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat saptına ilişkin konuştu. Son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyoruz dedi. Fidan, İsrail'in provokasyonlarına yönelik de uyardı. Dışişleri Bakanı bugün de Rus lider Putin'le bir araya gelecek.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya düzenlediği resmi ziyarette İran'dan Ukrayna'ya birçok konuda mesajlar verdi. Fidan, başkent Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Fidan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında nihai anlaşma için imzaların atılması temennisinde olduklarını vurguladı. Bu süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'daki ihtilafların merkezinde Filistin meselesinin olduğunu hatırlattı. İsrail'in barışa yönelik provokasyonlarına karşı uyardı.
2: İsrail'in iki devletli çözümü baltalamaya yönelik yıkıcı eylemlerinin, Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs'teki provokasyonlarının önlenmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiği ortadadır. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırıları ve işgalleri de bu ülkeleri zayıflatma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma projesinin devamıdır.
3: Bakan Fidan konuşmasında Ukrayna ve Rusya'nın da diplomasi masasına dönmesi gerektiğini belirtti. Türkiye olarak kendilerinin üzerlerine düşeni yapmak için hazır olduklarını açıkladı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti.
4: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
5: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un meclisin

0: seçimlerin yenilenmesi kararı alabileceğini söyleyerek bunun için de 16 Nisan 2028'i işaret etmesi gündemde. Uçum Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı önünde anayasal engel olmadığını, seçim yenileme kararıyla bunun gerçekleşebileceğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu açıklama soruldu.
1: Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
0: Bahçeli partisinin grup toplantısında ise ABD-İran mütabakatını değerlendirdi. Kağıt üzerinde kalmamalı dedi.
1: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır.
2: CHP'de ise salı krizi her iki tarafında toplantı yapmamasıyla çözüldü ama bu haftalık. Taraflar bir de bugün hazırlanıyor ayrıca. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar, grup başkan vekilliği atamaları masadaki maddeler arasında. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek.
3: Mutlak buttan krizinin sürdüğü CHP'de gözler her iki kanadın atacağı adımlardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 13'te partisinin en önemli karar organı Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Edinilen bilgiye göre gündemde uyumlu çalışmadıkları gerekçesiyle bazı il başkanlarının görevden alınması var. Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanları başta olmak üzere Bursa, Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının görevden alınacağı ve onların yerine yeni atamalar yapılabileceği ifade ediliyor. MYK'da ayrıca geçen hafta tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından grup başkan vekillikleri düşen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine atama yapılabileceği konuşuluyor. Kurultay tartışması da sürüyor. Özgür Özel cephesi, genel başkan seçimli olağanüstü kurultay talebi içeren 900'e yakın delegeden toplanan noter tasdikli imzayı CHP Genel Merkezi'ne teslim etmeye hazırlanıyor. Eğer kurultay tedbir kararı gerekçe gösterilerek toplanmazsa sulh hukuk mahkemesine başvurulacak. Mahkemeden kurultay sürecinin tamamlanması için bir çağrı heyetinin oluşturulması talep edilecek. Konuya ilişkin tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İlke TV'ye konuşan İmamoğlu, kurultay zorla engellenirse milletin yürüyüşünü hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız dedi.
2: Vergi borçlarında yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Taksit sayısı uzatılırken faiz oranı düşürüldü. Ancak düşük faiz oranından faydalanmak için Ağustos sonuna kadar başvuru yapılması gerekiyor.
3: Vatandaşa 48 ay, şirketlere 72 ay. Kamu borçlarında taksit süresi artırıldı. Emlak, motorlu taşıtlar, gelir vergisi ve diğer borçlarda yapılandırma şartları esnetildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği resmi gazetede yayınlandı. Faiz düşürüldü, vade yükseltildi.
4: Normal vatandaşlarımız açısından taksitlendirme süresi 72 ay değil 48 ay. Normal ticari müesseseler için durum farklı. %39 olan tecil faiz oranı %29'a yani 10 puanlık bir düşüş yapılmak suretiyle 29 olarak uygulanacak.
3: Vergi borçluları Ağustos sonuna kadar başvurabilecek. İlk taksit Eylül'de ödenecek. Yapılandırma vergi dairelerine giderek ya da E-Devlet üzerinden yapılabilecek. 31 Ağustos'a kadar başvurmayanlar daha sonra %29 faiz oranından yararlanamayacak.
4: İlk etapta bir teminat uygulaması vardı. Bu kademeli olarak yükseltildi ve en son 10 milyon TL seviyesine kadar çıkarıldı. Dolayısıyla vatandaşlarımız açısından 10 milyon TL'ye kadar herhangi bir borçları varsa bir teminat uygulaması yok. 10 milyonu aşan miktarda bir borçları varsa aşan miktarın %50'si nispetinde bir teminat isteniyordu.
3: Özel tüketim vergisi ve 2026 yılı ilk çeyrek geçici vergiler yapılandırma kapsamında değil.
2: Karaman'da tarım işçisi olarak çalışan bir aile kaza yaptı. Dereye düşen araçta 3 çocuk hayatını kaybetti. Baba ve anne ile diğer 2 çocukları ise yaralı kurtarıldı.
5: Tarladaki mesaiyi bitirmiş, kaldıkları çadıra dönüyorlardı. Anne, baba ve 5 çocuklarının bulunduğu araç dereye düştü. Kazada 3 çocuk can verdi. Burası Karaman'ın merkeze bağlı Kızık Köyü. Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak çalışmak için gelen bir çift, akşam çocuklarıyla birlikte kaldıkları çadıra dönüyordu. Sürücü köydeki köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç dereye düştü. Kazayı görenler jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye ekip sevk edildi. 4 yaşındaki Mustafa, 5 yaşındaki Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtarılan baba, anne ve diğer 2 çocukları ise hastaneye kaldırıldı.
2: Bursa'nın İnegöl'ü ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye toplam 710 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.
0: Dur ihtarına uymadı, kilometrelerce kaçtı. Yakalanınca 710 bin lira ceza aldı. Daha önce de 2 kez alkollü araç kullandığı belirlendi. Bursa İnegöl'deki trafik ekipleri denetim yapıyordu. İtfaiye kavşağında bir aracı durdurmak istedi. Ancak uyarıyı dikkate almayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polisle sürücü arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık 20 kilometre sürdü. Takibin ardından durdurulan sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Sürücüye 3. kez alkollü araç kullanmaktan 200 bin lira, dur ihtarına uymamak ve drift yapmaktan 380 bin lira, makas atmaktansa 130 bin lira ceza kesildi. Toplam 710 bin lira ceza alan sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Otomobil ise 3 ay süreyle trafikten men edildi.
2: İstanbul Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahibi bulunamayan eşya açık artırmayla satışa çıkarıldı. 7 binden fazla eşya arasında ise cüzdan, olta, davlumbaz gibi çeşit çeşit ürün yer aldı.
6: Sanırım yok. 26 bin TL'ye birinci grup malzemenin satışı gerçekleştirilmiştir. Hayırlı olsun.
5: Cep telefonları, müzik aletleri, çantalar, oltalar. Bu eşyalar toplu taşımalarda, duraklarda veya peronlarda unutulanlardan sadece birkaçı.
7: Çok oluyorsunuz her gün. Ne çıkacağını bilemediğiniz için değişik değişik şeylerle karşılaşıyorsunuz.
5: İstanbul'da İETT işletmelerinde bir yılda yaklaşık 120 bin eşya unutuldu. Eşyalar kayıt altına alınıp depolarda tutuldu.
8: İETT işletmelerinde yolculuk esnasında cep telefonundan ev eşyasına kadar birçok eşya unutuluyor. Ancak bunların arasında bir o kadar ilginç eşyalar da var. Örneğin bu davlumbaz ve oltalarda yolculuk esnasında unutulan eşyalar arasında.
5: En çok unutulan eşyaların başındaysa İstanbul kart, cüzdan ve kimlik geliyor. Unutulan 120 bin eşyanın 40 bini sahiplerine teslim edildi. Sahibi çıkmayan ürünler ise açık artırmayla satışa çıkarıldı.
6: Toplamda 7566 adet eşyamız vardı farklı kategorilerde. 21 adet gruptan oluşan telefondan kişisel bakım el aletlerine, motor kaskından müzik aletlerine kadar olan geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaları İETT tarafından satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
9: Ev aletlerini aldım, tuşlu telefon takımları ve olta takımlarını aldım. Biraz heyecanlıydı benim için.
7: Bugün toplam olarak hesaplamasını yapmadık ama 2-2,5 milyon TL'nin civarında bir alım sağladık.
10: Bugün neler aldık? Tablet, telefon, müzik aletleri, gözlük, ev aletleri, kozmetik vardı biraz onları aldım. Bayağı bir ürün aldım. Hemen hemen bugünkü yerli hepsini ben aldım diyebilirim. Bana kısmet oldu.
2: Diyarbakır'da 9 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü belirlendi. JASAD tarafından ortaya çıkarılan cinayete ilgili 8 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacak. Batman'da da 5 yıl önce silahla öldürülen çobanın failleri tespit edildi. 5 kişi tutuklandı.
3: 9 yıl önce kayboldu. Öldürüldüğü ortaya çıktı. 8 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay 2017'de Diyarbakır'ın Çınarı ilçesinde yaşandı. 20 yaşındaki Osman Güler tarlasını sulamak için evden çıktı, kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile 2019 yılında Osman Güler'in kaçırıldığını iddia edip şikayetçi oldu. Güler'in erkek kardeşinin kaçırdığı kızla evlendiği, bu nedenle iki aile arasında husumet bulunduğu öne sürüldü. 2022'de JASAD devreye girdi. Olay günü ve öncesine ait telefon kayıtları, HTS verileri, baz istasyonu sinyali bilgileri incelendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı. Osman Güler'in kardeşinin kayınpederi Selahattin Akbuğa'yı da oğulları Halil İbrahim Akbuğa ve Muhammed Akbuğa kasten öldürmeden tutuklandı. İddianamede sanıklardan birinin evindeki bir odayı boyattığı ve halıları değiştirdiği belirtildi. Sanıklar tarafından Güler'in kaçırıldığı araç yakıldı. Bu şekilde ona ait DNA örnekleri yok edildi denildi. Üçü tutuklu 8 sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Batman'da da Mehmet Şirin Çelik 5 yıl önce hayvanlarını otlatırken silahla öldürüldü. Uzun süre faili meçhul olarak kalan cinayetle ilgili İl Jandarma Komutanlığı yeniden çalışma başlattı. Elde edilen deliller doğrultusunda Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
2: 13 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen liselere geçiş sınavında matematik testine yönelik eleştiriler gündemde. Peki bu eleştirilerin odağında ne var? Matematik eğitimcisi Profesör Doktor Burak Karabey'e sorduk.
11: Sınav öncül olarak okuma, okuduğunu anlama, daha sonra dönüştürme, yorumlama, model kurma gibi çok daha zorlu bir noktaya erişmiş durumda. Bu da aslında bize şunu getiriyor, yaptığımız sınav öğrettiğimizi karşılıyor mu? Bence karşılamıyor açıkçası.
3: 1 milyon öğrencinin geleceği için ter döktüğü liselere geçiş sınavı geride kaldı. Sınavın ardından en çok konuşulan konulardan biri matematik soruları oldu. Soruların uzun olması, matematik becerisinden ziyade okuma anlama becerisini ölçmesi eleştiriler arasında.
11: LGS'de son 7-8 yılda geldiğimiz nokta 6000 kelimelerden 9000 kelimelere ulaşmış bir kitapçıktan bahsediyoruz. Matematiğin ön koşulu Türkçe değildir. Yani matematik kendisine ait bir dile sahiptir. Doğal olarak bizim öğrencilerin matematiksel becerilerini de doğrudan ölçebileceğimiz sorulara daha fazla ihtiyacımız var.
3: Uzmanlara göre verilen süre öğrenciler üzerinde baskı yaratıyor.
11: LGS'de en büyük sorunun süreyi aşırı baskı altına almak olduğunu düşünüyorum. Bu çocukları bu kadar süre konusunda baskı altına aldığınız zaman doğru ölçümleri de yapamıyorsunuz. Ortalama bir matematik öğretmeninden düşünüyorum. Bu sınavda 35 dakika civarından çıkar. Biz bunun 8. sınıftaki bir öğrencinin 40 dakikada yapmasını bekliyoruz. Mümkün değil.
3: LGS puanları 10 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel okulların puanları açıklanacak. Devlet liseleri için tercih derse 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir savaş jetiyle bir B-52 bombardıman uçağı düştü. Pakistan'da ise askeri bir eğitim uçağının düşüş anı kameraya yansıdı.
3: F-18 tipi savaş uçağı saniyeler içinde böyle düştü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinden. Cumartesi günü meydana gelen olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Uçağın düşeceğini anlayan pilot fırlatma koltuğunu kullanarak kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yetkililer savaş uçağının düştüğü sırada rutin eğitim yapıldığını duyurdu. Kazanın nedeni araştırılıyor. Eğitim uçuşu yapan bir başka askeri uçak karayoluna düşmesinin ardından alevler içinde kaldı. Uçağın düşme anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bu görüntülerin adresi Pakistan. Eğitim uçağının düşmesiyle iki pilot da hayatını kaybetti. Pakistan Hava Kuvvetleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere resmi soruşturma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başka uçak kazası. B-52 stratejik bombardıman uçağı Kaliforniya'da havalandıktan kısa süre sonra düştü. Uçağın düştüğü alandan dumanlar yükseldiği görüldü. Uçakta hükümet yetkileriyle askeri yetkilerin bulunduğu belirtildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kazanın radar modernizasyon programıyla bağlantılı bir test uçuşu sırasında meydana geldiği belirtildi. Uçağın kesin düşüş nedeniyle ilgili açıklama yok.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eşi benzeri görülmemiş ulusal güvenlik operasyonu yapay zeka dünyasını sarstı. Sektörün önde gelen şirketlerinden Anthropic, en gelişmiş iki yapay zeka modeli olan Fable ve Mythos'un son versiyonlarını küresel olarak erişime kapattı. Kararın ardında hangi sebepler var? Ayrıntılar haberimizde.
0: Yapay zekanın yetenekleri Washington'ı korkuttu, erişim engeli kararı geldi. Claude sohbet robotuyla tanınan yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümet kurumlarının talimatı doğrultusunda Fable 5 ve Mythos 5 modellerine erişimi durdurduğunu açıkladı. Kararın perde arkasında bu modellerin siber güvenlik alanındaki gelişmiş yetenekleri bulunuyor. Yapılan testlerde sistemlerin karmaşık yazılım açıklarını saniyeler içinde saptayabildiği ve güvenlik duvarlarını kolayca aşabildiği görüldü. Yapay zekanın düşman güçlerinin eline geçebileceği korkusu Washington'ı harekete geçirdi. ABD Ticaret Bakanlığı'ndan acil koduyla iletilen tebliğle yabancı ülke vatandaşlarının söz konusu yapay zeka modellerine erişimi yasaklandı. Bu katı kural Anthropic bünyesindeki yabancı mühendisleri de kapsadığından şirket iki modeli tüm dünyaya kapatma kararı aldı. Anthropic cephesi karara tepkili. Yapılan resmi açıklamada durumun bir yanlış anlaşılma olduğu ve mevcut risklerin piyasadaki diğer açık kaynaklı modellerden daha fazla olmadığı savunuldu. Claude'un diğer alt modelleri hizmete devam etse de bu hamle ABD hükümetinin çip ambargolarından sonra doğrudan yazılıma müdahale ettiği ilk büyük operasyon olarak kayıtlara geçti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde alevlerle mücadele var. Orman yangını yüzlerce hektarlık alana yayıldı. Ülkenin Riverside bölgesinde çıkan yangına 250 itfaiyeci müdahale ediyor. Bazı bölgelere de tahliye emri verildi. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı. Spordan bir not, 2026 Dünya Kupası ile futbol dünyasına giren Sumolaları yeni bir tartışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı kuruluş molalardaki reklamlardan 333 milyon dolar kazanırken maçlara verilen aranın oyunun temposunu düşürmesine tepki gösterenler de var.
12: Su molaları 2026 Dünya Kupası'nı izleyenleri ikiye böldü. Turnuvada ilk kez devreye giren uygulamada hakemler iki devrede de oyunu birer kez durduruyor. Sıcak havalar gerekçesiyle ismine su molası verilen aralar 22. dakika ve 67. dakikalarda yapılıyor. Sporcuların sıvı ihtiyaçlarını gidermesi hedeflenirken su molaları yayıncı kuruluşlar için de önemli bir gelir kapısına dönüştü. The Wall Street Journal'ın haberine göre 3'er dakika süren molalarda 30 saniyelik reklam alanları grup aşamasında 200 bin dolara satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı milli maçlarda fiyatı 750 bin dolara kadar yükseltiyor. Toplamda 832 potansiyel maç içi reklam alanından elde edilecek gelirse 333 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Spor ekonomisini büyüten bu hamleye tepki gösterenler de var. Teknik direktör Jürgen Klopp yeni uygulamayı samimi bulmuyor.
13: Futbol klimalı ofislerde oturan yöneticilerin elinde rehin tutuluyor. Sözde su molaları, bize oyuncuların sağlığını koruyan bir kalkan, sıcaklığa karşı çekilmiş asil bir kılıç olarak sunuldu. Ama gerçekte ne? Bu, sponsorlar için inşa edilmiş altın kaplama bir kafesten başka bir şey değil.
12: Hollanda milli takımı kaptanı Virgil van Dijk da hava sıcak olmadığında maçlarda molaya gidilmesini garipsediğini söyledi. Su molalarının oyunun temposuna etkisi FIFA'nın paylaştığı maç raporlarına da yansıdı. Örnek gösterilen 4 maçta molaların öncesinde ve sonrasında momentumun değiştiği grafiklerde görüldü. Futbol dünyasını ikiye bölen uygulamanın Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğine dair alınmış bir karar yok. UEFA ve FIFA kurallarda yeni bir değişikliğe gitmezse 3'er dakikalık aralar turnuvadan sonra rafa kalkacak.
2: Kültür sanat dünyasından bir haber var sırada. Pop'un kraliçesi Madonna 15. stüdyo albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanırken bir yandan da albümden yeni şarkılar ve klipler paylaşıyor. O şarkılardan biri de Sabrina Carpenter'la düeti Bring Your Love.
14: Pop'un kraliçesi unvanlı Madonna, İtiraflar 2 isimli yeni albümünü 3 Temmuz'da müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Önce New York Times meydanında mini konser, ardından yeni albümün kısa filmini paylaşan şarkıcı, şimdi de son yılların gözde şarkıcılarından Sabrina Carpenter'la seslendirdiği şarkının video klibini yayınladı. Bring Your Love isimli şarkının klibinde dikkat çeken bir başka detaysa Madonna'nın hayatını konu alan biyografide pop kraliçesini canlandıracak olan Julia Garner. İsmi aşkını getir anlamına gelen şarkıda yargılamana ya da beklentilerine ihtiyacım yok. Her şeyi aşk için yaptım dizeleri yer alıyor. Madonna'nın yakında çıkacak 15. stüdyo albümü 2005 yılında yayınlanan Confessions on a Dance Floor'un devamı niteliğinde.
2: Christopher Nolan'ın mitolojik bir aksiyon destanı olarak yorumlanan yeni filmi Odyssey 17 Temmuz'da vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmden kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.
15: Milattan önce 8. yüzyılda Homeros, Truva'nın düşmesinden sonra İthaka kralı Odysseus'un savaştan evine dönüş macerasını anlattı. 2026'da Christopher Nolan yüksek teknolojiyle bu destanı beyaz perdeye yansıtıyor. No, he's not. Büyük bütçeli yapımlarıyla bilinen yönetmen yeni filminin kendine bir meydan okuma olduğunu söylüyor.
16: Let's go home. The Odyssey is a massive story. That's a really exciting challenge to take on.
15: Tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk film olma özelliğini taşıyan Odyssey, $250 milyon maliyetiyle şimdiye kadarki en yüksek bütçeli Nolan yapımı. İthaka kralı Odysseus'u canlandıran Matt Damon, onu görmeye alıştığımız görünümünden oldukça uzakta, beyazlamış ve uzamış saç ve sakalıyla boy gösteriyor. Pattinson'ın kötü niyetli Antinous'u, Hathaway, Odysseus'un eşi Penelope'yi canlandırırken, Tom Holland, Odysseus'un oğlunu, gerçek hayattaki partneri Zendaya ise Athena'yı oynuyor. The Odyssey 17 Temmuz'da vizyonda olacak.
17: This is definitely the biggest movie that I've ever done in my career in terms of its scale. Definitely the biggest movie I've ever done in terms of its ambition.
18: A great filmmaker like Christopher Nolan can do scope and action and fantasy, but also heart and humanity and depth and rawness.
19: Promise me you will come back.
20: What if I can't?
21: I feel like this particular picture is an accumulation of all of his skills and all of his experiences and him at his best, going for it.
22: It's just the perfect story for Chris. From the second I first read the script, even though I'm in the movie, I'm really imagining myself watching the movie. And I'm like, I'm almost more excited to watch.
23: I just can't wait to see what they've come up with.
15: Öte yandan film, Truvalı Helen'in siyahi oyuncu Lupita Nyong'o tarafından canlandırılıyor olması nedeniyle eleştirilerin hedefine oturmuş, hayranlar Homeros'un metinlerinde tasvir edilen klasik Helen imajına sadık kalınmasını istemişti.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a savaş açma gerekçelerinden biri İran'ın nükleer programıydı. Ama İran'a ilk nükleer teknolojiyi sağlayan da ABD'nin bizzat kendisiydi. Peki İran'ın nükleer programı nasıl kuruldu? İran'ın nükleer tarihinde önemli dönemeçler neler? Parantez haberimizde noktayı koyacağız. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
1: Determination to help solve the fearful
2: Atoms for Peace, yani barış için atom.
1: Its entire heart and mind to find the way by which the Moran.
2: Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower'ın 8 Aralık 1953'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da yaptığı konuşmanın başlığı buydu. Bu konuşmayla başlayan girişimle Amerika Birleşik Devletleri nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını teşvik etmeyi ve nükleer silahların yayılmasını önlemeyi amaçlıyordu. Bu girişim 1957'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kurulmasına da zemin hazırladı. İşte bu girişim çerçevesinde 1957'de Amerika Birleşik Devletleri İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile nükleer işbirliği anlaşmasına imza attı. 1967'de İran'ın ilk araştırma reaktörü faaliyete geçti. 1973'te Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Güney Afrika ve Batı Almanya nükleer anlaşmaya imza attı. 1974'te bir Batı Alman firması İran'ın güneydoğusunda Buşehir şehri yakınlarında ülkenin ilk nükleer santralinin inşasına başladı. O dönemde İran Şahı Pehlevi ülkesinin nükleer silaha sahip olacağını söyledi. Ancak daha sonra bu açıklamasından geri adım attı. 1979 İran İslam Devrimi'nin ardından yeni yönetim nükleer santralle ilgili yapılan anlaşmayı iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan uranyum zenginleştirmesi anlaşması da askıya alındı. Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin nükleer programı dağıtmasıyla nükleer uzmanların çoğu İran'ı terk etti. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin basılmasıyla Tahran ve Washington arasındaki işbirliği tamamen askıya alındı. 1980-1988 İran-Irak Savaşı Hümeyni'nin yeniden nükleer programa yönelmesine yol açtı. Bu şehir nükleer santralinin tamamlanması için Almanlarla işbirliğinin yolları arandı. ...4 Haziran 1989'da Hümeyni'nin ölmesiyle yerine Ayetullah Ali Hamane'ye geçti. 1995'te İran bu şehir araştırma reaktörünün tamamlanabilmesi için Rusya ile anlaşmaya vardı. Gecikmelerin ardından 2010 yılında reaktörün inşası nihayet tamamlandı. 1996'da dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, İran'a nükleer silahlara sahip olmaya çalıştığı gerekçesiyle ambargo uygulama kararı aldı. 1999'da dönemin İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, devrimden sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk İran lideri oldu. Hatemi ve Suudi Arabistan Kralı Fahd, İsrail'in nükleer programı ile ilgili endişelerini dile getirdi. ...2003'te Amerika Birleşik Devletleri kitle imha silahlarını gerekçe göstererek Irak'ı işgal etti. İran'ın nükleer programını yeniden askıya alması istendi. İran lideri Hamane'yi de nükleer silahın İslamiyet'te yasak olduğunu söyledi. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'da yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum izlerine rastlandığını belirterek Tahran'ın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına uymamakla suçladı. 2004'te İran, Fransa, Almanya ve İngiltere ile uzlaşarak nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının ek protokolüne imza attı. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya aldı. 2005'te Mahmut Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İran yaptırım tehditlerine karşın nükleer programına hız verdi. Arak'ta ağır su reaktörünün inşasına başlandı. Bir yıl sonra nükleer programı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran'a yaptırım kararı çıktı. İran'a nükleer materyal ve balistik füze yapımında kullanılan parçaların satışı yasaklandı. Uranyum zenginleştirme programını durdurmayı kabul etmediği için İran'la batılı ülkeler arasındaki müzakereler 2008'de çıkmaza girdi. 8 Nisan 2009'da Rusya ve Çin'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri İran'la nükleer müzakerelere yeniden başladı. İran aynı yılın Kasım ayında uluslararası denetçilerin yeni inşa ettiği nükleer tesisleri girişine izin verdi. 2010'da dönemin ABD Başkanı George W. Bush, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı planlarını veto etti. Ancak aynı yıl İran'ın Natanz nükleer tesisi siber saldırılarının hedefi oldu. Mayıs 2010'da İran, Türkiye ve Brezilya ile zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak batılı ülkeler 10 maddelik bu anlaşmayı reddetti. 2011'de ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya'nın İran'la İstanbul'da yürüttüğü görüşmeler sonuçsuz kaldı. Aynı yılın Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın gizli uranyum zenginleştirme programı olduğuna dair bir rapor yayımladı. İran raporun gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 14 Temmuz 2015'te ise bu kez anlaşma haberi geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya Viyana'da İran'la anlaşmaya vardı. Anlaşma, nükleer programını kısıtlaması karşılığı da İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Anlaşma uyarınca İran, zenginleştirilmiş uranyum miktarını %3,67 ile sınırlandıracaktı. Bu oranın nükleer silah yapımı için gerekli olan %90'ın çok altında olduğuna dikkat çekiliyordu. Ancak 2018'de Donald Trump nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildi. İran'a ambargoları yeniden uygulamaya başladı. Trump ikinci döneminde ise İran'la nükleer müzakereleri yeniden başlattı. Ancak müzakereler sürerken İsrail Haziran 2025'te nükleer ve balistik programının oluşturduğu tehdidi gerekçe göstererek İran'a hava saldırıları başlattı. İran'ın nükleer, balistik ve askeri tesislerini hedef aldı. 12 gün süren savaşın son günlerinde Amerika Birleşik Devletleri de çatışmalara dahil oldu. B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. İran'ın nükleer programı Haziran 2025'ten önce de yıllarca İsrail sabotajlarının hedefi oldu. Nükleer bilim insanlarına suikastler ve nükleer tesislere siber saldırılar düzenlendi.
3: NTV Radyo.
4: Doğa Takvimi. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü bugün. Bu yılki etkinliklerin teması mera alanlarını tanımak, saygı göstermek ve onarmak. Mera, dünyanın en geniş ancak en çok göz ardı edilen ekosistemlerinden biri. Dünya kara yüzeyinin yarısından fazlasını kaplayan bu alanlar, gıda güvenliği, su döngüsü, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim direncinde yaşamsal rol oynuyor. İşte bu yüzden bugün dünya çapında çobanlardan ve yerli halktan yaklaşık 2 milyar insanın yaşamını destekleyen meraların ekonomik, ekolojik ve kültürel önemini takdir etme, bozulan bölümlerini onarma ve meraların geleneksel sahiplerini kutlama günü. Bugün ayrıca Dünya Timsah Günü. Yeryüzündeki en eski canlılardan biri olan timsah, aynı zamanda bugün dünyada en ciddi tehlike altındaki hayvanlardan biri. Çünkü doğal yaşam alanları, kentsel gelişim ve vahşi tarım nedeniyle ortadan kaldırılıyor. Ayrıca kozmetik, geleneksel tıp ve moda için kullanılmak üzere öldürülüyorlar. İnsan-timsah çatışmasının yaşandığı bölgelerde ise timsahlar intikam amacıyla veya yerel topluluklara yönelik algılanan tehdidi azaltmak için öldürülüyorlar. Ama en önemli tehdit vahşi doğadan alınan timsahların yetersiz beslenme, hastalık ve strese bağlı davranış bozukluklarına maruz kaldıkları vahşi yaşam çiftliklerinde esaret altında tutulması.
4: Doğa Takvimi.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: NTV Radyo.

0: Dündaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: İstanbul'da açık bir hava var. Sıcaklık 27 derece. Marmara az bulutlu. Edirne 32, Balıkesir 31 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara 31, Eskişehir ve Konya 32 derece. Ege'de rüzgar karayele dönüyor. Hava güneşli. İzmir ve Bodrum 32 derece. Akdeniz güneşli, sahiller nemli. Antalya 29, Adana 35 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Sahiller 25-26, Kastamonu ve Tokat 30 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 26, Malatya 32 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %31'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece arasında. Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Cuma günü İsviçre'de atılacak imza öncesi Amerika ve İran arasında varılan mutabakattan 14 madde basına sızdı. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alıyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkinse 3 madde var. O maddeler Amerika'nın deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması, İran'ın tüm mayınları temizlemesini içeriyor. Al Arabiya'nın iddiasına göre İran'ın ekonomik talepleri de yerine getiriliyor. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması mutabakat metninde yer alıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, G7 zirvesi kapsamında Katar Emiri Esani ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, dedi. Trump, İsrail'in anlaşma öncesinde Beyrut'a yönelik saldırılarından memnun olmadığını vurguladı. Amerikan Başkanı Netanyahu, Lübnan konusunda daha sorumluca davranmalı ifadesini kullandı. Ayrıca Hizbullah konusunda da, eğer İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa o zaman bu işi Suriye yapacak açıklamasında bulundu. Tel Aviv yönetimi ise Amerika ile İran arasında varılan anlaşmadan memnun değil. İsrail basınına göre İsrail yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ediyor. Gelişmeyi İsrail'in otobüsün altında kalması şeklinde değerlendiriyorlar. Bu sonuç Tel Aviv'e sürpriz oldu. Bu arada İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı Amerika ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü. Bakan Fidan, Amerika ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin konuştu. Son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyoruz, dedi. Fidan, İsrail'in provokasyonlarına yönelik de uyardı. Dışişleri Bakanı bugün de Rus lider Putin'le bir araya gelecek. Mutlak butlan krizinin sürdüğü CHP'de gözler her iki kanadının atacağı adımlarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 13'te Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Edinilen bilgiye göre gündemde uyumlu çalışmadıkları gerekçesiyle bazı il başkanlarının görevden alınması var. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Konuya ilişkin tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu, kurultay zorla engellenirse milletin yürüyüşünü hızlandırır. Hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız, dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara'da bir süredir eylem yapan özel sektörde çalışan öğretmenlere desteğe gitti. Öğretmenlerin taleplerinin karşılanması için çağrıda bulundu. Özel okulda çalışan öğretmenlerin kamudaki öğretmenlerden az maaş almaması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışması ile ilgili soruyu yanıtladı. Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diye konuştu. Meclis Genel Kurulu 1 Temmuz itibarıyla tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul'da ilk olarak emniyet teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri yapılacak. Önergeyle ayrıca Meclis Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında 7, 8 ve 9 Temmuz günlerinde çalışmayacak. Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında 3 maç oynandı. Fransa I grubu ilk maçında Senegal'i 3-1 yendi. Norveç-Irak karşılaşması Norveç'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. J grubunda Arjantin Cezayir karşısında 3-0'lık üstünlük elde etti. Şu sıralar Avusturya-Ürdün maçı oynanıyor. Amili takımın Dünya Kupası'ndaki ikinci maçının da hakemi belli oldu. Türkiye-Paraguay karşılaşmasında El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne alacak. Milliler saat 19.30'da Belçika ile karşılaşacak.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlıyoruz. Sabah gazetesi İmamoğlu İnşaat'ın rant oyunları manşetiyle çıkıyor bugün. Sahte iskan operasyonunda Hasan İmamoğlu'nun el konulan inşaat şirketinin yetkilileri ve CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi hayalet projelerle 26 villaya sahte iskan verildiğini belirledi diyor bugün. Sabah bu haberi manşetten veriyor. New York Mahkemesi FETÖ'yü mahkum etti bir diğer haber. FETÖ'cülerin ödemediği kredi borçları Amerika'da mahkemeye taşındı. TMSF'nin açtığı dava New York Mahkemesi'nce haklı bulundu. Mahkeme FETÖ'ye borcu faiziyle ödeyin dedi diyor bugün sabah. Bahçeli seçim zamanında yapılacak dedi. MHP lideri Bahçeli uçumun seçim 18 Nisan 2028'de olabilir sözlerine ilişkin önemli olan seçimin zamanında yapılması, Cumhurbaşkanımız görevde biz de arkasındayız şeklinde konuştu. Bahçeli'nin sözleri de yine sabahta yer buldu. Hürriyete bakıyoruz. Lastik patladı manşetini görüyoruz. Rekabet Kurulu lastik üretimi ve dağıtımı yapan şirketlere 2 yıl önce açtığı rekabeti ihlal soruşturmasını tamamladı. 14 lastikçi toplam 3.6 milyar lira ceza ödeyecek diyor bugün Hürriyet. Amerika'dan İran'a şartlı taviz bir diğer başlık. El Arabiya Cuma günü imza töreninden sonra açıklanması beklenen Amerika ile İran arasındaki mutabakat zaptının tam metnini yayımladı diyor. Belgeye göre Amerika İran'a petrol petrokimya ürünleriyle ilgili bankacılık, sigorta ve taşımacılık faaliyetleri konusunda derhal muafiyet sağlarken 300 milyar dolarlık fon ve diğer konularda tavizleri nükleer programı hususundaki şartlara bağladı ve bu haber de yine Hürriyet'te yer aldı. Milliyet gazetesi süreçte eş zamanlı adımlar devam ediyor başlıklı haberi ilk sayfasına taşıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden çıkarılması hedefleniyor. Terör örgütünün silah bırakmayı kabullendiği ancak yasal çerçeveyi daha net görmek istediği ifade edilirken MIT'in gerekli mekanizmanın oluşturulması için çalıştığı öğrenildi deniliyor bugün Milliyet'te. Amerika vize vermedi bir diğer başlık. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerika seyahatini vize almakta sorun yaşadığı için iptal etmek zorunda kaldı diyor yine Milliyet. Yeni Şafak, Amerika'dan tarihi itiraf, biz olmasak İsrail olmazdı başlıklı haberi manşetine taşıyor. Amerika ile İsrail arasında kriz patlak verince Washington'dan terör devletinin pervasızlığının nedenini ortaya koyan itiraf geldi. Amerikan Başkanı Trump, Amerika olmasaydı İsrail olmazdı, ben olmasaydım İsrail olmazdı, ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu dedi ve yine Trump'ın ifadeleri de Yeni Şafak'ın manşetinde yer buldu. Cumhuriyet gazetesinin manşeti kritik viraj. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel 26 Temmuz'a dek kurultay yapılmaması halinde partinin seçime girememe riskine vurgu yaptı ve zorunlu bir önlem olarak B planını ve yeni parti iddialarını doğruladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da kurultayın engellenmesi halinde yeni bir siyasi yol için hazır olduklarını söyledi diyor Cumhuriyet gazetesi. Akşamın manşeti FETÖ Amerika'da kaybetti başlıklı haber. Amerika'daki FETÖ okulu 15 Temmuz öncesi Bankasya'dan kullandığı krediyi yönetim TMSF'ye devredilince geri ödemedi. Amerikan mahkemesi faiziyle ödeyin kararı verdi diyor. Yine Sabah gazetesinde olduğu gibi Akşam gazetesi de bu haberi ilk sayfadan veriyor. Postaya da bakalım. Acı filmde mutlu son manşetini görüyoruz. Türkiye Elmalı ailesini bizim Lorenzo olarak tanıdı. İki evlatlarını ender görülen bir hastalık nedeniyle kaybeden aile, filme de konu olan Lorenzo'nun yağıyla tedavi ettiği Kadir'i hayatta tutmayı başardı. Kadir büyüdü, evlendi. Ailenin yaşadığı dram da mutlu sonla bitti diyor bugün Posta gazetesi. Bu manşetle çıkıyor. Eda'dan tarihi başarı bir diğer başlık. Ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil İtalya'da tarihi bir başarıya imza attı. İzmirli 18 yaşındaki açık deniz yüzücüsü İtalya'daki Capri Adası'ndan başlayıp Napoli'ye uzanan 28 kilometrelik mesafeyi 9 saatte yüzdü diyor Posta gazetesi de. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi. Dünya Dünya Kupası'nda bugün tüm takımlar ilk grup maçlarını tamamlayacak. Takvimde 4 maç var. Saat 20'de iddialı ekiplerden Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Ardından saat 23'te yine turnuvanın dişli takımlarından İngiltere ile Hırvatistan'ın mücadelesini izleyeceğiz. Gece 2'de Gana-Panama ve sabah 5'te Özbekistan-Kolombiya maçıyla kupada ilk grup maçları noktalanacak.
2: Maç takvimi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya Gölbaşı yolunun 0-1. Kilometrelerinde ve Trabzon Rize yolunun 1. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Ardento. Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
11: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için

0: içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: ABD arasında resmi imza törenine ev sahipliği yapacak. Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok, her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, anlaşmanın maddeleri dediği bir metin yayımladı. Buna göre mutabakat 14 maddeden oluşuyor. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu iddiayı yalanlamış, Hizbullah'la savaşının süreceğini duyurmuştu. Bir diğer maddede ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri teyit ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alıyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise 3 madde yer alıyor. Bunlar Amerika'nın deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması ve İran'ın tüm mayınları temizlemesini içeriyor. El Arabiya'nın iddiasına göre İran'ın ekonomik talepleri de yerine getiriliyor. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıklarının serbest bırakılması mutabakat metninde yer alanlar arasında. Diğer maddeler ise şöyle: İran asla nükleer silah üretmeyecek. İki ülke anlaşma nihai sonuca varana kadar mevcut pozisyonlarını koruyacak. Bir uygulama mekanizması kurulacak. Bu maddelerin uygulandığı teyit edilirse geri kalan maddelere ilişkin bir nihai anlaşma için müzakerelere başlanacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak. Anlaşma maddelerine dair iddialara henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajında İran'a 300 milyar dolarlık yardımın verilmeyeceğini yazdı. Bu nedenle anlaşma maddeleri belirsizliğini koruyor.
1: Trump İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz ifadesini kullandı. İsrail'e tepkisini sürdürdüğü Hizbullah konusunda da önemli açıklamalar yaptı.
2: İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamaları G7 zirvesi kapsamında Katar Emiri Esani ile görüşmesinde dile getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail'in anlaşma öncesinde Beyrut'a yönelik saldırılarından memnun olmadığını vurguladı.
2: Anlaşmayı imzalamadan 2 saat önce Beyrut'a saldırı düzenlenmesinden hoşlanmadım. Güney tarafında değildi, biliyorsunuz Beyrut'taydı. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bunu onlara da bildirdim.
3: Trump, Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini de söyledi.
2: Eğer İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa o zaman bu işi Suriye yapacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Netanyahu, Lübnan konusunda daha sorumluca davranmalı dedi.
2: Biz olmasaydık, Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı İsrail olmazdı. Ben olmasaydım İsrail olmazdı. Çünkü başka hiçbir başkan benim yaptığımı yapmaya istekli değildi. Bibi ile harika bir ilişkim oldu ama şimdi Bibi'nin Lübnan konusunda daha sorumlu davranması gerekiyor. İsrail'in Lübnan ve Hizbullah'la ilgili tavırlarından memnun değilim. İşi daha hızlı halledebilirlerdi. Bu durum sonsuza kadar sürüyor ve bu olduğunda büyük anlaşmayı olumsuz etkiliyor. İran'la olan anlaşma da öyle.
3: Trump, İran'da rejim değişikliğiyle hiç ilgilenmediğini de savundu. İran'daki yeni yönetimin daha mantıklı olduğunu söyleyen Amerikan Başkanı, önceki liderler Türkiye'yi bile hedef almıştı. Bunu anlamak mümkün değildi dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrar eden Amerikan Başkanı, İran'a yatırım yapılabilmesi için Tahran güven vermeli ifadelerini kullandı. İran'da yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçtiklerini dile getirdi. Anlaşmayı incelemesi için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderebileceğini de belirtti.
1: Washington'la Tahran arasında varılan mutabakata İsrail'de tepki sürüyor. İsrail basınında anlaşma Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana en büyük başarısızlığı olarak nitelendiriliyor.
4: ABD-İran hattında mutabakata varıldı ancak Tel Aviv yönetimi gelişmelerden memnun değil. İsrail basınına göre İsrail'li yetkililer ABD ile İran arasında varılan mutabakatı şok edici olarak nitelendiriyor. Anlaşmanın Tel Aviv yönetiminin beklentilerinin aksi yönünde bir gelişme olduğu da aktarılıyor. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre İsrail'li yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade etti. Gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdi. Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir yetkili

0: Kiliye göre İsrail, ABD-İran müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını öngörüyordu. Bu sonuç Tel Aviv'e sürpriz oldu. Kanal 13 üst düzey bir ABD'li yetkilinin sözlerine de yer verdi. Buna göre anlaşmanın İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediği ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını koruyacağı ifade edildi. Kanal 15 televizyonu ise İsrail güvenlik kabinesinden ayrıntı paylaştı. Buna göre bazı bakanlar Başbakan Netanyahu'dan Lübnan'daki operasyonların sürdürülmesi ve daha fazla bölgenin kontrol altına alınmasını istedi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in toplantıda ordunun sınır hattına çekilmeyeceğini ve askerlerin riske atılmayacağını söylediği belirtiliyor. İsrail basınında da eleştirel makaleler dikkat çekti. Haaretz gazetesindeki analizde İran fiyaskosu Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana en büyük başarısızlığı manşeti kullanıldı. Makalede tarihi bir zafer vaat ettikten sonra İsrail Başbakanı Trump'la zayıflamış bir ittifak ve bunun karşılığında elde edebileceği çok az stratejik kazanımla baş başa kaldı ifadesi kullanıldı.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı Amerika seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Ayrıntılar İsrail basınından Haaretz gazetesinde yer aldı. Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için Amerikan Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu. Haberde Ben-Gvir'in vize işlemleri için Amerikan Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından Amerika seyahatini iptal ettiği kaydedildi. İsrail basını Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak Amerika Büyükelçiliği'nin parmak izi istediğini öne sürüyor. Haaretz'in haberine göre Ben-Gvir'in Amerika ziyaretinin masraflarının İsrail'li bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı. İsrail'de bakanların özel kaynaklarla finanse edilen yurt dışı seyahatlerine çıkar çatışmasına neden olmaması şartıyla izin verilebiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Fidan ve Lavrov toplantı sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Amerika ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin konuştu. Son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyoruz dedi.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya düzenlediği resmi ziyarette İran'dan Ukrayna'ya birçok konuda mesajlar verdi. Fidan, başkent Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Fidan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında nihai anlaşma için imzaların atılması temennisinde olduklarını vurguladı. Bu süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'daki ihtilafların merkezinde Filistin meselesinin olduğunu hatırlattı. İsrail'in barışa yönelik provokasyonlarına karşı uyardı.
2: İsrail'in iki devletli çözümü baltalamaya yönelik yıkıcı eylemlerinin, Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs'teki provokasyonlarının önlenmesi için uluslararası çabaların artılması gerektiği ortadadır. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırıları ve işgalleri de bu ülkeleri zayıflatma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma projesinin devamıdır.
3: Bakan Fidan konuşmasında Ukrayna ve Rusya'nın da diplomasi masasına dönmesi gerektiğini belirtti. Türkiye olarak kendilerinin üzerlerine düşeni yapmak için hazır olduklarını açıkladı.
4: NTV Radyo.
1: Başkentin gündemine dönelim. CHP'de salı krizi her iki tarafında toplantı yapmamasıyla bu haftalık çözüldü ama taraflar bugüne hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek.
3: Mutlak buhran krizinin sürdüğü CHP'de gözler her iki kanadın atacağı adımlarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 13'te partisinin en önemli karar organı Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Edinilen bilgiye göre gündemde uyumlu çalışmadıkları gerekçesiyle bazı il başkanlarının görevden alınması var. Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanları başta olmak üzere Bursa, Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının görevden alınacağı ve onların yerine yeni atamalar yapılabileceği ifade ediliyor. MYK'da ayrıca geçen hafta tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından grup başkan vekillikleri düşen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine atama yapılabileceği konuşuluyor. Kurultay tartışması da sürüyor. Özgür Özel cephesi, genel başkan seçimli olağanüstü kurultay talebi içeren 900'e yakın delegeden toplanan noter tasdikli imzayı CHP Genel Merkezi'ne teslim etmeye hazırlanıyor. Eğer kurultay tedbir kararı gerekçe gösterilerek toplanmazsa Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak. Mahkemeden kurultay sürecinin tamamlanması için bir çağrı heyetinin oluşturulması talep edilecek. Konuya ilişkin tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İlke TV'ye konuşan İmamoğlu, kurultay zorla engellenirse milletin yürüyüşünü hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız dedi.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara'da bir süredir eylem yapan özel sektörde çalışan öğretmenlere desteğe gitti. Öğretmenlerin taleplerinin karşılanması için çağrıda bulundu. Özel sektör öğretmenleri sendikası taban maaş uygulamasının geri getirilmesi, ücret adaleti, kamuya atamada mülakatın kaldırılması gibi taleplerle eylemdeydi. Açlık grevine de başlayan öğretmenleri ziyaret eden Özgür Özel de mülakatın kaldırılması çağrısını yaptı. Öğretmenlerin mücadelesinin sonuna kadar yanında oldukları söyledi. CHP Grup Başkanı özel okulda çalışan öğretmenlerin kamudaki öğretmenlerden az maaş almaması gerektiğini de ifade etti. Özel öğretmenin emeğini özel okul sömürmesin diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti.
5: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alabileceğini söyleyerek bunun için de 16 Nisan 2028'i işaret etmesi gündemde. Uçum, Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı önünde anayasal engel olmadığını, seçim yenileme kararıyla bunun gerçekleşebileceğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu açıklama soruldu.
5: Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
0: Bahçeli partisinin grup toplantısında ise ABD-İran mütabakatını değerlendirdi. Kağıt üzerinde kalmamalı dedi.
5: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır.
1: Meclis Genel Kurulu 1 Temmuz itibariyle tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önergesi kabul edildi. Genel Kurul'da ilk olarak Emniyet Teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri yapılacak. Önergeyle ayrıca Meclis Genel Kurulu Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi kapsamında 7, 8 ve 9 Temmuz günlerinde de çalışmayacak. İBB davasının 51. günü geride kaldı. Dün sanık kürsüsüne tutuklu yargılanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Gökçe, gözaltı süreciyle ilgili de bazı iddialarda bulundu.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava Silivri'de sürüyor. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe savunma yaptı. Gökçe 16 aydır varsayımlar üzerine oluşturulmuş iddialarla tutuklu bulunduğunu söyledi. 30 yıllık meslek hayatı boyunca da rantla mücadele ettiğini dile getirdi. Buğra Gökçe gözaltı sürecinde hakkında kötü algı oluşturulmak amacıyla görüntülerinin alınması için emniyete zorla defalarca girip çıkarıldığını da iddia etti.
7: İhaleye fesat karıştırmakla suçlandığım tarihlerde henüz İBB'de değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevliydim. İddialar zaman mekan açısından tutarsızdır. Hakkımdaki bilirkişi raporunu hazırlayan kişi Sayıştay üyeliğine terfi ettirildi. İstanbul'da kaçak yapılar ve rant odaklarıyla mücadele eden teknik ekip, asılsız iddialarla kurulmaya çalışılan hayali bir örgüt kurgusu üzerinden haksız yere yargılanıyor.
6: Mahkeme heyeti 18 Haziran'da davada tutukluluk incelemesi yapacak. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında bugüne kadar 110 tutuklu sanıktan 42'si tahliye edildi.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Tutuklu eski genel sekreter Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Remzi Samver tahliye edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla başlatılan Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası'nın başkanı ve eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Samver tutuklanmıştı. Soruşturmada tutukluluk durumunu değerlendiren mahkeme Samver'in tahliyesine karar verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ firarilerinin iadesi için taleplerin yeni delillerle tekrarlanacağını duyurdu. Bakan Gürlek, Interpol'ün FETÖ başvuruları için kırmızı bülten çıkarmamasını da eleştirdi.
0: 15 Temmuz'un ardından firari durumda olan FETÖ'cüler için 2950 iade talebi hazırlandı. Interpol kırmızı bülten çıkarmadı, iadeler gerçekleşmedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iade taleplerinin yeni delillerle tekrarlanacağını duyurdu.
8: Örgütün beyni yurt dışında. Yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak.
0: Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Gürlek, Interpol İcra Kurulu'nun 2018 yılında aldığı FETÖ taleplerinin siyasi içerikli olması nedeniyle işleme alınmamasını da eleştirdi.
8: Türkiye, Interpol çalışmalarına hem kurumsal hem de operasyonel düzeyde en aktif destek veren lider ortak ülkelerden biri. Interpol'ün de Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı aynı hassasiyetle amasız ve fakatsız bir şekilde Türkiye'nin yanında durması gerekiyor.
0: İade talebinin en fazla yapıldığı ülke 777 dosyayla Almanya, ABD ise 428 dosyayla ikinci sırada. Almanya bugüne kadar 519 talebi reddederken ABD'de ise karara bağlanması gereken 355 dosya var. Gürlek kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisine yönelik yaptırım tavsiyesine ilişkin sorusunu yanıtladı. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz diyen Gürlek, raportörün ideolojik yaklaşımının farklı olduğunu, marjinal örgütlerle bağlantısı olduğunu belirtti.
1: 13 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen liselere geçiş sınavında matematik testine yönelik eleştiriler gündemde. Peki eleştirilerin odağında ne var? Matematik eğitimcisi Profesör Doktor Burak Karabey'e sorduk.
9: Sınav öncül olarak okuma, okuduğunu anlama, daha sonra dönüştürme, yorumlama, model kurma gibi çok daha zorlu bir noktaya erişmiş durumda. Bu da aslında bize şunu getiriyor. Yaptığımız sınav öğrettiğimizi karşılıyor mu? Bence karşılamıyor açıkçası.
3: 1 milyon öğrencinin geleceği için ter döktüğü liselere geçiş sınavı geride kaldı. Sınavın ardından en çok konuşulan konulardan biri matematik soruları oldu. Soruların uzun olması, matematik becerisinden ziyade okuma anlama becerisini ölçmesi eleştiriler arasında.
9: LGS'de son 7-8 yılda geldiğimiz nokta 6000 kelimelerden 9000 kelimelere ulaşmış bir kitapçıktan bahsediyoruz. Matematiğin ön koşulu Türkçe değildir. Yani matematik kendisine ait bir dile sahiptir. Doğal olarak bizim öğrencilerin matematiksel becerilerini de doğrudan ölçebileceğimiz sorulara daha fazla ihtiyacımız var.
3: Uzmanlara göre verilen süre öğrenciler üzerinde baskı yaratıyor.
9: LGS'de en büyük sorunun süreyi aşırı baskı altına almak olduğunu düşünüyorum. Bu çocukları bu kadar süre konusunda baskı altına aldığınız zaman doğru ölçümleri de yapamıyorsunuz. Ortalama bir matematik öğretmeninden düşünüyorum. Bu sınavda 35 dakika civarından çıkar. Biz bunun 8. sınıftaki bir öğrencinin 40 dakikada yapmasını bekliyoruz. Mümkün değil.
3: LGS puanları 10 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel okulların puanları açıklanacak. Devlet liseleri için tercihlerse 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
1: Gündemin ana başlıklarından biri geçen haftadan bu yana tavuk. Üretici 13 firmaya açılan soruşturma sonrası şimdi de Ticaret Bakanlığı bazı zincir marketlerde beyaz et fiyatlarını denetledi. Usulsüzlükler tespit edilip 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Hayvancılık piyasası uzmanları ise yüksek fiyatların ardındaki farklı nedenlere dikkat çekiyor.
10: Kırmızı ete param yetmediği zaman beyaz ete dönüyoruz. Haftada 3-4 olabiliyor.
6: Türkiye'de tavuk eti tüketimi son 3 yılda kişi başına yıllık 16 kilodan 24 kiloya yükseldi. Talep arttı. Bu artış piyasa koşulları gereği fiyatlara da yansıdı. Ucuz diye tercih edenlere de pahalı gelmeye başladı.
11: Alan var, almayan var. Çok kötü.
12: Çok yüksek fiyatlar.
13: Yani artışın nedenini anlayamıyorum.
6: O artışın nedenini anlamak üzere farklı bakanlıklar harekete geçti. Önce tavuk eti ihracatı yasaklandı. Sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla tavuk fiyatlarında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla 13 üreticinin yöneticileri gözaltına alındı, şirketlere denetim kayyumu atandı. Ticaret Bakanlığı da soruşturmayla bağlantılı zincir marketlerde fiyat denetimi yaptı, 10 milyon liradan fazla ceza kesti.
14: Denetim önemli ama sorunu çözecek yol değil. Fiyat yüksekliğinin temel nedeni maliyetler. Yem maliyeti %68-%70 civarında. %14'te civciv maliyeti var ve bunların ikisinde de Türkiye ithalata bağımlı.
6: Üreticiden çıkan bütün tavuğun kilosu yaklaşık 99 lira. Ancak tüketiciye ulaşana dek üzerine ek maliyetler biniyor, marketlerde en düşük 125 liradan satılıyor. Parçalanıp paketlenmesiyle fiyat daha da yükseliyor.
14: Herkes kendi karını da üstüne koyunca fiyatlar üreticide ucuz görünse de tüketici açısından çok pahalı. Şu anda 20-25 tane entegre işletme var. Buna tekelleşme denilir mi bilemem ama en azından kümelenme var.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Florya arasında. Sende ise Esenyurt Firuzköy arasında yine sabah trafiği gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
4: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam. Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik, medeniyettir.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İtalyan yazar Carlo Levi'nin İsa Bu Köylere Uğramadı isimli romanı Alfa Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Leyla Tonguç basmacı çevirmiş. Carlo Levi 1902-1975 yılları arasında yaşadı. Yazar, aktivist ve doktordu. En tanınmış romanı İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1945'te yayınlanan bugün bahsettiğimiz İsa Bu Köylere Uğramadı. Roman 1979'da ünlü yönetmen Francesco Rossi tarafından İsa Eboli'de Durdu adıyla sinemaya uyarlandı. Carlo Levi romanında 1930'larda sürgün olarak gönderildiği Güney İtalya'nın ıssız bir köyünde karşılaştığı içler acısı manzarayı anlatır. Büyünün, sıtmanın ve ölümün kol gezdiği bu çorak toprakların hüzünlü sakinleri büyük bir yoksulluk içinde yaşamaktadır. Levi romanında Güney İtalya'nın hazin gerçeğini dile getirirken bir yandan da iç dünyasında yaşadığı dönüşümü gözler önüne serer. Italo Calvino onun için Carlo Levi'nin özgünlüğü şuradadır diyor. O bizim zamanımızın içindeki bir başka zamanın tanığı, bizim dünyamızın içindeki bir başka dünyanın elçisidir. Tarihçi arkeolog Töre Sivrioğlu'nun Soylu Vahşi'nin İzinde isimli çalışması Kafka Kitap'tan yayınlandı. Kitabın alt başlığı Keşifler ve Bir Efsanenin Doğuşu. Ulaş Töre Sivrioğlu 1980 Gönen doğumlu. Ege Üniversitesi Prehistoria ve Ön Asya Arkeolojisi bölümü mezunu. 9 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisansını, Celal Bayar Üniversitesi'nde de tarih doktorasını tamamladı. Sivrioğlu çok sayıda arkeolojik kazı ve kültürel mirası koruma projesine katıldı. İran, Bizans ve İslam sanatı ve tarihi hakkında çeşitli çalışmaları yayımlandı. Yayımlanmış kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Medeniyetlerin Şafağı, Akdeniz'in Öyküsü, Kayıp Uygarlıklar ve Diller, Zerdüştilerin Kutsal Metinleri, Uygarlık Tarihi, Atatürk ve Arkeoloji. Töre Sivrioğlu bugün bahsini ettiğimiz Soylu Vahşi'nin İzinde isimli çalışmasında Batı'nın romantik vahşi tasvirlerinin arka planını araştırıyor. Bu bağlamda Mezopotamya'nın kadim tabletlerinden başlayıp Yeni Dünya'nın balta girmemiş ormanlarına uzanıyor. Gılgamış'ın yoldaşı Enkidu'dan, Russo'nun mülkiyetsiz insanına, Magellan'ın devlerinden Montaigne'in yamyamlarına geniş bir coğrafyada ötekinin nasıl kurgulandığını analiz ediyor. Şöyle denilmiş tanıtım metninde, Soylu Vahşi'nin izinde mülkiyetin, savaşın ve toplumsal cinsiyetin kökenlerine dair sarsıcı bir yüzleşme. Kitabın sonuna geldiğinizde sadece vahşi olanı değil, bizzat insan doğasını ve modern dünyanın dayattığı yerellik kavramını da sorgulayacaksınız. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Türkiye Milli Futbol Takımı Paraguay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Amini futbol takım oyuncularından Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın, 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında karşılaşacakları Paraguay maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Futbolculardan Uğurcan Çakır, Avustralya maçını unutmaları gerektiğini belirterek, ''Tabii ki üzüldük ama Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var. Daha odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimiz, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız.'' ifadelerini kullandı. Samet Akaydın ise yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hep beraber oynadı. Birbirini çok iyi tanıyan ve seven bir takım. Her zaman böyle oldu diye konuştu. Paraguay maçı öncesi verilecek desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Akaydın, "Bu maçta bize desteğinizi esirgemeyin, taktiği falan bir kenara bıraktık. Biliyorsunuz biz duygularımızla hareket eden bir ülkeyiz. Bu bayrak içinde yapamayacağımız hiçbir şey yok," dedi. Türkiye grubundaki ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi sabaha karşı 6'da karşı karşıya gelecek. Mücadelede El Salvador'lu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında 3 maç oynandı. Fransa I grubu ilk maçında Senegal'i 3-1 yendi. Norveç-Irak karşılaşması Norveç'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. J grubunda da Arjantin-Cezayir karşısında 3-0'lık üstünlük elde etti. Şu sıralarda Avusturya-Ürdün maçı oynanıyor. Dünya Kupası'na K ve L gruplarının ilk maçlarıyla devam edilecek. Bugün saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te İngiltere-Hırvatistan maçları oynanacak. Gece programındaysa saat 2'de Gana-Panama, saat 5'te ise Özbekistan-Kolombiya karşılaşmaları yapılacak. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kuralları bugün çekilecek. Türk takımlarının da dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuralları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. Amili kadın voleybol takımının mücadele ettiği 2026 Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları Ankara Spor Salonu'nda başlayacak. Filenin Sultanları bugün saat 19.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlar 4 maçta aldığı 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. Organizasyonun ilk gününde ayrıca Almanya, Çin ve Fransa, Brezilya müsabakaları yapılacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Tek reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
9: Bu yıl küresel limit aşım günü 30 Temmuz olarak belirlendi. Bazı ülkeler bu hedefin gerisinde. Bazıları tutturmayı amaçlıyor, bazılarının da belirtilen sürenin çok daha üzerinde zamanı var. Peki süresi uzun olan ülkeler neyi doğru yapıyor? İklim bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz anlatıyor.
10: Uzun vadeli planlamayla kaynakları daha uzun vadede kullanma. En önemli noktamız bu. Yani şöyle, şimdi Tarım Bakanlığımız bu konuda yeni harekete geçti geçtiğimiz sene ve tarımda planlı üretime geçilecek ülkemizde. Planlı üretim ne demek? Planlı üretim şu demek: Konya Kapalı Havzası'nda daha çok kuraklığa uygun ürünler yetiştireceğiz. Yani buğday yetiştireceğiz, arpa yetiştireceğiz ve şeker pancarıyla mısır yetiştirmeyeceğiz. Ha, herkes arkada biliyorum diyor ki ya arkadaşım onu yapacak olursak çiftçi nasıl para kazanacak? Devlet de çiftçiyi sübvanse edecek, çiftçiye destek sağlayacak ki o buğday üretimi devam etsin. Bütün bunlar bir merkezi planlamayla olacak olan şeyler. Bunları becerebilen ülkelerde bu gayet güzel yürüyebiliyor. Aynı şekilde ne kadar işte gübre kullanıldığı, ne kadar tarım ilacı kullanıldığı, ne kadar hayvan avlandığı, ne kadar hayvan beslendiği, onların hangi kaynaklardan beslendiği, ne kadar maden çıkartıldığı, bütün bunlar hesabın içine giriyor ve yani uzun vadede bu kaynakların bize yetmesi gerekiyor diyen devletler bu işi doğru yapıyorlar.
11: Doğa konuşmaları.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
13: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
14: Mobile Systems.
15: Reklam.
16: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
17: NTV Radyo.
18: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Firon'unuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TakoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Mobile Systems. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 8.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Mobile Systems.
5: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. Cuma günü İsviçre'de atılacak imza öncesi Amerika ve İran arasında varılan mutabakattan 14 madde basına sızdı. İlk olarak Lübnan dahi tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alıyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise 3 madde var. O maddeler: Amerika'nın deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması ve İran'ın tüm mayınları temizlemesi. Al Arabiya'nın iddiasına göre İran'ın ekonomik talepleri de yerine getiriliyor. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması mutabakat metninde yer alıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, G7 zirvesi kapsamında Katar Emiri Esani ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, dedi. Trump, İsrail'in anlaşma öncesinde Beyrut'a yönelik saldırılarından memnun olmadığını da vurguladı. Amerikan Başkanı, Netanyahu Lübnan konusunda daha sorumluca davranmalı ifadesini kullandı. Ayrıca Hizbullah konusunda da, eğer İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa o zaman bu işi Suriye yapacak, açıklamasını yaptı. Tel Aviv yönetimi ise Amerika ile İran arasında varılan anlaşmadan memnun değil. İsrail basınına göre İsrailli yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade etti. Gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdiler. Bu arada İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı Amerika seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Bakan Fidan, Amerika ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin konuştu. Son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyoruz, dedi. Fidan, İsrail'in provokasyonlarına yönelik de uyardı. Dışişleri Bakanı bugün de Rus lider Putin'le bir araya gelecek. Mutlak butlan krizinin sürdüğü CHP'de gözler her iki kanadın atacağı adımlarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 13'te Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Edinilen bilgiye göre gündemde uyumlu çalışmadıkları gerekçesiyle bazı il başkanlarının görevden alınması var. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Konuya ilişkin tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu, kurultay zorla engellenirse milletin yürüyüşünü hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız, dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara'da bir süredir eylem yapan özel sektörde çalışan öğretmenlere desteğe gitti. Öğretmenlerin taleplerinin karşılanması için çağrıda bulundu. Özel okulda çalışan öğretmenlerin kamudaki öğretmenlerden az maaş almaması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmaları ile ilgili soruyu yanıtladı. Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır, dedi. Meclis Genel Kurulu 1 Temmuz itibarıyla tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul'da ilk olarak Emniyet Teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri yapılacak. Önergeyle ayrıca Meclis Genel Kurulu Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi kapsamında 7, 8 ve 9 Temmuz günlerinde çalışmayacak. Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında 3 maç oynandı. Fransa I grubu ilk maçında Senegal'i 3-1 yendi. Norveç-Irak karşılaşması Norveç'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. J grubunda Arjantin Cezayir karşısında 3-0'lık üstünlük elde etti. Şu sıralar Avusturya-Ürdün maçı oynanıyor. Avusturya 1-0 önde. A milli takımın Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında da hakemi belli oldu. Türkiye-Paraguay karşılaşmasında El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Pirelin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne alacak. Milliler saat 19.30'da Belçika ile karşılaşacak.
0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
4: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Güncel ekopolitik gidişatı hiç şüphesiz ABD-İran arasındaki barış veya barış yolunda mutabakat anlaşması takvimi işgal ediyor. Öyle ya, iki taraf mutabakata varmak için bir ön anlaşma imzalamışlardı. Yani mutabakatın mutabakatı şimdi elimizde ama bundan sonra özellikle artık belli olduğu haliyle 19 Haziran'da İsviçre'nin Bergenstock kentinde veya kasabasında imzalanacak olan anlaşmaya gözler çevrildi. Bu da nihai bir anlaşma olmaktan ziyade 60 günlük bir süreci işaret ediyor. Anlaşmanın tam metni henüz açıkta değil, açıklanmadı. Değişik tırnak içinde sızıntılar var, açıklamalar var ama hiçbiri konfirme edilmiş durumda değil. Tabii G7 zirvesi de bu arada Fransa'nın ev sahipliğinde Evian şehrinde devam ediyor. Orada imzalanacağı, yani onunla paralel bir şekilde imzalanacağı yönündeki beklentiler bu İsviçre formülünün açıklanmasıyla ortadan kalktı. Son dakikada biliyorsunuz bir Katar kartı devreye girdi. Bir dip notu mutlaka paylaşmak lazım. Bergenstock'un en büyük turistik yatırımı veya oradaki tesisleri sahibi kim tahmin ettiniz? Katar. Katar galiba bundan sonra katalizör olarak bu anlaşmada oynadığı rolüyle anılacak. Ümit ederiz ki hani şairin ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim dizelerinden daha ağırlıklı ve daha reel politik temelli bir sonuca doğru gidiyoruz. Çünkü daha evvelde bilindiği üzere böyle ileri geri gelgit hareketler oldu. İmzalandı, imzalanıyor. Anlaşmaya varıldı, varılıyor. Karşılıklı sözleri söylendi. Gene hatırlarsanız tam 38 kez Trump'ın bu yönde açıklama yaptığını daha evvel belirtmiştik. Ama genel geçer bir ifadeyle 107 gün sonra piyasaların yüzü güldü denilebilir. Özellikle petrol fiyatları söz konusu olduğunda bu açıkça görülüyor. 16 Şubat'ta yani savaşın başlamasından kabaca 2 hafta evvel 68.57 dolarlık bir Brent petrol fiyatı vardı. 26 Şubat'ta savaşın hemen arifesinde 70.78 dolarla yani 70 doların üzerinde tutunmaya çalışan bir petrol fiyatı kayıtlara geçti. Sonra savaşın ilk günlerinde 78.08 dolarlık bir petrol ama 6 Mart'ta özellikle İran'ın Körfez ülkelerine de saldırısıyla beraber 93 doları aşan bir grafik izlendi. 16 Mart'ta 101 dolar yani 3 haneli, 26 Mart'ta gene 3 haneli rakamlar devam etti. 6 Nisan'a bakıyoruz gene bu sefer 110 dolarlara kadar çıktı. Yani en yüksek seviye 112 dolarla 29 Nisan'da ortaya çıktı. Ama hatırlayalım 2022 Rusya-Ukrayna krizinde 136 dolarlar görülmüştü. Ez cümle 10 Haziran'da 94.5 doların bir tık altına inen petrol fiyatları 14 Haziran'da 78 dolara birdenbire indi bu Trump'ın açıklamasıyla beraber, barış açıklamasıyla beraber. Sonra 15 Haziran'da 83 dolarlık bir manşet gördük. Tekrar normale dönen bir fiyat gibi gözüküyor ama aslında hatırlanırsa Yani 16 Şubat'ta böyle 70 dolarlara çıkmaya, 60'lı dolarlardan kurtulmaya çalışan bir petrol fiyatı. Bugün Amerika'nın günde 2,5 milyon varili ortalama 95 dolardan sattığı bir düzeye çekilmiş oldu. Yani savaşın arka ekonomik planını da böyle görmüş oluyoruz. Tabii bu gidişat, yani bu barış veya anlaşma ümidi her bakımdan yararlı oldu. Dün de belirtmiştik, Türkiye için enerji faturası 14 milyar dolar olarak Amber tarafından, uluslararası kuruluş tarafından hesaplanıyor. Savaşın toplam maliyetinin de 3,5 trilyona endeksleyen bir takım çalışmalar, bir takım tahminler var. Ama Türkiye açısından da risk primi savaş öncesi seviyeye döndü. 5 yıllık kredi risk primi CDS 223 puana kadar inerek 23 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine inmiş oldu. Tabii hal böyle ama bir de gerçeklere bakalım. BBC'nin dakikalar evvel verdiği habere göre bu anlaşmalar ve geri sayım çerçevesinde bile, yani hani Hürmüz'de rutine dönülecek mesajlarına rağmen, sadece an itibariyle 7 gemi Hürmüz'den geçmeyi başardı. Nitekim Uluslararası Enerji Ajansı da Hürmüz'ün kapanması dolayısıyla günlük 14 milyon varilden fazla petrol üretiminin devre dışı kaldığını, bu miktarın da küresel talebin yaklaşık %14'üne karşılık geldiği ifade ediliyor. Ve deniliyor ki üretimin toparlanması aylar sürecek. Belki 3 ay içinde eski kapasitenin %70'ine, 6 ay içinde ise %90'ına ulaşılabilecek, tam toparlanma için daha uzun bir süre gerekiyor. Rafinerilerin dar boğaz yaratması ihtimali var. Yani tekrar %90-95 kapasiteye ulaşmak için neredeyse 2 aylık bir süreye ihtiyaç olunabiliyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz LNG, biliyorsunuz büyük ölçüde Katar en büyük oyuncu, neredeyse 5'te 1'i zarar gördü. Bunun tamamen normale dönmesi yıllar alabilir deniliyor. Ve tabii petrol stoklarının yeniden oluşturulması gerekiyor. Onun da birkaç yıl sürmesi bekleniyor. Yani ortalık süt liman değil ama gelişmeler cesaret verici. Bunu da belirtmekte fayda var. Tabii piyasalar G7 zirvesinden çok büyük bir şey beklemiyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında bir kırılma anı yaşamadığımız belli. Üstelik böyle Trump da hani Ukrayna savaşı bizim için hiçbir zaman bir numaralı öncelik olmadığı gibi kafaları karıştıran bir beyanatta da bulundu. Ama piyasalar saatler içerisinde açıklanacak FED faiz kararını bekliyor. Yeni başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk faiz toplantısı hakikaten bütün dünyada finansal varlıkların gidişatı ve enflasyon konusunda da yön gösterici, şekillendirici olacak. Fed'in faiz indirimlerini ötelemesi, hatta yıl sonuna kadar faiz arttırım seçeneğini masada tutması bekleniliyor. Özellikle 2028 yılına da kadar ihtiva eden, yani tahminleri ihtiva eden, beklentileri ihtiva eden bu nokta grafiği, ki Fed üyelerinin kendi tahminlerinden ortaya koyulan bir grafiktir. Merakla beklendiğini belirtelim ama Kevin Warsh'un belki de bu ilk toplantıda bu konuda herhangi bir beyan etmeyeceğini ifade edelim. Son dipnotla tamamlayalım. Bilindiği üzere SpaceX en son ihraçtan sonra yukarı yönlü tırmanışını sürdürüyor. Amazon şirketini 2.65 trilyon dolara ulaşan değeriyle, defter değeriyle şu anda geçmiş durumda. Amazon kağıt üzerinde karlı, SpaceX kağıt üzerinde, bilanço üzerinde zararlı. Nasıl oluyor da reel kâra sahip bir şirketi hayallerle dolu, ümitlerle dolu, beklentilerle dolu bir şirket geçiyor? Belki de küresel ekonominin hal ve gidişatını anlatmak için bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
5: Günün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlıyoruz. İmamoğlu İnşaat'ın rant oyunları manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. Sahte iskan operasyonunda Hasan İmamoğlu'nun el konulan inşaat şirketinin yetkilileri ve CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi hayalet projelerle 26 villaya sahte iskan verildiğini belirledi diyor bugün Sabah. Bir diğer başlık, New York mahkemesi FETÖ'yü mahkum etti. FETÖ'cülerin ödemediği kredi borçları Amerika'da mahkemeye taşındı. TMSF'nin açtığı dava New York mahkemesince haklı bulundu. Mahkeme FETÖ'ye borcu faiziyle ödeyin dedi diyor bugün yine Sabah gazetesi. Bahçeli seçim zamanında yapılacak bir diğer başlık, MHP lideri Bahçeli uçumun seçim 16 Nisan 2028'de olabilir sözlerine ilişkin önemli olan seçimin zamanında yapılması, Cumhurbaşkanımız görevde biz de arkasındayız dedi. MHP liderinin sözleri de bugün Sabah gazetesinde yer buldu. Hürriyet'e bakıyoruz. Hürriyet gazetesi lastik patladı manşetiyle çıkıyor. Rekabet Kurulu lastik üretimi ve dağıtımı yapan şirketlere 2 yıl önce açtığı rekabeti ihlal soruşturmasını tamamladı. 14 lastikçi toplam 3.6 milyar lira ceza ödeyecek diyor Hürriyet bugün. Amerika'dan İran'a şartlı taviz bir diğer başlık. El Arabiya, Cuma günü imza töreninden sonra açıklanması beklenen Amerika ile İran arasındaki mutabakat zaptının tam metnini yayımladı. Belgeye göre Amerika, İran'a petrol, petrokimya ürünleriyle ilgili bankacılık, sigorta ve taşımacılık faaliyetleri konusunda derhal muafiyet sağlarken, 300 milyar dolarlık fon ve diğer konulardaki tavizleri nükleer programı hususundaki şartlara bağladı. Nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programında mevcut durumu koruyacak, Amerika askerleri bölgede kalacak diyor bugün Hürriyet. 3 saat Reuters'a zorunlu tazminat bir diğer başlık.

0: yasal çerçeveyi daha net görmek istediği ifade edilirken MIT'in gerekli mekanizmanın oluşturulması için çalıştığı öğrenildi deniliyor bugün Milliyet'te. Çelik kubbe güçleniyor bir diğer başlık. Aselsan'la savunma sanayi arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 42 milyar liralık sözleşme imzalandı. İçinde birçok hava savunma silah sistemini ve yapay zekayı barındıran Çelik kubbe Türkiye'nin hava savunmadaki beyni durumunda diyor bugün Milliyet. Amerika vize vermedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerika seyahatini vize almakta sorun yaşadığı için iptal etmek zorunda kaldı. Amerika'nın diplomatik vize sahibi Ben-Gvir'den ülkeye girebilmesi için parmak izi istediği belirtildi deniliyor. Bugün yine bu haberde Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak'ın manşeti Amerika'dan tarihi itiraf, biz olmasak İsrail olmazdı başlıklı haberi. Amerika ile İsrail arasında kriz patlak verince Washington'dan terör devletinin pervasızlığının nedenini ortaya koyan itiraf geldi. Amerikan Başkanı Trump, Amerika olmasaydı İsrail olmazdı, ben olmasaydım İsrail olmazdı, ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu dedi. Merkez bankaları altına yöneliyor. Altın almayı planlayanların oranı ise %45'te rekor seviyeye ulaştı. Bu eğilimin önümüzdeki 5 yılda Amerikan dolarının küresel rezervlerdeki payını azaltması bekleniyor deniliyor Yeni Şafak'ta bugün. Cumhuriyet'e bakıyoruz. Kritik viraj manşetini görüyoruz. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel 26 Temmuz'a dek kurultay yapılmaması halinde partinin seçime girememe riskine vurgu yaptı ve zorunlu bir önlem olarak B planını ve yeni parti iddialarını doğruladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da kurultayın engellenmesi halinde yeni bir siyasi yol için hazır olduklarını söyledi diyor bugün Cumhuriyet. Direnişte kazanım bir diğer başlık. Bağımsız Madeni Sendikası üyelerinin 27 günlük hak arama mücadelesi zaferle sonuçlandı deniliyor yine Cumhuriyet'te bugün. Akşama bakıyoruz. FETÖ Amerika'da kaybetti manşetini görüyoruz. Amerika'daki FETÖ okulu 15 Temmuz öncesi Bankasya'dan kullandığı krediyi yönetim TMSF'ye devredilince geri ödemedi. Amerikan mahkemesi de faizli ödeyin kararını verdi diyor Akşam gazetesi. Yine Sabah gazetesinde olduğu gibi bu haberi ilk sayfasına taşıyor. İsrail'in ömrünü ben uzattım bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Trump, Netanyahu'yu Lübnan konusunda uyardı. Sorumlu davranmalı, ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu dedi. Trump'ın sözleri de bugün yine akşamdaydı. Gencim deyip geçmeyin bir diğer başlık. Oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından uzmanlar, gençlerde tansiyon ve kolesterol kontrolleri yaptırmalı, kalp rahatsızlıkları yaşa bakmıyor uyarısını yaptı diyor bugün akşam. Posta'ya da bakalım. Acı filmde mutlu son manşetini görüyoruz Posta'da. Türkiye Elmalı ailesini bizim Lorenzo olarak tanıdı. İki evlatlarını ender görülen bir hastalık nedeniyle kaybeden aile, filme de konu olan Lorenzo'nun yağıyla tedavi ettiği Kadir'i hayatta tutmayı başardı. Kadir büyüdü, evlendi. Ailenin yaşadığı dramda mutlu sonla bitti diyor bugün Posta. Eda'dan tarihi başarı bir diğer başlık. Ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil İtalya'da tarihi bir başarıya imza attı. İzmirli 18 yaşındaki açık deniz yüzücüsü İtalya'daki Capri Adası'ndan başlayıp Napoli'ye uzanan 28 kilometrelik mesafeyi 9 saatte yüzdü. Maratona del Golfo Capri Napoli'de birinci olan Eda Savcıgil bu parkuru tamamlayan ilk Türk sporcu da oldu. Eda zorlu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm yüzücüler arasında da parkur rekorunu kırdı diyor bugün Posta gazetesi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi güne 14.493 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.31, Euro 53.95'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.323 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.441, çeyrek altın 10.924 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Sıcaklıklar Perşembe ve Cuma batıda düşüş gösterecek. Bugün Marmara az bulutlu, İstanbul açık, rüzgar sert esecek. 27 derece, Bursa'da 32 derece olacak. İç Anadolu güneşli, Ankara 31 derece. Yarın

0: Ankara'da yine kuvvetli yağmur var. Ege'de rüzgar karayere dönüyor. İzmir 32 derece. Akdeniz güneşli. Sahilleri nemli. Antalya 29 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Doğu Anadolu geneli açık. Cuma günü lodos kuvvetlenecek.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
3: Bugün sadece Dünya Kupası'nın değil, belki de tüm futbol tarihinin en ikonik anını ele alıyoruz. Kupa Sözlüğü'nde günün harfi H, günün maddesi Hand of God, yani Tanrı'nın eli. Futbol tarihinin gördüğü en meşhur ve üzerinde en çok konuşulan hilesinin literatürdeki adı Tanrı'nın eli. Yıl 1986. Çeyrek finalde Arjantin'le İngiltere karşı karşıya. 4 yıl önce Falkland Adaları'nda başlayan askeri ve siyasi gerilimin ardından oynanan maçta Diego Armando Maradona kaleci Shilton'un üzerinden topu eliyle ağlara gönderdi. Tüm İngiliz futbolcular hakemin etrafını sarıp çılgına dönerken Maradona arkasına bile bakmadan gol sevinci yapıyordu. Maradona maçtan sonra kameraların karşısına geçti ve o meşhur cümleyi kurdu. O golü Maradona'nın değil Tanrı'nın eli attı. Futbolun adalet duygusunu yerle bir eden ama dehasıyla o kural dışı anı bile bir sanat eserine dönüştüren bu ikonik terim futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip oldu. Bu arada Maradona aynı maçta yarı sahadan aldığı topu tek başına sürükleyip bir başka ikonikleşen gole daha imza attı. Sonunda ne mi oldu? Arjantin dünya şampiyonu.
2: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
8: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopinflight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinflight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi Chopinflight.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
10: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikalı yetkililere göre Cuma günü Amerika ile İran arasında atılacak imzaların ardından İran'a yıllardır uygulanan yaptırımlarına geniş çaplı muafiyet geliyor. Ayrıca İran'a yönelik 300 milyar dolarlık yatırım fonu sağlanacağı da iddia ediliyor. Ayrıntıları alacağız NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den.
11: Amerika ve İran arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. Uluslararası haber ajansları ve Amerikan basınına yansıyan haberlere göre İran bu anlaşmadan iki önemli ekonomik fayda elde ediyor. Bunlardan bir tanesi İran'a yatırım yapılmasını öngören 300 milyar dolarlık bir fon ve diğeri de İran'a derhal petrol ve yakıt satma imkanının tanınması. Üst düzey Amerikalı yetkililere göre İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlara muafiyet anlaşma imzalanır imzalanmaz yürürlüğe girecek. Hatta haberlere göre bu anlaşma satışı kolaylaştırmak amacıyla bankacılık, ulaştırma ve sigorta hizmetlerini de kapsıyor. Ama yetkililere göre bunun bir koşulu var. İran Amerika ile imzalanan mutabakat zaptının getireceği ekonomik faydalardan yararlanmak için kabul ettiği tüm maddelere, tüm koşullara uymak zorunda. Buna nükleer silaha sahip olmaması, elindeki zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda da seyri sefer özgürlüğüne müdahale etmemesi de dahil. Uzmanlar bu adımı İran'a milyar dolarlık bir taviz olarak değerlendiriyor. İran'ın depolarda ve tankerlerde 100 milyon varilden fazla petrolünün bulunduğu ifade ediliyor. Bir diğer ekonomik fayda İran için 300 milyar dolarlık özel bir yatırım fonunun oluşturulması. Kaynaklara göre bu miktarın yarısından fazlası için ülkelerden taahhüt alınmış durumda. yatırım taahhüdünde bulunanlar Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya ve Amerika'daki bazı şirketler. Bu fon İran'ın yeniden inşa edilmesi ya da bir tazminat ödenmesi konseptinde değil de daha ziyade özel bir yatırım aracı olarak tanımlanıyor. Amerika, Körfez ülkeleri, Asya, Güney Amerika ve Afrika'daki bazı ülkelerin bu yatırım fonunu finanse etmesi öngörülüyor. Bu fon kapsamında da İran'a enerji, lojistik, imalat ve ulaşım alanında yatırım yapılması öngörülüyor.
10: Begüm Dönmez Ersöz'ün notlarını dinledik. G7 ülkelerinin liderleri Fransa'da bir araya geldi. Görüşmelerdeki en kritik konu başlıkları Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika-İran hattında sağlanan uzlaşı oldu. İran'la ön anlaşma imzalayıp rotayı yeniden Ukrayna'ya çevireceğini belirten Amerikan Başkanı Donald Trump, "Rusya bir anlaşma yapmalı, elimden geleni yapacağım," dedi.
12: Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri Fransa'da bir araya geldi. Zirvede ana gündem maddesi 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran hattındaki son gelişmeler oldu. Evian kasabasında düzenlenen zirvede liderler aile fotoğrafı çektirdi. Davetli listesinde bu yılda Ukrayna vardı. Zirveye Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu'dan bazı liderler de davet edildi. Toplantı safhasında en dikkat çeken görüşmelerden biri ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski arasında yapıldı. Trump, cephede her iki taraftan da çok fazla gencin öldüğünü vurgulayarak, "Rusya bir anlaşma yapmalı, savaşı bitirmek için elinden geleni yapacağım," dedi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın açılması nedeniyle Rus petrolüne yaptırım muafiyetini kaldırabileceğini, kısıtlamaların geri getirilebileceğini belirtti. ABD'nin Avrupa Birliği tarafından parası ödenen silah satışları dışında aslında Ukrayna savaşıyla pek ilgisi olmadığını ifade eden Trump, İran konusunun artık arka planda olacağını kaydetti. Yeniden Ukrayna savaşına eğileceğini söyledi. Zelenski ile Avrupa müttefikleri ise Ukrayna'nın Rusya içlerine düzenlediği İHA akınları sayesinde cephede elinin güçlendiğini savundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna için rüzgar tersine dönüyor. Rusya'nın yorgunluğu açıkça görülüyor. Desteğimizi iki katına çıkarmanın tam zamanı açıklamasını yaptı. Zirvenin diğer önemli başlığı ise ABD-İran mütabakatıydı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sağlam ve ciddi bir nihai anlaşma yapılması gerektiğini söylerken Almanya Başbakanı Friedrich Merz de müzakerelerde süratle ikinci aşamaya geçilmesi çağrısında bulundu. Berlin'in sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Merz, ilk mayın temizleme gemilerini Hürmüz'e gönderdiklerini açıkladı. G7 liderleri zirvede ayrıca enerji krizine karşı önümüz alternatif rotalar aradı.
10: Bu arada Rusya-Ukrayna hattında bombardıman sürüyor. Rusya, Zaporijya kentinde bir binaya saldırdı. Binada yaşayan 7 kişi yaralandı. Saldırının İran yapımı Şahit dronlarıyla düzenlendiği ifade ediliyor. Dronların isabet ettiği binanın çatısı yandı. Bina sakinleri tahliye edildi. Rusya son haftalarda Zaporijya'ya yönelik saldırılarını ağırlaştırdı. Kiev'de saldırıların hedefi oluyor. Ancak analistler Rusya'nın Ukrayna topraklarında ilerleyişini yavaşlattığını da yorumluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Önce Fidan ve Lavrov toplantı sonrasında konuştu. Bakan Fidan, Amerika ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyoruz, dedi. Fidan, İsrail'in provokasyonlarına yönelik de uyardı. Dışişleri Bakanı bugün de Rus lider Putin'le görüşecek.
13: NTV Radyo.
10: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleriyle görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama masadaydı. DEM heyeti, çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkarılması gerektiğini söyledi.
14: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü. Görüşmede İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Görüşmede sürecin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi karşılıklı olarak ifade edildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki beklentimizi ilettik denildi. Meclis Başkanı'nın da aynı yaklaşıma sahip olduğunu söylediği belirtildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da aynı noktada çağrı yaptı.
15: Yaklaşık 2 yıldır süren bu sürecin artık somut, hukuki ve demokratik zemine kavuşması gerekiyor. Bunun yolu çerçeve yasadır. Kürt meselesini çatışma zemininden çıkarıp siyaset ve hukuk zeminine taşıyacak bir çerçeve yasa artık ertelenemez.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi.
16: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
10: CHP'ye de bakalım. CHP'de salı krizi her iki tarafında toplantı yapmamasıyla bu haftalık çözüldü ama taraflar bugüne hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek.
17: Mutlak buhtan krizinin sürdüğü CHP'de gözler her iki kanadın atacağı adımlarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 13'te partisinin en önemli karar organı Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Edinilen bilgiye göre gündemde uyumlu çalışmadıkları gerekçesiyle bazı il başkanlarının görevden alınması var. Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanları başta olmak üzere Bursa, Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının görevden alınacağı ve onların yerine yeni atamalar yapılabileceği ifade ediliyor. MYK'da ayrıca geçen hafta tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından grup başkan vekillikleri düşen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine atama yapılabileceği konuşuluyor. Kurultay tartışması da sürüyor. Özgür Özel cephesi, genel başkan seçimli olağanüstü kurultay talebi içeren 900'e yakın delegeden toplanan noter tasdikli imzayı CHP Genel Merkezi'ne teslim etmeye hazırlanıyor. Eğer kurultay tedbir kararı gerekçe gösterilerek toplanmazsa sulh hukuk mahkemesine başvurulacak. Mahkemeden kurultay sürecinin tamamlanması için bir çağrı heyetinin oluşturulması talep edilecek. Konuya ilişkin tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İlke TV'ye konuşan İmamoğlu, kurultay zorla engellenirse milletin yürüyüşünü hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız dedi.
10: Silivri Belediyesi'ne yönelik mali usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 kişiden 10'u tutuklandı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da tutuklanan isimler arasında. Beylikdüzü'nde de imar ve ruhsat yolsuzluğu iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı. 2,5 milyona yakın adayın gireceği üniversite sınavı 20-21 Haziran'da yapılacak. Peki adaylar son günleri en verimli nasıl geçirebilir? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e sorduk.
14: Eğitim hayatları boyunca emek verdiler. Hayallerindeki okullara girebilmek için çalıştılar. 2 milyon 425 bin adayın ter dökeceği üniversite sınavına sayılı gün kaldı. Peki son günlerde neler yapılmalı?
18: Son günlerde deneme sınavları yapacaklar ama sadece deneme sınavı yapmakla puan yükselmez. Önemli olan bu yaptıkları deneme sınavlarında eksikler nedir, yanlışlar nelerdir? Bunların telafi edilmesi son birkaç günde olsa en azından ama moralini bozmadan, bilmediğim çok şey var demeden, işte ben bunları şimdi yapamıyorum, sınavda da yapamam demeden eksiklerini kalan birkaç günde de kapatabilirler.
14: Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli.
18: Sınavı kazanmak sadece soruları net olarak yapmak değil, moralimizi yüksek tutmak, süreçle mücadele edebilmek, kendimizle mücadele edebilmek, çevremizle mücadele edebilmek, bu olayı hani kabullenip bu olayın üstesinden gelebilme, 2 yıl daha versek bilmedikleri çok şey gene olacaktır. Ama önemli olan şu anki o bilgilerini birkaç gün sonra girecekleri sınavda tam olarak yansıtabilmeleri.
14: Yükseköğretim Kurumları sınavı 20 ve 21 Haziran'da yapılacak. Öğrenciler ilk gün temel yeterlilik, ikinci günse alan yeterlilik ve yabancı dil sınavlarına girecek.
10: İstanbul Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahibi bulunamayan eşya açık artırmayla satışa çıkarıldı. 7000'den fazla eşya arasında cüzdan, olta, davlumbaz gibi çeşit çeşit ürün yer aldı.
19: Sanırım yok. 26.000 TL'ye birinci grup malzemenin satışı gerçekleştirilmiştir. Hayırlı olsun.
12: Cep telefonları, müzik aletleri, çantalar, oltalar. Bu eşyalar toplu taşımalarda, duraklarda veya peronlarda unutulanlardan sadece birkaçı.
20: Çok oluyorsunuz her gün. Ne çıkacağını bilemediğiniz için değişik değişik şeylerle karşılaşıyorsunuz.
12: İstanbul'da İETT işletmelerinde bir yılda yaklaşık 120 bin eşya unutuldu. Eşyalar kayıt altına alınıp depolarda tutuldu.
21: İETT işletmelerinde yolculuk esnasında cep telefonundan ev eşyasına kadar birçok eşya unutuluyor. Ancak bunların arasında bir o kadar ilginç eşyalar da var. Örneğin bu davlumbaz ve oltalar da yolculuk esnasında unutulan eşyalar arasında.
12: En çok unutulan eşyaların başındaysa İstanbul kart, cüzdan ve kimlik geliyor. Unutulan 120 bin eşyanın 40 bini sahiplerine teslim edildi. Sahibi çıkmayan ürünlerse açık artırmayla satışa çıkarıldı.
19: Toplamda 7566 adet eşyamız vardı farklı kategorilerde. 21 adet gruptan oluşan telefondan kişisel bakım el aletlerine, motor kaskından müzik aletlerine kadar olan geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaları İETT tarafından satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
22: Ev aletlerini aldım, tuşlu telefon takımları ve olta takımlarını aldım. Biraz heyecanlıydı benim için.
20: Bugün toplam olarak hesaplamasını da yapmadık ama 2-2,5 milyon TL'nin civarında bir alım sağladık.
23: Bugün neler aldık? Tablet, telefon, müzik aletleri, gözlük, ev aletleri, kozmetik vardı biraz onları aldım. Bayağı bir ürün aldım. Hemen hemen bugünkü yerlerin hepsini ben aldım diyebilirim. Bana kısmet oldu.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
10: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %62'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında trafik var. Şavrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetler'e telsizler. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yine yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
13: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
9: Mobile Systems.
13: Reklam.
24: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
25: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
26: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
27: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
28: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
17: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle. Şansa kalmaz işiniz, Umran
0: Oto Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento,
5: Mobile Systems.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
7: Merhabalar. Yaz sofrasının en güzel tatlısı meyve salatası diyoruz. Bence sofra derken kahvaltıyı da dahil etmek lazım. Çünkü ben sabahları meyve salatası yemeyi de çok seviyorum. Şimdi hem bir enerji veriyor, hem biraz şeker veriyor, hem lif veriyor. Hem de aslında araya başka lifler de katabilirsiniz. Biraz granola ya da birazcık yulaf, bunları da katabilirsiniz. Hepsini karışık meyveyle yersiniz. İsterseniz bir de yoğurt katarsınız ama meyvesi ağırlıklı olmak şartıyla. Her mevsimin kendi meyvesi olmalı ve o meyvelerin zaten kendi içinde bir uyumu var. Tek çekirdekli meyveler, şeftali, kayısı, kiraz, vişne, bunların hepsinin içinde aslında gizliden gizliye bir acı badem aroması var. Çünkü çekirdeklerinin içindeki o minnacık badem aslında acı badem tadı taşıyor, yani siyanit. Fakat bunun tadını normalde meyveyi yerken hissetmiyorsunuz. Bazen biraz kirazda hissedersiniz. Ama mesela zerdalenin çekirdeğini kırdığınız zaman zaten badem yerine kullanılan kayısı çekirdekleri de vardır. İşte o badem yenir bile. Ama aslında bir tehlikesi de var. Onun için öyle acı acı hampur hampur yememek lazım. Çünkü sonuçta zehirli bir madde. Fazlası zarar. Şimdi bu meyvelerin birbirleriyle uyumu da gerçekten olağanüstü. Ve kırmızı, turuncu, sarı dengesini falan da çok güzel oluşturuyor. Dolayısıyla mesela kirazla şeftali, işte kayısı, birazcık daha sonra vişne çıkacak. Zaten vişne bir çıkar bir yok olur. Şeftalinin de en olgun zamanına denk gelir. Şeftali, vişne ikilisi mesela, bunlar harika. İşte sadece böyle iki meyveyi dengeleyerek, bazen üç meyveyi dengeleyerek son derece güzel meyve salataları yapabilirsiniz. Tabii hayatımıza bir de mavi yemiş girdi. İşte blueberry diye. Hatta değişik isimler de takıldı bir ara. Mersin'den de. Mersin bitkisinin halbuki hiç alakası yok. Ama o da mor mor, hem sağlıklı hem de böyle göz göz çok yakışıyor. Tabii ki iyi bir kara üzümde her zaman yeri var. Ben çekirdeklerini de çıkartmam ama ikiye bölüp çekirdeklerini de şöyle bir firketeyle veya iğne ucuyla çıkarabilirsiniz. Şimdi bu dengeler çok önemli. Ama özellikle şeftali gibi, kayısı gibi meyvelerde gene yazılmamış bir kuraldan bahsedeceğim. O da katiyen aşırı olgunlaşmamış, yani bazı yerleri kahverengiye çalmamış olmalı. Eti ne kadar diri, ne kadar sıkı, hatta benim kendi zevkime göre birazcık da ham olur olursa daha da iyi. Hem diriliğini koruyor, hem de birazcık böyle meyve salatasına biraz şeker, biraz limon suyu koyuyorsunuz. Ben genellikle şeker de koymam ama o bir kaşıkçık bile olsa, bir çorba kaşığı şeker bile olsa onu koymakta yarar var. Çünkü o meyvenin içindeki, özündeki meyve sularını hemen dışarı çıkartıyor. Hidroskopik özelliği olduğu için ve dolayısıyla biz meyvenin tadını daha fazla algılıyoruz. Yani şekeri daha tatlı olması için değil, meyvenin kendi öz lezzetinin ortaya çıkması için kullanıyoruz. Onun için bir kaşık bile olsa şekerin mutlaka katılması lazım. Limon suyu da çok önemli. Çünkü limon suyunun püf noktası bütün meyveler kararır. Özellikle şeftali, işte elmadan, armuttan bahsettik. Kışın onlar. Bunların hepsi açıkta kalınca hemen bir oksidasyona uğrarlar ve kararırlar. Onun için limon suyu da şart. Meyve salatanızı bu kurallara bağlı olarak yaparsanız harika olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
8: Bugün Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 36 derecenin üzerindeki değerler nedeniyle sıcak çarpması riski artıyor. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen göstermeli. İstanbul ve İzmir'de kuvvetlenen rüzgar günlük yaşamı zaman zaman etkileyebilir. Deniz ulaşımında aksamaların yaşanmasının yanı sıra rüzgarın kuvvetli, nemin az olması orman yangını riskini arttırıyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
12: Doğa takvimi. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü bugün. Bu yılki etkinliklerin teması Mera alanlarını tanımak, saygı göstermek ve onarmak. Mera, dünyanın en geniş ancak en çok göz ardı edilen ekosistemlerinden biri. Dünya kara yüzeyinin yarısından fazlasını kaplayan bu alanlar, gıda güvenliği, su döngüsü, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim direncinde yaşamsal rol oynuyor. İşte bu yüzden bugün dünya çapında çobanlardan ve yerli halktan yaklaşık 2 milyar insanın yaşamını destekleyen meraların ekonomik, ekolojik ve kültürel önemini takdir etme, bozulan bölümlerini onarma ve meraların geleneksel sahiplerini kutlama günü. Bugün ayrıca Dünya Timsah Günü. Yeryüzündeki en eski canlılardan biri olan timsah, aynı zamanda bugün dünyada en ciddi tehlike altındaki hayvanlardan biri. Çünkü doğal yaşam alanları, kentsel gelişim ve vahşi tarım nedeniyle ortadan kaldırılıyor. Ayrıca kozmetik, geleneksel tıp ve moda için kullanılmak üzere öldürülüyorlar. İnsan-timsah çatışmasının yaşandığı bölgelerde ise timsahlar intikam amacıyla veya yerel topluluklara yönelik algılanan tehdidi azaltmak için öldürülüyorlar. Ama en önemli tehdit vahşi doğadan alınan timsahların yetersiz beslenme, hastalık ve strese bağlı davranış bozukluklarına maruz kaldıkları vahşi yaşam çiftliklerinde esaret altında tutulması.
12: Doğa takvimi.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
16: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ağrı Taşlıçay yolunun 42-48. Kilometrelerinde ve Polatlı Ankara yolunun 44-46. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
16: Akü yol durumunu sundu.
18: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.

0: NTV Radyo.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
13: Geçen! Türkiye QNB'ye geçer.
14: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
2: Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Dış gündemin en önemli başlığı İran ve Amerika arasındaki anlaşma. O anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan iddialar var. Suudi medya kuruluşu El Arabiya 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti ve o maddeleri yayımladı. İran açısından önemli başlıklar öne çıkıyor.
3: İsviçre, Cuma günü İran ve ABD arasında resmi imza törenine ev sahipliği yapacak. Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok, her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, anlaşmanın maddeleri dediği bir metin yayımladı. Buna göre mutabakat 14 maddeden oluşuyor. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu iddiayı yalanlamış, Hizbullah'la savaşının süreceğini duyurmuştu. Bir diğer maddede ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri teyit ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alıyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise 3 madde yer alıyor. Bunlar Amerika'nın deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması ve İran'ın tüm mayınları temizlemesini içeriyor. El Arabiya'nın iddiasına göre İran'ın ekonomik talepleri de yerine getiriliyor. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıklarının serbest bırakılması mutabakat metninde yer alanlar arasında. Diğer maddeler ise şöyle: İran asla nükleer silah üretmeyecek. İki ülke anlaşma nihai sonuca varana kadar mevcut pozisyonlarını koruyacak. Bir uygulama mekanizması kurulacak. Bu maddelerin uygulandığı teyit edilirse geri kalan maddelere ilişkin bir nihai anlaşma için müzakerelere başlanacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak. Anlaşma maddelerine dair iddialara henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajında İran'a 300 milyar dolarlık yardımın verilmeyeceğini yazdı. Bu nedenle anlaşma maddeleri belirsizliğini koruyor.
2: Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi belli oldu. Şimdi ayrıntılar için zirveyi takip eden Kayhan Karaca'ya gidiyoruz. NTV ile ortak yayında aktarıyor.
4: Buradaki G7 zirvesi Batı dünyasının birbiriyle barıştığı, daha çok Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı ortaklarının yeniden barıştıkları ve küresel denkleme geri döndükleri mesajları içeren bir zirve olarak tarihe geçebilir. En azından yapılan açıklamalarda ve bu gece saatlerinde, daha doğrusu sabaha doğru gelen ortak bildiriden onu anlıyoruz. Özellikle jeopolitik konular konusunda. Mesela Orta Doğu ile başlayayım. Orta Doğu sorunu konusunda söylenecekler çok önemliydi. Biliyorsunuz bu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptı konusunda. Burada Donald Trump Avrupalı ve Batılı müttefiklerinden, ortaklarından dev bir destek aldı. Hatta şöyle söyleyeyim, yapılan ortak açıklamada, bildiride Donald Trump'ın kararlı tutumu sayesinde elde edilen anlaşma, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek ve bölgesel ve balistik faaliyetlerine ilişkin tehditlerle mücadele açısından tarihi fırsat sunuyor ifadesi yer alıyor. G7'nin bu mutabakat zaptının uygulanışını desteklediği ifade ediliyor. Hürmüz Boğazı konusunda geçiş ücreti olmaksızın seyri sefer serbestisi uluslararası ticaretin temel taşıdır deniyor. Boğaz'da deniz ulaşımının yeniden başlamasında Fransa ve Birleşik Krallık liderliğindeki girişimin önemli rol oynayabileceği konusunda mutabık kalındığı deniyor. Mutabakat zaptını tamamlayıcı nitelikte olan güçlü ve kapsamlı bir diplomatik anlaşmaya destek veriliyor ve bu anlaşmanın İran'ın bölgeye ve bölge ötesine yönelik tehditlerini dikkate alması ve asla nükleer silah edinmemesinin garanti altına alması gerektiği de not ediliyor. Dolayısıyla gerçekten Donald Trump'ın burada Avrupalı ortaklarından çok sağlam bir destek, dayanışma mesajı elde ettiği bir Orta Doğu ortak bildirisi yayınlandı Osman.
5: Şimdi şunu da soralım. Bu önümüzdeki dönemde Ukrayna için de nasıl bir destek meselesi olacak? Bu da çok konuşuluyor. Trump da Avrupa'nın ayrıştığı bir nokta bu konuda. Hatta mikrofonların açık kalması dolayısıyla Macron'la Zelenski arasındaki görüşme de yansıdı. Hani ben de çok iyi geçmedi gibi bir şeyler söylüyor da ne olacak orada?
4: Şimdi Macron ve Zelenski konuşmasından başlayayım Osman. Evet, Macron Zelenski'yi dün sabah saatlerinde bu zirvenin yapıldığı otelin bahçesinde ağırladı. Orada beraber bir yürüyüş yaptılar. O yürüyüş sırasındaki konuşmalarının kimileri mikrofonlara yansıdı ve bir akşam öncesi, yani pazartesi akşamı Zelenski ile G7 liderlerinin Trump ile biraz sert diyelim bir tartışması olduğu, ama hangi konularda olduğunu söylemiyor Macron, dile getiriyor. Öyle görünüyor ki biraz Zelenski'ye de danışmanlık yapıyor Macron. Fakat şunu söyleyeyim, yapılan gece saatlerinde sabaha doğru gelen ortak bildiride Ukrayna konusunda da Avrupa ülkelerinin Donald Trump'tan dev bir destek aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Donald Trump Orta Doğu konusunda, Avrupalılar da Ukrayna konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden destek aldılar. Böyle bir zirveye tanık oluyoruz burada. Ukrayna konusundaki ortak bildiride şu ifadelere yer veriliyor. Ukrayna'ya bir kere destek yineleniyor. G7 ülkelerinin, buna Amerika Birleşik Devletleri de dahil, ve yeni bir ivme var artık deniyor. Ukrayna'nın savaşta ilerlediğini ima ediyorlar. Bu ivmeyi destek amacıyla Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, önleyici uçaklar, uzun menzilli füzeler ve askeri üretimini artırabilmesi için lisans tedarik edilecek deniyor. Bu önemli. Özellikle uzun menzilli füzeler konusu, yani Rusya'yı derinde vurmak için bunlar gerekli biliyorsunuz ve Ukrayna tarafından uzun süredir talep edilmekteydi. Gelecek kış Ukrayna'ya enerji konusunda ek destek sağlanacak deniyor. Dolayısıyla savaşın uzayabileceği ihtimali üzerine de hesaplar yapılıyor G7 arasında. Bir de Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik baskı artırılacak deniyor ki burada petrol ve gaz konusu özellikle gündemde. Petrol ve gaz başta olmak üzere yaptırımlar artacak deniyor. Dün de biliyorsunuz yapılan açıklamalarda, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak, artık Hürmüz Boğazı'ndan petrol oluk gibi akıyor dedi Donald Trump. Ve bundan sonra kendisinin İran Savaşı'nı arka planda gördüğü, İran Savaşı'nın artık bitmiş olarak gördüğü ve yeniden Ukrayna konusunda angaje olacağını söylemişti. Dolayısıyla öyle bir mesaj var. Ukrayna konusu yeniden önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Bu arada zirvede bugün yapay zeka konusu tartışılacak. Bu da çok önemli bir konu biliyorsunuz. G7'lerin çok önem verdiği bir konu. Çok sayıda yapay zeka şirketinin, daha doğrusu o konuda çalışan şirketin yöneticisi burada olacak. Bir de zirve öğleden sonra yapılacak basın toplantılarıyla sona erecek Osman. Bu basın toplantılarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerikalı mevkidaşı Donald Trump'ı Paris Banliyosu'ndaki Versailles Şatosu'nda akşam yemeğinde ağırlayacak. Bu yemek Türkiye saatiyle 20.30 gibi başlayacak. Ki şunu söyleyeyim, bu resmi bir davet ya da resmi bir yemek değil, resmi bir devlet ziyareti de değil, özel bir yemek. Özel bir yemek olduğu için de zaten Fransa'da muhalefet tarafından sert bir dille eleştirilmekte.
2: Kayhan Karaca NTV ile ortak yayında aktardı. CHP'de Özel Cephesi'nin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar bugün genel merkeze teslim edilecek. Grup Başkanı Özgür Özel, kurultayda ısrarcı olduklarını, hak ettiklerini almadan uzlaşmayacaklarını söyledi. Özgür Özel, imzaların tesliminden sonra Kemal Bey yükü sırtında tutmayıp ilçe seçim kuruluna başvurmalı, bu yapıcı telkinlere de yapacağım demiş, göreceğiz, bunu yollaması lazım, eğer yapmazsa hukuki yollar var dedi. Nefes gazetesine konuşan Özel, başka parti tedbirini de çoktan aldıklarını söyledi. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı da var. Hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var. Ama bunların hiçbiri partiyi bırakalım diye değil, partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosuna karşı diye konuştu. Meclis Genel Kurulu 1 Temmuz itibarıyla tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önergesi kabul edildi. Genel Kurulu ilk olarak Emniyet Teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri yapılacak. Önergeyle ayrıca Meclis Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında 7, 8 ve 9 Temmuz günlerinde de çalışmayacak. Eskişehir'de özel şirkete ait madende çalışan işçilerin ödenmeyen borçları için yürütülen müzakereler sonuç verdi. Alacakların tahsili için protokol imzalandı. Madenciler maaş ve kıdemlerinin ödenmemesi üzerine yeniden Ankara'ya yürümüş ve eylem başlatmıştı. Devreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan girdi. İşveren ve işçi tarafının olduğu heyetler müzakere yürüttü. Görüşmelerin sonunda uzlaşı sağlandı. İmzalanan protokolle işçilerin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlandı. Açıklamada imzaların ardından işçilerin eylemlerini sonlandırma kararı aldığı da belirtildi.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
7: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
11: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
12: Anahtar teslim mutluluk.
13: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
12: Anahtar teslim mutluluk.
11: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Tek reklam.
2: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
1: Tek reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Türkiye Milli Futbol Takımı Paraguay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı oyuncularından Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın, 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında karşılaşacakları Paraguay maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Futbolculardan Uğurcan Çakır, Avustralya maçını unutmaları gerektiğini belirterek, "Tabii ki üzüldük ama Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var. Daha odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimiz, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız" ifadelerini kullandı. Samet Akaydın ise yapılan eleştirilere tepki gösterdi. "Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor.

23'te İngiltere-Hırvatistan maçları oynanacak. Gece programındaysa saat 2'de Gana-Panama, saat 5'te ise Özbekistan-Kolombiya karşılaşmaları yapılacak. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kuralları bugün çekilecek. Türk takımlarının da dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuralları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. Amili kadın voleybol takımının mücadele ettiği 2026 Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları Ankara Spor Salonu'nda başlayacak. Filenin Sultanları bugün saat 19.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlar 4 maçta aldığı 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. Organizasyonun ilk gününde ayrıca Almanya, Çin ve Fransa-Brezilya müsabakaları yapılacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya Gölbaşı yolunun 0 1. kilometrelerinde ve Trabzon Rize yolunun 1. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
7: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Yapı Kredi. Bir adım önde.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ

0: Senin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: NTV Radyo.

0: Eldaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
3: Herkese sanat.
4: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
5: Bale.
4: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
6: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
4: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
7: Siz yoksanız sanatta yok.
4: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, cumartesi 12.30, pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Ekonomi, geri sayım başlıyor.
9: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran Çarşamba, haftanın ortasına geldik ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın ayrıntılarını takip ediyor piyasalar. İmzaların nerede, hangi tarihte atılacağı belli oldu. Trump'tan yine pozitif, olumlu açıklamalar geldi. Tüm bunların piyasalara yansımasını birazdan Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut'la birlikte değerlendireceğiz. Bu arada bugün ikinci el otomobil piyasasına da bakacağız. Burada bayram öncesinde satışların daraldığına dair bazı analizler, raporlar vardı. Şimdi durum ne? Fiyatlar ne olacak yaz ayları boyunca? Haliç Üniversitesi öğretim üyesi ve RS Otomotiv Grubu yönetim kurulu üyesi Doktor Naim Çetintürk de birazdan bizlerle birlikte geri sayımda olacak. Önce haber özetlerine bakalım. Dünden bugüne devreden başlıklarda ekonomi gündemini etkileyebilecek neler var? Bir göz atalım. İspanyol BBVA Türkiye ekonomisine dair görünümünü bir raporla paylaştı. Raporda Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirlere giderek daha fazla güvenirken daha fazla faiz indirimi gerçekleşebilir ifadeleri yer aldı. Katılım bankalarına bir yenisi daha eklendi. BİM'in de ortakları arasında yer aldığı Dost Katılım Bankası anonim şirketine kuruluş izni verildi. Banka 10 milyar lira sermaye ile faaliyet gösterecek. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre mahkeme geçtiğimiz hafta başlatılan soruşturma kapsamında beyaz et sektöründeki üretici firmalara atanan denetim kayyumunu durdurdu. 4 şirkete uygulanacak olan kayyum kararı kalktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te işçilerin hak ve alacaklarına yönelik süren krizde taraflar arasında resmi uzlaşma sağlandığını duyurdu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren arasında imzalanan protokol sayesinde işçilerin birikmiş tüm hak ve alacaklarının ödenmesi resmi bir takvime bağlanarak güvence altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında varılan mutabakata yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın petrol ve yakıt satışlarına yaptırımları askıya alacağı bildirildi. Reuters'a konuşan Amerikalı yetkili, kararın Tahran'ın petrol ihracatını kolaylaştırmak için gerekli olan bankacılık, taşımacılık ve sigorta dahi zorunlu hizmetleri kapsayacağını da söyledi. Petrol, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören anlaşmanın küresel piyasaya yeni arz sağlayacağı beklentisiyle son 3 ayın en düşük seviyelerine indi. Brent petrol 3 Mart'tan sonra ilk kez 80 doların altına indi. Küresel piyasaların ve ekonomi dünyasının gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'ndan gelecek olan kritik Haziran ayı faiz kararına çevrildi. Kevin Warsh'un yöneteceği ilk faiz kararı toplantısında değişiklik beklenmiyor ama yeni başkanın vereceği mesajlar önemli ve takip edilecek. halka arzının 3. işlem gününde hisseleri 208 dolara ulaşan SpaceX 2,7 trilyon doları aşan piyasa değeriyle Microsoft'u ve Amazon'u geride bıraktı ve dünyanın en değerli 4. şirketi oldu. Evet, haber başlıkları böyle. Aslında bu başlıkların içinde piyasaları da etkileyebilecek çok önemli maddeler var. Amerika'nın İran'a yönelik petrol ambargosunu kaldıracağı iddiaları. İşte bu iddialarla birlikte piyasalar tekrar hareketlendi. Pazartesi zaten hafta çok pozitif başlamıştı. Salı biraz daha bekleyelim, görelim bakalım ayrıntılar neler şeklinde geçti. Ama bugüne gelindiğimde petroldeki özellikle 80 doların altına iniş oldukça önemli. İzlenen önemli başlıklardan bir tanesi. Ve tabii az önce de aktardığımız gibi Amerika'da faiz kararı da bugün var. Ve o da piyasalar üzerinde, özellikle altın üzerinde belirleyici olacak gibi gözüküyor. İç tarafta Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor. Endeks dün %0,32 yükseldi. 14.493 puandan günü tamamladı. Haftalık artış %5'e yakın. Dolar kurunda güne başlarken yatay bir seyir var. 46 lira 31 kuruş civarında işlemlerin açıldığını görüyoruz bankalar arası piyasada. Ve Euro'da da 53 lira 91 kuruş seviyeleri, yani 54 liraya yakın seviyeler takip ediliyor. Ons altında gözler faiz kararında demiştik. Onun öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış mutabakatı sonrasında zaten 4.300 dolar aşılmıştı. Şimdi o seviyelerde işlemler devam ediyor. Güne başlangıç onsta 4.324 dolardan. Bu arada petrolü de görüyoruz. Brent 78 dolara kadar gelmiş durumda. Hemen içeriye bakalım. Günün ilk rakamları nasıl şekilleniyor gram ve çeyrekte? Altının gramı 6.440 liradan, çeyrek altında 10.568 liradan güne başlıyor. Evet, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan bazı iddialar var. Suudi medya kuruluşu El Arabiya 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti ve o maddeleri yayımladı. Haberimizi de izleyelim.
1: İsviçre, Cuma günü İran ve ABD arasında resmi imza törenine ev sahipliği yapacak. Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok, her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, anlaşmanın maddeleri dediği bir metin yayımladı. Buna göre mutabakat 14 maddeden oluşuyor. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu iddiayı yalanlamış, Hizbullah'la savaşının süreceğini duyurmuştu. Bir diğer maddede ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri teyit ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alıyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise 3 madde yer alıyor. Bunlar Amerika'nın deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması ve İran'ın tüm mayınları temizlemesini içeriyor. El Arabiya'nın iddiasına göre İran'ın ekonomik talepleri de yerine getiriliyor. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıklarının serbest bırakılması mutabakat metninde yer alanlar arasında. Diğer maddeler ise şöyle. İran asla nükleer silah üretmeyecek. İki ülke anlaşma nihai sonuca varana kadar mevcut pozisyonlarını koruyacak. Bir uygulama mekanizması kurulacak. Bu maddelerin uygulandığı teyit edilirse geri kalan maddelere ilişkin bir nihai anlaşma için müzakerelere başlanacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak. Anlaşma maddelerine dair iddialara henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajında İran'a 300 milyar dolarlık yardımın verilmeyeceğini yazdı. Bu nedenle anlaşma maddeleri belirsizliğini koruyor.
9: Evet, iddialar böyle. Ayın 19'unda imzaların atılması bekleniyor ve herkes de, tüm dünya kamuoyu ve piyasalarda nefesini tuttu ve bu tarihi bekliyor. Eren Can Umut, Thrive Yatırım Araştırma Direktörü bugün ilk konuğumuz. Hemen döneyim. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
9: Teşekkürler. Şimdi haberleri izledik. ABD ve İran anlaşması zaten olumlu yansımıştı piyasalara ama İran'ın petrol ambargosunun kalkacağı haberi bu ekstra bir doping etkisi yaratmış gözüküyor. Özellikle petrolde Mart'tan sonra ilk kez artık 78 dolarları görüyoruz. Ne dersiniz? Savaş öncesi seviyelere geri döner mi?
3: Savaş öncesi seviyelerdeyiz neredeyse aslına bakarsanız. Tabii ki %25-%30'luk bir yükseliş hareketi yaşanmış durumda an itibariyle. Yani savaş öncesi seviyelerden içinde bulunduğumuz saat ve dakikaya kadar. Ama çok daha fazla aşağı doğru fiyatlamalar, yani hani 80-85 doların altındaki fiyatlamaları şu an görüyoruz. Az önce de sizlerin de dile getirdiği haberler başlığıyla beraber. Yalnız bunun çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu aşamada Kasım'da bir seçim olduğu için Amerika cephesinde ve Trump da bu savaşı başlatan bir başkan olduğu için. Ve anketlere baktığımız zaman da demokratlar noktasında güç kaybeden bir Trump da olduğu için. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz. Hatta yarın öbürsü gün işte İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama, sizin de ifade ettiğiniz gibi, dile getirdiğiniz gibi ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Özellikle de Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Çünkü az önce de dile getirdim, enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor. Merkez bankalarının ciddi anlamda elini rahatlatılması gerekiyor. Tabii ki buradaki kastım Amerika Merkez Bankası, yani FED. Tüm bu unsurlar bir araya gelince Kasım seçimlerinde, ara seçimlere daha güçlü giren bir Trump söz konusu olacaktır. Trump'ın şu anda tamamıyla kafasında bu var. Ama mevcut atmosfer aslına bakarsanız biraz daha geleceğe baktığınız zaman daha çetrefilli. Yani bugün 14 maddelik bir mutabakat metni olduğuna ilişkin bazı iddialar var. Yani medyada böyle 14 maddelik bir metin paylaşıldı ve şu anda elden ele geziyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla biz şu an oradaki 14 maddelik metinin bütün maddelerini incelediğimiz zaman, hani önümüzdeki dönemle alakalı bu anlaşmanın sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğine ilişkin her şeyin güllük gülistanlık olacağına yönelik çok kuvvetli bir algıya giremiyoruz maalesef. O bakımdan dolayı bazen yol kazaları olacaktır. Bazen petrol fiyatlarında yeniden yukarı doğru fiyatlamaların eşlik edeceği bir süreç içerisinde olduğumuzu da bilelim. Yani bu saatten sonra işte 80 dolarların altında artık kalıcıyız. Savaş öncesinde görülen o 65-70 dolar bandına da yerleşeceğiz demek bugünden oldukça zor, oldukça erkenci bir yaklaşım olacaktır.
9: Yani herkes aslında hem umutlu hem de temkinli. Sizin de söylediğiniz gibi biraz hani gidişatı da görmek istiyor herhalde insanlar. Söylediğiniz gibi hani bu anlaşma imzalandıktan sonraki süreç nasıl gidecek, ona bakacağız elbette. Trump petrol fiyatları çıktığı gibi düşecek demişti. Hakikaten öyle hızlı bir düşüş var ama kalıcılığı konusunda sizin de söylediğiniz gibi süreci takip etmek gerek. Ama buralarda kalsa bile sonuçta az önce grafikte de ekrana geldi. Yani 30 Nisan tarihinde 120 doları görmüş bir Brent petrol var. Bu da maliyetlere girdi bu fiyatlar. Şimdi o yüzden acaba bunu faize bağlarsak uzun süreli yüksek faiz dönemi devam edecek demek ne kadar doğru ne kadar yanlış olur?
3: Bence oldukça doğru olacaktır. Şimdi dediğiniz gibi 120 dolarlara kadar çıkan bir fiyatlama söz konusu oldu ki biz 120 doları telaffuz ederken vadeli, yani kontrat bazındaki petrol fiyatlarının en yüksek zirve seviyelerinden bahsediyoruz. Fiziki teslimatlı Brent petrol 144 dolarlara kadar yükseldi. Şimdi öncelikle piyasa zaten bunu gördü. Dolayısıyla oradan bir risk, oradan bir stres unsurunu kendi bünyesine aldı piyasa. İkinci olarak zaten maliyetlerin içerisinde de yedirilen bir unsur vardır. Bu iki unsuru da bir araya getirdiğimiz zaman, yani hem piyasa stresi, beklentiler, acaba ekstra negatif bir gelişme olur mu? Acaba bu negatif gelişme olursa yeniden 120 dolarlar, 145 dolarlar ya da telaffuz noktasında 150 dolarlar gerçekleşir mi? Bence olasılığı oldukça düşük ama hani diyoruz ya, piyasanın en nihayetinde o seviyeleri gördüğü için hep aklının bir köşesinde acaba yine oraya gider mi sorusu olacaktır. Bu da fiyatlamalara yansıyacaktır. Bu da yatırım kararlarına yansıyacaktır. Özellikle de enflasyon ilişkin beklentilere yansıyacaktır. Bu beklentileri kırmak oldukça zor. Yani merkez bankalarının, devlet başkanlarının elinde olan bir unsur da değil aslında bakarsanız. Çünkü Amerika ve İran'ın anlaşmış olması, İsrail'in de tamamıyla bu anlaşmaya uyacağı anlamına da maalesef gelmiyor. Yarın öbürsü gün Amerika ve İran arasında her şey iyi gider. İsrail'in Lübnan'a ilişkin saldırıları devam eder. İran buna cevap verirse Amerika'nın tepkisi ne olacaktır? Yani bunların hepsi yolda çok ciddi anlamda çakıl taşları, hatta kayaların da olduğunu bilmemiz gerektiğini bize ifade ediyor. Bunları niye anlatıyorum? Şundan dolayı. Zaten biz o 120 dolarları, fizikilerde 140 dolarları gördüğümüz için, enflasyon ilişkin beklentiler de bozulduğu için otomatik olarak merkez bankaları şunu değerlendiremeyecektir, şunu düşünemeyecektir. Yani evet, 60 günlük bir süre zarfı içerisinde bir ateşkes imzalandı. Hatta şundan ifade edelim. Yani Amerika ve İran arasında her şey artık tamamıyla bitti, rafa kaldırıldı, hatta buruşturulup çöpe atıldı. Artık savaş ortamı olmayacak da diyemiyoruz. En nihayetinde buradaki anlaşma konusu 60 günlük bir ateşkes. Dolayısıyla bu senaryo dahilinde merkez bankaları da artık tamam, bu iş bitti. Biz işte daha öncesinde faiz arttırımını düşünüyorduk. Artık bu noktadan sonra ilk fırsatta faiz indireceğiz noktasında konuya yaklaşamaz. Özellikle de FED bu konuya herhangi bir şekilde yaklaşamaz. Çünkü benzin fiyatlarına baktığımız zaman Amerikan cephesinde 4 dolar seviyelerine kadar yükselen galon fiyatları var. Böyle bir unsur söz konusu olunca da otomatik olarak da zaten enflasyon beklentilerinin oldukça üzerinde. Yani %4.2'lik de bir manşet enflasyon olduğunu da düşündüğümüz zaman FED'den herhangi bir şekilde 2026, yani içinde bulunduğumuz yıl itibariyle bir faiz indirim falan beklemek bana aşırı aşırı iyimserlik geliyor. 2027 yılı itibariyle bir faiz indirimi olur mu noktasında bence tartışılması gereken unsur ve soru bu. Ama mevcut dinamikler, mevcut şartlar dahilinde şu anda bu soruya cevap vermek için oldukça erken. Yalnız bu enflasyonun düzeyine ve enflasyondaki geri çekilmeye bağlı olarak 2027 itibariyle de faiz indiriminin olmama ihtimali, olma ihtimalinden mevcut durum, mevcut dönem itibariyle daha kuvvetli geliyor bana.
9: Evet. Şimdi Türkiye tarafına bakarsak, BBVA'nın bugün Türkiye ekonomisine ilişkin bir analiz yayımladığını gördük. Bu raporun ayrıntılarına baktığımız zaman özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dönebileceği vurgusu var. Yani savaş kaynaklı enflasyonla mücadele süreci biraz zarar görmüş olabilir ama bu durum savaşın bitmesiyle birlikte değişiyor gibi bir ifade var. Bir faiz indirim sürecine biz ne zaman başlarız?
3: Faiz indirim sürecine başlamamız yakın gelecekte zor. Yani bir ya da iki toplantı sonra faiz indirimi olur diyemiyoruz. Ama yani yılın son çeyreğinde oluşacak olan PPK toplantılarında belki yılı bir adet, hani 250 bas puanlık faiz indirimiyle kapatır mıyız? Hani belki o şekilde bir hamle olur. Çünkü savaş öncesi faiz indirim beklentileriyle, işte artık savaşı Amerika ve İran bitirdi. Dolayısıyla ateşkes gerçekleşti. Yeniden savaş öncesi beklentilere dönelim demek bence çok iyimserlik. Çok da hakkaniyetli bir yaklaşım olmayacaktır. Bugün gelmiş olduğumuz noktada ben yıl sonu itibariyle %30'ların altına inecek bir enflasyonun ciddi başarı olacağını düşünüyorum. Merkez Bankası yıl sonu tahmini, aslında o tahmin de değildir, bir hedeftir bir noktada. %24'lere yükseltmişti %18'lerden, ama ben bir daha ifade edeyim ki zaten Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketine baktığımız zaman da %30'lara yaklaşan bir beklenti olduğunu gördük. Son gelen veri %29.8'lerin üzerindeydi. Ben %30'ların altında bir enflasyon beklemiyorum. Dolayısıyla da %35 gibi bir politika faizi söz konusu olursa, hani bu benim için çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Ne zaman faiz indirimi olur? Bence iki tane unsura bakmamız lazım. Yani bir sonraki toplantıda faiz indirimi olur diyebilmemiz için iki tane unsura bakacağız. Bu unsurlardan en önemlisi, en kritik olanı Merkez Bankası'nın fonlama yapısı. Gecelik fonlamayı bozup, yani %40'taki rakamı baz almayıp tekrar bir hafta vadeliye namı diğer politika faizine mi dönecek? Piyasaları fonlarken %37'ye mi dönecek? Biz bunlardan anlayacağız. Efektif fonlama maliyetinden, yani ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde. Bakacağız ki orası %40'tan %37'ye gevşiyor. O zaman diyeceğiz ki evet tamam, Merkez Bankası artık faiz indirmeye hazır gibi duruyor deriz. İkinci unsur ise Merkez Bankası'nın rezervlerine odaklanmak gerekiyor. Eğer Merkez Bankası'nda özellikle de net rezervlerde bir artış söz konusu oluyorsa, bu kur cephesinde herhangi bir atağın olmadığını ve Merkez Bankası'nda böyle bir atak beklemediğini, dolayısıyla da faiz indirimi noktasında elini daha da güçlendirmeye çalıştığını, hatta elinin güçlü olduğuna ilişkin de yorumlarda bulunacağız. Bu iki unsurun bir araya geldiği atmosferde biz o zaman faiz indirimlerini konuşabiliriz. Ama bir daha söylüyorum, yılın son çeyreği itibariyle Merkez Bankası'ndan şu anda, yani mevcut şartlar dahilinde, mevcut dinamikler dahilinde bir adet faiz indirimi gerçekleşirse bu en makul senaryo olur benim için.
9: Evet. Peki Borsa İstanbul'da 14.500 puana artık yakınız. 15.000'in üzerine görülmesini bekler misiniz kalıcı olarak? Ve tabii ağırlıklı hareket bankacılık sektörü üzerinden takip ediliyor. Tekrar bankacılıkla mı acaba 15.000'in üzerinde hareket devam ederse eder?
3: Ben 15.000 seviyenin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Hatta benim orada yakından takip ettiğim seviye 14.725. Neden çıkmasın? Yani mevcut dönem itibariyle mevcut gelişmeler, bu pozitif aksiyonlar korunursa ve daha da pozitifleşirse kolaylıkla yukarı doğru aşılabilir 14.725, 15.000 seviyeleri. Bunu taşıyacak ana dinamik bankacılık mı olur? Evet, 15.000'leri yukarı doğru kırdıran unsur bankacılık olabilir ama bankacılık sektörüyle alakalı şu yorumu yapmak bence doğru olacaktır. Sene başında, hatta 27 Şubat tarihinde, çünkü 28 Şubat'ta saldırı oldu. Bankacılık sektörüne yıl sonuyla alakalı tahminde bulunurken daha pozitif tahminlerde bulunuyorduk. Beklentimiz çok iyiydi. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada Merkez Bankası'nın faiz indirim politikasında ciddi anlamda sekteye uğrandığını, hatta faizlerde attırıma dahi gidildiğini gördüğümüz bir atmosferde biz bankacılık sektörüyle alakalı yorum yaparken 2026 yılı sene başındaki yorumlara dönemeyiz. Bu çok doğru bir yaklaşım olmaz. Biz bunu 2025 yılında da yaşadık. Hatırlayalım, Mart ayında yaşanan siyasi ve hukuki gelişmelerden sonra yaşanan süreçleri ve fiyatlamaları hepimiz hatırlayalım. O bakımdan dolayı bankacılıkla bir miktar daha yukarı doğru hareket söz konusu olabilir. Ama en nihayetinde yurt içerisinde enerji ve savunma sanayi sektörleri liderliğinde, yani birazcık daha sanayi sektörünün ön plana çıktığı bir atmosfer dahilinde 15.000'lerin üzerine çıkıp 15.800'leri test eden ve yeni rekorların görüleceği bir Borsa İstanbul'un yakın vadede karşımıza çıkacağını düşünüyorum.
9: Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Kolay gelsin diyoruz size. Trive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut'la konuştuk gelişmeleri ve piyasalara yansımalarını. İkinci el otomobil piyasasına bakacağız şimdi. Bayram tatili öncesinde piyasa hareketlenmişti ama buna rağmen Mayıs ayında satışların önemli ölçüde gerilediği belirtiliyor. Bir ikinci el satış sitesinin verilerine göre Mayıs'ta piyasanın aylık %15-20 arasında daralmış olabileceği öngörülüyor. Geçen ay enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda da %1,56'lık bir düşüş yaşandı. Düşüşün büyük bir nedeninin Kurban Bayramı ve resmi tatiller olduğu da dile getiriliyor. Biz de piyasanın son durumunu ve bundan sonrasına ilişkin beklentileri konuşacağız. Satış düşüşü fiyatlara nasıl etki eder? Haliç Üniversitesi öğretim üyesi ve RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu üyesi Doktor Naim Çetin Türk bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
5: Merhabalar, ben Nil Hanım. Günaydın, hoş bulduk.
9: Şimdi önce sıfır otomobillerle başlayalım. Bayram sonrası satışlarda düşüş olduğu artık bazı raporlara yansıyor. Nedir son durum pazarda?
5: Sıfır kilometre tarafında geride bıraktığımız Mayıs ayında %20'nin üzerinde özellikle otomobil tarafında ciddi bir düşüş yaşamıştık. Burada tabii sizin de az önce bahsettiğiniz gibi uzun tatil periyodunun, yani 9 günlük bayram tatilinin önemli bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Keza ikinci el tarafında da belki birazdan konuşacağız, aynı etkiyi net bir şekilde yaşadık. Haziran ayı içerisinde şu an ben özellikle fiyat değişimlerine, bu düşüşün ardından markalar nasıl reaksiyon verdi diye bakmak adına fiyat değişimlerini incelediğimde belirli markaların, belirli modellerinde fiyat değişimi olmadığını, bazılarında %1,5, %2 gibi sınırlı fiyat artışı olduğunu, çok tek tük markalarda ise %4'lere varan artışlar olduğunu görüyoruz. Aslında Haziran öncesinde, Haziran ayı için belirli fiyat düzeltmelerinin olması bekleniyordu. Ama görüyoruz ki otomobil markaları özellikle bu düşüş sonrasında fiyat seviyelerini biraz daha koruyarak yine alıcılara avantajlı hatta kampanyalarla da desteklenen bir satış imkanı sunmayı hedefliyor. Şu an için 0 kilometre tarafındaki temel durum bu şekilde.
9: Evet, fiyatlardan biraz daha bahsedebilir misiniz? Yani orada bir artış var mı? Bu kampanyaların etkisi ne kadar oldu?
5: Fiyat seviyelerinde ifade ettiğim oranlar var ama bunların ben yine otomobil tarafında 0 kilometreyi konuşmak gerekirse olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü aslında yılbaşından bu yana rakamları, oranları incelediğimizde biz özellikle son 2-3 aylık periyotta biraz geri çekilmelerin arttığını görmüştük. Burada ben özellikle altın fiyatlarındaki değişimin de önemli ölçüde etkili olduğunu düşünüyorum. Nitekim burada daha önce altından elde ettiği işte gelirle bunu araç satın almaya yönlendiren birçok kullanıcı olduğunu biliyoruz. Fiyatların geri çekilmesiyle beraber burada önemli bir bekleme veya bu emtiada yatırımı olan ya da orada birikimi olan diyelim birçok vatandaşın şu an tekrar fiyatların yükselmesini beklediğini söylemek mümkün. Avantajlı kampanyalar bu arada hala devam ediyor. Tabii şunu da önemli şekilde vurgulamak lazım. Otomobil fiyatlarının artık 2 milyon lira bandının üzerine çıkmasıyla beraber birçok marka ve modelde burada kredi kullanım imkanları biraz sınırlı hale geliyor. Bu nedenle bazı otomobil markalarının hemen 2 milyon lira seviyesinin altında fiyat seviyelerini korumaya çalıştığını görüyoruz. Her ne kadar kurumsal tarafta yani hafif ticari araç tarafında kredi imkanları daha fazla olsa da ki burada işte 1 milyon liraya bazen 6 ay 0 faiz kampanyalarının olduğunu görüyoruz. Bu bireysel alıcılarda yani bireysel otomobil alıcılarında bu kadar krediye geniş bir imkan maalesef tanımıyor. Zaten hafif ticari araçlarda da 0 kilometre araç satışlarındaki düşüşe baktığımızda biraz daha buranın az etkilendiğini hatta Türkiye'deki hafif ticari araç üretiminin de artmasının etkisiyle birlikte buranın biraz daha bu erozyondan daha düşük seviyede etkilendiğini söylememiz mümkün. İkinci el tarafındaki tabii fiyatlama da biraz açıkçası bu tarafa etki ediyor diyebiliriz. Belki biraz
9: orada
5: oradan
9: durum nedir? Yani ikinci el piyasasında hem satışlar hem fiyatlar orada durum nasıl şu anda?
5: Aslında ikinci el tarafına biz yılbaşından bu yana özellikle ilk çeyrekte artışlarla başlamıştık. Ocak-Mart arasında %1.7, 5.7, 5.9'luk artış görmüştük. Daha sonra savaşın da bence etkisiyle birlikte Nisan ayında %4.1'lik bir geri çekilme olmuştu. Ama Mayıs ayı devri yapılan araç adetlerine yani ikinci eldeki resmi satış rakamlarına baktığımızda yaklaşık %21'lik bir geri çekilme söz konusu. Bu taraftaki tabii bu geri çekilmenin yine 0 kilometrede bahsettiğimiz uzun tatil nedeniyle oluşan takvim etkisinin mutlaka önemli bir faktörü olduğunu belirtmekte yarar var. Ancak Haziran itibariyle durum nasıl diye değerlendirdiğimizde ilan sayıları bize yine biraz yavaş giden bir piyasayı işaret ediyor. Nitekim Mart ayında ilan sayıları 350 binler civarındayken otomobilde önce Mayıs ayıyla birlikte biz 370-380 binleri, Haziran ayında da şu an ilan sayılarında 400 binlerin biraz üzerini görüyoruz. Bu ne demek? Satışa konulan araçların daha uzun sürede ilanda kalması, yani daha yavaş satılması demek. 350 binle 400 bin bu aradaki artışı görünce de zaten pazarın genelinde ortalama %15 civarında bir yavaşlama olduğunu söylemek mümkün. Fiyat tarafına bakacak olursak, tabii İkinci el fiyatları şu kadar değişti diye tek bir rakamla bütün pazarı açıklamayı ben çok doğru bulmuyorum. Burada araçların yaş seviyelerine ve ülkemizde mi üretildi yoksa yurt dışından mı ithal ediliyor? Buna göre birazcık değişikliğe bakmak, detaylı bir inceleme yapmak gerekiyor. Şöyle iki örnek vermek belki mantıklı olur. Örneğin 2011 model ülkemizde üretilen Fransız menşeli bir otomobilin genel olarak baktığımızda yılbaşından bu yana yani 6 aylık periyotta yaklaşık İkinci el fiyatının %5 civarında arttığını görüyoruz. Ancak Avrupa üretimi bir mesela Alman 2011 model otomobilin yine pazarda erişimi olan yani tercih edilen bir modelin ise yaklaşık olarak %11-%12 civarında arttığını görüyoruz. Ancak 2025 model, 2024 model araçlara baktığımızda ülkemizde üretilen yine az önce bahsettiğim modelin %12, yabancı otomobilin ise yaklaşık %17-%18 fiyatının arttığını görüyoruz. Şimdi yılbaşından bu yana resmi olarak açıklanan TÜİK rakamları yanılmıyorsam %15-%16 civarında. Aslında pazarda hala önemli bir ikinci el payının yani fiyatlar anlamında reel rakamlara baktığımızda gerilediğini bize işaret ediyor. Kaldı ki 0 kilometre tarafında da yılbaşından bu yana %4,5'la yaklaşık olarak %18-19 civarında artışlar var. Yine enflasyonla mukayese ettiğimizde aslında fiyatlarla ilgili çok büyük bir problemin, sorunun olduğunu ben düşünmüyorum. İkinci el tarafında yaş aralıkları burada önemli. Biraz pazarın, bana sorarsanız, son dönemde dikkatimi çeken birazcık da yavaşlamasının sebebi belirlenen fiyat baremlerinin çok doğru seviyelerde olmaması. İzleyicilerimizin daha net anlaması için belki şöyle iki örnek verebilirim. Onunla tamamlayabiliriz. Örneğin 2008 model bir otomobil. Bir otomobil pazarında, araç pazarında 117 bin kilometrede bir araç. 1 milyon 30 bin lira fiyatla satışa sunuluyor. C segmenti bir araç bu. Bir başka araçsa 2012 model, yani 14 yaşında bir araç ve 197 bin kilometrede. Bu da 935 bin liraya mesela satışa sunuluyor. Şimdi bir tarafta baktığınız zaman neredeyse 20 yaşında bir araç var. Bir tarafta neredeyse 200 bin kilometreye ulaşmış bir araç var ve bunlar 1 milyon civarında bir rakam talep ediliyor. Halbuki kullanıcılar şu an 1 milyon 238 bin liraya B segmenti, evet, sıfır bir otomobil alabiliyorlar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman rakamlar biraz ikinci el gerçekliği çok yansıtmayabiliyor. Özetle ikinci el pazarının burada biraz gerilemesinin, biraz yavaşlamasının sebebi hem takvim etkisi hem de buradaki fiyat beklentileri, evet, diyebilirim.
9: Çok teşekkürler. Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Naim Çetintürk ile konuştuk. Otomobil piyasasını kısa bir ara tekrar birlikte olacağız.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
3: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: şu NBA geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: İstanbul'da açık bir hava var. Sıcaklık 27 derece. Marmara az bulutlu. Edirne 32, Balıkesir 31 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara 31, Eskişehir ve Konya 32 derece. Ege'de rüzgar karayele dönüyor. Hava güneşli. İzmir ve Bodrum 32 derece. Akdeniz güneşli, sahiller nemli. Antalya 29, Adana 35 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Sahiller 25-26, Kastamonu ve Tokat 30 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 26, Malatya 32 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.
4: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama önce gelin bu saate kadar neler olup bitti, hangi başlıklar öne çıktı, kısa kısa bir aktaralım. Sonra daha fazlasına bakacağız. İlk gündem maddemiz, İzmir'de Seferihisar Belediyesi odaklı rüşvet operasyonu yapıldı. Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yeni ihraç listesinin ele alınabileceği belirtilen MYK toplantısında. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK bugün 5. defa toplanacak. Özgür Özel cephesinin ise olağanüstü kurultayı için topladığı 900 civarındaki imzayı genel merkeze teslim etmesi bekleniyor. Bağlantıyla son durumu da ekranlarınıza getireceğiz. Savaşa da bakacağız elbette. Amerika Birleşik Devletleri ve İran el sıkıştı. Anlaşmanın 14 maddesi basına sızdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz ifadelerini kullandı. Trump, Hizbullah konusunda da sürpriz açıklamalar yaptı. Neler söyledi? Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. Evet, ilk haberimiz Seferihisar'daki operasyona dair son durum olacak. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sabah saatlerinde yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan da bulunuyor. Belediyede görevli bazı kişilerle özel sektör temsilcileri arasında inşaat ve imar işlemleri yürütüldüğü sırada usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu iddia edildi. Bu kapsamda yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişi gerçekleştirildiği öne sürüldü. Başka operasyonlar da var, onlara da bakacağız. Silivri Belediyesi'ne yönelik mali usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da tutuklanan isimler arasında. Beylikdüzü'nde de imar ve ruhsat yolsuzluğu iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı.
5: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma, verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamaları yöneltildi. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında Balcıoğlu'nu görevden uzaklaştırdı. Soruşturmada belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat mühürleme gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer alıyor. Park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması dolayısıyla 21 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirtiliyor. Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada da suçlamaların odağında Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu İnşaat Firması var. 3 ilde düzenlenen operasyonla İmamoğlu İnşaat ve Yapı Denetim Firması yetkililerinin de aralarında olduğu 27 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde yapılan bazı ruhsat işlemleri incelemeye alındı. Bu projelerde yapı denetim firmalarının önceden belirlendiği, firmalarca düzenlenen belgelerle ruhsata aykırı yapılar inşa edildiği öne sürüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen raporda soruşturma dosyasında İstanbul, Giresun ve Bursa'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheli arasında belediye, inşaat ve yapı denetim firması yetkilileri bulunuyor.
4: Şimdi bir bağlantıyla devam edelim. Siyasetin gündemine bakalım. Mutlak butlan krizinin sürdüğü CHP'de gözler artık her iki kanadın atacağı adımlarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün partinin en önemli karar organı Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Ve edinilen bilgiye göre gündemde uyumlu çalışmadıkları gerekçesiyle bazı il başkanlarının görevden alınması var. Daha fazla ayrıntı almak üzere Ankara'ya bir uzanalım. Notlarıyla Uğraş Bingöl karşımızda. Uğraş, gerçekten de çok dikkatle takip edilen bir süreç, günler. Önemli isimler var. Bugün mesela hangi isimlerin öne çıkması bekleniyor? Ne yaşanması bekleniyor?
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün önemli bir toplantı var. Senin de söylediğin gibi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 14'te başlayacak. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde 5. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı olacak. Daha önceki toplantıları hatırlarsak ikiz grup başkan vekili, toplam 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Yine geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda Tanju Özcan başta olmak üzere 3 belediye başkanı da kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugün yine aynı çerçevede ihraçların olması mümkün konuşulan, özellikle il başkanlıkları düzeyinde görevden almalar bekleniyor. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere. Yine hatırlanacağı üzere iki grup başkan vekili Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır disipline sevk edildikten sonra grup başkan vekilleri de düşmüştü. Bu konuda da meclis yönetimine bir atama yapılabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni ihraçlar olabilir. Özetle bugünkü toplantının ardından biz de bu toplantıyı takip edeceğiz. Yine önemli gelişmelerden biri Özgür Özel kanadının yapacağı hamle. Özgür Özel kanadı da yaklaşık 900 imzayı olağanüstü kurultay toplanması çağrısıyla 900 imzayı bugün genel merkeze getirecek saat 11.45'te. Hem 74 il başkanı ve delegeler CHP genel merkezine gelecekler ve o imzaları parti yönetimine teslim edecekler olağanüstü kurultay talebiyle. Ama buna ilişkin zaten uzun süredir CHP yönetimi tedbir kararına işaret ediyordu ve olağanüstü kurultayın toplanmasının mümkün olmadığını söylüyorlardı. Bu imzalar teslim edildikten sonra da il başkanları bir açıklama yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde Özgür Özel'e destek veren isimler. Yine sürece dair CHP Özgür Özel'den de önemli açıklamalar vardı. Şu ifadeler kullanmıştı: CHP'nin kalbini kimseye verme niyetimiz yok ifadesini kullandı. Özellikle yeni parti kurulmasına ilişkin bu ifadeleri kullandı. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var ama bunların hiçbiri hadi partiyi bırakma değil, partinin seçime giremez haline geldiğindeki felaket senaryosu diyerek tavrını da göstermişti. Evet, saat gözler hem 11.45'teki o delege imzalarının genel merkeze getirilmesinde olacak hem de saat 14'te toplanacak MYK'da olacak. Biz de buradaki gelişmeleri an be an takip etmeyi sürdüreceğiz.
4: Evet, Uğraş Bingöl aktardı. Önemli bir toplantı var. Uğraş'ın da ifade ettiği gibi oradaki gelişmeleri an beyan ekranlarınızda taşıyacağız NTV olarak. Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti İmralı heyeti üyeleriyle görüştü. O görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama masadaydı o görüşmede. DEM heyeti çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkarılması gerektiğini söyledi.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü. Görüşmede İmralı Heyetinin yaptığı çalışmalar ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Görüşmede sürecin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi karşılıklı olarak ifade edildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki beklentimizi ilettik denildi. Meclis Başkanı'nın da aynı yaklaşıma sahip olduğunu söylediği belirtildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da aynı noktada çağrı yaptı.
8: Yaklaşık 2 yıldır süren bu sürecin artık somut, hukuki ve demokratik zemine kavuşması gerekiyor. Bunun yolu çerçeve yasadır. Kürt meselesini çatışma zemininden çıkarıp siyaset ve hukuk zeminine taşıyacak bir çerçeve yasa artık ertelenemez.
4: Amerikalı yetkililere göre Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında atılacak imzaların ardından İran'a yıllardır uygulanan yaptırımlara geniş çaplı muafiyet geliyor. Ayrıca İran'a yönelik 300 milyar dolarlık yatırım fonu sağlanacağı yine iddia ediliyor. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
9: Amerika ve İran arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. Uluslararası haber ajansları ve Amerikan basınına yansıyan haberlere göre İran bu anlaşmadan iki önemli ekonomik fayda elde ediyor. Bunlardan bir tanesi İran'a yatırım yapılmasını öngören 300 milyar dolarlık bir fon ve diğeri de İran'a derhal petrol ve yakıt satma imkanının tanınması. Üst düzey Amerikalı yetkililere göre İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlara muafiyet anlaşma imzalanır imzalanmaz yürürlüğe girecek. Hatta haberlere göre bu anlaşma satışı kolaylaştırmak amacıyla bankacılık, ulaştırma ve sigorta hizmetlerini de kapsıyor. Ama yetkililere göre bunun bir koşulu var. İran Amerika ile imzalanan mutabakat zaptının getireceği ekonomik faydalardan yararlanmak için kabul ettiği tüm maddelere, tüm koşullara uymak zorunda. Buna nükleer silaha sahip olmaması, elindeki zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda da seyri sefer özgürlüğüne müdahale etmemesi de dahil. Uzmanlar bu adımı İran'a milyar dolarlık bir taviz olarak değerlendiriyor. İran'ın depolarda ve tankerlerde 100 milyon varilden fazla petrolünün bulunduğu ifade ediliyor. Bir diğer ekonomik fayda İran için 300 milyar dolarlık özel bir yatırım fonunun oluşturulması. Kaynaklara göre bu miktarın yarısından fazlası için ülkelerden taahhüt alınmış durumda. Yatırım taahhüdünde bulunanlar Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya ve Amerika'daki bazı şirketler. Bu fon İran'ın yeniden inşa edilmesi ya da bir tazminat ödenmesi konseptinde değil de daha ziyade özel bir yatırım aracı olarak tanımlanıyor. Amerika, Körfez ülkeleri, Asya, Güney Amerika ve Afrika'daki bazı ülkelerin bu yatırım fonunu finanse etmesi öngörülüyor. Bu fon kapsamında da İran'a enerji, lojistik, imalat ve ulaşım alanında yatırım yapılması öngörülüyor.
4: Begüm'den dinledik. Ayrıntılar bu şekildeydi. Donald Trump'ın açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz ifadelerini kullandı. Trump Hizbullah konusunda da sürpriz açıklamalar yaptı. Onlar da gelecek. Ayrıca Begüm'ün de altını çizdiği aktardı. O yatırım iddiaları var ya, onlara ilişkin de önce Tahran güven vermeli açıklamasını yaptı.
10: İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamaları G7 zirvesi kapsamında Katar Emiri Esani ile görüşmesinde dile getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail'in anlaşma öncesinde Beyrut'a yönelik saldırılarından memnun olmadığını vurguladı.
10: Anlaşmayı imzalamadan 2 saat önce Beyrut'a saldırı düzenlenmesinden hoşlanmadım. Güney tarafında değildi, biliyorsunuz Beyrut'taydı. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bunu onlara da bildirdim.
11: Trump, Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini de söyledi.
10: Eğer İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa o zaman bu işi Suriye yapacak.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Netanyahu, Lübnan konusunda daha sorumluca davranmalı dedi.
10: Biz olmasaydık, Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı İsrail olmazdı. Ben olmasaydım İsrail olmazdı. Çünkü başka hiçbir başkan benim yaptığımı yapmaya istekli değildi. Bibi ile harika bir ilişkim oldu ama şimdi Bibi'nin Lübnan konusunda daha sorumlu davranması gerekiyor. İsrail'in Lübnan ve Hizbullah'la ilgili tavırlarından memnun değilim. İşi daha hızlı halledebilirlerdi. Bu durum sonsuza kadar sürüyor ve bu olduğunda büyük anlaşmayı olumsuz etkiliyor. İran'la olan anlaşma da öyle.
11: Trump, İran'da rejim değişikliğiyle hiç ilgilenmediğini de savundu. İran'daki yeni yönetimin daha mantıklı olduğunu söyleyen Amerikan Başkanı, önceki liderler Türkiye'yi bile hedef almıştı. Bunu anlamak mümkün değildi dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrar eden Amerikan Başkanı, İran'a yatırım yapılabilmesi için Tahran güven vermeli ifadelerini kullandı. İran'da yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçtiklerini dile getirdi. Anlaşmayı incelemesi için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderebileceğini de belirtti.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştirelim. Türkiye'nin diplomasi trafiği hep devam ediyor diyoruz ya, işte onlardan biri daha yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıntılar için söz Özden Erkuş'ta.
12: Tabii kritik imzaların yarın atılması bekleniyor. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek o mutabakata imzaların, ama bir taraftan da bu imzalar atıldıktan sonra elbette tamamlayıcı barış görüşmeleri, müzakereleri yapılacak. İşte bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bulunduğu Rusya'da, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'da da diplomatik trafiğine devam ediyor. Bu çerçevede iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Onlardan bir tanesi bölgenin önemli aktörlerinden Mısır'ın Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'ydi. Diğer isim ise bilindiği üzere ABD ile İran arasındaki bu mutabakatta büyük çaba sarf eden, arabulucu olan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar. İki isimle ard arda iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bu telefon görüşmelerinde İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla imzaların atılmasının ardından yapılacak olan tamamlayıcı müzakereler vardı. Bu müzakereler çerçevesinde iki mevkidaşıyla, Mısırlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
4: Görüşmeye dair ayrıntıları Özden Erkuş aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesi için karşıladığı Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile konuşurken mikrofon açık kaldı. İki liderin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hakkında konuştukları duyuldu. Macron görüşmenin zor geçtiğini söylerken Zelenski'ye de senin için görüşme ayarlayacağım dedi.
13: Açık kalan mikrofon iki liderin konuşmasını ele verdi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Fransa'nın Evian-le-Bain kentindeki G7 zirvesinde Fransız mevkidaşıyla konuşmaya başladı. Ancak mikrofon açık kalmıştı. İki lider Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında konuşuyordu. Macron Zelenski'ye Trump'la ikili görüşmeyi ayarladın mı diye sordu. Zelenski ise hayır, talepte bulundum ama yanıt vermedi açıklamasını yaptı. Bunun ardından Macron ona fısıldayarak kendisinin de Trump'la görüşmesinin kötü geçtiğini söyledi. Ama ikili arasında görüşmeyi ayarlayacağına söz verdi. Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Zelenski

0: Max, erken uyarı ve ihbar uçaklarının da bulunduğu üssün korunmasını sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş devam ederken balistik füze ve İHA tehdidine karşı daha önce iki Patriot bataryası NATO tarafından Türkiye'ye gönderilmişti. İspanya'ya ait Patriot bataryası ise 10 yılı aşkın süredir Adana'da konuşlu durumda. SAMTI bataryası ile birlikte Türkiye'nin hava savunmasında aktif olarak kullanılan NATO hava savunma sistemlerinin sayısı 4'e yükselecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir savaş jetiyle bir B-52 bombardıman uçağı düştü. Pakistan'da ise askeri bir eğitim uçağının düşüş anı kameraya yansıdı.
1: F-18 tipi savaş uçağı saniyeler içinde böyle düştü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinden. Cumartesi günü meydana gelen olayın geri görüntüleri ortaya çıktı. Uçağın düşeceğini anlayan pilot fırlatma koltuğunu kullanarak kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yetkililer savaş uçağının düştüğü sırada rutin eğitim yapıldığını duyurdu. Kazanın nedeni araştırılıyor. Eğitim uçuşu yapan bir başka askeri uçak kara yoluna düşmesinin ardından alevler içinde kaldı. Uçağın düşme anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bu görüntülerin adresi Pakistan. Eğitim uçağının düşmesiyle iki pilot da hayatını kaybetti. Pakistan Hava Kuvvetleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere resmi soruşturma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başka uçak kazası. B-52 stratejik bombardıman uçağı Kaliforniya'da havalandıktan kısa süre sonra düştü. Uçağın düştüğü alandan dumanlar yükseldiği görüldü. Uçakta hükümet yetkileriyle askeri yetkilerin bulunduğu belirtildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kazanın radar modernizasyon programıyla bağlantılı bir test uçuşu sırasında meydana geldiği belirtildi. Uçağın kesin düşüş nedeniyle ilgili açıklama yok.
0: Şimdi bültene yurttan haberlerle devam edelim. Karaman'a bir gidelim. Buradan bir kaza haberi geldi maalesef. Tarım işçisi olarak çalışan bir aile kaza yaptı. Araç dereye düştü. O aracın içinde 3 çocuk hayatını kaybetti. Baba, anne ve diğer 2 çocukları ise yaralı olarak kurtarıldı.
2: Tarladaki mesaiyi bitirmiş, kaldıkları çadıra dönüyorlardı. Anne, baba ve 5 çocuklarının bulunduğu araç dereye düştü. Kazada 3 çocuk can verdi. Burası Karaman'ın merkeze bağlı Kızık Köyü. Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak çalışmak için gelen bir çift, akşam çocuklarıyla birlikte kaldıkları çadıra dönüyordu. Sürücü köydeki köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç dereye düştü. Kazayı görenler jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye ekip sevk edildi. 4 yaşındaki Mustafa, 5 yaşındaki Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtarılan baba, anne ve diğer 2 çocukları ise hastaneye kaldırıldı.
0: Oyuncu Ece Yirtem'in erken ölümü tabii herkesi etkiledi. Tüm Türkiye o günden bu yana bu meseleyi konuşuyor. Çok fazla da aslında üzerine yorumlar yapılıyor. Belki yapılmaması da gerekiyor ölüye saygı anlamında. Henüz 35 yaşında, çok istediği oyunculuk kariyerinin en parlak zamanlarındaydı. Daha çok başındaydı. Genç oyuncu bugün toprağa verilecek. Ölüm nedenine ilişkin ilk bilgilerse annenin polise verdiği ifadeyle ortaya çıktı.
3: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela. Allah'ım ne olur yardım et. Çok istiyorum ne olur. Bir fırsat ver bana falan. Çok çok ağlamışlığım vardır. Böyle dışarıdan şey zannediliyor ya, parmağı şıklatınca olmuş gibi. Çok gerçekten uğraştım. Pes etmemek benim en büyük mottom zaten.
1: 35. yaş gününü saatler önce kutlamıştı. Zamansız ölümü herkesi üzdü. Oyuncu Ece Yirtem'in kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak. İlk bilgilerse onu yatağında ölü halde bulan annesinin polise verdiği bilgiyle edinildi. Nuriye Yirtem, kızının akşam saatlerinde antidepresan ilaç kullandığını ve alkol aldığını söyledi. Annesi kızının daha önce bağımlılık tedavisi gördü.

0: günü anlattı. Ece İrtem'in annesiyle birlikte gittiği restoranda çalışanların da ifadesi alındı. Çalışanlar da Ece İrtem'in fazla miktarda alkol aldığına şahit oldu. Ece İrtem'in son görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. Genç oyuncunun doğum gününü kutlaması sonrası evine dönerken annesinden destek alarak yürümesi dikkat çekti.
1: Gideriz tabii kızım.
2: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
0: Yakın zamanda Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle popüler olan İrtem, kariyeri boyunca yaşadığı zorlukları NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı.
3: Peki şimdi nereye? Şimdi kısmet neyse oraya.
0: Ece İrtem hayata bakışının nasıl değiştiğinden de bahsetmişti.
3: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Yani bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Çok kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. Artık kendimi rahat bırakıyorum. İş mi geldi? Nasıl olsa bir şekilde kendini belli edecek, hangisini seçmem gerektiği ya da iş mi gelmedi, en güzeli gelecek.
0: Genç oyuncunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Oyuncu arkadaşları veda için oradaydı.
1: Ece dünya tatlısı bir insandı. Dünyanın en güzel kalbine sahipti. Çok erken oldu.
4: Hala şoktayız. İnanamıyoruz. Şu anda nerede olduğumuzun, kim için burada olduğumuzun idrakında bile değiliz.
5: 3 sezon Adana'da beraber çalıştık. Evet. Beraber büyüdük, evet, Adana'da ve çok güzel anlar paylaştık.
6: Hepimiz çok üzgünüz, onu çok seviyorduk.
0: Ece İrtem, Aydın Kuş Adası'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
7: Ve bir sır cinayet daha aydınlatıldı. Diyarbakır'da 9 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü belirlendi. CASAT tarafından ortaya çıkarılan cinayetle ilgili 8 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacak. Batman'da da 5 yıl önce silahla öldürülen çobanın failleri tespit edildi. 5 kişi tutuklandı.
0: 9 yıl önce kayboldu. Öldürüldüğü ortaya çıktı. 8 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay 2017'de Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşandı. 20 yaşındaki Osman Güler tarlasını sulamak için evden çıktı, kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile 2019 yılında Osman Güler'in kaçırıldığını iddia edip şikayetçi oldu. Güler'in erkek kardeşinin kaçırdığı kızla evlendiği, bu nedenle 2 aile arasında husumet bulunduğu öne sürüldü. 2022'de CASAT devreye girdi. Olay günü ve öncesine ait telefon kayıtları, HTS verileri, baz istasyonu sinyali bilgileri incelendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı. Osman Güler'in kardeşinin kayınpederi Selahattin Akbuğa ile oğulları Halil İbrahim Akbuğa ve Muhammed Akbuğa kasten öldürmeden tutuklandı. İddianamede sanıklardan birinin evindeki bir odayı boyattığı ve halıları değiştirdiği belirtildi. Sanıklar tarafından Güler'in kaçırıldığı araç yakıldı. Bu şekilde ona ait DNA örnekleri yok edildi denildi. Üçü tutuklu 8 sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Batman'da da Mehmet Şirin Çelik 5 yıl önce hayvanlarını otlatırken silahla öldürüldü. Uzun süre faili meçhul olarak kalan cinayetle ilgili İl Jandarma Komutanlığı yeniden çalışma başlattı. Elde edilen deliller doğrultusunda Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
7: Geçen yıl en çok konuştuğumuz ve dikkat çeken haberlerden biri de, başlıklardan biri de adli emanet soygunlarıydı. Toplam 75 kilogram altın ve gümüşün çalınması ile ilgili 2 şüpheli. Soygunun gerçekleştirildiği Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Firari zanlılar Gürcistan'da hapse girmiş, serbest kaldıktan sonra da sınırda Türk polisine teslim olmuştu.
8: Adli emanet soygununa karışan firari zanlılar Gürcistan'da yakalandı. Burada cezaevine gönderildi. Serbest bırakıldıktan sonra 12 Haziran'da Sarp sınır kapısında Türk polisine teslim oldu ve İstanbul'a getirildi. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunla ilgili aranan iki şüpheli savcılığa sevk edildi. 25 kilogram altınla 50 kilogram gümüş 12 Kasım 2025'te çalınmıştı. Adli emanet memuru Erdal Timurtaş kasayı soydu. Altın ve gümüşleri el arabasıyla binadan çıkarıp başka birine teslim etti. Sonra da ailesiyle beraber İngiltere'ye kaçtı. Soygun Timurtaş'ın işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen adli emanetten sorumlu savcının denetimiyle ortaya çıktı. Olayın bir çete işi olduğu anlaşıldı. Çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildi. Elde edilen paranın ise araç alınarak aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Kırmızı bültenle aranan Erdal Timurtaş'ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda kendisinin kullanıldığını, para alamadığını, ailesinin tehdit edildiğini öne sürdüğü görüldü. 16 şüpheli tutuklandı. Soygunu yönetip yönlendirdiği öne sürülen, olay sırasında araçta bekleyen Muhammed Seferoğulları ise kuzeniyle Gürcistan'a kaçtı. Her iki şüpheli yaklaşık 7 ay sonra sınırda Türk polisine teslim oldu.

0: Şimdi Şanlıurfa'dan bir garip haber var sırada. Bir aile kaybolduğunu sandıkları 5 yaşındaki oğullarını saatlerce aradılar durmaksızın. Sonunda çocuğun aracın bagajında kilitli kaldığı anlaşıldı. İtfaiye tarafından kurtarılan küçük çocuğun sağlık durumu neyse ki iyi. Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk babasının yeni aldığı otomobilin bagajına girdi. Kapağın kapanmasıyla da içeride mahsur kaldı. 2 saat boyunca oğullarından haber alamayan aile araçla sokak sokak gezip arama yaptı. Yolda bagajdan ses geldiğini fark ettiler ancak bagaj kapağını açamayınca itfaiyeden yardım istediler. Ekipler aracın arka koltuğunu söküp çocuğa ulaştı. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi. Üniversite sınavı için o heyecanlı geri sayımda başladı. 2,5 milyona yakın adayın gireceği üniversite sınavları 20-21 Haziran'da yapılacak. Peki adaylar son günleri en verimli nasıl geçirebilir? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e sorduk.
1: Eğitim hayatları boyunca emek verdiler. Hayallerindeki okullara girebilmek için çalıştılar. 2 milyon 425 bin adayın ter dökeceği üniversite sınavına sayılı gün kaldı. Peki son günlerde neler yapılmalı?
2: Son günlerde deneme sınavları yapacaklar ama sadece deneme sınavı yapmakla puan yükselmez. Önemli olan bu yaptıkları deneme sınavlarında eksikler nedir, yanlışlar nelerdir? Bunların telafi edilmesi son birkaç günde olsa en azından ama moralini bozmadan, bilmediğim çok şey var demeden, işte ben bunları şimdi yapamıyorum, sınavda da yapamam demeden eksiklerini kalan birkaç günde de kapatabilirler.
1: Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli.
2: Sınavı kazanmak sadece soruları net olarak yapmak değil, moralimizi yüksek tutmak, süreçle mücadele edebilmek, kendimizle mücadele edebilmek, çevremizle mücadele edebilmek, bu olayı hani kabullenip bu olayın üstesinden gelebilme, 2 yıl daha versek bilmedikleri çok şey gene olacaktır. Ama önemli olan şu anki o bilgilerini birkaç gün sonra girecekleri sınavda tam olarak yansıtabilmeleri.
1: Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 20 ve 21 Haziran'da yapılacak. Öğrenciler ilk gün temel yeterlilik, ikinci günse alan yeterlilik ve yabancı dil sınavlarına girecek.
0: Gündemin ana başlıklarından biri geçen haftadan bu yana tavuk. Üretici 13 firmaya açılan soruşturma sonrası şimdi de Ticaret Bakanlığı bazı zincir marketlerde beyaz et fiyatlarını denetledi. Usulsüzlükler tespit edip 10 milyon liranın üzerinde ceza kesti. Hayvancılık piyasası uzmanları ise yüksek fiyatların ardındaki farklı nedenlere dikkat çekiyor.
3: Kırmızı ete param yetmediği zaman beyaz ete dönüyoruz. Haftada 3-4 olabiliyor.
4: Türkiye'de tavuk eti tüketimi son 3 yılda kişi başına yıllık 16 kilodan 24 kiloya yükseldi. Talep arttı. Bu artış piyasa koşulları gereği fiyatlara da yansıdı. Ucuz diye tercih edenlere de pahalı gelmeye başladı.
5: Alan var, almayan var. Çok kötü.
6: Çok yüksek fiyatlar.
7: Yani artışın nedenini anlayamıyorum.
4: O artışın nedenini anlamak üzere farklı bakanlıklar harekete geçti. Önce tavuk eti ihracatı yasaklandı. Sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla tavuk fiyatlarında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla 13 üreticinin yöneticileri gözaltına alındı, şirketlere denetim kayyumu atandı. Ticaret Bakanlığı da soruşturmayla bağlantılı zincir marketlerde fiyat denetimi yaptı. 10 milyon liradan fazla ceza kesti.
8: Denetim önemli ama sorunu çözecek yol değil. Fiyat yüksekliğinin temel nedeni maliyetler. Yem maliyeti %68-%70 civarında. %14'te civciv maliyeti var ve bunların ikisinde de Türkiye ithalata bağımlı.
4: Üreticiden çıkan bütün tavuğun kilosu yaklaşık 99 lira. Ancak tüketiciye ulaşana dek üzerine ek maliyetler biniyor, marketlerde en düşük 125 liradan satılıyor. Parçalanıp paketlenmesiyle fiyat daha da yükseliyor.
8: Herkes kendi karını da üstüne koyunca fiyatlar üreticide ucuz görünse de tüketici açısından çok pahalı. Şu anda 20-25 tane entegre işletme var. Buna tekelleşme denilir mi bilemem ama en azından kümelenme var.
0: Şimdi spordan başlıkları aktaralım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takım kampında bazı açıklamalar yapmıştı. İşte o açıklamaların bir kısmı Galatasaray'ın ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'le ilgiliydi. Hürriyet gazetesi spor müdürü Mehmet Arslan, NTV spor müdürü Emin Çağlar'a değerlendirdi.
6: Söyleyeceklerimi ne olur bir bilgi olarak değerlendirmeyin ama bu söyleyeceklerim benim tamamen hissiyatımla ilgili bir şey. Bakın özellikle Avustralya maçını kaybettikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde kendilerine yönelik geçmişten beslenen bir olumsuz duygunun harekete geçtiğini ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bir an önce değiştirilmesi için çaba sarf edildiği yönünde bir duygu var. Şimdi Fatih Hoca'nın da federasyon başkanlığı, işte milli takımdaki başarıları falan göz önüne alınınca Fatih Terim'in bu açıklamaları sanki onların bu duygusunu destekliyormuş gibi yansıdı. Ben Fatih Terim'in açıklamasını özellikle tekrar tekrar dinledim. Hoca, ben asla o kanaatte değilim hocanın olumsuz bir düşünceyle milli takımı eleştirdiğinden. Ama şu hayal kırıklığını da milli takım oyuncuları ve yetkilileri yaşamadı değil. Fatih Terim'den çok daha açık ve net bir şey beklerlerdi. Destek beklerlerdi. Hani o hesap sorulacak falan kısmı, çünkü burada algılar artık olumsuz eleştiriye o kadar çok açılmış ki en küçük bir sözcükten bile cımbızla çekip o sözcüğün altında pek çok nedenin yattığına inanacak hale gelmiş çocuklar. Dolayısıyla bu hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bence biliyorsun geçtiğimiz günlerde Jürgen Klopp Nagelsmann için, Alman milli takımı teknik direktörü Nagelsmann için
9: 11'ini eleştirdi, maç sonunda da özür diledi.
6: Maç sonunda döndü, ağzımı burnumu yumruklayasım geldi. Ben nasıl söyledim böyle bir şey? Çocuklar, biz sizin arkanızdayız. Biz asla bundan sonra sizin arkanızda burada kötü bir şey söylenmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu desteğe Türk milli takımının da çok ihtiyacı var. Fatih Hocam böyle bir şey dile getirir getirmez bilmiyorum. O tarafına ben karışamam ama genel olarak baktığınız zaman federasyonda böyle bir duygu hakim. Bizim altımıza uyuyorlar duygusunun hakimiyetini çok net bir şekilde görebiliyorum. Ve üstelik de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da söylediği çok net. Bekliyorlardı böyle bir sonucu ki harekete geçelim diye. Harekete geçtiler diye yorumluyor. Çok uç bir yorum bu. Ben dışarıdan baktığım zaman ama içeriden federasyonun bir yetkilisi olsaydım bu yaşanan hayal kırıklıklarından sonra bu sözcükleri ben nasıl yorumlardım ona da karar veremiyorum işte doğrusu.
0: Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü Dünya Kupası'nda futbolun değerlerini geride bıraktı. Iğdır Futbol Kulübü turnuvaya iki futbolcu gönderdi. Üstelik her ikisi de takımlarının kaptanlığını yapıyor. Kulüp böylece Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlar arasına girdi. Yeşilburun Adaları'ndan Ryan Mendes'le Curaçao'dan Leandro Bakuna'nın hikayesini teknik direktörleri Hikmet Karavan anlattı.
10: Ryan Mendes, Leandro Bakuna, 1. Lig takımı Iğdır Futbol Kulübü'nün iki oyuncusu, Dünya Kupası'nın belki de en çok dikkat çeken takımlarından ikisine kaptanlık yapıyor. Özellikle Mendes'le Yeşilburun Adaları'nın turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalması, spor tarihine damga vuran karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Bakuna'nın formasını giydiği Curaçao ise, Almanya'ya 7-1 mağlup olsa da, küçük bir ada ülkesinin bir ara durumu bir bire getirmesi heyecan uyandırdı. Her iki futbolcuya geride bıraktığımız sezon Hikmet Karaman hocalık yaptı.
11: Ayın 18'inde gideceğim, onlarla maçlarını da seyredeceğim. Onlarla konuşup hem Iğdır'ımıza hem de Türkiye'ye selamları ileteceğiz. Dolayısıyla oyunculara başarı diledik. Kendilerinin Iğdır'ı, Türkiye'yi ve şehrimizi çok iyi temsil ettiklerini söyledik. Onlar da çok mutlu. Hem bizim ilgimizden hem kendilerine olan ilgilerden çok mutlu.
10: Curaçao'lu Bakuna'nın Iğdır'la sözleşmesi devam ediyor. Yeşilburun adalı Mendes'in sözleşmesi ise opsiyonlu olarak sürüyor.
11: Bu Dünya Kupası'nda iki tane milli takım kaptanının Iğdır Spor'un futbolcusu olması hem Türkiye hem de Iğdır tanıtım açısından, kulübümüz açısından son derece olumlu etkisini gördük. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. İkisi de takım kaptanı. Bunlar çok önemli bir şey.
10: Karaman'a göre dünya vitrininde Iğdır Futbol Kulübü'nden oyuncuların yer alması bir tesadüf değil.
11: 5 senede amatör kümeden bir takım birinci lige geldi. Scout ekibimiz, işte teknik direktörümüz, futbol direktörümüz. Bunlar nihayetinde ekonomiye dayanıyor ve doğru bir seçime dayanıyor. Burada scout ekibini, çalışan arkadaşları tebrik etmek gerekiyor.
10: Deneyimli teknik adam kısa süre sonra Dünya Kupası maçları öncesinde futbolcularına destek vermeyi planlıyor. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Bugün Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 36 derecenin üzerindeki değerler nedeniyle sıcak çarpması riski artıyor. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen göstermeli. İstanbul ve İzmir'de kuvvetlenen rüzgar günlük yaşamı zaman zaman etkileyebilir. Deniz ulaşımında aksamaların yaşanmasının yanı sıra rüzgarın kuvvetli, nemin az olması orman yangını riskini arttırıyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Oblomov romanıyla tanınan 19. yüzyıl Rus edebiyatının önde gelen yazarlarından İvan Gonçarov'un Sıradan Bir Hikaye isimli romanı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Ergin Altay çevirmiş. İvan Gonçarov 1812'de Rusya'nın Simbirsk kentinde doğdu. Simbirsk'te doğan başka ünlüler de var. Mesela Ekim devriminin lideri Lenin. Ayrıca Türkçülük ideolojisinin önde gelenlerinden düşünür, tarihçi Yusuf Akçura. Gonçarov zengin bir ailenin çocuğu, iyi bir eğitim alıyor. Moskova Üniversitesi'ni bitirip St. Petersburg'da 33 yıl sürecek yüksek bir memuriyet işi kapıyor. İlk eseri Alelade Bir Hikaye 1847'de yayınlanıyor. 2 yıl sonra Oblomov'un rüyası bir dergide tefrika ediliyor. Ama edebiyat tarihinin önemli klasiklerinden biri olan Oblomov son şekliyle 1857'de basılıyor. Rusya'da çok büyük etki yaratıyor roman. Kasabalara, köylere kadar ulaşıyor. Oblomov'dan sonra Uçurum isimli romanını yazan Gonçarov 1891'de hayata veda ediyor. Sıradan Bir Hikaye İvan Gonçarov'un ilk romanı. Gonçarov romanında romantik ideallerle yola çıkan genç bir adamın modernleşen toplumun soğuk gerçekleriyle yüzleşmesini anlatıyor. Aşka, dostluğa, içtenliğe inanan, yüksek ideallerin peşinden giden Alexander Adyev'in karşısında amcası Piotr Adyev vardır. Amca yeğeninin tam zıttı bir karakterdedir. Faydacı ve temkinlidir. İkisi arasındaki gerilimi 19. yüzyıl Rusya'sının değişen değerler dünyası ışığında büyük bir açıklık ve ince bir ironiyle işler Gonçarov. Duyguların yerini hesapçılığın, coşkunun yerini ihtiyatın, hayalin yerini toplumsal uyumun aldığı yeni bir hayat biçiminin portresini çizer. İtalyan yazar Carlo Levi'nin İsa Bu Köylere Uğramadı isimli romanı Alfa Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Leyla Tonguç basmacı çevirmiş. Carlo Levi 1902-1975 yılları arasında yaşadı. Yazar, aktivist ve doktordu. En tanınmış romanı İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1945'te yayınlanan bugün bahsettiğimiz İsa Bu Köylere Uğramadı. Roman 1979'da ünlü yönetmen Francesco Rossi tarafından İsa Eboli'de Durdu adıyla sinemaya uyarlandı. Carlo Levi romanında 1930'larda sürgün olarak gönderildiği Güney İtalya'nın ıssız bir köyünde karşılaştığı içler acısı manzarayı anlatır. Büyünün, sıtmanın ve ölümün kol gezdiği bu çorak toprakların hüzünlü sakinleri büyük bir yoksulluk içinde yaşamaktadır. Levi romanında Güney İtalya'nın hazin gerçeğini dile getirirken bir yandan da iç dünyasında yaşadığı dönüşümü gözler önüne serer. Italo Calvino onun için Carlo Levi'nin özgünlüğü şuradadır diyor. O bizim zamanımızın içindeki bir başka zamanın tanığı, bizim dünyamızın içindeki bir başka dünyanın elçisidir. Tarihçi arkeolog Töre Sivrioğlu'nun Soylu Vahşi'nin İzinde isimli çalışması Kafka Kitap'tan yayınlandı. Kitabın alt başlığı Keşifler ve Bir Efsanenin Doğuşu. Ulaş Töre Sivrioğlu 1980 Gönen doğumlu. Ege Üniversitesi Prehistoria ve Ön Asya Arkeolojisi bölümü mezunu. 9 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisansını, Celal Bayar Üniversitesi'nde de tarih doktorasını tamamladı. Sivrioğlu çok sayıda arkeolojik kazı ve kültürel mirası koruma projesine katıldı. İran, Bizans ve İslam sanatı ve tarihi hakkında çeşitli çalışmaları yayımlandı. Yayımlanmış kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Medeniyetlerin Şafağı, Akdeniz'in Öyküsü, Kayıp Uygarlıklar ve Diller, Zerdüştilerin Kutsal Metinleri, Uygarlık Tarihi, Atatürk ve Arkeoloji. Töre Sivrioğlu bugün bahsini ettiğimiz Soylu Vahşi'nin İzinde isimli çalışmasında Batı'nın romantik vahşi tasvirlerinin arka planını araştırıyor. Bu bağlamda Mezopotamya'nın kadim tabletlerinden başlayıp yeni dünyanın balta girmemiş ormanlarına uzanıyor. Gılgamış'ın yoldaşı Enkidu'dan Rousseau'nun mülkiyetsiz insanına, Magellan'ın devlerinden Montaigne'in yamyamlarına geniş bir coğrafyada ötekinin nasıl kurgulandığını analiz ediyor. Şöyle denilmiş tanıtım metninde: Soylu Vahşi'nin izinde mülkiyetin, savaşın ve toplumsal cinsiyetin kökenlerine dair sarsıcı bir yüzleşme. Kitabın sonuna geldiğinizde sadece vahşi olanı değil, bizzat insan doğasını ve modern dünyanın dayattığı yerellik kavramını da sorgulayacaksınız. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: NTV Radyo.
7: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
16: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Türkiye Milli Futbol Takımı Paraguay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Milli futbolculardan Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın, Arizona'da basın toplantısı düzenledi. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, futbolcuların basın toplantısını başından sonuna takip etti, notlarını aktarıyor.
4: Hem Uğurcan Çakır hem Samet Akaydın, kaybettiğimiz maçtan sonra sabaha kadar uyumadık dedi. Onlar da o mağlubiyeti beklemiyordu. Kırılma anını sordum. Uğurcan saha içindeydi, Samet kulübedeydi. Uğurcan ilk gol yedikten sonra çok kırıldık dedi. İkinci yarıda baskı kurduk ama top girmeyince artık duygu aklın önüne geçince de doğru kararlar veremedik ifadesini kullandı. Samet de aynı şekilde aradığımız istediğimiz gol gelmeyince takım olarak da istediğimizi yapmaktan uzaklaştık ifadesini kullandı. Şimdi en çok merak edilen milli takıma getirilen eleştiriler, oyuncuların imajı, onların sosyal medya kullanımı gibi konular. En çok bundan rahatsızlık duyuyorlar. Samet şunu vurguladı. Bizim bıyığımızla, sakalımızla, saçımızla uğraşmayın. Bizim futbolumuza bakın. Bizi eleştirin. Futbolumuzla istediğimiz kadar eleştirebilirsiniz. Ama neden saç, sakal gibi durumlara geliyorsunuz? Bu bizi çok üzüyor dedi. Destek tabii ki istiyoruz dedi. Desteğe ihtiyacımız var dedi. Hem Samet hem Uğurcan bu işin desteksiz olmayacağını ama en büyük desteği kendilerinin sağladığını belirtti. Biz takım arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Maç içinde, maçtan sonra, otobüste, antrenmanda, her yerde kimin neyi eksik yaptığını, kimin neyi yanlış yaptığını Montella bize söylemeden biz kendi aramızda konuşuyoruz. Yani analizi sizlerden daha iyi yapıyoruz. Bize o konuda inanın ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim. Yine orada öne çıkan noktalardan bir tanesi Paraguay maçına geldik. Avustralya maçında çalıştığımız yerden gol yedik dedi Uğurcan ve Samet. Ama Paraguay maçı için artık çok daha farklı konuşuyorlar. İlk maç final maçı değil ama Paraguay maçı final maçı niteliğinde geçecek ve herkes bunun farkında.
3: Amili takımın Dünya Kupası'ndaki ikinci maçının hakemi de belli oldu. Türkiye-Paraguay karşılaşmasında El Salvadorlu hakem Ivan Barton Düdük çalacak. Turnuvadaki ilk maçına çıkacak Barton, 2022 Dünya Kupası'nda Almanya-Japonya, Brezilya-İsviçre ve İngiltere-Senegal maçlarında görev aldı. Türkiye-Paraguay D grubu ikinci maçı cumartesi sabahı saat 6'da başlayacak. Mücadele San Francisco'daki Lewis Stadyumunda oynanacak. Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında 4 maç oynandı. Fransa I grubu ilk maçında Senegal'e 3-1 yendi. Norveç-Irak karşılaşması Norveç'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. J grubunda Arjantin-Cezayir'i Messi'nin hat-trick yaptığı maçta 3-0'la geçti. Grubun diğer maçında Avusturya-Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Dünya Kupası'na K ve L gruplarının ilk maçlarıyla devam edilecek. Bugün saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te İngiltere-Hırvatistan maçları oynanacak. Gece programındaysa saat 2'de Gana-Panama, saat 5'te ise Özbekistan-Kolombiya karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü, Dünya Kupası'nda futbolun devlerini geride bıraktı. Iğdır Futbol Kulübü turnuvaya 2 futbolcu gönderdi. Üstelik her ikisi de takımlarının kaptanlığını yapıyor. Kulüp böylece Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlar arasına girdi. Yeşil Burun Adaları'ndan Ryan Mendes'le Curaçao'dan Leandro Bakuna'nın hikayesini teknik direktörleri Hikmet Karaman anlattı.
5: Ryan Mendes, Leandro Bakuna, 1. Lig takımı Iğdır Futbol Kulübü'nün 2 oyuncusu, Dünya Kupası'nın belki de en çok dikkat çeken takımlarından ikisine kaptanlık yapıyor. Özellikle Mendes'li Yeşilburun Adaları'nın turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalması, spor tarihine damga vuran karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Bakuna'nın formasını giydiği Curaçao ise Almanya'ya 7-1 mağlup olsa da, küçük bir ada ülkesinin bir ara durumu 1-1'e getirmesi heyecan uyandırdı. Her iki futbolcuya geride bıraktığımız sezon Hikmet Karaman hocalık yaptı.
6: Ayın 18'inde gideceğim, onlarla maçlarını da seyredeceğim. Onlarla konuşup hem Iğdır'ımıza hem de Türkiye'ye selamları ileteceğiz. Dolayısıyla oyunculara başarı diledik. Kendilerinin Iğdır'ı, Türkiye'yi ve şehrimizi çok iyi temsil ettiklerini söyledik. Onlar da çok mutlu. Hem bizim ilgimizden hem kendilerine olan ilgilerden çok mutlu.
5: Kurasavlu Bakuna'nın Iğdır'la sözleşmesi devam ediyor. Yeşilburun adalı Mendes'in sözleşmesi ise opsiyonlu olarak sürüyor.
6: Bu Dünya Kupası'nda iki tane milli takım kaptanının Iğdır Spor'un futbolcusu olması hem Türkiye hem de Iğdır tanıtım açısından, kulübümüz açısından son derece olumlu etkisini gördük. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. İkisi de takım kaptanı. Bunlar çok önemli bir şey.
5: Karaman'a göre dünya vitrininde Iğdır Futbol Kulübü'nden oyuncuların yer alması bir tesadüf değil.
6: 5 senede amatör kümeden bir takım birinci lige geldi. Scout ekibimiz, işte teknik direktörümüz, futbol direktörümüz. Bunlar nihayetinde ekonomiye dayanıyor ve doğru bir seçime dayanıyor. Burada scout ekibini, çalışan arkadaşları tebrik etmek gerekiyor.
5: Deneyimli teknik adam kısa süre sonra Dünya Kupası maçları öncesinde futbolcularına destek vermeyi planlıyor.
3: 2026 Dünya Kupası ile futbol dünyasına giren su molaları yeni bir tartışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı kuruluş molalardaki reklamlardan 333 milyon dolar kazanırken, maçlara verilen aranın oyunun temposunu düşürmesine tepki gösterenler de var.
1: Su molaları 2026 Dünya Kupası'nı izleyenleri ikiye böldü. Turnuvada ilk kez devreye giren uygulamada hakemler iki devrede de oyunu birer kez durduruyor. Sıcak havalar gerekçesiyle ismine su molası verilen aralar 22. dakika ve 67. dakikalarda yapılıyor. Sporcuların sıvı ihtiyaçlarını gidermesi hedeflenirken su molaları yayıncı kuruluşlar için de önemli bir gelir kapısına dönüştü. The Wall Street Journal'ın haberine göre 3'er dakika süren molalarda 30 saniyelik reklam alanları grup aşamasında 200 bin dolara satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı milli maçlarda fiyatı 750 bin dolara kadar yükseltiyor. Toplamda 832 potansiyel maç içi reklam alanından elde edilecek gelirse 333 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Spor ekonomisini büyüten bu hamleye tepki gösterenler de var. Teknik direktör Jürgen Klopp yeni uygulamayı samimi bulmuyor.
7: Futbol klimalı ofislerde oturan yöneticilerin elinde rehin tutuluyor. Sözde su molaları, bize oyuncuların sağlığını koruyan bir kalkan, sıcaklığa karşı çekilmiş asil bir kılıç olarak sunuldu. Ama gerçekte ne? Bu, sponsorlar için inşa edilmiş altın kaplama bir kafesten başka bir şey değil.
1: Hollanda milli takımı kaptanı Virgil van Dijk da hava sıcak olmadığında maçlarda molaya gidilmesini garipsediğini söyledi. Su molalarının oyunun temposuna etkisi FIFA'nın paylaştığı maç raporlarına da yansıdı. Örnek gösterilen 4 maçta molaların öncesinde ve sonrasında momentumun değiştiği grafiklerde görüldü. Futbol dünyasını ikiye bölen uygulamanın Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğine dair alınmış bir karar yok. UEFA ve FIFA kurallarda yeni bir değişikliğe gitmezse 3'er dakikalık aralar turnuvadan sonra rafa kalkacak.
3: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kuralları bugün çekilecek. Türk takımlarının da dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kurası saat 17'de, UEFA Avrupa Ligi saat 18'de ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuralları saat 19'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir ikinci eleme turunda mücadele edecek. Eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. A Milli Kadın Voleybol takımının mücadele ettiği 2026 Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları Ankara Spor Salonu'nda bugün başlayacak. Filenin Sultanları saat 19.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlar 4 maçta aldığı 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. Organizasyonun ilk gününde ayrıca Almanya, Çin ve Fransa, Brezilya müsabakaları yapılacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: İstanbul'da açık bir hava var. Sıcaklık 27 derece. Marmara az bulutlu. Edirne 32, Balıkesir 31 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara 31, Eskişehir ve Konya 32 derece. Ege'de rüzgar karayele dönüyor. Hava güneşli. İzmir ve Bodrum 32 derece. Akdeniz güneşli, sahiller nemli. Antalya 29, Adana 35 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Sahiller 25-26, Kastamonu ve Tokat 30 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 26, Malatya 32 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki kalıcı barış müzakereleri çerçevesinde diplomatik temas trafiğine devam ediyor. Bakan Fidan, Mısır ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Ayrıntılarına bakalım. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan iddialar var. Onlara bakacağız şimdi bültenin bu bölümünde. Suudi medya kuruluşu El Arabiya 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti ve o maddeleri de yayımladı.
11: İsviçre Cuma günü İran ve ABD arasında resmi imza törenine ev sahipliği yapacak. Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok, her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, anlaşmanın maddeleri dediği bir metin yayımladı. Buna göre mutabakat 14 maddeden oluşuyor. İlk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu iddiayı yalanlamış, Hizbullah'la savaşının süreceğini duyurmuştu. Bir diğer maddede ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyecekleri teyit ediliyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alıyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise 3 madde yer alıyor. Bunlar Amerika'nın deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması ve İran'ın tüm mayınları temizlemesini içeriyor. El Arabiya'nın iddiasına göre İran'ın ekonomik talepleri de yerine getiriliyor. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıklarının serbest bırakılması mutabakat metninde yer alanlar arasında. Diğer maddeler ise şöyle. İran asla nükleer silah üretmeyecek. İki ülke anlaşma nihai sonuca varana kadar mevcut pozisyonlarını koruyacak. Bir uygulama mekanizması kurulacak. Bu maddelerin uygulandığı teyit edilirse geri kalan maddelere ilişkin bir nihai anlaşma için müzakerelere başlanacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak. Anlaşma maddelerine dair iddialara henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajında İran'a 300 milyar dolarlık yardımın verilmeyeceğini yazdı. Bu nedenle anlaşma maddeleri belirsizliğini koruyor.
10: Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bir binaya saldırdı. Binada yaşayan 7 kişi yaralandı. Saldırının İran yapımı Şahit dronlarıyla düzenlendiği ifade ediliyor. Dronların isabet ettiği binanın çatısı yandı. Bina sakinleri tahliye edildi. Rusya son haftalarda Zaporijya'ya yönelik saldırılarını ağırlaştırdı. Kiev'de saldırıların hedefi oluyor ancak analistler Rusya'nın Ukrayna topraklarında ilerleyişini yavaşlattığını yorumluyor. Şimdi dönelim yurda. Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Hemen bir ayrıntılarını paylaşalım. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat işlemleri için jandarmaya götürüldü. CHP'de özel cephesinin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar bugün genel merkeze teslim edilecek. Grup Başkanı Özgür Özel kurultayda ısrarcı olduklarını, hak ettiklerini almadan uzlaşmayacaklarını söyledi. Özgür Özel imzaların tesliminden sonra Kemal Bey yükü sırtında tutmayıp ilçe seçim kuruluna başvurmalı. Bu yapıcı telkinlere de yapacağım demiş. Göreceğiz. Bunu yollaması lazım. Eğer yapmazsa hukuki yollar var dedi. Nefes gazetesine konuşan Özel başka parti tedbirini de çoktan aldıklarını söyledi. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var ama bunların hiçbiri partiye bırakalım diye değil. Partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosuna karşı diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 51. günü de artık geride kaldı. Dün sanık kürsüsünde tutuklu yargılanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Gökçe, gözaltı süreciyle ilgili de bazı iddialarda bulundu.
12: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava Silivri'de sürüyor. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe savunma yaptı. Gökçe 16 aydır varsayımlar üzerine oluşturulmuş iddialarla tutuklu bulunduğunu söyledi. 30 yıllık meslek hayatı boyunca da rantla mücadele ettiğini dile getirdi. Buğra Gökçe, gözaltı sürecinde hakkında kötü algı oluşturulmak amacıyla görüntülerinin alınması için emniyete zorla defalarca girip çıkarıldığını da iddia etti.
13: İhaleye fesat karıştırmakla suçlandığım tarihlerde henüz İBB'de değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevliydim. İddialar zaman mekan açısından tutarsızdır. Hakkımdaki bilirkişi raporunu hazırlayan kişi Sayıştay üyeliğine terfi ettirildi. İstanbul'da kaçak yapılar ve rant odaklarıyla mücadele eden teknik ekip, asılsız iddialarla kurulmaya çalışılan hayali bir örgüt kurgusu üzerinden haksız yere yargılanıyor.
12: Mahkeme heyeti 18 Haziran'da davada tutukluluk incelemesi yapacak. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında bugüne kadar 110 tutuklu sanıktan 42'si tahliye edildi.
10: Şimdi canlı görüntüler gelecek ekranlarınızda. Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Libya'dan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden vinç gemisi saat 5.25 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yapmıştı. İşte o görüntülerde şimdi net bir şekilde ekranlarınızdaki yerini almış bulunmakta. Sabah Boğaz'dan geçenlerin de görmüş olduğu bir görüntü, manzara bu aslında. Ama şimdi ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz. Epey bir yol kat etti. Denizlerde 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebilen İkiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boy, 135 metre yükseklik ve 117.812 gross ton ağırlığa sahip gemiye Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama kurtarma ve yangın söndürme gemisi olan Nene Hatun'da eşlik ediyor. Daha yakından geliyor şimdi o görüntüler ekranlarınıza. Verdiğim bilgileri aslında somut bir şekilde de doğrudan karşınızda görmüş bulunmaktasınız. O devasalığı net bir şekilde anlayabilmeniz adına kıyı emniyetinden 6 kılavuz ve kurtarma 4, kurtarma 6, kurtarma Nazım Tur, kurtarma 5, kurtarma 12 romorkörleri de bu geçişte görev alıyorlar. Etrafında zaten o gemileri, romorkörleri de görmektesiniz. İstanbul Boğazı geminin geçişi dolayısıyla karşılıklı transit gemi geçişlerine de kapalı. Bunun da altını çizelim. Saipem 7000 Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz sağlayan Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti. Çelik kubbe hava savunma sisteminin üst katman unsurlarından siper. Yeni test atışıyla tam harekat yeteneğine kavuştu. Siper Blok 2'de aynı test atışında hedefini başarıyla imha etti.
14: Siper Blok 1 tam harekat kabiliyetine kavuştu. Siper Blok 2 test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen siper hava savunma sistemi iki önemli başarıya aynı gün imza attı. Kritik testlerin adresi Sinop'tu. İlk olarak geçtiğimiz yıl envantere giren ve harekat testleri süren siper blok füzesi atışı gerçekleştirildi. Hava kuvvetleri envanterindeki siper blok 1 yüksek hızlı süper şimşek hava hedefine gönderildi. Yüksek hızla seyrederken manevrada gerçekleştiren süper şimşek siper füzesi tarafından başarıyla imha edildi. Böylece 100 kilometre menzilde savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarına karşı kullanacak sistem tam harekat kabiliyetine kavuşmuş oldu. Günün ikinci testinde ise 150 kilometre menzilli siper blok 2 füzesinin atışı yapıldı. Test atışında Siper Blok 2 yine manevra yapan yüksek hızlı hava hedefine angaje edildi. Hedef başarıyla vuruldu. Siper Blok 2'nin de test sürecinin tamamlanmasının ardından Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi planlanıyor.
10: İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yerleri yeniden belirlendi. 11'i kaymakam, 4'ü vali yardımcısı olmak üzere 15 mülki idare amiri merkeze çekildi. 208 kaymakamla 74 vali yardımcısının görev yeri değişti. 82 kaymakam vali yardımcılığına, 32 vali yardımcısı ise kaymakamlığa atandı. Kararnameye ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kararnamemizin mülki idare amirlerimize, kıymetli ailelerine, görev yapacakları şehirlerimize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum dedi. Meclis Genel Kurulu 1 Temmuz itibariyle artık tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önergesi kabul edildi ve buna göre Meclis Genel Kurulu 1 Temmuz itibarıyla tatile girmeyecek ve çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul'da ilk olarak emniyet teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri yapılacak. Önergeyle ayrıca Meclis Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirilecek. NATO Liderler Zirvesi kapsamında 7, 8 ve 9 Temmuz günlerinde de çalışmayacak. Ankara'da ise madenci eylemi sona erdi. Eskişehir'de özel şirkete ait madende çalışan işçilerin ödenmeyen borçları için yürütülen müzakereler sonuç verdi. Alacakların tahsili için bir protokol imzalandı. Madenciler maaş ve kıdemlerinin ödenmemesi üzerine yeniden Ankara'ya yürümüş ve eylem başlatmıştı. Devreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan girdi. İşveren ve işçi tarafının olduğu heyetler müzakere yürüttü. Görüşmelerin sonunda uzlaşı sağlandı. İmzalanan protokolle işçilerin alacaklarının ödenmesi takvime bağlandı. Açıklamada imzaların ardından işçilerin eylemlerini sonlandırma kararı aldığı da belirtildi. İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayacak olan metro hattında çalışmalarda artık sona gelindi. Ümraniye, Ataşehir, Göztepe metrosunun test sürüşünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ümraniye ve Ataşehir Belediye Başkanları'yla birlikte yaptı.
15: Burada bir problem olunca diğer adı. Sultanbeyli'de oturuyorsanız artık metro ile Ümraniye'ye ulaşabileceksiniz. Kesinlikle. Ümraniye'de oturuyorsanız Pendik'e ulaşabileceksiniz. Marmara'yı kullanarak Avrupa yakasında İstanbul Havalimanı'na gidebileceksiniz.
16: Ümraniye Ataşehir Göztepe metrosunda geri sayım devam ediyor. Metro hattında ilk test sürüşü gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Anadolu yakasında yapımında sona gelinen Göztepe-Ümraniye metro hattının test sürüşüne katıldı. 3 ilçeden geçen metro hattındaki test sürüşüne Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu da tanıklık etti.
17: Üsküdar Sultanbeyli metro hattımızda çarşı istasyonunda entegrasyonu var. Yani bu direkt entegrasyon sağlanıyor bu istasyonda.
15: Başka entegrasyon.
17: Sonra Yeni Sahra istasyonunda M4. Yani Kadıköy Sabiha Gökçen hattıyla entegrasyonu var. Sahra-i Ceddi istasyonunda bu planlanmakta olan bir tramvay hattımız var onunla. Tütüncü Mehmet Efendi'de de Marmara'yla hattımız yani entegrasyonu var.
16: Test sürüş öncesi çalışmalar hakkında bilgi alan Nuri Hasan, hattın yıl sonunda açılmasının planlandığını aktardı.
15: Sürücüsüz olunca tabii çok daha dikkatli olmak durumundasınız. Bu yılın sonunda burayı yolcu taşımaya başlayacağız, devreye alacağız. Böylece büyük bir problemi çözmüş olacağız. Çok. Kazım Karabekir'den, üniversiteden, çarşının içinden geçip Göztepe'ye kadar ulaşacağız.
10: İstanbul Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahibi bulunamayan eşyalar. Açık artırmayla satışa çıkarıldığı 7000'den fazla eşya arasında cüzdan, olta, davlumbaz gibi çeşit çeşit ürün yer aldı.
18: Sanırım yok. 26.000 TL'ye birinci grup malzemenin satışı gerçekleştirilmiştir. Hayırlı olsun.
16: Cep telefonları, müzik aletleri, çantalar, oltalar. Bu eşyalar toplu taşımalarda, duraklarda veya peronlarda unutulanlardan sadece birkaçı.
19: Çok oluyorsunuz her gün. Ne çıkacağını bilemediğiniz için değişik değişik şeylerle karşılaşıyorsunuz.
16: İstanbul'da İETT işletmelerinde bir yılda yaklaşık 120 bin eşya unutuldu. Eşyalar kayıt altına alınıp depolarda tutuldu.
20: İETT işletmelerinde yolculuk esnasında cep telefonundan ev eşyasına kadar birçok eşya unutuluyor. Ancak bunların arasında bir o kadar ilginç eşyalar da var. Örneğin bu davlumbaz ve oltalarda yolculuk esnasında unutulan eşyalar arasında.
16: En çok unutulan eşyaların başındaysa İstanbul kart, cüzdan ve kimlik geliyor. Unutulan 120 bin eşyanın 40 bini sahiplerine teslim edildi. Sahibi çıkmayan ürünlerse açık artırmayla satışa çıkarıldı.
18: Toplamda 7566 adet eşyamız vardı farklı kategorilerde. 21 adet gruptan oluşan telefondan kişisel bakım el aletlerine, motor kaskından müzik aletlerine kadar olan geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaları İETT tarafından satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
20: Ev aletlerini aldım, tuşlu telefon takımları ve olta takımlarını aldım. Biraz heyecanlıydı benim için.
19: Bugün toplam olarak hesaplamasını yapmadık ama 2-2,5 milyon TL'nin civarında bir alım sağladık.
21: Bugün neler aldık? Tablet, telefon, müzik aletleri, gözlük, ev aletleri, kozmetik vardı biraz onları aldım. Bayağı bir ürün aldım. Hemen hemen bugünkü yerlerin hepsini ben aldım diyebilirim. Bana kısmet oldu.
10: Şimdi LGS gerçekleştirildi. 13 Haziran'da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen liselere geçiş sınavında matematik testine yönelik eleştiriler gündemde. Peki eleştirilerin odağında tam olarak ne var? Matematik eğitimcisi Profesör Doktor Burak Karabey'e sorduk.
22: Sınav öncül olarak okuma, okuduğunu anlama, daha sonra dönüştürme, yorumlama, model kurma gibi çok daha zorlu bir noktaya erişmiş durumda. Bu da aslında bize şunu getiriyor, yaptığımız sınav öğrettiğimizi karşılıyor mu? Bence karşılamıyor açıkçası.
23: 1 milyon öğrencinin geleceği için ter döktüğü liselere geçiş sınavı geride.

0: dakikada yapmasını bekliyoruz. Mümkün değil.
1: LGS puanları 10 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel okulların puanları açıklanacak. Devlet liseleri için tercihler ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Her mevsimde, her havada,
4: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
3: Her mevsimde, her havada,
4: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
12: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
13: Doğa konuşmaları.
14: Bu yıl küresel limit aşım günü 30 Temmuz olarak belirlendi. Bazı ülkeler bu hedefin gerisinde. Bazıları tutturmayı amaçlıyor, bazılarının da belirtilen sürenin çok daha üzerinde zamanı var. Peki süresi uzun olan ülkeler neyi doğru yapıyor? İklim bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz anlatıyor.
15: Uzun vadeli planlamayla kaynakları daha uzun vadede kullanma. En önemli noktamız bu. Yani şöyle, şimdi Tarım Bakanlığımız bu konuda yeni harekete geçti geçtiğimiz sene ve tarımda planlı üretime geçilecek ülkemizde. Planlı üretim ne demek? Planlı üretim şu demek: Konya Kapalı Havzası'nda daha çok kuraklığa uygun ürünler yetiştireceğiz. Yani buğday yetiştireceğiz, arpa yetiştireceğiz ve şeker pancarıyla mısır yetiştirmeyeceğiz. Ha, herkes arkada biliyorum diyor ki ya arkadaş, ama onu yapacak olursak çiftçi nasıl para kazanacak? Devlet de çiftçiyi sübvanse edecek, çiftçiye destek sağlayacak ki o buğday üretimi devam etsin. Bütün bunlar bir merkezi planlamayla olacak olan şeyler. Bunları becerebilen ülkelerde bu gayet güzel yürüyebiliyor. Aynı şekilde ne kadar işte gübre kullanıldığı, ne kadar tarım ilacı kullanıldığı, ne kadar hayvan avlandığı, ne kadar hayvan beslendiği, onların hangi kaynaklardan beslendiği, ne kadar maden çıkartıldığı, bütün bunlar hesabın içine giriyor ve yani uzun vadede bu kaynakların bize yetmesi

0: gerekiyor diyen devletler bu işi doğru yapıyorlar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Bugün Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 36 derecenin üzerindeki değerler nedeniyle sıcak çarpması riski artıyor. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen göstermeli. İstanbul ve İzmir'de kuvvetlenen rüzgar günlük yaşamı zaman zaman etkileyebilir. Deniz ulaşımında aksamaların yaşanmasının yanı sıra rüzgarın kuvvetli, nemin az olması orman yangını riskini arttırıyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar. Yaz sofrasının en güzel tatlısı meyve salatası diyoruz. Bence sofra derken kahvaltıyı da dahil etmek lazım. Çünkü ben sabahları meyve salatası yemeyi de çok seviyorum. Şimdi hem bir enerji veriyor, hem biraz şeker veriyor, hem lif veriyor. Hem de aslında araya başka lifler de katabilirsiniz. Biraz granola ya da birazcık yulaf, bunları da katabilirsiniz. Hepsini karışık meyveyle yersiniz. İsterseniz bir de yoğurt katarsınız ama meyvesi ağırlıklı olmak şartıyla. Her mevsimin kendi meyvesi olmalı ve o meyvelerin zaten kendi içinde bir uyumu var. Tek çekirdekli meyveler, şeftali, kayısı, kiraz, vişne, bunların hepsinin içinde aslında gizliden gizliye bir acı badem aroması var. Çünkü çekirdeklerinin içindeki o minnacık badem aslında acı badem tadı taşıyor, yani siyanit. Fakat bunun tadını normalde meyveyi yerken hissetmiyorsunuz. Bazen biraz kirazda hissedersiniz. Ama mesela zerdalenin çekirdeğini kırdığınız zaman zaten badem yerine kullanılan kayısı çekirdekleri de vardır. İşte o badem yenir bile. Ama aslında bir tehlikesi de var. Onun için öyle acı acı hampur hampur yememek lazım. Çünkü sonuçta zehirli bir madde. Fazlası zarar. Şimdi bu meyvelerin birbirleriyle uyumu da gerçekten olağanüstü. Ve kırmızı, turuncu, sarı dengesini falan da çok güzel oluşturuyor. Dolayısıyla mesela kirazla şeftali, işte kayısı, birazcık daha sonra vişne çıkacak. Zaten vişne bir çıkar bir yok olur. Şeftalinin de en olgun zamanına denk gelir. Şeftali, vişne ikilisi mesela, bunlar harika. İşte sadece böyle iki meyveyi dengeleyerek, bazen üç meyveyi dengeleyerek son derece güzel meyve salataları yapabilirsiniz. Tabii hayatımıza bir de mavi yemiş girdi. İşte blueberry diye. Hatta değişik isimler de takıldı bir ara. Mersin'den de. Mersin bitkisinin halbuki hiç alakası yok. Ama o da mor mor, hem sağlıklı hem de böyle göz göz çok yakışıyor. Tabii ki iyi bir kara üzümde her zaman yeri var. Ben çekirdeklerini de çıkartmam ama ikiye bölüp çekirdeklerini de şöyle bir firketeyle veya iğne ucuyla çıkarabilirsiniz. Şimdi bu dengeler çok önemli. Ama özellikle şeftali gibi, kayısı gibi meyvelerde gene yazılmamış bir kuraldan bahsedeceğim. O da katiyen aşırı olgunlaşmamış, yani bazı yerleri kahverengiye çalmamış olmalı. Eti ne kadar diri, ne kadar sıkı, hatta benim kendi zevkime göre birazcık da ham olursa daha da iyi. Hem diriliğini koruyor, hem de birazcık böyle meyve salatasına biraz şeker, biraz limon suyu koyuyorsunuz. Ben genellikle şeker de koymam ama o bir kaşıkçık bile olsa, bir çorba kaşığı şeker bile olsa onu koymakta yarar var. Çünkü o meyvenin içindeki, özündeki meyve sularını hemen dışarı çıkartıyor. Hidroskopik özelliği olduğu için ve dolayısıyla biz meyvenin tadını daha fazla algılıyoruz. Yani şekeri daha tatlı olması için değil, meyvenin kendi öz lezzetinin ortaya çıkması için kullanıyoruz. Onun için bir kaşık bile olsa şekerin mutlaka katılması lazım. Limon suyu da çok önemli. Çünkü limon suyunun püf noktası bütün meyveler kararır. Özellikle şeftali, işte elmadan, armuttan bahsettik. Kışın onlar. Bunların hepsi açıkta kalınca hemen bir oksidasyona uğrarlar ve kararırlar. Onun için limon suyu da şart. Meyve salatanızı bu kurallara bağlı olarak yaparsanız harika olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Türkçe sözcüklerde ünlü harfler asla uzatılmıyor ya, enfes bir kural. Ama sıklıkla kullandığımız öyle çok yabancı sözcük var ki, bugün yine bunlardan birkaçını daha gözden geçireceğiz. Doğruyu göstermediğini düşündüğümüz bir saat için ne deriz? Bunun ayarı bozulmuş mu? Ayarı bozulmuş mu? Ayarı bozulmuş mu? Sözcük Arapça ve kullanıldığı yerlerde hayli fazla. Ayarı ve ayarı biçiminde söylenişler yanlış. İkinci a'yı uzatarak söylüyoruz. Ayar. Senin saatinin ayarı bozuk kardeşim. Televizyonun sesinin ayarı gayet iyi, hiç oynama. Aldıkları alyansın ayarı 18 dereceymiş. Bizim kapıcının da hiç ayarı yok. Ya çok yakıyor ya da hiç yakmıyor kaloriferi. Her şeyi ayarında yapacaksın delikanlı. Örnekleri çoğaltmayalım da başka sözcüklere de yer kalsın değil mi ya? Mesleki eğitim almış, hekimle işbirliği yaparak hastaya bakan sağlık çalışanına ne diyoruz? Evet, hemşire değil, iyiyi uzatarak hemşire diyoruz. Bu sözcük de Farsçadan. O hastanedeki hemşirelerin hepsi birbirinden iyi. Kız kardeş, bacı anlamında da kullanıyoruz hemşireyi. Çok sık olmasa bile genellikle yanlış kullandığımız bir başka Arapça sözcük, sözcük değil de deyim diyelim, fasit daire. Genelde fasit daire diye kısa a ile söyleme yanlışını düşülüyor. Bakın eski ustalardan Burhan Felek nasıl tanımlamış. Fasit daire, dönüp dolaşıp aynı noktaya gelinen meseleler için söylenir. Neyse ki günümüzde fasit daire yerine kısır döngü benimsenip kullanılıyor da bu müşkül söze dilimizi döndürmek zorunda kalmıyoruz.
7: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
9: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
11: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
12: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
13: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Merhaba, Kupa Günlüğü başlıyor. Dünya Kupası boyunca her gün karşınızdayız, biliyorsunuz artık zaten. Ben Şansın Tokyer, Bülent Timurlenk'le beraber gidişatı değerlendireceğiz. Bülent Timurlenk, merhaba.
4: Merhaba.
3: Önce milli takımımızla başlayacağız. Milli takımımızdaki gündemi aktardıktan sonra bomba bir geceyi geride bıraktık. Yıldızlar sahnedeydi, süper kahramanlar sahnedeydi. Mbappe çıktı, golünü attı. Haaland çıktı, golünü attı. Messi hat-trick yaptı. Hepsine gireceğiz. Ama önce milliler diyeceğiz. Dün Samet Akaydın ve Uğurcan Çakır kameralar karşısına geçti. Bir hatırlayalım, sonra tekrar buluşalım.
5: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah ilk maç Paraguay maçı, onu da kazanıp 3 puan almak istiyoruz. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda baskısı vardı çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah en iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Biz bitti demeden bitmez. O zaman slogan öyleydi. 2008'de bizim yaşımız biraz daha yetiyordu. Çok mutlu olmuştuk. Bence ülkemiz de bunu bekliyor. Galip gelsek de mutlu olsak diye bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz. Bunu da yapacağız.
6: Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bize iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Çalıştığımız bir yerden gol yemek gerçekten insanı üzüyor yani. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garanti. Gruptan çıkamazlar dediler. Gruptan çıktık. Avusturya hazırlık maçında 6 tane attı. Yenme şansınız yok dediler. Yine yendik. Hollanda maçını nasıl kaybettiğimizi herkes biliyorsunuz yani. En iyi oynadığımız şekilde kaybettik. Biz yılmadan devam edeceğiz ya. Pes etmiyoruz. Daha önce bir maç oynandı. Paraguay maçında zaten bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Kazanıp bu gruptan çıkacağız hep beraber.
3: Evet, Uğurcan ve Samet'i dinledik. Dün uzun uzadıya da dinledik tabii ki. Bizim çocukların üzerinde bir baskı var. Bu aşikar, kendileri de dile getiriyorlar. Bunda sosyal medyanın etkisi olduğunu düşünüyor musun Bülent Timurlenk?
7: Olmaz mı? Var tabii. Yani biz 2002'de 3. olduk. Siz de bu kadar yetenekli bir kadrosunuz. Abilerinizin yaptığının aynısını yapmak zorundasınız mı diyoruz? Ben demiyorum. Ama eğer öyle algılıyorlarsa sosyal medyanın baskısını, yanlış yapıyorlar. Yani bu ülke 4 yılda bir her Dünya Kupası'na katılmamış. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama kaybettiğinde kesilen şey bir bıyık yüzünden, örgüsü açılan bir saç yüzünden sorunlar çözülmeyecek. Bence temel problem, bence milli takım kampında Hakan Çalhanoğlu'nun maç ve yani idman dışında ortak saatlerde oyunculara farklı organizasyonlar düzenlemesi gerekiyor. Bu yürüyüş olur, bir iki saat bir alışveriş olur, yani ortak ne bileyim bir bilardo turnuvası olur. Bence herkes elinde telefonla geziyor. Yani bu kadar saat farkına rağmen Samet'in açıklamalarından görüyorum. Yani işte o eleştiriler vesaire, bunlara kulağınızı tıkamak zorundasınız. Baskı her yerde var. Baskı İspanyol milli takımında da var. Ama dediğim gibi bu ruh hali hiç iyi değil. Yani genel zaten sosyal medyanın bir negatif enerjisi vardır yansın ama yani dün federasyon başkanının yaptığı açıklamalarda da yani akbabalar, sırtlanlar vesaire, hiç gerek yok bunlara. Hakikaten gerek yok. Yani Paraguay benzer bir takım. Yine onları açmakta yani zorlanabiliriz. Samet diyor ki çalıştığımız yerden. Evet, bu şey gibi değil. Yani matematik, fizik sınavı gibi değil bu. Çalıştığın yerden de yiyebilirsin.
3: Tabii.
7: Herkes yiyor. Yani o yüzden eğer biz bu işi bir duvara çarptıracaksak, cumartesi günü. Hı hı. Yani emin ol bu mental meseleyle alakalı bir şey. Yani çünkü başka şeyleri konuşalım. Bak Arizona'da çok kamp ortamı çok sıcak. İklim şartları hiç müsait değil. Yani bir organizasyonel bozukluk var mı? Bunlara bakalım. Ya da İspanik, yani aynı dili konuşan bir hakemin bize karşı Paraguay karşısında hakem olması nasıl bir ilginçliktir. Hı hı. Federasyon mesela bunun peşine düşsün. Hı hı. Ama yok yani, hani genelde bu kadar uzaktayken bile, ama hiçbir şey değişmiyor. 2002'de de böyleydi. Hani orada da Şenol Güneş'in saçıyla, takım elbisesiyle vesairesiyle uğraşılıyordu. Orada Brezilya sayesinde çıktık gruptan. Yani biz o yüzden şunu söylemek isterim, yani belki de bizi izlesinler. Yani o cümleleri düzenli, güzel seçen işin gereği bu. Doğası bu zaten yani. Yaralayıp parçalayarak, böyle federasyon başkanının söylediği gibi sırtlanlık, akbabalık. Yani bilmiyorum, benim medya literatürümde yok böyle şeyler ve geriliyorum açıkçası. Yani sonunda bir futbol karşılaşması. Ve yorumcular da, gazeteciler de bir şekilde işlerini yapmak zorundalar. Dünyanın her tarafında herkes bunu yapıyor. Yani İspanya'da Oyar Zabal eleştirilmedi mi? 30 dakika topa değmeyince. Şimdi herkes Yamal'dan medet ummuyor mu? İşte sen de burada Kenan'dan medet ummuyor musun ikinci karşılaşmada? Benzer hikayeler var. Ya da şimdi Arjantin Messi'nin golleriyle ayağa kalkmadı mı? Fransızlar bugün nefis bir güne uyanmadılar mı? Uyandılar. Ama yani bu işi böyle cennet cehennem şeyinde değerlendirmek bize her zaman zarar verir. Şu anda emin ol Araf'tayız.
3: Öyle.
7: Yani ya bir tarafa çıkacağız ya bir tarafa gideceğiz, ama bu dünyanın sonu değil yani.
3: Tabii ki. Cuma günü Türkiye saatiyle 22'de Amerika-Avustralya maçı var grubumuzda, D grubunda. Cumartesi sabah 6'da da Türkiye-Paraguay.
7: 8 saat sonra biz çıkacağız.
3: Aynen öyle. Ekranlara da geldi zaten. Şu an grupta Amerika Birleşik Devletleri lider, Avustralya ikinci konumda, Türkiye üçüncü, Paraguay dördüncü konumda Amerika'ya farklı yenildikleri için. Evet, yaşayıp göreceğiz. Şimdilik bu gündeme bir virgül koyuyoruz. Hiçbir zaman nokta koymayız. Biz bu Dünya Kupası'nda Türkiye için bu kadar heyecanlıyız. Ama evet, Dünya Kupası'nın büyüsünü de sizlerle oynanan maçlar üzerinden konuşmaya devam edelim. Hani açılışta da söyledim ya, efsane olaylar oldu. Dün Lionel Messi, Alman efsane Miroslav Klose'nin rekorunu egale etti. Artık bir gol daha atarsa Dünya Kupalarında en fazla gol atan oyuncu Lionel Messi olacak. Dün hat-trick yaptı. Bu arada mücadeleyi izleme fırsatın oldu mu bilmiyorum Bülent Timurlenk, ama ya oyuncular Messi'ye pas verirken o kadar mutlu ki. Yani hani daha önce hiç Dünya Kupası kazanmadan evvel bu motivasyonu anlamak biraz daha belki kolaydı. Ama şimdi hala sanki idolleriyle oynayan çocuklar gibiler. Öyle güzel bir atmosfer var ki. Ve sanki hani herkes Messi ile top buluşturmaya çalışıyor. Herkes o daha fazla gol atsın istiyor. Bence bu da çok özeldi dünkü maça dair.
7: Tarih de ilginç. 16 Haziran 2006'da 20 yıl önce ilk golünü atan adam dün 20 yıl sonra yine 16 Haziran günü. Maçın o güne denk gelmesi de ayrı bir hikaye.
3: Bu arada pardon, maçtan da hiç bahsetmedim. Cezayir'i 3-0 yendi.
7: Evet.
3: Arjantin, evet. Hani konu Messi olunca maçında tabii skorunu vermeyi
7: unuttum. Messi'nin büyüsündeyiz.
3: Evet.
7: 2018 Dünya Kupası son 16'da İngilizlere elendiklerinde bir İngiliz spikerin çok da aslında doğru kelimeleri seçerek söylediği bir şey var. Messi'nin son düdükten sonraki üzüntüsüne bakıp bir sonraki Dünya Kupası'nda Katar'da 35 yaşında olacak ve muhtemelen orada olmayacak. O gün ona kimse itiraz etmezdi, o İngiliz spikere.
3: Evet.
7: Adam 22 Katar'ı aldı, 18'de çok eleştirilmişti. Mesela o Fransa'ya kaybettikleri maçta golü de yok. Arjantin'in 3 golü olmasına rağmen. Şu anda toplam golde yani en öne geçti. Şöyle finallerde. Ya onun da ötesi şu var. Şöyle bir istatistik aldım önüme. Mesela ilk attığı golle Dünya Kupası'nda son attığı finallerdeki gol arası en açık oyuncu Messi, 20 yıl. Mesela Pele ile Maradona ilk golüyle son golleri arasında 12 yıl var. Mesela şeyin Ronaldo'nun 16 yıl var. Biraz sonra konuşacağız,
3: evet.
7: Portekizli. Miroslav Klose, Lardrup büyük futbolcudur. Bunların mesela aynı şekilde 12. Şu anda bence kırdığı rekor var, inanılmaz. Ama tabii ki şu da var, yani Arjantin'in lakabı biliyorsun tangocular.
4: Evet.
7: Ama ben onlara Messi ve arkadaşları diyorum. Yani takım zaten öyle bakıyor.
4: Onlar da öyle görüyor.
7: Onlar
4: aynen
7: da öyle. Öyle görüyor. Onlar da öyle görüyor. Ve öyle ilginç ki İspanya Ligi'nin bu sene en muteber forvetlerinden Barcelona'nın 150 milyon verip alamadığı Julian Alvarez bile yedek kulübesinde oturmak zorunda kalıyor. Yani bu kadronun içinde. Onların da zafiyetleri var. İlerleyen turlarda konuşuruz onu. Ama geceye renk kattı. Şeydir, benim sosyal medyanın bazen iyi tarafları da vardır. Eleştiriyoruz da şu cümleyi etmeden geçemeyeceğim. Çünkü maç gece 4'teydi.
4: Evet.
7: Bir öğrenci şöyle yazmıştı. Benim öğrenci ortak paylaştığım evdeki Antepli arkadaşım sadece Messi'nin Barcelona maçlarında sakladığı Antep fıstıklarını çıkartırdı, beraber yerdik diye. Yani hakikaten gece 4'te insan bir maç seyredecekse Türk milli takımı haricinde, o maç gerçekten Messi'nin maçı olmalı. Uykusuzluğun bedeli hayliyle ödenmiş olur.
4: Kesinlikle öyle. Ben de zaten kendimi çok dinç hissediyorum. Çok çok güzel bir mücadeleydi. Gelecek hafta da 39 yaşına girecek Lionel Messi. 6. Dünya Kupası'nda tıpkı Ronaldo gibi oraya evet. geleceğiz ama Bülent Timurlenk'in söylediği gibi. Bu arada Arjantin-Cezayir maçına dair bir cümle edeceğim. Sonra bu konuya döneceğiz. Cezayir'in kalecisi Zidane'ın oğlu. Luka Zidane. Evet. Ona döneceğiz. Bu konuyla ilgili çünkü bir parantezimiz var.
7: Evet.
4: Bunu da söylemiş olalım. Şimdi programımızın yarısı da geride kaldı. Fransa-Senegal mücadelesine dair de çok konuşacaklarımız var. Eğer Arjantin-Cezayir maçı adına başka bir şey eklemiyorsak evet. hemen geçiyorum Fransa-Senegal mücadelesine. 3-1'lik Fransa galibiyeti. Şimdi Senegal ilk Dünya Kupası'na katıldığında bir önceki Dünya Kupası şampiyonu Fransa'ydı. Ve Senegal tek golle yenmişti onları. Ne zaman? 2002'de. Tam da bizim onları çeyrek finalde elediğimizde
7: bravo,
4: de.
7: Bravo, bravo.
4: İşte şimdi o maçın rövanşı oldu. Dünkü mücadele. Zaten siz de dün programı bu bilgiyle kapatmıştınız.
7: Evet.
4: Gürkan Ak'la beraber Bülent Timurlenk. Şimdi bu konuyu konuşmanın da tam zamanı. Senegal bir hayli zorladı Fransa'yı.
7: İlk yarı.
4: Evet.
7: İlk yarı temposu düşük bir Fransa. Burada biraz şunu görüyorum. Turnuvanın bir numaralı şu anda kadrosuyla şampiyonluk adayı. Ve bu hızlı başlamak meselesinde oyuncuların ikili mücadele attıkları da Depay dahil olmak üzere biraz temkinli başladıklarını düşünüyorum. Yani o enerjiyi de yaymak da dahil olmak üzere. Genel bütün 12 grup için söyleyebileceğim şu var. Birinci maçların telafisi ikinci maçlarda yapılabilir noktasında ya, ama bizim mesela Paraguay'ı yenmekten başka çaremiz yok gibi. Dolayısıyla üçüncü maça da 6 puanla gelen takımların yedek kadrolarıyla oynayacağını düşünürsen aslında grup aşamasının en zor maçları ikinci maçlar. Çünkü kazanan kazanıp işi bitirelim diyecek. Kaybeden kazanmaktan başka çarem yok, kazanmalıyım diye oynayacak. Fransa'nın oyununa biraz böyle baktım. Bu turnuvada bir gerçek var. Kapalı savunmaları açmakta herkes zorlanıyor. Ama iyi bir ara topu atan adamlara, biraz önce senin Messi'nin mesela golünde o topu atan Rodrigo De Paul, burada da Rabiot'un mesela Messi'ye bir golde muhteşem bir pası var ve aldı götürdü maçı. Yani yani dolayısıyla şimdi bu tarafta Fransa'da Kylian Mbappe'nin bir sürü tartışması var Real Madrid'den buraya gelen. Şimdi Senegal 45 dakika iyi mücadele etti ama mesela Sadio Mane artık belirli bir yaşa gelmiş bir oyuncu. O Messi gibi değil. O hızıyla, tamamen komple hızıyla oynanan bir oyuncuydu. Ve başı kolay aldılar. Aslında maç 2-0 bitecek gibiydi ama sonunda bir Senegal'in golü. Sonra bir Mbappe'nin nefis, bence turnuvanın şu anda belki en iyi golü olabilir. Bütün golleri bir anda aklıma getiremiyorum ama muhteşem bir gol. Dediğim gibi yani Fransızlar o favori olmanın karşılığı futbolu maçın ikinci yarısında verdiler. Çok geniş bir kadroları var. Yani kenardan gol gelip gol atan Barcola vesaire dahil olmak üzere çok geniş kadroları var. Dışarıda bıraktıkları kadro, getirmedikleri kadro bu turnuvada herhangi bir gruptan çıkmaya muktedir bir kadro, öyle söyleyeyim.
4: Mbappe de dün attığı iki golle Fransa tarihinin en golcüsü oldu milli takımlar anlamında. Dünya Kupası'nda da 13. golünü atmış oldu. Şimdi Fransa'da milli takım oyuncularının nasıl ekseriyetle Fransız kökenli olmadığına dair bir parantez açmak istiyoruz bu noktada. Evet. Tam da burada hani Cezayir'in kalecisi Zidane'ın oğlu Luka Zidane demiştim ya Arjantin-Cezayir maçından konuşurken. Onu da bağlayarak bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum Bülent Timurlenk.
7: Zidane. Ya da gerçek ismiyle Zeynettin Zidane. Cezayir milli takımına Abdullah Kemali tarafından ağır olduğu için alınmayan bir adam. O tarihlerde çok daha Fransızların oynadığı bir milli takımken 98 kadrosuna bakarsan o tarihten itibaren Fransız milli takımında yani Fransa'da da doğmuş ya da bir kuşak öncesi babaları Fransa'ya gelmiş çocukların futbolcu olduğunu görüyorsun. Ama düzen şimdi şöyle değişti. Bu Dünya Kupası'nda tam tamına 98 tane futbolcu Fransız topraklarında doğmuş. Bunların arasında Fransız milli takımında oynayanlar da var. Ama düşün bir Fransız milli takımı zaten 25 kişi. Evet. Buradaki gerçek şu. Geçmişte, bunu Türkiye örneğinden de vereceğim. Geçmişte yoksul ülkelerin çocukları, aileleri göçmen olarak gittikleri ülkede yetişip o milli takıma hizmet edebiliyorlardı. Ama bunların böyle biraz krem de la krem, çok iyi oyuncular olması lazımdı. Biz faydalandık mı? Mehmet Aurelio. Evet. İspanyollar 2008'de faydalandı mı? Senna. Şimdi bakıyorsun, mesela bizde geçmişte Erdal Keserler, Uğur Tütünekerler, Erhan Ünal'lar, bunlar Almanya'ya göçmen gitmiş Türk ailelerinin çocukları. Orada doğmayanları da var aralarında. Ama şimdi mesela Can Uzunlar, Kenanlar, bütün bunların hepsi mesela Almanya doğumlu. Dolayısıyla futbol tarihi, dünya tarihi ve sosyolojisi ve ekonomisiyle şöyle değişmiş durumda. Ekonomisi yüksek ülkeler, yani ekonomisi iyi ülkeler, Hollanda 67, İngiltere 49, Almanya 48 futbolcu. Almanya topraklarında doğup başka milli takım formaları giyen futbolculardan bahsediyoruz. Büyük ekonomilerde büyük altyapılar, büyük imkanlar, en iyilerini kendilerine ikna edebiliyorlarsa alabiliyorlar. Bakınız Mesut Özil. Alamıyorlarsa gidip kendi milli takımlarına hizmet ediyorlar. Ama senin söylediğin Luka Zidane bence babasının soyadının hayrına Cezayir milli takım kalesinde duruyor.
4: O ağır oldu, duymasın.
7: Yani bilmiyorum hangi.
4: I grubu ve J grubunda oynanan maçlar üzerinden devam edelim.
7: Bizim milli takım izlesin dedik bize. Luka Zidane değil.
4: Programımızın sonuna gelmek üzereyiz. O yüzden ben Irak-Norveç mücadelesini de mutlaka sizlere aktarmak istiyorum. Norveç 4-1 kazandı Irak karşısında. Ama tabii orada Erling Haaland'ın attığı iki golü ve onun ilk Dünya Kupası olmasını bu maç üzerinden konuşmak gerekir diye düşünüyorum.
7: Valla yani dünyanın en önemli şu anda 2-3 golcüsünden bir tanesinin işte Dünya Kupası'nda diyelim ki olamama ihtimali her zaman bir oyuncunun kariyeri açısından yaralayıcı. Tabii. Mesela futbol tarihinin en önemli kanat oyuncularından Ryan Giggs hiç Dünya Kupası göremedi mesela. Kolay kazandıklarını söyleyebilirim ama oradaki gelenek çok iyi. Bence yani İskandinavlarda sporcu babaların sporcu çocukları hikayesi muhteşem. Biz de bunu şöyle söyleyeyim. Babası futbolcu olanların üst düzey futbol oynamamasının önündeki engel ekonomik imkanlar arttıkça futbol dünyasının zorluklarıyla baş edememek. Ya da bir zamanlar futbol oynamış babanın hani alt tipindeki çocuğuna üniversite eğitimine devam et demesi ama İskandinavlarda harika görüyorsun işte.
4: Ekranlara gelen isimler. Gördüğünüz gibi Erling Haaland, Alexander Sørloth ve Christian Torsvedt ve babaları. Evet. Onlar 2026 ve 1994'te bu fotoğrafları verdiler. İşte futbolun güzelliği, işte az önce Bülent Timurlenk'in bahsettiği engellere takılmadan.
7: Aynen. Tabii ki genetik önemli. Orada çocuk yaşta alınan eğitim de önemli. Ama yani sonuçta gerçekten spor yapmak Biz o konuda biraz eksik olduğumuzu düşünüyorum yani.
3: Bu arada ilginçtir, 1994'te Norveç milli takımıyla çekilen bu fotoğraf yine Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda. Evet. Yani inanılmaz bir
7: anı gerçekten. O takım da maçı kazanıyor. Haaland'ın babası çok hikayesi büyük bir adamdır. Yani City'de oynadı, Leeds'de oynadı. Roy Keane ile inanılmaz bir sakatlık hikayeleri vardır, bu programa sığmaz.
3: Evet.
7: Ama Dünya Kupası söylüyorum. Hı hı. Futbol sahasındaki taktikler, şu oyuncu girdi, bu oyuncu girdiden daha çok bize çok fazla hikaye anlatıyor. Hı hı. Bir maçı izlerken oyuncuların hikayesini bilmek de maçı izlemeyi daha zevkli kılıyor diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle.
7: Mesela Fransız milli takımının Fransız milli takımı sahaya çıkacağı gün, yani Fransa'da olaya yaklaşımlarıyla bizim yaklaşımlarımızın aynı olmadığı, bilmiyorum vaktimiz var mı ona?
3: Hiç kalmadı ama güzel görüntüler vardı. Bir okulun kantincisi okulda Fransa temalı yemekler çıkarıyor. Bülent Timur-Lenk de sizlerle paylaşmak istemişti o görüntüleri.
7: Evet.
3: Son olarak onları da vermiş olalım. Maalesef vaktimiz bitti. Ronaldo'dan bahsedemedik bu arada. Üzüldüm. Ama artık o da bugün sahneye çıktıktan sonra yarın onunla ilgili programımızda güzel bir bölüm açarız. Bakalım Portekiz milli takımı ne yapacak?
7: Uzay üstünden seyredilen maçlar var. Bunu yarın anlatalım mı?
3: Evet.
7: Bunu yarın. Sadece dünyada izlenmiyor.
3: Bu konuya yarın girilsin. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Sıcaklıklar Perşembe ve Cuma batıda düşüş gösterecek. Bugünse İstanbul açık 27, Ankara 31, İzmir ve Bursa 32, Antalya 29 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar sert esmeye başlayacak. Perşembe Ankara'da yine kuvvetli yağmur var. Marmara az bulutlu, Edirne 32, Sakarya 29, Balıkesir 31 derece. Perşembeden itibaren hava daha serin ve yağış geçişi de olacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Konya 32, Kayseri 29 derece. Perşembe Eskişehir, Konya arasında kuvvetli yaz sağanağı var. Ege'de rüzgar karayele dönüyor, hava güneşli. Manisa 35, Muğla 33, Denizli 36, Bodrum 32 derece. Perşembe İç Ege'de şiddetli yağış bekleniyor. Akdeniz güneşli, sahiller nemli. Adana 35, Hatay 31 derece. Perşembe Isparta yağışlı. Karadeniz geneli az bulutlu. Sahiller 25-26, Kastamonu ve Tokat 30 derece. Perşembe yaz sağanakları yeniden başlayacak. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 36-37 derecelerde. Cuma günü lodos kuvvetlenecek.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. CHP'de hareketli bir gün yaşanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayacak. Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları genel merkeze teslim etti. Ayrıntıları NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktarıyor.
2: İlişkin Özgür Özel ekibinden yeni bir hamle daha geldi. 74 il başkanı ve bazı illerin ilçe başkanları toplam 80 küsur kişi genel merkeze geldi dakikalar önce. Murat Emir Grup Başkan Vekili başkanlığında ve delege imzalarını genel merkeze sunuyorlar. Hemen o delege sayısından bahsedelim. 839 resmi imza, delege imzasıyla genel merkeze başvuruyorlar ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu imzalar arasında İstanbul delegelerinin imzası yok. Çünkü İstanbul İl Kongresi iptal edilmişti hatırlanacağı üzere ve 200'ün üzerinde de orada delege sayısı vardı. Toplamda 1003 imzayla genel merkeze geldiler. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Murat Emir başkanlığındaki bir heyet genel merkezde yetkililerle görüşüyor ve bu imzaları genel merkeze sunuyorlar. Önemli bir gelişme. O kararın ardından da hemen arkamda kurulan kürsünün önüne gelecek milletvekilleri ve il başkanları ve bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bugün önemli bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Sadece olağanüstü kurultay için imzalar da değil. Şunu da söyleyelim. Genel merkezden yapılan açıklama da bu toplanan imzaların herhangi bir anlamının olmadığını uzun süredir ifade ediyorlar. Çünkü mutlak mutlak kararındaki tedbir kararına dikkat çekiyorlar. O yüzden genel merkeze göre bu imzalar bir prosedür ama Özgür Özel ekibi tabii bu delegelerin olağanüstü kurultaya götürmesi noktasında şart olduğunu ileri sürüyorlar. Evet, bugün dediğim gibi ilerleyen dakikalarda Murat Emir buraya gelecek ve 74 il başkanıyla birlikte ve ilçe başkanlarıyla birlikte bir açıklama yapacaklar. Sürece ilişkin net ifadeler kullanacaklar. En azından yapılan görüşmeye ilişkin. Bugün sadece bu toplantı da yok. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Kılıçdaroğlu başkanlığında 5. toplantı. Bugün de önemli bir toplantı. Çünkü daha önceki toplantılarda hatırlayacağı üzere kritik kararlar almıştı. İkisi grup başkan vekili olmak üzere 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle tedbiriyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. O noktada da bir gelişme var. Disiplin kurulunun kararı henüz görüşmeden Yargıtay'dan bu kararlar onandı. Cumhuriyet Halk Partili üyelikleri bu 9 ismin düştü. Bunu da ilk olarak Ankara Milletvekili Umut Akdoğan paylaştı ve bu karara tepki gösterdi. Biz daha savunma yapacaktık. Yüksek Disiplin Kurulu'nun önüne gelmeden, bizi karara itiraz etmeden Yargıtay'ın sisteminden üyeliklerimiz düştü diye sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı ve bu karara tepki gösterdi. Geçtiğimiz hafta yine Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3 belediye başkanı daha ihraç edilmişti. Hatırlayacağız, başta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olmak üzere. Bu noktada yine yeni ihraçların geleceği konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi koridorlarında. Onlardan en önemlileri özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il başkanlıkları bu noktada görevden alınmasını bekliyoruz. Saat 14'te başlayacak. Ardından da ilerleyen saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklama yapacak. Sürece ilişkin ihraçlar var mı yok mu? Yeni alınan kararlar nedir? Onlara ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz.
1: Ayrıntıları Uğraş Bingöl aktardı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan Özlem Ak Yılmaz'ın CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu öğrenildi. Belediyede görevli bazı kişilerle özel sektör temsilcileri arasında inşaat ve imar işlemleri yürütüldüğü sırada usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu iddia edildi. Bu kapsamda 6 milyon liralık rüşvet alışverişi gerçekleştirildiği öne sürüldü. MİT terör örgütü DAEŞ'in medya yapılanması sorumlusunu yakaladı. Ahmet Kazancı isimli terörist Türkiye'ye getirildi. Kazancı'nın Afganistan-Pakistan alanında Horasan vilayetinde görev aldığı, kod adının ise Abu Ubeyde olduğu öğrenildi. Kazancı'nın DAEŞ'in Türk medya sorumlusu Özgür Altun'un yine MİT tarafından yakalanmasının ardından yerine geçtiği tespit edildi. Teröristin hava saldırısından kurtulduğu ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak örgüt faaliyetlerine devam edeceği istihbaratı alındı. Düzenlenen operasyonla sınır hattında yakalandı. Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat işlemler için jandarmaya götürüldü. Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Hevsel bahçelerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 12 bin kök kenevir ele geçirildi. Dicle kenarındaki Hevsel bahçelerinde yasa dışı Hint kenevirinin yetiştirildiği tespit edildi. Özel Harekat Havacılık Şube Müdürlüğü ile diğer birimler operasyon başlattı. Arama çalışmaları boyunca polis helikopteri ve drone da havadan destek verdi. Operasyonda ele geçirilen 12 bin kök Hint keneviri sökülerek imha edildi. 35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem bugün İzmir'de defnedilecek. Ölüm nedenine ilişkin ilk bilgilerse annesinin polise söyledikleriyle ortaya çıktı.
3: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela. Allah'ım ne olur yardım et. Çok istiyorum ne olur. Bir fırsat ver bana falan. Çok ağlamışlığım vardır. Böyle dışarıdan şey zannediliyor ya, parmağı şıklatınca olmuş gibi. Çok gerçekten uğraştım. Pes etmemek benim en büyük mottom zaten.
4: 35. yaş gününü saatler önce kutlamıştı. Zamansız ölümü herkesi üzdü. Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak. İlk bilgilerse onu yatağında ölü halde bulan annesinin polise verdiği bilgiyle edinildi. Nuriye İrtem, kızının akşam saatlerinde antidepresan ilaç kullandığını ve alkol aldığını söyledi. Annesi kızının daha önce bağımlılık tedavisi gördüğünü anlattı. Ece İrtem'in annesiyle birlikte gittiği restoranda çalışanların da ifadesi alındı. Çalışanlar da Ece İrtem'in fazla miktarda alkol aldığına şahit oldu. Ece İrtem'in son görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. Genç oyuncunun doğum gününü kutlaması sonrası evine dönerken annesinden destek alarak yürümesi dikkat çekti.
5: Gideriz tabii kızım.
6: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
4: Yakın zamanda Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle popüler olan İrtem, kariyeri boyunca yaşadığı zorlukları NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı.
6: Peki şimdi nereye? Şimdi... Kısmet neyse oraya.
4: Ece İrtem, hayata bakışının nasıl değiştiğinden de bahsetmişti.
6: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Yani bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Çok kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. Artık kendimi rahat bırakıyorum. İş mi geldi? Nasıl olsa bir şekilde kendini belli edecek, hangisini seçmem gerektiği ya da iş mi gelmedi, en güzeli gelecek.
4: Genç oyuncunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Oyuncu arkadaşları veda için oradaydı.
7: Ece dünya tatlısı bir insandı. Dünyanın en güzel kalbine sahipti. Çok erken oldu.
8: Hala şoktayız. İnanamıyoruz. Şu anda nerede olduğumuzu, kim için burada olduğumuzun idrakında bile değiliz.
9: 3 sezon Adana'da beraber çalıştık. Evet. Beraber büyüdük, evet, Adana'da ve çok güzel anlar paylaştık.
10: Hepimiz çok üzgünüz, onu çok seviyorduk.
4: Ece İrtem, Aydın Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
1: Karadeniz bölgesinde başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarara neden olan kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Samsun'da kahverengi kokarca böceğiyle mücadele etmesi için doğaya samuray arıları salındı.
11: Fındık ağaçlarının yaprağından meyvesine kadar suyunu emiyor. Yayıldığı bahçeleri ve ekili alanları kurutup ciddi kayıplara yol açıyor. Kahverengi kokarca böceklerine karşı mücadele samuray arılarıyla yürütülecek.
12: Bu sene toplam 1 milyon 650 bin hedefimiz var ve yaklaşık 1 milyon 400 bine kadar şu an üretim sağlanmış durumda. Şu an biz burada bu salımı yaparken bile bizim arkadaşlarımız döndüğünde önümüzdeki günlerde gelecek senenin samuray arıcıkları üretmek için tekrar çalışmaya devam edecekler.
11: Türkiye'de ilk olarak 2017'de Artvin ve İstanbul'da görülen kahverengi kokarca böceği istilacı bir tür. Son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki fındık üreticilerinin korkulu rüyası haline geldi. Kahverengi kokarca böcekleriyle mücadelede kritik bir döneme girildi. Çünkü böcekler havaların ısınması ile birlikte kışı geçirdikleri alanlardan çıktı. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler Samsun'da doğaya samuray arılarını salmaya başladı.
12: 350 bin samuray arısını doğaya bırakacağız. Bunun yarısını 175 bin adedini... Bu hafta içerisinde doğaya bırakmış olacağız. 175 bin adedinde Temmuz'un 6'sından itibaren gene bir hafta içerisinde doğaya bırakacağız.
11: Kahverengi kokarca böceklerine karşı ilaçlama çalışmaları da sürüyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Günün tasarruf ipuçları İFinans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İFinans bilgilendirdi. Reklam.
13: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
14: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
15: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
16: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
17: LÖSEV hayat verir.
18: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
19: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
20: Bir adım önde.
21: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
0: Reklam.
22: Murat Ferman'la evdeki hesap.
23: Güncel ekopolitik gidişatı hiç şüphesiz ABD-İran arasındaki barış veya barış yolunda mutabakat anlaşması takvimi işgal ediyor. Öyle ya, iki taraf mutabakata varmak için bir ön anlaşma imzalamışlardı. Yani mutabakatın mutabakatı şimdi elimizde. Ama bundan sonra özellikle artık belli olduğu haliyle 19 Haziran'da İsviçre'nin Bergenstock kentinde veya kasabasında imzalanacak olan anlaşmaya gözler çevrildi. Bu da nihai bir anlaşma olmaktan ziyade 60 günlük bir süreci işaret ediyor. Anlaşmanın tam metni henüz açıkta değil, açıklanmadı. Tırnak içinde sızıntılar var, açıklamalar var ama hiçbiri konfirme edilmiş durumda değil. Tabii G7 zirvesi de bu arada Fransa'nın ev sahipliğinde Evian şehrinde devam ediyor. Orada imzalanacağı, yani onunla paralel bir şekilde imzalanacağı yönündeki beklentiler bu İsviçre formülünün açıklanmasıyla ortadan kalktı. Son dakikada biliyorsunuz bir Katar kartı devreye girdi. Bir dip notu mutlaka paylaşmak lazım. Bergenstock'un en büyük turistik yatırımı veya oradaki tesisleri sahibi kim tahmin ettiniz? Katar. Katar galiba bundan sonra katalizör olarak bu anlaşmada oynadığı rolüyle anılacak. Ümit ederiz ki hani şairin ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim dizelerinden daha ağırlıklı ve daha reel politik temelli bir sonuca doğru gidiyoruz. Çünkü daha evvel de bilindiği üzere böyle ileri geri gelgit hareketler oldu. İmzalandı, imzalanıyor. Anlaşmaya varıldı, varılıyor. Karşılıklı sözleri söylendi. Gene hatırlarsanız tam 38 kez Trump'ın bu yönde açıklama yaptığını daha evvel belirtmiştik. Ama genel geçer bir ifadeyle 107 gün sonra piyasaların yüzü güldü denilebilir. Özellikle petrol fiyatları söz konusu olduğunda bu açıkça görülüyor. 16 Şubat'ta yani savaşın başlamasından kabaca 2 hafta evvel 68.57 dolarlık bir Brent petrol fiyatı vardı. 26 Şubat'ta savaşın hemen arifesinde 70.78 dolarla yani 70 doların üzerinde tutunmaya çalışan bir petrol fiyatı kayıtlara geçti. Sonra savaşın ilk günlerinde 78.08 dolarlık bir petrol ama 6 Mart'ta özellikle İran'ın körfez ülkelerine de saldırısıyla beraber 93 doları aşan bir grafik izlendi. 16 Mart'ta 101 dolar yani 3 haneli, 26 Mart'ta gene 3 haneli rakamlar devam etti. 6 Nisan'a bakıyoruz gene bu sefer 110 dolarlara kadar çıktı. Yani en yüksek seviye 112 dolarla 29 Nisan'da ortaya çıktı. Ama hatırlayalım 2022 Rusya-Ukrayna krizinde 136 dolarlar görülmüştü. Ez cümle 10 Haziran'da 94.5 doların bir tek altına inen petrol fiyatları 14 Haziran'da 78 dolara birdenbire indi Trump'ın açıklamasıyla beraber, barış açıklamasıyla beraber. Sonra 15 Haziran'da 83 dolarlık bir manşet gördük. Tekrar normale dönen bir fiyat gibi gözüküyor ama aslında hatırlanırsa yani 16 Şubat'ta böyle 70 dolarlara çıkmaya 60'lı dolarlardan kurtulmaya çalışan bir petrol fiyatı bugün Amerika'nın günde 2,5 milyon varili ortalama 95 dolardan sattığı bir düzeye çekilmiş oldu. Yani savaşın arka ekonomik planında böyle görmüş oluyoruz. Tabii bu gidişat yani bu barış veya anlaşma ümidi her bakımdan yararlı oldu. Dün de belirtmiştik Türkiye için enerji faturası 14 milyar dolar olarak Amber tarafından, uluslararası kuruluş tarafından hesaplanıyor. Savaşın toplam maliyetinin de 3,5 trilyona endeksleyen bir takım çalışmalar, bir takım tahminler var. Ama Türkiye açısından da risk primi savaş öncesi seviyeye döndü. 5 yıllık kredi risk primi CDS 223 puana kadar inerek 23 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine inmiş oldu. Tabii hal böyle ama bir de gerçeklere bakalım. BBC'nin dakikalar evvel verdiği habere göre bu anlaşmalar ve geri sayım çerçevesinde bile yani hani Hürmüz'de rutine dönülecek mesajlarına rağmen sadece an itibariyle 7 gemi Hürmüz'den geçmeyi başardı. Nitekim Uluslararası Enerji Ajansı da Hürmüz'ün

0: yeniden oluşturulması gerekiyor. Onun da birkaç yıl sürmesi bekleniyor. Yani ortalık süt liman değil ama gelişmeler cesaret verici, bunu da belirtmekte fayda var. Tabii piyasalar G7 zirvesinden çok büyük bir şey beklemiyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında bir kırılma anı yaşamadığımız belli. Üstelik böyle Trump da hani Ukrayna savaşı bizim için hiçbir zaman bir numaralı öncelik olmadığı gibi kafaları karıştıran bir beyanatta da bulundu. Ama piyasalar saatler içerisinde açıklanacak Fed faiz kararını bekliyor. Yeni başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk faiz toplantısı hakikaten bütün dünyada finansal varlıkların gidişatı ve enflasyon konusunda da yön gösterici, şekillendirici olacak. Fed'in faiz indirimlerini ötelemesi, hatta yıl sonuna kadar faiz arttırım seçeneğini masada tutması bekleniliyor. Özellikle 2028 yılına kadar ihtiva eden, yani tahminleri ihtiva eden, beklentileri ihtiva eden bu nokta grafiği, ki Fed üyelerinin kendi tahminlerinden ortaya koyulan bir grafiktir, merakla beklendiğini belirtelim. Ama Kevin Warsh'un belki de bu ilk toplantıda bu konuda herhangi bir beyan etmeyeceğini ifade edelim. Son dipnotla tamamlayalım. Bilindiği üzere SpaceX en son ihraçtan sonra yukarı yönlü tırmanışını sürdürüyor. Amazon şirketini 2.65 trilyon dolara ulaşan değeriyle, defter değeriyle şu anda geçmiş durumda. Amazon kağıt üzerinde karlı, SpaceX kağıt üzerinde, bilanço üzerinde zararlı. Nasıl oluyor da reel kâra sahip bir şirketi hayallerle dolu, ümitlerle dolu, beklentilerle dolu bir şirket geçiyor? Belki de küresel ekonominin hal ve gidişatını anlatmak için bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Spor haberlerini sunar. Türkiye Milli Futbol Takımı Paraguay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Milli futbolculardan Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın, Arizona'da basın toplantısı düzenledi. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, futbolcuların basın toplantısını başından sonuna takip etti, notlarını aktarıyor.
1: Hem Uğurcan Çakır hem Samet Akaydın, kaybettiğimiz maçtan sonra sabaha kadar uyumadık dedi. Onlar da o mağlubiyeti beklemiyordu. Kırılma anını sordum. Uğurcan saha içindeydi, Samet kulübedeydi. Uğurcan ilk gol yedikten sonra çok kırıldık dedi. İkinci yarıda baskı kurduk ama top girmeyince artık duygu aklın önüne geçince de doğru kararlar veremedik ifadesini kullandı. Samet de aynı şekilde aradığımız istediğimiz gol gelmeyince takım olarak da istediğimizi yapmaktan uzaklaştık ifadesini kullandı. Şimdi en çok merak edilen milli takıma getirilen eleştiriler, oyuncuların imajı, onların sosyal medya kullanımı gibi konular. En çok bundan rahatsızlık duyuyorlar. Samet şunu vurguladı. Bizim bıyığımızla, sakalımızla, saçımızla uğraşmayın. Bizim futbolumuza bakın. Bizi eleştirin. Futbolumuzda istediğimiz kadar eleştirebilirsiniz. Ama neden saç, sakal gibi durumlara geliyorsunuz? Bu bizi çok üzüyor dedi. Destek tabii ki istiyoruz dedi. Desteğe ihtiyacımız var dedi. Hem Samet hem Uğurcan bu işin desteksiz olmayacağını ama en büyük desteği kendilerinin sağladığını belirtti. Biz takım arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Maç içinde, maçtan sonra, otobüste, antrenmanda, her yerde kimin neyi eksik yaptığını, kimin neyi yanlış yaptığını Montella bize söylemeden biz kendi aramızda konuşuyoruz. Yani analizi sizlerden daha iyi yapıyoruz. Bize o konuda inanın ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim. Yine orada öne çıkan noktalardan bir tanesi Paraguay maçına geldik. Avustralya maçında çalıştığımız yerden gol yedik dedi Uğurcan ve Samet. Ama Paraguay maçı için artık çok daha farklı konuşuyorlar. İlk maç final maçı değil ama Paraguay maçı final maçı niteliğinde geçecek ve herkes bunun farkında.
0: Amili takımın Dünya Kupası'ndaki ikinci maçının hakemi de belli oldu. Türkiye-Paraguay karşılaşmasında El Salvadorlu hakem Ivan Barton Düdük çalacak.

0: turnuvadaki ilk maçına çıkacak Barton, 2022 Dünya Kupası'nda Almanya-Japonya, Brezilya-İsviçre ve İngiltere-Senegal maçlarında görev aldı. Türkiye-Paraguay D grubu ikinci maçı cumartesi sabahı saat 6'da başlayacak. Mücadele San Francisco'daki Lewis Stadyumunda oynanacak. Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında 4 maç oynandı. Fransa I grubu ilk maçında Senegal'i 3-1 yendi. Norveç-Irak karşılaşması Norveç'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. J grubunda Arjantin-Cezayir'i Messi'nin hat-trick yaptığı maçta 3-0'la geçti. Grubun diğer maçında Avusturya-Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Dünya Kupası'na K ve L gruplarının ilk maçlarıyla devam edilecek. Bugün saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te İngiltere-Hırvatistan maçları oynanacak. Gece programında ise saat 2'de Gana-Panama, saat 5'te ise Özbekistan-Kolombiya karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü, Dünya Kupası'nda futbolun devlerini geride bıraktı. Iğdır Futbol Kulübü turnuvaya 2 futbolcu gönderdi. Üstelik her ikisi de takımlarının kaptanlığını yapıyor. Kulüp böylece Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlar arasına girdi. Yeşil Burun Adaları'ndan Ryan Mendes'le Curaçao'dan Leandro Bakuna'nın hikayesini teknik direktörleri Hikmet Karaman anlattı.
1: Ryan Mendes, Leandro Bakuna, 1. Lig takımı Iğdır Futbol Kulübü'nün 2 oyuncusu, Dünya Kupası'nın belki de en çok dikkat çeken takımlarından ikisine kaptanlık yapıyor. Özellikle Mendes'le Yeşilburun Adaları'nın turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalması, spor tarihine damga vuran karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Bakuna'nın formasını giydiği Curaçao ise Almanya'ya 7-1 mağlup olsa da, küçük bir ada ülkesinin bir ara durumu 1-1'e getirmesi heyecan uyandırdı. Her iki futbolcuya geride bıraktığımız sezon Hikmet Karaman hocalık yaptı.
2: Aynı 18'inde gideceğim, onlarla maçlarını da seyredeceğim. Onlarla konuşup hem Iğdır'ımıza hem de Türkiye'ye selamları ileteceğiz. Dolayısıyla oyunculara başarı diledik. Kendilerinin Iğdır'ı, Türkiye'yi ve şehrimizi çok iyi temsil ettiklerini söyledik. Onlar da çok mutlu. Hem bizim ilgimizden hem kendilerine olan ilgilerden çok mutlu.
1: Curaçaolu Bakuna'nın Iğdır'la sözleşmesi devam ediyor. Yeşilburun Adalı Mendes'in sözleşmesi ise opsiyonlu olarak sürüyor.
2: Bu Dünya Kupası'nda iki tane milli takım kaptanının Iğdır Spor'un futbolcusu olması hem Türkiye hem de Iğdır tanıtım açısından, kulübümüz açısından son derece olumlu etkisini gördük. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. İkisi de takım kaptanı. Bunlar çok önemli bir şey.
1: Karaman'a göre dünya vitrininde Iğdır Futbol Kulübü'nden oyuncuların yer alması bir tesadüf değil.
2: 5 senede amatör kümeden bir takım 1. Lig'e geldi. Scout ekibimiz, işte teknik direktörümüz, futbol direktörümüz. Bunlar nihayetinde ekonomiye dayanıyor ve doğru bir seçime dayanıyor. Burada scout ekibini, çalışan arkadaşları tebrik etmek gerekiyor.
1: Deneyimli teknik adam kısa süre sonra Dünya Kupası maçları öncesinde futbolcularına destek vermeyi planlıyor.
0: 2026 Dünya Kupası ile futbol dünyasına giren su molaları yeni bir tartışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı kuruluş molalardaki reklamlardan 333 milyon dolar kazanırken, maçlara verilen aranın oyunun temposunu düşürmesine tepki gösterenler de var.
3: Su molaları 2026 Dünya Kupası'nı izleyenleri ikiye böldü. Turnuvada ilk kez devreye giren uygulamada hakemler iki devrede de oyunu birer kez durduruyor. Sıcak havalar gerekçesiyle ismine su molası verilen aralar 22. dakika ve 67. dakikalarda yapılıyor. Sporcuların sıvı ihtiyaçlarını gidermesi hedeflenirken su molaları yayıncı kuruluşlar için de önemli bir gelir kapısına dönüştü. The Wall Street Journal'ın haberine göre 3'er dakika süren molalarda 30 saniyelik reklam alanları grup aşamasında 200 bin dolara satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı milli maçlarda fiyatı 750 bin dolara kadar yükseltiyor. Toplamda 832 potansiyel maç içi reklam alanından elde edilecek gelirse 333 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Spor ekonomisini büyüten bu hamleye tepki gösterenler de var. Teknik direktör Jürgen Klopp yeni uygulamayı samimi bulmuyor.
4: Futbol klimalı ofislerde oturan yöneticilerin elinde rehin tutuluyor. Sözde su molaları, bize oyuncuların sağlığını koruyan bir kalkan, sıcaklığa karşı çekilmiş asil bir kılıç olarak sunuldu. Ama gerçekte ne? Bu, sponsorlar için inşa edilmiş altın kaplama bir kafesten başka bir şey değil.
3: Hollanda milli takımı kaptanı Virgil van Dijk da hava sıcak olmadığında maçlarda molaya gidilmesini garipsediğini söyledi. Su molalarının oyunun temposuna etkisi FIFA'nın paylaştığı maç raporlarına da yansıdı. Örnek gösterilen 4 maçta molaların öncesinde ve sonrasında momentumun değiştiği grafiklerde görüldü. Futbol dünyasını ikiye bölen uygulamanın Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğine dair alınmış bir karar yok. UEFA ve FIFA kurallarda yeni bir değişikliğe gitmezse 3'er dakikalık aralar turnuvadan sonra rafa kalkacak.
0: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kuralları bugün çekilecek. Türk takımlarının da dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kurası saat 17'de, UEFA Avrupa Ligi saat 18'de ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuralları saat 19'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir ikinci eleme turunda mücadele edecek. Eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımının mücadele ettiği 2026 Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları Ankara Spor Salonu'nda bugün başlayacak. Filenin Sultanları saat 19.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlar 4 maçta aldığı 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. Organizasyonun ilk gününde ayrıca Almanya, Çin ve Fransa, Brezilya müsabakaları yapılacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü bugün. Bu yılki etkinliklerin teması mera alanlarını tanımak, saygı göstermek ve onarmak. Mera, dünyanın en geniş ancak en çok göz ardı edilen ekosistemlerinden biri. Dünya kara yüzeyinin yarısından fazlasını kaplayan bu alanlar, gıda güvenliği, su döngüsü, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim direncinde yaşamsal rol oynuyor. İşte bu yüzden bugün dünya çapında çobanlardan ve yerli halktan yaklaşık 2 milyar insanın yaşamını destekleyen meraların ekonomik, ekolojik ve kültürel önemini takdir etme, bozulan bölümlerini onarma ve meraların geleneksel sahiplerini kutlama günü. Bugün ayrıca Dünya Timsah Günü. Yeryüzündeki en eski canlılardan biri olan timsah, aynı zamanda bugün dünyada en ciddi tehlike altındaki hayvanlardan biri. Çünkü doğal yaşam alanları, kentsel gelişim ve vahşi tarım nedeniyle ortadan kaldırılıyor. Ayrıca kozmetik, geleneksel tıp ve moda için kullanılmak üzere öldürülüyorlar. İnsan-timsah çatışmasının yaşandığı bölgelerde ise timsahlar intikam amacıyla veya yerel topluluklara yönelik algılanan tehdidi azaltmak için öldürülüyorlar. Ama en önemli tehdit vahşi doğadan alınan timsahların yetersiz beslenme, hastalık ve strese bağlı davranış bozukluklarına maruz kaldıkları vahşi yaşam çiftliklerinde esaret altında tutulması.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Reklam.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: Mobile Systems.
15: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin.
9: yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: ETS yaz fırsatları başladı.
17: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
16: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. NTV Ekonomi başlıyor.

0: Yıldız ekranıyla tekrar birlikteyiz. 2025'in 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu. İlk sıra yine değişmedi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu bir kez daha TÜPRAŞ oldu. İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçlarını yayınladı. 2025 yılında üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu 698,8 milyar lirayla TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ'ın ardından 538,3 milyar lirayla Ford Otomotiv ikinci, 327,9 milyar lirayla Star Rafineri üçüncü sırada yer aldı. Onları OYAK, Renault ve Toyota takip etti. Sonuçları açıklayan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500'ün faaliyet karının %57,1 artarak 641 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseldiğini kaydetti. Katılım bankalarına bir yenisi daha eklendi. BİM'in de ortak olduğu Katılım Bankası'na kuruluş izni verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun söz konusu kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla BİM'in de ortakları arasında yer aldığı Dost Katılım Bankası anonim şirketine kuruluş izni verildi. Banka 10 milyar lira sermaye ile faaliyet gösterecek. İkinci el otomobil piyasası bayram tatili öncesinde hareketlenmişti. Buna rağmen Mayıs ayında satışların önemli ölçüde gerilediği belirtiliyor. Bir ikinci el satış sitesinin verilerine göre Mayıs'ta piyasanın aylık %15-20 arasında daraldığı öngörülüyor. Geçen ay enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda da %1,56'lık düşüş yaşandı. Düşüşün büyük bir nedeninin Kurban Bayramı ve resmi tatiller olduğu dile getiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış mutabakatının etkisiyle petrolde başlayan düşüş devam ediyor. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberlerle birlikte fiyatlar 80 doların altına indi. Yabancı bankalar da petrole dair fiyat tahminlerini düşürmeye başladı.
1: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
2: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
1: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek Brent tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
2: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
1: Petrol, savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın, bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
0: Bir yandan ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ayrıntıları takip edilirken küresel piyasaların ve ekonomi dünyasının gözü kulağı ABD Merkez Bankası'ndan gelecek olan kritik Haziran ayı faiz kararına çevrildi. Amerika'da yeni Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk faiz karar toplantısında değişiklik beklenmiyor. Yeni başkanın vereceği mesajlar takip edilecek. Karar Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yüksek seviyelerde seyrederken Fed'in para politikasında daha şahin bir duruş benimseyebileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Ve piyasalar, bu hafta piyasalarda görünüm olumlu. Hafta başından bu yana olumlu seyir sürüyor. Aslında pazartesi günü tam anlamıyla bir pazar günü yaşanan gelişmelerin ardından rally vardı. Salı günü biraz daha temkinli ve denge bulmaya çalışan bir piyasa seyri takip ettik. Tabii borsalar ve altın yükseldi, petrol geriledi ama bugüne gelindiğinde Trump'ın açıklamalarıyla birlikte ve petroldeki bu hızlı düşüşle birlikte tekrar bir ivme kazandı piyasalar. Brent petrolün varil fiyatı 3 ay sonra ilk kez 80 doların altına indi. Birazdan son rakama bakacağız. 78 dolarlardaydı. Bugün daha sakin bir fiyatlama var. Ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, 21'de açıklanacak olan faiz kararı bekleniyor. BIST 100'de güne pozitif başlangıçtan sonra kazançlar geri verildi. Şu an yatay diyebiliriz. 14.467 puanda endeks. Dolar ve Euro'da sabahtan bu yana değerler değişmedi. Dolar 46 lira 31 kuruş, Euro 53 lira 89 kuruşta. Petrol düştü demiştik 78'e, halen 78'lerde ama biraz 79'a daha yakın, 78 dolar 88 sentte. Altının onsu 4.328 dolarda, o da hafif kazancı koruyamadı ve hafif kayba geçti şu anda ama hala 4.300 doların üzerinde. İçeride gram altın 6.446, çeyrek altında 10.577 lirada seyrediyor. Piyasalardaki son rakamları anlattık. Beklentileri konuşalım. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum ben Hanım. Sağ olun.
0: Teşekkürler. Petrolden isterseniz başlayalım. Çünkü 78 dolara gelmesi, 80'in altına inmesi gerçekten önemli. Devam eder mi? Hem petroldeki gerileme hem de onun oluşturduğu bu olumlu hava.
3: Hatırlanacağı üzere savaşla birlikte çok hızlı şekilde 120 dolarların üstüne çıkmıştık. Son 15 günlük periyoda baktığımızda zaman zaman Amerika ile İran'la İsrail'in çatışmalarına rağmen petrol fiyatlarının çok fazla yukarı imelenemediğini gördük. 90 dolarlar civarında dolaşıyordu, 90-95 dolarlar civarında. Arda arda gelen olumlu ve barış süreciyle ilgili haberler tabii daha da fiyatları aşağı gelmesini etkiledi. Az önce ifade ettiğiniz gibi 80'li rakamlar civarında şu anda taban oluşturma aşamasında. Tabii bu jeopolitik risklerdeki oluşan köpük, fiyat köpüğü azalmış gibi görünse de esas temel parametre dünya ekonomisindeki büyüme gücü. Ne yazık ki 2026'da küresel ekonomide büyümeyi 2,5-3 civarı arasında farklı kurumlar bekliyor. Büyümedeki tempo yavaş olduğu için enerji kullanımı ve özellikle petrol kullanımının da belli bir oranda aşağı geri çekildiğini unutmamak lazım. Tabii burada Körfez bölgesinde pek çok rafineri ve tesisin bombalanmış olmasını yarattığı bir baskı olsa da işler yolunda giderse 80 dolarların bile altına gelebilecek petrolü önümüzdeki dönemde konuşabiliriz. Umarım da böyle olur çünkü uzunca bir süredir yaklaşık 3-4 aylık periyotta enflasyon yaratıcı bir petrol fiyatı artışı gördük küresel anlamda. En azından bunun etkilerini ve sonuçlarını bir parça hafifletecek bir süreci de yaz aylarının sonu itibariyle görebileceğimiz düşüncesindeyim.
0: Evet, bu arada Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da bir açıklama vardı. Onlar da petrol talebinde pandemiden bu yana en keskin düşüşü bekliyorlar. Yani talebin canlanmasını yeniden beklemiyorlar. Böyle de bir uyarı var. Tabii sizin de söylediğiniz gibi işte bu da büyüme endişelerini, uzun sürecek olan enflasyon endişelerini beraberinde getiriyor. Aslında bu pazartesi günkü o coşkulu rallinin ardından biraz daha piyasaların durgunlaşması ya da denge araması, bu uzun süreli etkilerin yavaş yavaş konuşulmaya başlanmasından, değerlendirilmeye başlanmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa zaten bu barış anlaşması açıklanmadan önceki dönemde de piyasalar yavaş yavaş zaten bir anlaşmaya doğru inancını pekiştirmiş ve bunu fiyatlamaya başlamıştı. Biraz öncesinden fiyatlanmış olmasından mı kaynaklanıyor?
3: Esasında hepsi var. Küresel finansal piyasalara baktığınızda evet, bu savaş ciddi bir şok dalgası yarattı. Ancak toparlanmayı çabuk bulabildi. Biraz da umursamaz bir tavır sergiledi finansal piyasalar. Özellikle savaş uzadıkça ve gün aşırı barışıp tekrar savaşa dönünce bu işin sonuçlanacağına dair beklentiler artmıştı. Tüm dünya borsaları, başta Amerika olmak üzere bizim borsamızda bunu fırsat bilmiş oldu. Fiyatlamalar anlamında evet, oldukça hızlı bir süreç yaşandı. Türkiye özeline döndüğümüz takdirde Türkiye'de zaten 2026 yılı itibariyle borsa oldukça güçlü bir tavır sergiledi. Her türlü olumsuzluğa rağmen toparlanmayı da çabuk bildi. Bu savaşın yarattığı baskı da bir bakıma son birkaç gündür zembereğinden boşalmış bir olumluluğu ateşlemiş oldu. Çok hızlıca 14 binleri geçmeye fırsat bildik borsamızda. Tabii bunun üstünde kalıcı olabilmesi için içerideki ekonomik şartların ve genel gidişatında biraz daha toparlanmaya ihtiyacı var ama bu yıl itibariyle baktığınızda borsadan umutlu olmamak için bir neden yok. Bu yıl içinde borsamızın daha dirençli tavırını önümüzdeki dönemde de sergileyeceği kanaatindeyim. Yurt dışı borsalarda da ağırlıklı olarak elektronik ve yapay zeka ve buna bağlı teknolojik şirketlerin hali hazırda köpürttüğü bir piyasa var. Kimi uzman buna balon, kimisi köpük diyor ama görünen bir gerçek var. Eski tip sanayi şirketleri veya alışılmış muhafazakar yapıyla çalışan şirketlerin çoğunun değerlenmeleri diğer şirketlere göre oldukça düşük kalmış durumda. Dönem bir bakıma bize sanayi devrimi öncesini andıran yeni bir çağda işaret ediyormuş gibi görünüyor ve borsalarda bunu fiyatlıyor zannedersem.
0: Şimdi altını da son olarak sorayım çünkü bu savaş sürecinde yani o 3 ay boyunca döviz mevduatlarından çözülen paranın da önemli bir kısmının tekrar altına gittiği gözüküyor. Yani o fiyat düşüşlerini de bir anlamda içeride alım fırsatı olarak kullanmış vatandaşlar öyle gözüküyor. Ciddi bir altın yatırımı birikimi var. Altın fiyatları ne olacak? Yani yükselişini sürdürebilecek mi? Biraz güçsüz gözüküyor çünkü.
3: Evet, hane halkının en çok merak ettiği soru belki de sizin sorduğunuz altının durumu. Hem de evlilik sezonu var. Bir yandan da onu düşünmek gerekiyor. Dünya geneline baktığınızda evet, beklenmedik olaylar ve savaşlar normalde altının fiyatını yükseltmesi gerekirken nakit sıkışıklığı altının fiyatını düşürdü. 5000 dolarlardan başlayan düşüş 4000 dolarlara kadar sürdü. 200 günlük ortalama civarına geldi. Oradan tepkiyle barış anlaşmasıyla 4300-4400 dolarlara kadar geldik. Bundan sonraki yükselişin ne olabileceğini kestirmek açısından şu noktalar önemli. 4400 civarında bir müddet dinlenecekmiş gibi görünüyor. Talebin artmasına bağlı olarak özellikle dünyadaki diğer büyük merkez bankalarının Çin gibi alımları devam ederse sonbahara doğru biraz daha toparlama şansı yüksek altının, ancak şu aşamada 4400 dolarlar civarında bir müddet kalabileceğini rahatlıkla ifade edebiliriz.
0: Teşekkür ediyorum. Finansal danışman Mustafa Aşkın'la değerlendirdik piyasalardaki son durumu ve önümüzdeki süreci. Devam edelim. Çin'de elektrikli otomobil üretimi ve satışı her geçen gün artıyor. Ülkede bu yıl satın alınan her 10 otomobilden 6'sı yeni enerjili araçlardan oluşuyor.
1: Çin'de satılan her 10 araçtan 6'sı elektrikli. Elektrikli araç pazarında küresel rekabet büyüyor. Markalar yeni modellerini tanıtırken üretim de bu araçlara doğru kayıyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre Mayıs ayında ülkede 1.554.000 adet yeni enerjili araç üretildi. Üretim adedi bir önceki yılın aynı ayına göre %22 arttı. Üretimdeki artış satışlara da yansıyor. Aynı ay 1.496.000 adet elektrikli araç satıldı. Pazar yıllık bazda %14 büyüdü. Elektrikli otomobillerin toplam yeni araç satışındaki payı %56,9'a yükseldi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği geleneksel yakıtlı araç satışlarının yavaşladığına dikkat çekti. Buna rağmen elektrikli araçlara talebin hızla arttığı belirtildi. Birlik, petrol fiyatlarındaki yükselişin ilgiyi yeni enerjili araçlara kaydırdığını duyurdu.
0: Geçtiğimiz hafta halka arz olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında dördüncülüğe yükseldi. Şirketin hisse senetleri arzdan bu yana hızla yükselirken toplam değeri 3 trilyon doları geçti.
1: Elon Musk'ın uzay, havacılık ve yapay zeka devi SpaceX, gerçekleştirdiği tarihi halka arzın ardından yükselişini sürdürüyor. 12 Haziran'da hisse başına 135 dolar fiyatta borsaya merhaba diyen şirket, yatırımcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede piyasa değerini hızla yukarı taşıdı. İşlem görmeye başladığı günden bu yana iğmesini kaybetmeyen hisseler kısa süre içinde 210 dolara aştı. Halka arz sonrası hisseler %54'ün üzerinde prim yaptı. Tek günde Apple ve Tesla gibi devlerin işlem hacmini aştı. Şirketin halka arz sürecinde ek satış opsiyonlarının kullanılmasıyla elde edilen toplam brüt gelir 85 milyar dolara aştı. Bu artışla SpaceX değerleme açısından 3 trilyon dolara geçerek Amazon'un yaklaşık 300 milyar dolar, Microsoft'un ise yaklaşık 20 milyar dolar üzerine çıktı. Dünyanın en değerli 4. halka açık şirketi oldu. Dünyanın en değerli şirketi 5 trilyon dolara aşan değeriyle Nvidia. SpaceX'in Nvidia'yı geçmesi için hisse fiyatının 395 dolara yükselmesi gerekiyor. Hisse fiyatı 300 dolar seviyesine erişmeyi başarırsa şirket değeri yaklaşık 4 trilyon dolara yaklaşacak. 333 dolara gördüğünde ise Apple'ı geride bırakacak.
0: Bu haberle veda ediyoruz. Öğleden sonra tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Neden gözünü gözünden
4: organların ihtiyacı olan oksijeni taşır, kirlenen kanı kalbe tekrar gönderir. Damarlar insan vücudunun en önemli organıdır. Bu hayati organlar biyolojik yaştan daha genç ya da daha yaşlı olabilir. Peki damar yaşı neden değişir? Damarlar neden yaşlanır? Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes NTV Radyo'da anlattı.
5: Aslında damarlarımız da bir canlı organımız bizim. Özellikle biz yani kardiyolojik açıdan damarın iç yüzünü döşeyen endotel dediğimiz bir tabaka var. Bütün bu damar tıkanıklığı vesaire hep bu tabakada gerçekleşiyor ve ona çok önem veriyoruz. Çünkü canlı bir doku o, hormonlar, her şey onun üzerinde rol oynuyor bu damar tıkanıklığına yol açmak üzere. Dolayısıyla dikkat edeceğimiz şey başlangıçta hipertansiyon tabii. Hı hı. Yani tansiyonumuzu iyi kontrol edeceğiz. Yüksek tansiyon söz konusuysa eğer mutlaka ilaç kullanacağız. Bununla ilgili tedbirlerimizi alacağız. Ama sağlıklı besleneceğiz, sağlıklı yaşayacağız. Bu damarları yani bu aslında damarların genç kalması, sağlıklı olması tüm vücudumuzun, bünyenin genç kalmasıyla da yakın alakalı. Çünkü cildimizi de besleyen, onun canlı olmasını, genç kalmasını sağlayan ona giden damarlar, damar içinde giden kan, oksijen, gerekli vitamin, antioksidan hepsi. Bunu taşıyan organımıza ki bu bütün vücudumuzda çok yaygın bir yer kaplıyor. Hayati organlarımıza da bu gerekli kanı taşıyor. İyi bakmamız, sağlıklı yaşamamızdan işte sigara ya da stres, evet stresi hayatımızdan kaldırmamız mümkün değil. Hı hı. Ama hem hipertansiyonda rol oynuyor maalesef, hem de erken yaşlanmada. Bununla başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Daha doğrusu kısaca söylemek gerekirse sağlıklı yaşamayı iyi öğrenmeliyiz.
4: Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Canım, siz de çocuğa ahiret sualleri sormasanıza. Ahiret sualleri dedik değil mi? Yine özensizce yanlış söylediğimiz bir sözcük. Kısaca ahiret deyip geçiveriyoruz. Oysa insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya anlamındaki sözcüğün tam söylenişi ahiret. H'den sonra bir i var ve a uzun söyleniyor. Ahiret, ahiret değil. Az önceki terimin söylenişi de ahiret sualleri olacak. Nasibinde ne varsa kaşığında o çıkar. Bu atasözünü anmamızın nedeni nasip sözcüğünün kimi zaman yanlış söylenişi. Nasip, birinin payına düşen şey, kısmet, talih, baht anlamında. Nasip diye A'nın uzatılarak söylenmesi bizi bu konuya itti. Aman dikkat, nasip değil, nasip. Kimse nasibinden fazlasını alamaz. Nasip kısmet, başımıza gelince göreceğiz. Bir de nasibini almak, sebeplenmek anlamında kullandığımız nasiplenmek var. Şu baklavayı ortaya koy da nasiplenelim. Defalarca yazılıp çizildi, defalarca söylendi ama yanlış kullanılmaya devam ediyor. O nedenle yeniden gündeme aldık. Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan anlamında kullanılan sözcük laik. Laik deniyor, layık deniyor, layık deniyor, hiçbiri değil. Kısaca laik, Fransızcadan alınmış, onları ilk olarak rahip sınıfına mensup olmayan kimse anlamında kullanmışlar. Laik, anayasamız Türkiye Cumhuriyeti laik ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Umarız sizlere hep güzel şeyler nasip olur.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
9: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
10: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
0: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
11: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
0: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
10: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Günlerden çarşamba. Çalışma günlerini, yani haftanın 5 günü çalışma günlerini ortaladık. Gündem de yoğun. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi için kritik gün. Bu aralar bu cümleyi sık kurmaya başladık. Ne olacak? MYK toplantısı var. Yeni ihraçlar gündeme gelebilir. Yine grup başkan vekilliklerine atama yapılması bekleniyor. Özel tarafı ise delegeden topladığı imzaları genel merkeze verdi. Olağanüstü kurultay zorluyorlar onlar da. Genel merkez ne yapar bu imzalar karşısında? Yeni parti iddiaları daha sık dillenir oldu. O cephede neler yaşanıyor bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaştı. Dijital imzalar atıldı. Şimdi Cuma günü İsviçre'deki imza töreni bekleniyor. Mutabakat metninde yer alan maddeler tam olarak bilinmiyor. İmza ile göreceğiz ama sızan bilgiler var, bakacağız. İsrail bu durumdan çok mutsuz. İsrail basını Netanyahu'yu hedef tahtasına oturtmuş durumda. Neler yazılıyor? İsrail'in tepkisi birazdan öyle bülteninde olacak. Son günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları gündemde. Bu kez avukatlara operasyon düzenlendi. Adres Denizli. Aralarında Denizli Baro Başkanı'nın da bulunduğu 12 avukat gözaltında. Ayrıntıya bakacağız ve son başlığımız Dünya Kupası. Güzel maçlara, renkli anlara tanıklık ediyoruz. İki favori sahne aldı Dünya Kupası'nda. Fransa ve Arjantin. İkisi de maçlarını kazandılar. Messi Dünya Kupası tarihine geçecek işlere imza atıyor yine. Millilerimizin hazırlıkları da sürmekte. Son bilgiler birazdan ekranda olacak. Başlıyoruz bir kere. Siyasetle başlayalım. Siyaset deyince bugünlerde ilk başlık elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. CHP'de Özgür Özel ekibinin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar genel merkeze teslim edildi. Grup Başkanı Özgür Özel kurultayda ısrarcı olduklarını, partinin seçime girememe ihtimaline karşılık yeni parti hazırlığında olduklarını söyledi. CHP'deki gelişmeleri Uraş Bingöl'den alacağız. Uraş, kurultay imzaları teslim edildi. Peki nasıl bir hareketlilik var genel merkezde?
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gene kritik bir gün yaşanıyor. Senin az önce bahsettiğin gibi Murat Emir başkanlığında il başkanları buraya geldi yaklaşık bir saat önce ve imzaları teslim ettiler. Şu anda genel merkezde o imzalar tasdik ediliyor. O noter imzalı o kurultay başvuruları tasdik ediliyor ve ilerleyen dakikalarda buraya gelecekler ve yine Murat Emir başkanlığı il başkanları bir açıklama yapacaklar. 74 il başkanı geldi. 833 noter imzalı belgeyi getirdiler. Yine İstanbul delegelerinden de 170 isimin imzası var. Toplamda 1003 delege ama şunun altını çizelim. İstanbul kurultayı geçersiz sayıldığı için o 170 imza destek amaçlı listeye eklendi. Yani toplamda 1003 resmiyette 833 noter imzalı kurultay çağrısı delegenin imzası şu anda genel merkeze tasnifi yapılıyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilerleyen dakikalarda az önce de bahsettiğim gibi 74 il başkanı da burada olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili de olacak. Ayrıca il başkanlıklarından destek vermeyenlerin illerin ilçe başkanları da burada. Onlar da kurultay talebini dile getiriyorlar ve ilerleyen dakikalarda süreci ilişkinde bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Sadece bu hafta değil tabii ki. MYK toplantısı var. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 14'te başlayacak. O da oldukça önemli. Kılıçdaroğlu başkanlığında 5. toplantı olduğunu söyleyelim. Bu önceki toplantılarda önemli kararlar alınmıştı. Hatırlanacağı üzere ikisi grup başkan vekili olmak üzere 7 milletvekilinin parti kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Yine o kararlardan Ankara milletvekili, o kararda ismi geçenlerden Umut Akdoğan bugün sosyal medya hesabından bir belge paylaştı ve Yargıtay sistemindeki üyeliğin de düşürüldüğünü söyledi. Duruma tepki gösterdi çünkü Yüksek Disiplin Kurulu daha toplanmadı ve biz itirazlarımızı yapmadık dedi. Yargıtay'ın bu kararı almasına da tepki gösterdi. Şimdi ikisi grup başkan vekiliydi görevden alınanlar. Uzun süredir yine kurultay noktasında, daha doğrusu meclis grubuna yönelik atamalar yapılmasını bekleniyor. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın görevden alınmıştı. Onlar yerine bir atama uzun süredir bekleniyor. Bugün MYK'dan bu karar çıkabilir. Yine Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlarının değişmesi uzun süredir konuşuluyordu Cumhuriyet Halk Partisi koridorlarında. Bu isimlere yönelik de karar alınabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yine hatırlanacağı üzere 3 belediye başkanı ihraç edilmişti, başta Tanju Özcan olmak üzere. Yine bu noktada da kararlar bekleniyor. Saat 14'te MYK toplanacak dedik. İlerleyen saatlerde de yine parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve bugüne ilişkin alınan kararlarını duyurmasını bekliyoruz.
0: Uraş Özgür Özel'in yeni partiye ilişkin açıklamaları da oldu. Ne söylüyor Özel?
1: Evet, yeni parti de çok uzun süredir konuşuluyor. Mutlak mutlak kararının hemen ardından aslında bütün kamuoyunun bu noktada bir soru var ortada yanıtlanması gereken. Özgür Özel buna ilişkin uzun süredir konuşuyor. Öncelik olarak genel merkezde kalacağız, sonuna kadar direneceğiz ifadesini kullanıyor. Dün de bazı gazetelere demeç verdi, şu ifadeleri kullandı. CHP'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Hazır birkaç partiye geçme ihtimali de, ama bunların hiçbiri hadi partiyi bırakma değil, partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosu. Yani Özgür Özel'in felaket senaryosu olarak değerlendirdiği durum. İki parti ismi geçiyor. Onlar netleşmediği için şu an için zikretmek doğru olmaz, ama Özgür Özel'in felaket senaryosu yeni parti kurmak. Ya hazırda bulunan bir partiye geçmek, ya da hazırda daha doğrusu yeniden bir parti kurmak. Bununla ilgili de şüphesiz uzun çalışmalar var. Hatta Ankara'nın bazı bölgelerinde Özgür Özel'e çalışma ofisi kurulduğuna yönelik de iddialar var. Ama bunlar şu anda sadece iddiadan ibaret. Özgür Özel ve arkadaşları sonuna kadar parti içi muhalefeti sürdürecekler. Hukuk yollarını sonuna kadar zorlayacaklar. Ardından bir çıkar yol bulamazlarsa yeni parti, ya kurulmuş bir partiye geçme ya da yeni bir parti hazırlığı var. Ama Özgür Özel bu senaryoya, bu seçeneğe felaket senaryosu diyor.
0: Uraş Bingöl aktardı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
2: Kamu görevleriyle iş insanları arasında rüşvet tespit edildi. Seferihisar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri ve kamu görevlilerinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma dosyasında inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan isimler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da var. Akyılmaz'ın rüşvet olarak değerlendirilen 500 bin liralık ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği iddialar arasında yer aldı. Özlem Akyılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde büro memuru olarak görev yaptığı ve Ankara'da ikamet ettiği belirtildi.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçelerinin CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü. Bakan Kurum görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı'nı bakanlığımızda kabul ettik dedi. İlçelerin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi. Kurum, Ankara'mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan anlaşmanın Cuma günü imzalanması bekleniyor. Ancak taraflar anlaşmanın maddelerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Suudi Arabistan merkezli internet sitesi Al Arabiya ise 14 maddelik mutabakat zaptının maddelerine eriştiğini duyurdu. O maddelere gelin teker teker bakalım ve iki taraf hangi konularda anlaşmış, bir görelim. Olası maddeler dedik. Çünkü bu El Arabiya'nın ele geçirdiğini söylediği metin 14 madde. İhtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Cuma günü nihai metni göreceğiz. Ama fikir verecek elbette. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve müttefikleri Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı derhal ve kalıcı olarak bitirecekler. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri, İran. Müttefikler derken ne olabilir? Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki İsrail. Yani burada müttefikler denerek bir anlamda İsrail de bu anlaşmanın ya da bu maddenin tarafı oluyor. İran'ın müttefikleri olarak da belki vekil güçler, bölgedeki Hizbullah güçlerini düşünebiliriz. Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı derhal ve kalıcı olarak bitirecekler. Taraflar birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duyacak ve iç işlerine karışmayacak. Burada hatırlayın, savaş başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump İran'daki rejimi hedef alan açıklamalar yapıyordu. Bu maddeyle birlikte artık Washington diyor ki benim rejimle herhangi bir sorunum yok. İç işlerine karışmayacak cümlesi de şöyle bir fikir doğurabilir. İran'da yaşanan muhalif eylemlerde devrim muhafızları çok sert tepki gösteriyordu. Washington'da o yapılan müdahaleye karşı açıklamalar yapıyordu. Burada da biraz o ilgisini Washington muhalefete karşı, İran'da, Tahran'da muhalefete karşı yaşatılan baskıya karşı ilgisini biraz geri plana çekecekmiş gibi duruyor. Üçüncü madde, nihai anlaşmaya varmak için yürütülecek müzakereler en fazla 60 gün içinde tamamlanacak. Yani Cuma günü imzalanıyor mutabakat zaptı. Sonrasında da nihai anlaşma için 60 günlük bir zaman planlandı ve de 60 gün içinde tamamlanması isteniyor, bekleniyor. ABD ablukayı derhal kaldırıp deniz trafiğini 30 gün içinde normale döndürecek ve nihai anlaşma sonrası bir ay içinde bölgeden çekilecek. Beşinci madde, İran mayınları temizleyerek gemi trafiğini 30 gün içinde savaş öncesi kapasitesine getirecek. Hürmüz bu süreçte en kilit, en kritik noktalardan biriydi. Trump'ın açıklamaları, imza ile birlikte Hürmüz açılıyor, motorları çalıştırın, petrol akacak şeklinde, ama baktığımızda o kadar hızlı olmayacak gibi gözüküyor bu trafiğin eski haline dönmesi. Çünkü hala hazırda döşenmiş mayınlar var. O mayınların temizlenmesi ve geçiş güvenliğinin sağlanması gerekiyor. 30 günlük bir takvim belirlenmiş burada da. Hürmüz'ün açılmasıyla da deniz ablukası hemen kalkıyor, ama 30 gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri de bölgedeki güçlerini çekiyor. Yani o ablukayı yapan güçlerini çekiyor. ABD ve bölgesel müttefikleri İran'ın kalkınması için en az 300 milyar dolarlık kapsamlı bir plan hazırlayacak. Bu da önemli bir savaş tazminatı olarak da yorumlanabilir. 300 milyar dolarlık kapsamlı bir plan. Tabii burada bölgesel müttefikler kimler olacak, kimler katılacak bu plana, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri nihai anlaşmayla birlikte İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldıracak. Nihai anlaşma kısmı önemli. Yani bu imza töreninden sonra değil, imza töreninin sonrasında 60 günlük sürede müzakereler yürüyecek ve nihai anlaşma. Nükleer kısmı işte orada konuşulacak. Nihai anlaşma imzalanırsa yaptırımlar kaldırılacak. İran nükleer silah üretmeyeceğini taahhüt edecek. Nükleer materyaller ve İran'ın nükleer ihtiyaçları nihai anlaşmada karara bağlanacak. Dediğimiz gibi şimdilik bize nükleer silah üretmeyeceğinizi taahhüt edin, ama sonrasında 60 gün içerisinde biz bu işi nükleer başlıkları, nükleer konusundaki başlıkları müzakere edeceğiz diyor taraflar. 8. maddede bunu anlatıyor. İran'ın dondurulmuş tüm varlıkları, atlamışız, 11'e geçmişiz, 9'dan devam edelim. Nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programında mevcut durumunu koruyacak. Amerika Birleşik Devletleri yeni yaptırım uygulamayacak. Dediğimiz gibi 60 günlük süreye yine atıf var. Yaptırımlar kalkana kadar Amerika Birleşik Devletleri İran'ın petrol, petrokimya ihracatına muafiyet tanıyacak. Yani yaptırımları 60 gün sonunda nihai anlaşmayla kaldıracağını taahhüt ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama İran petrolünün satışı ya da petrokimya ihracatına yönelik imza ile birlikte bir muafiyet tanınacağı da burada açık bir şekilde yer alıyor. 11. madde. İran'ın dondurulmuş tüm varlıkları müzakerelere göre serbest bırakılacak ve İran Merkez Bankası'nın kısıtlamasız kullanımına açılacak. Bu dondurulmuş varlıklar meselesi de önemli. Tahran'ın talebi var. Müzakerelere göre serbest bırakılacak. Yani hemen anlaştığımız anda kaldırıyoruz değil ama biraz sürece yayılacak gibi gözüküyor. 12. madde, nihai anlaşmanın başarılı şekilde uygulanmasını ve taahhütlere uyulmasını denetleyecek bir mekanizma kurulacak. 13. 4, 5, 10 ve 11. maddelerin uygulanmaya başlandığı teyidi sonrası diğer maddeler üzerinden nihai anlaşma müzakerelerine başlanacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla da onaylanacak deniyor. 14 madde bu Suudi Arabistan basını Al Arabiya internet sitesinde yer alan maddeler. Bakalım Cuma günü nihai anlaşma metni ortaya çıktığında biz de bu maddelerle karşılaştıracak. Ne kadar uyuyor, ne kadar uymuyor. Peki bu anlaşma metniyle ilgili İran'da acaba neler konuşuluyor? Tahran'a dönelim. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, kamuoyuna yansıyan bu maddeler İran'da halkı tatmin etti mi? Ne konuşuluyor?
3: Kamuoyu maddelere ilişkin tabii resmi açıklamayı bekliyor. Sadece İran kamuoyu değil, uluslararası toplum, dünya kamuoyu da resmi olarak tarafların bu 14 maddeyi açıklamasını bekliyor. Bu süre içerisinde tabii sen de aktardın, El Arabiye'de bir takım 14 maddeye ilişkin bilgiler paylaşıldı. Sadece El Arabiye'de değil, Batı basınında, aynı şekilde ABD basınında da maddelere ilişkin birçok ayrıntı paylaşılıyor. Ancak İran tarafı bu maddeleri, maddelerde kullanılan ifadeleri yoruma açık buluyor, teyit etmiyor ve eksik olduğu görüşünü savunuyorlar. Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İranlı bir yetkili, çünkü Bloomberg'de de 14 madde yayınlanmıştı Ahmet, bu maddelerin genel hatlarıyla eksik olduğu değerlendirmesini yapıyorlar. Belgeler doğru olmadığı gibi çok sayıda eksiklik de içeriyor. Özellikle Hürmüz Boğazı konusuna değiniyor İranlı yetkililer. Senin de aktardığın bu maddelerde Hürmüz Boğazı'na ilişkin maddede herhangi bir statü vurgusu yok. İranlı yetkililer ise Hürmüz Boğazı'nda bir geçiş ücreti olarak adlandırmasalar da bir hizmet bedeli alınacağını söylüyorlar. Ve Umman ile koordinasyon içerisinde yeni bir statünün Hürmüz'de oluşturulacağını hala dile getiriyorlar. Ve İran basınında da paylaşılan maddeler arasında, çünkü İran basınında da maddeler yayınlanıyor, burada da Hürmüz Boğazı'na ek bir statünün ima edildiğini veya oluşturulacağını görüyoruz. Ve İranlı kaynaklar söz konusu paylaşılan maddeleri doğrulamıyor. Ve resmi olarak söz konusu 14 maddenin Cuma günü imzalar atıldıktan sonra taraflarca maddelerin resmi olarak paylaşılacağını söylüyorlar. Çünkü Trump önümüzdeki birkaç gün içerisinde kendisinin maddeleri yayınlayacağı şeklinde konuşmuştu. Ancak İran kaynakları Cuma günü imzalar atıldıktan sonra dünya kamuoyuyla da bu maddeler paylaşılacak diyorlar. 14 maddeyi tabii tartışıyoruz. 14 maddenin hikayesi ise İran tarafı Trump ile Pakistan üzerinden başlayan ilk müzakerelerde bir metin göndermişti Beyaz Saray'a Pakistan üzerinden ve bu 14 maddeden oluşuyordu. Bu metin gönderildikten sonra biz sürekli olarak ABD-İran arasında bu 14 madde üzerinden her zaman müzakereyi izledik, takip ettik. Şimdi bu 14 madde henüz netlik kazanmadı. Tabii kamuoyuyla paylaşılmadı ancak genel hatlarıyla 14 madde bir siyasi uzlaşı etrafında buluşmuşa benziyor taraflar ki bunun bir ayağını Lübnan, bir ayağını da Hürmüz Boğazı oluşturuyor. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki statü tartışmalarını kapamış değil ve paylaşılan maddeleri de yoruma açık eksik olduğunu ifade ediyorlar. Lübnan cephesinde ise Hatem-ül Enbiya karargahından dün gece Ahmet bir uyarı gelmişti. İsrail'e hedef alan bir uyarıydı. Hatem-ül Enbiya karargahı yaptığı bu uyarıda İsrail'in Lübnan'a yönelik ateşkesi uzlaşıya varıldıktan sonra, ABD ile uzlaşı sağlandıktan sonra son iki gün içerisinde 84 kez ihlal ettiğini öne sürdü Hatem-ül Enbiya karargahı ve bu ateşkes ihlallerinin sürmesi halinde İsrail'e sert bir yanıtın verileceği uyarısı geldi Hatem-ül Enbiya karargahından. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise gün içerisinde

0: Ancak şunu hatırlatalım, İran toplumu bunu dışarıya çıktığımızda, esnafla konuştuğumuzda şunu vurguluyorlar: ABD'ye, İsrail'e güvenmiyoruz. Güvenmemekte haklı bir gerekçeleri var. O da bir tekerrür bir taraftan yaşanıyor. Birbirini tekrarlayan bir süreçte izliyoruz. Çünkü 60 günlük bir süreden bahsediliyor. Kalıcı bir anlaşma için mutabakat imzalandıktan sonra taraflar 2 ay sürecek, 60 gün sürecek bir kalıcı barış için müzakere masasına bir kez daha oturacaklar. Bunu hatırlıyoruz. 12 günlük savaştan önce Umman'da başlamıştı bu müzakereler. Ardından Avrupa başkentleri de devam etmiş ve 60. gün sona erdiğinde 12 günlük savaş başlamıştı. Şimdi benzer bir süreç daha yaşanacak. Taraflar sadece bir ön mutabakatta imzaları atacaklar. Hemen ardından asıl ayrıntılı konular, yani nükleer konu, uranyum konusu, nükleer materyaller, bu konuda bir kez daha masaya oturacak. İran toplumu ve kamuoyu güvensiz, güvenmiyor, ancak bir ateşkesi ve barışı da arzuluyor ve istiyor diyebiliriz Ahmet.
1: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Bu anlaşmaya ilişkin hem Tahran'ın hem de İran kamuoyunun tepkisini. ABD ve İran arasındaki mutabakatın önemli maddelerinden biri Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin. Müzakerelerin durumuna göre bu varlıkların serbest bırakılması planlanıyor. Amerikan basını Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının ülkelere göre dağılımını yazdı. Gelin ayrıntılara bakalım. En yüksek miktar Çin'de. Çin'de 20 ile 50 milyar dolar arasında İran'ın dondurulmuş varlıkları söz konusu. Yine Irak'ta 15 milyar dolar, Hindistan'da 7, Güney Kore'de 7, Katar'da 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı var İran'ın. Japonya'da 3 milyar dolar, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyar dolar, Lüksemburg'da 2 milyar dolar ve Umman'da da 1 milyar dolarlık dondurulmuş varlık söz konusu İran'ın. Ve de bu mutabakat zaptına baktığımızda eğer müzakereler istenildiği gibi giderse, nihai anlaşmaya varılırsa bu dondurulmuş varlıkların da serbest bırakılması söz konusu. Sürecin önemli başlıklarından biri bu. ABD ve İran arasında elektronik olarak imzalanan mutabakat zaptının içeriği henüz resmi olarak açıklanmadığı, bunu Tahran'dan da aldık, dinledik. Amerikan CNN kanalında konuşan Amerikalı yetkililer metne İran'ın gizli olarak verdiği taahhütlerin yansıtılmadığını söyledi. Amaçsa İran'ın kendi kamuoyunu ikna edebilmesini kolaylaştırmak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer İran'la varılan mutabakat zaptının metninin çok fazla önemsenmemesi gerektiğini söylüyor. İran'ın gizli verdiği taahhütlerin metinde olmadığına dikkat çekiliyor. Bu haber Amerikan CNN kanalında yer alıyor. CNN kanalına konuşan Amerikalı yetkililer anlaşma metnini son derece belirsiz olarak nitelendirdi. Bunun esas amacının ileride yapılacak son derece teknik, yüz yüze görüşmeler için daha elverişli bir ortam oluşturmak olduğu belirtildi. Yetkinler 1,5 sayfa uzunluğundaki metnin İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği kritik gizli taahhütleri yansıtmadığını vurguladı. Bu taahhütlerin Amerika Birleşik Devletleri'ni anlaşmayı imzalamaya teşvik ettiğinin altı çizildi. Yetkinler anlaşmayı siyasi bir belge olarak nitelendirerek insanlar mutabakat zaptının diline fazla anlam yüklememeli ifadesini kullandı. CNN'e konuşan Amerikalı yetkili, asıl belgeden daha önemli olan birbirimizle kurduğumuz karşılıklı anlayış dedi. Amerikalı yetkinler mutabakat metninde İran'ın iç kamuoyunu ikna etmesine olanak tanıyan bir dil seçildiğinin de altını çizdi. İran'ın gizli olarak Trump yönetiminin talep ettiği tavizlerde bulunduğu da belirtildi. İddiaya göre bu tavizler arasında İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun imhasına Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olması yer alıyor. Bu sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın koordinasyonuyla yürütülmesi planlanıyor. İran'ın bu taahhüdünün mutabakat zaptında yer almadığının altı çizildi. Amerikalı yetkililer İran'la nükleer anlaşmaya varılacağını, yaptırımların kaldırılacağını ve İran'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılacağını söylüyor. Ancak yetkililer yaptırımların görüşmelerde sağlanan ilerlemeye bağlı olacağını, dondurulmuş mal varlıklarının da ancak mekanizma konusunda uzlaşmaya varılması halinde serbest bırakılacağını vurguluyor.
1: G7 Liderler Zirvesi'nden ABD-İran anlaşmasına destek, Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik baskı kararı çıktı. Liderler ABD-İran mutabakatı ve

0: Ukrayna konusunda ortak bir bildiri yayınladılar. Fransa'nın Evian-le-Bain kentinde düzenlenen zirveyi takip eden Kayhan Karaca ile konuşacağız. Kayhan, liderler ABD-İran anlaşmasına nasıl bakıyor?
1: Evet, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptına çok değerli Donald Trump açısından en azından bir destek geldi bu G7 liderler zirvesi Ahmet Arpat. Hemen şunu hatırlatayım, İran savaşı başladığından bu yana Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Batılı müttefikleri arasındaki ilk yüz yüze görüşmeydi bu G7 liderler zirvesi. Tabii çok konu vardı bu konular arasında, jeopolitik konular damgasını vurdu zirveye. Damgasını vurmaya da devam ediyor ki bunların başında bu mutabakat zaptı var. Mutabakat zaptına ilişkin olarak sabah saatlerine doğru bir ortak bildiri yayınlandı G7 liderleri tarafından. Bu bildiri de Donald Trump'ın kararlı tutumu sayesinde elde edilen bir anlaşmadan söz ediliyor. Ve İran'ın nükleer sahibi olmasını engellemek ve bölgesel ve balistik faaliyetlerine ilişkin tehditlerle mücadele açısından tarihi bir fırsat olarak değerlendiriliyor bu metin ve G7 liderlerinin ülkelerinin mutabakat zaptının uygulanışını destekledikleri ve bu metni tamamlayıcı, güçlü ve kapsamlı bir diplomatik anlaşmaya destek verdikleri de ifade edilmekte. Hürmüz Boğazı konusunda, Boğaz'da deniz ulaşımının yeniden başlamasında Fransa ve Birleşik Krallığın liderliğindeki askeri girişimin öncü rol oynayabileceği de not edilmekte. Bu arada varılacak anlaşmanın İran'ın bölgeye ve bölge ötesine yönelik tehditlerini dikkate alması gerektiği ve asla nükleer silah sahibi olmayacağını da garanti altına alması not edilmekte. Bir de son not olarak bu bağlamda Lübnan konusuna değiniliyor. Lübnan'da derhal uygulanmaya başlanacak bir ateşkes sayesinde Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiği de not edilmekte. Bu ortak bildiri Ahmet Arpat.
0: Kayhan, İran'da yaşananlar, daha doğrusu Orta Doğu'daki savaşla birlikte geri plana itilmişti Ukrayna Savaşı. Şimdi bir anlaşma var ortada ve dikkatler tekrar Ukrayna'ya dönecektir. Ukrayna dosyası yeniden ön plana çıkacaktır. Bu konuda hangi mesajlar verildi?
1: Şimdi Orta Doğu konusunda, daha doğrusu ABD ile İran arasındaki mutabakat konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Batılı müttefiklerinden destek aldı. Batılı müttefikleri ise özellikle Avrupa kanadı Ukrayna konusunda Donald Trump'tan bir güçlü destek aldılar burada. Ki bu konuda yapılan bir ortak bildiride Ukrayna'ya destek yinelendi. Bunun altında Donald Trump'ın imzası da var ve Ukrayna'da artık yeni bir ivmeden bahsediliyor. Bu ivmeye destek amacıyla G7 ülkelerinin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, önleyici uçaklar, uzun menzilli füzeler ve askeri üretimini artırması için lisans verecekleri belirtiliyor, not ediliyor. Gelecek kış için Ukrayna'ya enerji konusunda ek destek vaadinde de bulunuyorlar ve her şeyden önemlisi Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik baskıları arttıracaklarını söylüyorlar. Dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin imzası da var bu ortak bildirinin altında ve bu baskının petrol ve doğalgaz üzerinden yaptırımlar aracılığıyla gerçekleşeceği de mesaj olarak iletilmekte. Dün de zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump basına yaptığı açıklamada İran dosyasının artık arka planda, geri planda kaldığını söylemiş ve bundan sonra yeniden Ukrayna dosyasına eğileceği mesajı vermişti ki burada Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de G7 liderleriyle yüz yüze görüşme fırsatı buldu. Donald Trump'la da kısa bir süre de olsa ikili bir görüşme yaptı. Dolayısıyla Volodymyr Zelenski'nin de eli boş dönmediğini söyleyebiliriz bu G7 zirvesinden Ahmet Arpat.
0: Yeah. 35 yaşında hayatını kaybeden dizi oyuncusu Ece İrtem için Aydın Kuşadası'nda cenaze töreni düzenleniyor. Görüntüler canlı olarak ekrana gelmekte. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ece İrtem film ve dizi oyuncusuydu. Ece İrtem için şu sıralarda memleketi Aydın Kuşadası'nda tören düzenleniyor. Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Avukatı ilk belirlemelere göre İrtem'in kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceğini söyledi. Ece İrtem çocukluk ve ilk gençlik yıllarında atletizmle uğraştı. Yaşar Üniversitesi Opera Şan bölümünden dereceyle mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı 2012 yılını NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı. Çevreye olan duyarlılığıyla da bilinen ünlü oyuncu NTV'de yayınlanan Atma adlı sosyal sorumluluk projesine de konuk olmuştu. Ece İrtem, Payitaht Abdülhamit ve Yeni Gelin dizilerinin yanı sıra Zengo ve Meraklı Adamın 10 Günü gibi filmlerde de seyirci karşısına çıkmıştı. Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı. Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat işlemler için jandarmaya götürüldü. İstanbul Sarıyer'de otogaleri sahibini silahla bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın sosyal medyada bir sohbet kanalından tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verildi.
2: Kafede oturan iş insanını silahla bacağından vurdu. 16 yaşındaki çocuk saldırganın tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. Saldırı için 200 bin lira aldığı iddia edildi. İstanbul Sarıyer'de 13 Haziran'da yaşanan olay sonrası yakalanan çocuk şüpheli polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine sosyal medyada üye olduğu İnfaz Grubu isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü. Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor. Yaşanan olay çocuk suçlularla ilgili korkunç gerçeği bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyadaki tetikçi siteleri, iş yeri kurşunlamadan adam öldürmeye sosyal medya tetikçi ilanlarıyla dolu.
3: Üstad, ufak bir gözdağı vermek için iş yeri kurşunlama işi gerek. Yardımcı olur musun? Kaç liraya patlar bana?
2: Çocuk tetikçilerin kullanıldığı bu karanlık düzenin arkasındansa genellikle yeni nesil suç örgütleri çıkıyor.
4: Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete yeni nesil suç örgütleri açıkçası suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor. Ve aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki çok rahatlıkla sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları bile yapabiliyorlar. İşte o örneklerden biri, bakın, tetik işi yapılır, işi olan yazsın demiş buraya.
5: Yönetici kadrosu var. Bu yönetici kadrosu X bir iş adamına çökmek istiyor. Size ceza kestik, bize 10 milyon dolar vereceksiniz diyor. Fakat sosyal medyadan devşirilen gençler o kafa takımının yönlendirmesiyle bu iş adamının iş yerine, evine, arabasına, ya buna ulaşabilecekleri alanlara silahlı eylem yapıyorlar.
2: Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.
5: Türk Ceza Kanunu kişiyi çocuk sayıyor ve onun işlemiş olduğu suçtan dolayı cezayı 4/3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor. O 1 yılın da infaz kanununa göre yatar süresine bakarsak yok.
0: Dünya Kupası güncesine bakalım. A milli takım Avustralya yenilgisini telafi etmek için gün sayıyor. Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın önlerinde kazanılacak 6 puan olduğunu hatırlattı ve Paraguay maçını işaret etti.
6: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah ilk maç Paraguay maçı, onu da kazanıp 3 puan almak istiyoruz. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda baskısı vardı çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah en iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Biz bitti demeden bitmez. O zaman slogan öyleydi. 2008'de bizim yaşımız biraz daha yetiyordu. Çok mutlu olmuştuk. Bence ülkemiz de bunu bekliyor. Galip gelsek de mutlu olsak diye bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz. Bunu da yapacağız.
7: Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bizi iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Çalıştığımız bir yerden gol yemek gerçekten insanı üzüyor yani. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiyim. Gruptan çıkamazlar dediler. Gruptan çıktık. Avusturya hazırlık maçında 6 tane attı. Yenme şansınız yok dediler. Yine yendik. Hollanda maçını nasıl kaybettiğimizi herkes biliyorsunuz yani. En iyi oynadığımız şekilde kaybettik. Biz yılmadan devam edeceğiz ya. Pes etmiyoruz. Sadece bir maç oynandı. Paraguay maçında zaten bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Kazanıp bu gruptan çıkacağız hep beraber.
0: Lionel Messi, Alman efsane Miroslav Klose'nin rekorunu yakaladı. Cezayir maçında hat-trick yapan Arjantinli yıldız, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükseltti.
8: Lionel Messi, futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Arjantin'in süper yıldızı Cezayir karşısında hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Messi böylece bu alanda rekorun sahibi Alman Miroslav Klose'yi yakaladı.
9: Rekora ortak olmak gurur verici ama pek de bir şey ifade etmiyor. Sonuçta bu sadece bir istatistik. Yaşadığım her şey inanılmaz. Tüm hedeflerime ulaştım. Hatta bazılarını hayal bile edemezdim. Artık bunun keyfini çıkartıyorum. Dünya Kupası'nda ilk maçlar zordur. Ama biz topa sahip olmadığımızda iyi savunma yaptık.
8: Lionel Messi bir gol daha atması halinde rekorun tek sahibi olacak. 38 yaşındaki Arjantinli dev turnuva tarihinde hat-trick yapan en yaşlı isim oldu. Messi, 27 Dünya Kupası maçıyla Dünya Kupalarında en çok boy gösteren futbolcu unvanını da geliştirdi. Lionel Messi'yi gol yarışında Kylian Mbappe yakından takip ediyor. Fransa'nın Senegal'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Mbappe, bu turnuvadaki gol sayısını da 14'e yükseltti.
0: TFF 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü Dünya Kupası'nda futbolun devlerini geride bıraktı. Iğdır Futbol Kulübü turnuvaya 2 futbolcu gönderdi. Üstelik her ikisi de takımlarının kaptanlığını yapıyor. Kulüp böylece Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlar arasına girdi. Yeşilburun Adaları'ndan Ryan Mendes ile Cruzeiro'dan Leandro Bakuna'nın hikayesini teknik direktörleri Hikmet Karaman anlattı.
3: Ryan Mendes, Leandro Bakuna, 1. Lig takımı Iğdır Futbol Kulübü'nün 2 oyuncusu, Dünya Kupası'nın belki de en çok dikkat çeken takımlarından ikisine kaptanlık yapıyor. Özellikle Mendes'li Yeşilburun Adaları'nın turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalması, spor tarihine damga vuran karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Bakuna'nın formasını giydiği Curaçao ise, Almanya'ya 7-1 mağlup olsa da, küçük bir ada ülkesinin bir ara durumu birbire getirmesi heyecan uyandırdı. Her iki futbolcuya geride bıraktığımız sezon Hikmet Karaman hocalık yaptı.
10: Ayın 18'inde gideceğim, onlarla maçlarını da seyredeceğim. Onlarla konuşup hem Iğdır'ımıza hem de Türkiye'ye selamları ileteceğiz. Dolayısıyla oyunculara başarı diledik. Kendilerinin Iğdır'ı, Türkiye'yi ve şehrimizi çok iyi temsil ettiklerini söyledik. Onlar da çok mutlu. Hem bizim ilgimizden hem kendilerine olan ilgilerden çok mutlu.
3: Curaçaolu Bakuna'nın Iğdır'la sözleşmesi devam ediyor. Yeşilburun Adalı Mendes'in sözleşmesi ise opsiyonlu olarak sürüyor.
10: Bu Dünya Kupası'nda iki tane milli takım kaptanının Iğdır Spor'un futbolcusu olması hem Türkiye hem de Iğdır tanıtım açısından, kulübümüz açısından son derece olumlu etkisini gördük. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. İkisi de takım kaptanı. Bunlar çok önemli bir şey.
3: Karaman'a göre dünya vitrininde Iğdır Futbol Kulübü'nden oyuncuların yer alması bir tesadüf değil.
10: 5 senede amatör kümeden bir takım birinci lige geldi. Scout ekibimiz, işte teknik direktörümüz, futbol direktörümüz. Bunlar nihayetinde ekonomiye dayanıyor ve doğru bir seçime dayanıyor. Burada scout ekibini, çalışan arkadaşları tebrik etmek gerekiyor.
3: Deneyimli teknik adam kısa süre sonra Dünya Kupası maçları öncesinde futbolcularına destek vermeyi planlıyor.
0: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahneye çıkacak. Milliler saat 19.30'da Belçika ile karşılaşacak. İlk haftayı iki galibiyetle tamamlayan Filenin Sultanları turnuvanın ikinci haftasında Ankara Spor Salonu'nda oynayacak. Milli takım Belçika'nın ardından Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek. Filenin Sultanları 4 maçta aldığı 2 galibiyet ve 2 yenilgi ile 11. sırada yer alıyor. İstanbul'un en uzak noktalarından araçlarıyla Levent ve Maslak'taki işlerine yetişmeye çalışanlar sabahın 5'inde evlerinden çıkıyor. İş yerlerinin önünde park yeri bulup mesai saatine kadar uykuya dalıyorlar. Levent ve Maslak'taki plazaların çevresi sabahın erken saatlerinde araçlarının ön koltuğunda uyuyanlarla doluyor.
11: Her zaman yattığımız burada yani. Yastığımız hep yanımızda. Ben 5.30'da çıkıp 2 saat burada bekliyorum. Trafiğe kalmamak için gece yarısı çıkıyoruz yani yola. Hani ne kadar erken gelebilirsek o kadar iyi, gelip burada arabada uyuyoruz.
9: Sabah saat 6.30 ve İstanbullular çoktan iş yerlerinin önünde. Kimi araçların içinde uyuyor, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor. Sayıları giderek artan çalışanlar trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor.
12: Köprü trafiği çok şiştiğinden dolayı biraz erken gelmemiz gerekiyor. Erken geldiğimde sabah telefonumda haberleri okuyorum. Burada kahve içmeye arkadaşlarımla birlikte çıkıyorum. O şekilde zamanı değerlendirmeye çalışıyorum.
13: Kaçta geldiniz Levent'e?
12: 6 gibi. Çok fazla trafik oluyor. Büyükçekmece'den geliyorum. Trafiksiz bir ortamda yaklaşık olarak 35-40 dakika falan sürüyor. 7-7.30'dan sonra falan yola çıkarsanız yaklaşık olarak 1 saat 50 dakika, 2 saati bulabiliyor. Burada yürüyüş yapıyorum sokaklarda.
14: İstanbul trafiğinde yetişemiyoruz yani. O yüzden erken çıkmak zorunda kalıyoruz.
9: Araçlarında yastık, battaniye bulunduruyorlar. Mega kentte milyonlarca çalışanın hayatı artık saate göre değil, trafiğe göre şekilleniyor.
15: Bölgemde Levent, Beşiktaş, Taksim bölgesi. Kendimle Bahçeliler, Yenibosna'da oturuyorum. O yüzden çok erken çıkmak zorundayım. Birazcık geç kalırsam işime geç kalacağım. Bazen de işlerim varsa onları hallediyorum. Makyaj yapmak gibi, günü planlamak gibi.
12: Ben 7'den beri buradayım. 7'den önce burada olmam gerekiyor. Geri kalan bir saati de arabada geçiriyorum. Ya uyuyarak ya YouTube'dan maç özetlerini seyrediyorum. Ben buraya 25-30 dakikada geliyorum ama geç çıkarsam 1,5 saati bulur. Yani yolda ekstradan bir saat daha kaybetmiş olurum.
9: Trafik İstanbulluları sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor.
0: Bu hafta sonu 2,5 milyona yakın aday üniversite sınavına girecek. O adaylar için artık son 3 gün kaldı. Uzmanlar adayların kalan zamanda eksik gördükleri noktalara odaklanmalarını ve dinlenmelerini öneriyor.
16: Eksik konuların üzerinden geçiliyor, eğitmenler öğrencilere son tavsiyeleri veriyor. Yüksek öğretim kurumları sınavı öncesi adaylar heyecanlı.
17: Son haftalarda sabahları TYT, AYT seri denemelerine giriyorum. Öğrenin doğru cevaplar çıkan sonra da yanlışlara bakıp onları kontrol ediyorum. Tekrar çözüyorum. Böyle akıyor son hafta olarak. Son bir gün kala falan belki çalışmaya bırakırım.
18: Sınavımı çözüyorum, odaklanıyorum. Çok eğer odağım kayarsa bir yudum su alıp devam ediyorum.
16: 20-21 Haziran'da yapılacak sınav için eğitimciler derin çalışmaya girilmeden hap bilgilere bakılmasını öneriyor.
19: Özellikle son 1-2 günün psikolojisini çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Çünkü öğrenciler çok fazla stres oldukları zaman bu sınav performansına yansıyor. Daha rahat, daha az bilgi odaklı çalışırlarsa daha verimli geçeceğini düşünüyorum.
16: Uzmanlar sınav heyecanını yenebilmek için stresi yönetebilmenin önemine vurgu yapıyor.
19: Öğrenciler turlama tekniğini güzel kullanırlarsa, nefes egzersizlerini güzel yaparlarsa, özellikle soru köklerini daha dikkatli okuyup, olumlu kökte artı işareti, olumsuz kökte sorunun yanına eksi işareti koyup, dikkat hatasını minimuma indirgeyebilirlerse, çok daha başarılı bir sınav geçireceklerini düşünüyorum.
0: Giresun'da yaşayan Elmalı ailesi iki evlatlarını ender görülen bir hastalıktan kaybetti. Aile filme de konu olan Lorenzo yağıyla tedavi ettikleri çocuklarını hayatta tutmayı başardı. Şimdi 30 yaşında olan Kadir Elmalı dünya evine girdi.
9: İki çocuklarını aynı hastalıktan kaybettiler. Yurt dışından getirdikleri Lorenzo yağını kullanıp kızlarının iyiliğiyle diğer hasta çocuklarını hayata tutundurdular. Elmalı ailesinin yıllar önce yaşadığı o zorlu günler geride kaldı.
13: Ailemle birlikte en büyük sıkıntılıklara, en şeyleri açtık. Zorluğumuz çok oldu. Ama gerektiği gibi Allah'ın izniyle birlikte bugünüme geldim. Artık evleniyorum.
9: Giresun'da yaşayan Ali ve İmat Elmalı çiftinin iki çocuğu 30 yıl önce ADD hastalığına yakalandı. Beyin ve böbrek üstü bezlerinde hasara yol açan genetik hastalık nedeniyle çocuklar 3 sene arayla hayatını kaybetti. O sırada çiftin diğer çocukları Kadir'de de aynı hastalık tespit edildi. Doktorlar yurt dışından getirilen Lorenzo yağı ilacının düzenli kullanılmasını önerdi. Ancak Kadir'in hayata tutunabilmesi için kız kardeşten ilik nakline de ihtiyaç vardı. Bunun üzerine aile bebek sahibi olmaya karar verdi ve bir kız çocukları dünyaya geldi. Güldeniz 5 yaşına geldiğinde ondan alınan ilik o dönem 11 yaşında olan abiyi Kadir'e nakledildi.
20: O zaman çok küçüktüm, çok bir şey hissedemiyordum. Ama şimdi eğer ben olmasaydım abim de olmayacaktı. O şu anda bana bir dayanak. Hani her ne olursa olsun hemen arkamda bitiyor.
9: Kadir Elmalı geçirdiği zorlu yılların ardından sağlığına kavuştu. Ailenin yaşadığı mücadele 1992 yapımı ödüllü Lorenzo'nun Yağı filmini andırdı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, ADD hastalığına yakalanan çocuklarını kurtarmak isteyen ailenin mücadelesini anlatıyor. Zorlu hastalıktan kurtulan Kadir Elmalı şimdi 30 yaşında.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesinde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Canlı olarak ekrana taşıyalım.
21: İran'la çok güçlü bir anlaşma yaptık. Tabii ki piyasalar bunu son derece iyi karşıladı. Hürmüz Boğazı kısmen açıldı ve tamamen de açılacak. Asla nükleer silah sahip olmayacak bir İran olacak. Petrol fiyatları da tabii ki çakılacak. Ama en akıllısı her zaman tabii ki piyasalardır ve herkesten çok piyasalar sevindi buna. Bir kez daha söyleyeceğim, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten piyasalar rekor üstüne rekor kırarken petrol fiyatları da gerçekten çok sert düşüşte. Tabii ki bunun alternatifi dünya çapında bir depresyon olacaktı. Tabii ki bir dünya çapında buhran olurdu bu olmasaydı ve ancak bunu aptallar isterdi. Çok kötü şeyler olabilirdi. Bu anlaşmayı yapmasaydık Hürmüz Boğazı asla açılmazdı. Çünkü biliyorsunuz milyarlarca dolarlık gemileri etrafta roketler uçuşurken her taraf mayınlarla doluyken kimse buradan geçirmek istemezdi. Uzun süre Hürmüz Boğazı açılmazdı. Ve şu anda tabii ki Amerikan borsalarında sürekli rekorlar kırılıyor. Petrol fiyatlarının düşmesi de tabii ki demokratların yol açtığı ekonomik krizin çözülmesi anlamında da çok önemli olacak. O kadar çok soruna yol açıyorlar ki inanamazsın. İlk göreve geldiğimde daha Beyaz Saray'a ilk geldiğim günü ilk basın toplantısını yapıyorum ve bana gidip dediler ki efendim fiyatlar dediler. Bu konuda neler yapacaksınız? Durun daha yeni geldim bir gün oldu dedim. Bana bundan bahsediyorsunuz. Buna yol açanları biliyorsunuz zaten dedim. Gerçekten fiyatları büyük oranda düşürüyoruz, süratle azalıyorlar ve anlaşma ile birlikte gerçekten İran nükleer silah sahip olmayacak. Bunun ötesine de bunu yapmış olmamız ve petrol fiyatları savaş öncesinin de altına düşebilir. Sizinle saat 4'teki basın toplantısında görüşürüz. Harika bir toplantı gerçekleştirdik. Harika bir zirve oldu. Fransa'da harika bir ev sahibi, çok başarılı. Cumhurbaşkanı Macron da gerçekten çok iyi bir iş başardı. Herkes tarafından çok memnuniyetle karşılandı. Tabii herkes çok mutlu mu bilemiyorum ama evet, gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese. Metinde 300 milyar dolar var deniyor efendim. Hayır, bu yanlış. Böyle bir şey yok. Siz de istiyorsanız siz de yatırım yapabilirsiniz. Yani hiç kimsenin yatırım yapmasını engellemiyoruz. Kimsenin yatırım yapmasını yasaklamıyoruz ama biz 10 cent bile vermiyoruz. Yani hiç kimsenin İran'a yatırım yapmasını yasaklıyoruz diye bir şey hiç kimse söyleyemez. Yani böyle bir şey diyebilir miyim? Mısır'a kimse yatırım yapmayacak. Öyle bir şey diyebilir miyim? Biz yatırım yapmıyoruz. Bizim herhangi bir fonumuz yok. Körfez ülkelerinden yatırım yapmasını istiyorlar mı? İstiyor musunuz? Hayır, ben kimseden kimseyi istemiyorum ama tabii ki İran davranışlarını gözlemledikten sonra yatırım yapabileceklerdir. Ama bu gerçekten yanlış anlaşılmış ve sahte bir habere dönüştürülmüş, çok güzel bir açıklamanın çarptırılmasıyla ortaya çıkan bir haber olduğunu düşünüyorum. Bu 300 milyar dolarlık yatırım yapacağımız ifadesi, 10 cent bile yatırım yapmıyoruz. İran'a bizden daha sert davranan, daha çetin davranan kimse olmadı. Bunu Clinton'lar, Obama'lar yapmalıydı, Bush yapmalıydı. Birçok başkanın yapması gerekeni, 47 yıldır devam edeni biz gerekeni yaptık. 47 yıldır paranızı cebinizden çektiler. Evet, biz donanmalarını ortadan kaldırdık. Ordularını ortadan kaldırdık, hava kuvvetlerini imha ettik, hava savunmaları yok, radarları yok. Biliyorsunuz petrol seviyelerinin düşmesinin, düşük kalmasının sebebi bizim gemileri oradan gizlice çıkarmamızdı. Düşünün, 22 gemi çıkardık. 15 ila 22 gemi her gece geçti ve donanmamızın muhteşem başarısıyla oldu. Kimsenin haberi olmadan bunu yapmamız seviyesinde petrolün varil fiyatı 300 dolarları görmedi. Şu anda 73-72 dolara düştüğünü söylüyorlar. Son birkaç saattir bakmadım açıkçası ama gerçekten Süleymani diye birisini de ortadan kaldırdık. Biliyorsunuz değil mi? Eğer o hayatta olsaydı, bu dahi kötü hayatta olsaydı, tüm bunlar gerçekleşir miydi? Birinci dönemimde Süleymani'yi ortadan kaldırdık ve eğer o yaşasaydı bu kadar etkili olabilir miydik? Ordularını tamamen ortadan kaldırdık ve sonrasında ablukayla, son derece etkili, kusursuz bir ablukayla gerçekleştirdik. Şu anda metin netleşti mi? Ha, bu bir mutabakat zaptı zaten. Bunu beğenmiyorsam ateş etmeye, bomba bırakmaya dönebiliriz. Eğer ben metni beğenmezsem, ben yaşananları beğenmezsem, doğru davranmazlarsa kafalarına füzeyi yerler. 47 yıldır kötü davranışlarda bulunuyorlar. Ama benden başka hiç kimse bu anlaşmayı yapamazdı. Obama'nın yapmış olduğu nükleer anlaşmada onlara 1.7 milyar dolar verdiler nakit olarak, milyarlarca ve milyarlarca dolar verdiler. 1.7 milyar doları nakit olarak bankalardan yeşil yeşil çektiler, bir Boeing 757'ye doldurdular, sonra da İran'a uçakla götürdüler. Resimlerini gördüm, olacak şey değil, bize verdikleri paraya bak dediler. Demek ki rüşvetle bizi ikna etmeye çalışıyor ve kimse bundan bahsetmiyor. 1,7 milyar dolar ve yüzlerce milyon dolarla rüşvetle İran'ı satın almak istediler. İranlılar ne yaptı? Obama'nın yüzüne güldüler ve tam bir aptalmış dediler. Peki, çok teşekkürler, sağ olun.
0: ABD Başkanı Trump, Fransa'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canlı olarak ekrana taşıdık. Noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tek reklam.
4: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
1: Tek reklam.
22: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
23: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya Gölbaşı yolunun 0-1. Kilometrelerinde ve Trabzon Rize yolunun 1. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
24: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
22: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
25: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Maç takvimi.
26: Dünya Kupası'nda bugün tüm takımlar ilk grup maçlarını tamamlayacak. Takvimde 4 maç var. Saat 20'de iddialı ekiplerden Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Ardından saat 23'te yine turnuvanın dişli takımlarından İngiltere ile Hırvatistan'ın mücadelesini izleyeceğiz. Gece 2'de Gana-Panama ve sabah 5'te Özbekistan-Kolombiya maçıyla kupada ilk grup maçları noktalanacak.
1: Maç takvimi.
25: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
1: Tiyatrosu,
27: sağlık,
1: yemek tarihi,
27: doğa,
1: gıda,
27: spor,
1: gezi,
27: kültür sanat,
1: belgesel,
27: dünya,
1: moda,
27: polisiye roman,
1: masal.

0: reklam. Bankam.com bank kartıma gir. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor. Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel bir kömür madeni ocağında göçük oluştu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Bir işçi ise mahsur kaldı. Ekipler göçükteki işçinin kurtarılması için çalışmaları sürdürüyor. Bolu Valiliği 22 Ocak'ta madendeki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. MİT, DAEŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusunu yakaladı. Ahmet Kazancı isimli terörist Türkiye'ye getirildi. Terörist Ahmet Kazancı'nın Afganistan-Pakistan alanında Horasan vilayetinde görev aldığı, kod adının ise Ebu Ubeyde olduğu öğrenildi. Kazancı'nın DAEŞ'in Türk medya sorumlusu Özgür Altun'un yine MİT tarafından yakalanmasının ardından yerine geçtiği tespit edildi. Teröristin hava saldırısından kurtulduğu ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak örgüt faaliyetlerine devam edeceği istihbaratı alındı ve düzenlenen operasyonla sınır hattında yakalandı. ABD ve İran arasındaki mutabakatın önemli maddelerinden biri Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin müzakerelerin durumuna göre bu varlıkların serbest bırakılması planlanıyor. Amerikan basını Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının ülkelere göre dağılımını yazdı. Buna göre Tahran'ın en büyük petrol ihracatı yaptığı Çin'de 20 ila 50 milyar dolarlık varlığı var.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat saptının şartlarından biri, İran'ın yurt dışında dondurulmuş varlıklarının müzakereler doğrultusunda serbest bırakılması. Tahran yönetimine göre İran'ın yurt dışında dondurulan varlıkları 100 milyar doları buluyor. Uzmanlara göre ise bu miktar daha az. Bazı varlıklar o kadar eski ki 1979 devrimine kadar uzanıyor. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, bu varlıkların büyük bölümünün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle uygulanmaya başlanan yaptırımlara dayandığını yazdı. İran petrolün ana alıcısı Çin, Tahran'ın burada dondurulmuş varlığının 20 ila 50 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Washington, Pekin yönetiminin ödeme yapmasını engelleyebiliyor. Çünkü tüm ödemelerin para birimi Amerikan doları. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, finans kuruluşlarını dolar sisteminden bloke edebiliyor. Irak ise İran'dan büyük çapta elektrik ve doğalgaz satın alıyor. Ancak Washington'ın yaptırımları Bağdat'ı uzun süredir ödeme yapmaktan alıkoydu. Burada da Tahran'ın 15 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor. Trump, Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekinmeden önce Hindistan'da İran'dan en çok petrol satın alan ikinci ülkeydi. Yaptırımlarla birlikte Yeni Delhi'de 7 milyar dolar dondurulmuş oldu. Güney Kore'de Hindistan'la benzer durumdaydı. Ancak daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan esir takası kapsamında dondurulan 7 milyar doların büyük bölümü Katar'a transfer edildi. Transfer edilen varlıkların büyük bölümünün İran için temel insani amaçlarda kullanılması planlanıyordu. Washington'ın bu tutumunu değiştiren İran destekli Hamas'ın İsrail'e düzenlediği 7 Ekim saldırısı oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakerenin büyük bölümü de Katar'daki dondurulmuş varlıkları kapsıyor. İran'ın Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Lüksemburg ve Umman'da da toplamda 8 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor.
0: Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bir binaya saldırdı. Binada yaşayan 7 kişi yaralandı. Saldırının İran yapımı Şahit dronlarıyla düzenlendiği ifade ediliyor. Dronların isabet ettiği binanın çatısı yandı. Bina sakinleri tahliye edildi. Rusya son haftalarda Zaporijya'ya yönelik saldırılarını ağırlaştırdı. Kiev'de saldırılarının hedefi oluyor. Ancak analistler Rusya'nın Ukrayna topraklarında ilerleyişini yavaşlattığını yorumluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesi için karşıladığı Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile konuşurken mikrofon açık kaldı. İki liderin ABD Başkanı Trump hakkında konuştukları duyuldu. Macron, Görüşmenin zor geçeceğini söylerken Zelenski'ye de senin için görüşme ayarlayacağım diyor.
2: Açık kalan mikrofon iki liderin konuşmasını ele verdi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Fransa'nın Evian-le-Bain kentindeki G7 zirvesinde Fransız mevkidaşıyla konuşmaya başladı, ancak mikrofon açık kalmıştı. İki lider Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında konuşuyordu. Macron Zelenski'ye Trump'la ikili görüşmeyi ayarladın mı diye sordu. Zelenski ise hayır, talepte bulundum ama yanıt vermedi açıklamasını yaptı. Bunun ardından Macron ona fısıldayarak kendisinin de Trump'la görüşmesinin kötü geçtiğini söyledi. Ama ikili arasında görüşmeyi ayarlayacağına söz verdi. Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Zelenski'ye G7'de sadece 7 ülkenin liderlerinin ve Zelenski'nin de olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump G7 öncesi hem Ukrayna hem de Rusya liderleriyle görüştüğünü açıklamıştı. G7 sırasındaysa Zelenski ile bir görüşme yapmayı planlamadığını söylemişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde özel bir jet otoyola düştü. Kaza Teksas'a bağlı Laredo kentinde meydana geldi. Cessna Latitude tipi özel jetin otoyola düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi yaralandı. Düşen jetin yoldaki bir araca çarptığı açıklandı. Araç sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtiliyor. Kazanın nedenini araştırmak üzere ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi soruşturma başlattı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç oynanıyor diyerek değerlendirdi. Dervişoğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi.
3: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatindeyim. Yine bir satranç oynanıyor yani.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmalara bu cümlelerle katıldı. Süreci yeni bir satranç oyunu olarak tanımladı. Dervişoğlu'ndan bu açıklamalar grup toplantısı sonrasında geldi. Grup toplantısında ise DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yapacağı mitinglere tepki gösteren Dervişoğlu, Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
3: İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum.
0: Devam edelim. Ece İrtem'in ölümü çok konuşuluyor. 35 yaşında hayatını kaybeden dizi oyuncusu Ece İrtem için Aydın'da Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ece İrtem film ve dizi oyuncusuydu. Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Avukatı ilk belirlemelere göre İrtem'in kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceğini söyledi. Ece İrtem için memleketi Aydın Kuşadası'nda tören düzenlendi. Ece İrtem çocukluk ve ilk gençlik yıllarında atletizmle uğraştı. Yaşar Üniversitesi Opera Şan bölümünden dereceyle mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı 2012 yılını NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı. Çevreye olan duyarlılığıyla da bilinen ünlü oyuncu NTV'de yayınlanan Atma adlı sosyal sorumluluk projesine de konuk olmuştu. Ece İrtem, Payitaht Abdülhamit ve Yeni Gelin dizilerinin yanı sıra Zengo ve Meraklı Adamın 10 Günü gibi filmlerde de seyirci karşısına çıkmıştı. Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz duruşma sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan savcı kurtarılamadı. 49 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada görevliydi. O sırada fenalaşıp kürsüye yığıldı. Adliyeye giden sağlık ekipleri Uyumaz'ın duran kalbini tekrar çalıştırdı ancak hastaneye kaldırılan savcı kurtarılamadı. 3 çocuk babası Ayhan Uyumaz'ın cenazesi Gebze Adliyesi'nde düzenlenen törenle memleketi Bursa'ya gönderildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamayla hayatını kaybeden savcının ailesine başsağlığı diledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ekibinin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar genel merkeze teslim edildi. Grup Başkanı Özgür Özel, kurultayda ısrarcı olduklarını, partinin seçime girememe ihtimaline karşılık yeni parti hazırlığında olduklarını söyledi. CHP'deki gelişmeleri Uraş Bingöl'den alacağız. Uraş, kurultay imzaları teslim edildi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
4: Ahmet, 74 il başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Dakikalar önce bir yazılı açıklama yaptılar ve sürece ilişkin bilgi verdiler. 74 il başkanı 830 delegenin imzasını genel merkeze teslim ettiklerini söylediler. 3 delege imzasının postoluyla geldiğini, 833, 170 tane İstanbul delegesinin de irade beyanını bir dosyaya koyduklarını söylediler. Toplamda 1003 delegenin olağanüstü kurultay talep ettiğini genel merkeze bildirdiler. Bunlar tek tek tasdif edildi. Noter imzalar özellikle 830 teslim edilen delegeden söz ediyoruz. Eğer 10 gün içinde karar alınmazsa buna ilişkin de bir sorumuz oldu il başkanlarına ve her türlü hukuki yolu değerlendirecekler. Bizim 10 gün içinde bu sürece ilişkin bir kurultay çağrısı yapılması gerekiyor. Yoksa hukuki yollara başvuracağız açıklamasını yaptılar. Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptılar. Tabii bu Kılıçdaroğlu kanadından nasıl karşılanacak? Bugün MYK toplantısı var. İlerleyen dakikalarda toplantı başlayacak. Saat 14 olarak açıklanmıştı. Sürece ilişkin yine değerlendirmeler yapılacak. 830 imzanın ilişkin de yine saat 16 gibi Müslüm Sarı'nın kameraların karşısına geçip bir açıklama yapmasını bekliyoruz. MYK önemli, oldukça önemli. Çünkü şu ana kadar Kılıçdaroğlu başkanlığında 5 MYK toplantısı gerçekleştirildi. Bunda ilk toplantıda 9 isme ihraç kararı çıkmıştı hatırlayacağı üzere. İkisi grup başkan vekiliydi. Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın. O 9 ismin Yargıtay üyeliği de, Yargıtay'daki CHP üyeliği de düşürdü. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan karara tepki gösterdi. Yüksek İstim Kurulu toplanmadan bu karar alınamaz diye yönetime tepki gösterdi. Yine bu 9 ismin ikisi grup başkan vekili demiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o 2 ismin yerine de bir atama yapılması bekleniyor. Uzun süredir konuşuluyordu. Bugün MYK gündeminde bu konuda olabilir. Yine hatırlanacağı üzere belediye başkanları Tanju Özcan başta olmak üzere 3 belediye başkanı da partiden kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Yine benzer ihraçların olabileceği konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi koridorlarında. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlıkları başta olmak üzere ihraçların gelebileceği konuşuluyor. Evet, Özgür Özel'e ilişkinde süreci ilişkin açıklamalar yaptı. Bu delege kurultay çağrısına eğer Cumhuriyet Halk Partisi tedbir kararı var diyerek yanıt vermezse senin de az önce söylediğin gibi yeni parti tartışmaları da gündemde uzun süredir. Yeni bir parti mi kurulacak yoksa hazır bir partiye mi geçilecek? CHP Genel Özgür Özel bu sürece ilişkin şu açıklamaları yaptı. CHP'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Hazır birkaç partiye geçme ihtimali de. Ama bu partiyi bırakma değil, partinin seçime giremez hale geldiğinde felaket senaryosu dedi. Ama şu an itibariyle iç hukuk yollarının hepsini tüketmek istiyor Özgür Özel ve arkadaşları. Buradaki bu imza tesliminin ardından saat 14.30'da Özgür Özel il başkanlarıyla da bir toplantı yapacak, sürece ilişkin değerlendirmede bulunacak.
0: Uraş Bingöl aktardı. Karaman'da tarım işçisi olarak çalışan bir aile kaza yaptı. Dereye düşen araçta 3 çocuk hayatını kaybetti. Baba ve anne ile diğer 2 çocukları yaralı kurtarıldı.
5: Tarladaki mesaiyi bitirmiş, kaldıkları çadıra dönüyorlardı. Anne, baba ve 5 çocuklarının bulunduğu araç dereye düştü. Kazada 3 çocuk can verdi. Burası Karaman'ın merkeze bağlı Kızık Köyü. Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak çalışmak için gelen bir çift akşam çocuklarıyla birlikte kaldıkları çadıra dönüyordu. Sürücü köydeki köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç dereye düştü. Kazayı görenler jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye ekip sevk edildi. 4 yaşındaki Mustafa, 5 yaşındaki Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtarılan baba, anne ve diğer iki çocukları ise hastaneye kaldırıldı.
0: Bazı tavuk üreticilerine yönelik açılan soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Mahkemeye yapılan itiraz sonucu 4 şirkete yönelik karar kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında denetim kayyumu atanan Gedik Piliç, Er Piliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun itirazı yerinde bulundu. Kayyum kararı iptal edildi. Benzer bir itirazın soruşturmada yer alan diğer şirketler tarafından da yapıldığı biliniyor. Ancak onlarla ilgili henüz bir karar çıkmadı. 12 Haziran'da başlayan soruşturmada 13 tavuk üreticisi firmanın yüksek fiyat uygulamalarıyla haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı şirket sahipleri ve yöneticiler gözaltına alınıp adli kontrolde serbest bırakıldı. Kocaeli'de geçen yıl Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi karaya oturmuştu. Kefken Adası'na çekilen gemi o günden bu yana bekliyor. Aylardır bölgede duran gemi turizm sezonunun gelmesiyle bölge halkının da tepkisini çekiyor.
1: 9 ay önce karaya oturmuştu. O günden bu yana kurtarıldıktan sonra çekindiği bölgede bekliyor. Kocaeli'nin Kandırı ilçesinde geçen yıl 18 Eylül'de Tanzanya bandırılı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi fırtınada karaya oturdu. Gemideki 7 mürettebat helikopterle kurtarıldı. Gemi daha sonra Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekildi. Sahibi de gemiyi terk etti. Bunun üzerine Kefken Liman Başkanlığı tarafından hukuki süreç başlatıldı. Geminin satışa çıkarılması ve buradan elde edilecek gelir de kamu alacaklarıyla borçların karşılanmasına yönelik yazı ilgili ülke makamlarına gönderildi. Yazıya olumlu yanıt geldi. Geminin satışına ilişkin işlemler başladı. Aylar boyunca dalga ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu noktada sürüklenen gemi, turizm sezonunun gelmesiyle birlikte bölge halkının tepkisini çekti. Bir bölümü su altında kalan geminin çevre açısından risk oluşturmadığı belirtildi.
0: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm Cuma günü hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metro ile ulaşım sağlanacak. Ve bu 69 kilometrelik mesafe ile Türkiye'nin en uzun metrosu olacak.
1: Halkalı Marmaray istasyonuyla İstanbul Havalimanı arası metro ile birleşiyor. 31,5 kilometre hatla Marmaray'dan inen bir yolcu 30 dakikada havalimanına gidebilecek. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy arasındaki metro 22 kilometre daha uzayacak. Halkalı Arnavutköy arasındaki kısım 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Halkalı Arnavutköy arasındaki bölümün tamamlanmasıyla 5 istasyon daha hizmete girecek. Böylece metronun toplam uzunluğu 69 kilometreye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gayrettepe'den metroya binen bir yolcunun kesintisiz olarak 57 dakikada Halkalı Marmaray istasyonuna ulaşabileceğini söyledi.
6: Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız.
1: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy metrosuyla, Olimpiyat Stadı'nda Ataköy metrosuyla entegre olacak. Gayrettepe Havalimanı metrosu da sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldı. Cuma günü yapılacak törenle birlikte o hatta yeniden devreye girecek.
0: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla veda ediyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.
7: Hollywood'un gözde çiftlerinden Zendaya ile Tom Holland'ın birkaç ay önce gizlice evlendikleri iddia ediliyordu. Söylentileri doğrulayan ünlü aktör, aile arasında bir tören yapıldığını duyurdu. Holland, "Hayatımın aşkını buldum, hiç bu kadar mutlu olmamıştım" ifadesini kullandı. 2017'de Spider-Man Homecoming setinde tanışan ikili 2021'de aşklarını ilan etmişti.
8: Her şey burada başladı.

0: izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: NTV Radyo.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Bugün Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 36 derecenin üzerindeki değerler nedeniyle sıcak çarpması riski artıyor. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen göstermeli. İstanbul ve İzmir'de kuvvetlenen rüzgar günlük yaşamı zaman zaman etkileyebilir. Deniz ulaşımında aksamaların yaşanmasının yanı sıra rüzgarın kuvvetli, nemin az olması orman yangını riskini artırıyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
14: Avrupa kupalarına katılım için Türk takımlarının ön elemelerdeki rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise Danimarka'nın Midtjylland takımı oldu. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı 30 Temmuz'da Danimarka'da oynayacak. Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi ise saat 15'te belli olacak. A milli takım Avustralya yenilgisini telafi etmek için gün sayıyor. Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın önlerinde kazanılacak 6 puan olduğunu hatırlattı ve Paraguay maçını işaret etti.
15: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah ilk maç Paraguay maçı. Onu da kazanıp

0: 3 puan almak istiyoruz. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah en iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Biz bitti demeden bitmez. O zaman slogan öyleydi. 2008'de bizim yaşımız biraz daha yetiyordu. Çok mutlu olmuştuk. Bence ülkemiz de bunu bekliyor. Galip gelsek de mutlu olsak diye bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz. Bunu da yapacağız.
1: Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bizi iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Çalıştığımız bir yerden gol yemek gerçekten insanı üzüyor yani. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiyim. Gruptan çıkamazlar dediler. Gruptan çıktık. Avusturya hazırlık maçında 6 tane attı. Yenme şansınız yok dediler. Yine yendik. Hollanda maçını nasıl kaybettiğimizi herkes biliyorsunuz yani. En iyi oynadığımız şekilde kaybettik. Biz yılmadan devam edeceğiz ya. Pes etmiyoruz. Daha önce bir maç oynandı. Paraguay maçında zaten bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Kazanıp bu gruptan çıkacağız hep beraber.
2: Dünya Kupası'nda gün 4 maçla tamamlandı. I grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Kylian Mbappe 2 golle yıldızlaştı. Grubun diğer maçında Norveç, Irak'ı 4-1 ile geçti ve 3 puanla başladı. J grubunda ise Avusturya, Ürdün'ü 3-1 yendi. Geceye damga vuransa Lionel Messi oldu. 39 yaşındaki yıldız, Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükselterek rekoru egale etti.
3: Lionel Messi, futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Arjantin'in süper yıldızı, Cezayir karşısında hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Messi böylece bu alanda rekorun sahibi Alman Miroslav Klose'yi yakaladı.
4: Rekora ortak olmak gurur verici ama pek de bir şey ifade etmiyor. Sonuçta bu sadece bir istatistik. Yaşadığım her şey inanılmaz. Tüm hedeflerime ulaştım. Hatta bazılarını hayal bile edemezdim. Artık bunun keyfini çıkartıyorum. Dünya Kupası'nda ilk maçlar zordur. Ama biz topa sahip olmadığımızda iyi savunma yaptık.
3: Lionel Messi bir gol daha atması halinde rekorun tek sahibi olacak. Ancak Kylian Mbappe onu yakından takip ediyor. Fransa'nın Senegal'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Mbappe bu turnuvadaki gol sayısını da 14'e yükseltti.
2: 2026 Dünya Kupası ile futbol dünyasına giren su molaları yeni bir tartışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı kuruluş molalardaki reklamlardan 333 milyon dolar kazanırken maçlara verilen aranın oyun temposunu düşürmesine tepki gösterenler de var.
3: Su molaları 2026 Dünya Kupası'nı izleyenleri ikiye böldü. Turnuvada ilk kez devreye giren uygulamada hakemler iki devrede de oyunu birer kez durduruyor. Sıcak havalar gerekçesiyle ismine su molası verilen aralar 22. dakika ve 67. dakikalarda yapılıyor. Sporcuların sıvı ihtiyaçlarını gidermesi hedeflenirken su molaları yayıncı kuruluşlar için de önemli bir gelir kapısına dönüştü. The Wall Street Journal'ın haberine göre 3'er dakika süren molalarda 30 saniyelik reklam alanları grup aşamasında 200 bin dolara satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı milli maçlarda fiyatı 750 bin dolara kadar yükseltiyor. Toplamda 832 potansiyel maç içi reklam alanından elde edilecek gelirse 333 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Spor ekonomisini büyüten bu hamleye tepki gösterenler de var. Teknik direktör Jürgen Klopp yeni uygulamayı samimi bulmuyor.
5: Futbol klimalı ofislerde oturan yöneticilerin elinde rehin tutuluyor. Sözde su molaları, bize oyuncuların sağlığını koruyan bir kalkan, sıcaklığa karşı çekilmiş asil bir kılıç olarak sunuldu. Ama gerçekte ne? Bu, sponsorlar için inşa edilmiş altın kaplama bir kafesten başka bir şey değil.
3: Hollanda milli takımı kaptanı Virgil van Dijk da hava sıcak olmadığında maçlarda molaya gidilmesini garipsediğini söyledi. Su molalarının oyunun temposuna etkisi FIFA'nın paylaştığı maç raporlarına da yansıdı. Örnek gösterilen 4 maçta molaların öncesinde ve sonrasında momentumun değiştiği grafiklerde görüldü. Futbol dünyasını ikiye bölen uygulamanın Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğine dair alınmış bir karar yok. UEFA ve FIFA kurallarda yeni bir değişikliğe gitmezse 3'er dakikalık aralar turnuvadan sonra rafa kalkacak.
2: Basketbol Süper Ligi final serisindeki eşitlik bu akşam bozulacak. Beşiktaş Gain'le Fenerbahçe Beko serinin 3. maçında karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20'de başlayacak. Seride bir birlik eşitlik var. 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak. Pelin'in Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında Ankara'da sahne alacak. Milliler saat 19.30'da Belçika ile karşılaşacak. İlk haftayı 2 galibiyetle tamamlayan Pelin'in Sultanları Belçika'nın ardından Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek. Şansa kalmaz
6: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
8: memnuniyetin sigortası. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Saatlerimiz 14.35'i gösteriyor. Finans Kafe ile bir kez daha karşınızdayız. 2025'in 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu. İlk sıra yine değişmedi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu bir kez daha TÜPRAŞ oldu. İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçlarını yayınladı. 2025 yılında üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu 698,6 milyar lirayla TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ'ın ardından 538,3 milyar lirayla Ford Otomotiv ikinci, 327,9 milyar lirayla Star Rafineri 3. sırada yer aldı. Onları Oyak Renault ve Toyota takip etti. Sonuçları açıklayan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500'ün faaliyet kârının %57,1 artarak 641 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseldiğini kaydetti. Katılım bankalarına bir yenisi daha eklendi. BİM'in sahibi olacağı Katılım Bankası'na kuruluş izni verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun söz konusu kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla Dost Katılım Bankası anonim şirketine kuruluş izni çıktı. Banka 10 milyar lira sermaye ile faaliyetlerine başlayacak. İkinci el otomobil pazarı bayram öncesi hareketlenmişti. Buna rağmen satışlar Mayıs'ta %20'ye yakın düştü. Fiyatlarsa yerinde sayıyor.
2: İkinci el otomobil piyasasında daralma bekleniyor. Otomobil pazarları bayram öncesi hareketlendi, satışlar arttı. Ancak ilgi kısa sürdü. Sektör yetkililerine göre satışlar durağan seyrediyor. Bu durumun en büyük nedeni ise yüksek faiz oranları.
3: İkinci el tarafına biz yılbaşından bu yana özellikle ilk çeyrekte artışlarla başlamıştık. Savaşın da bence etkisiyle birlikte Nisan ayında %4,1'lik bir geri çekilme olmuştu. Ama Mayıs ayı devri yapılan araç adetlerine yani ikinci eldeki resmi satış rakamlarına baktığımızda yaklaşık %21'lik bir geri çekilme söz konusu. Haziran itibariyle durum nasıl diye değerlendirdiğimizde İlan sayıları bize yine biraz yavaş giden bir piyasayı işaret ediyor.
2: Mayıs ayında resmi tatillerin sayısı fazlaydı. Kurban Bayramı da 9 güne uzatılmıştı. Bu da satışlardaki düşüşün önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. İkinci elde olduğu gibi sıfır otomobil satışlarında da yavaşlama görülüyor. Talep düşük olunca fiyatlar da yerinde sayıyor.
3: Haziran öncesinde Haziran ayı için belirli fiyat düzeltmelerinin olması bekleniyordu ama görüyoruz ki otomobil markaları özellikle bu düşüş sonrasında fiyat seviyelerini biraz daha koruyarak yine alıcılara avantajlı hatta kampanyalarla da desteklenen bir satış imkanı sunmayı hedefliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış mutabakatının etkisiyle petrolde düşüş başlamıştı. Şimdi bu düşüş devam ederek Brent petrolü 80 doların altına getirdi. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberler etkili oldu bu harekette. Yabancı bankalar da fiyat tahminlerini düşürmeye başladı.
2: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
4: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
2: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek Brent tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
4: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
2: Petrol Savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın. Bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
1: Bir yandan ABD ile İran arasındaki temaslar takip edilirken küresel piyasaların ve ekonomi dünyasının gözü bir yandan da ABD Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz kararına çevrildi. Haziran ayı faiz kararı bugün açıklanıyor. ABD'de yeni Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk faiz karar toplantısı olacak bugünkü toplantı. Faizde bir değişiklik beklenmiyor ama yeni başkanın vereceği mesajlar takip edilecek, önemli olacak. Karar Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yüksek seyrediyor. Fed'in para politikasında daha şahin bir duruş benimseyebileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Bir yandan da Trump'ın Fed'e faiz indirimleri konusundaki baskısı biliniyor. İşte böyle bir ortamda bugün nasıl bir karar ve mesaj çıkacak? Piyasalar saat 21'i beklemekte. Tüm bu beklentilerin arasında fiyatlara bir bakalım son durumda. Bu hafta piyasalarda görünüm olumlu başladı, olumlu gidiyor ama zaman zaman hafif satışlar da gelebiliyor. Borsalar ve altın genelde bu süreçten, haber akışından pozitif etkileniyor. Petrol fiyatı ise geriliyor. Sırayla bakalım. BIST yüzde 14.428 puanda endeks. Hafif bir değer kaybı gözüküyor düne göre. Dolar ve Euro'da değişimler çok sınırlı. Dolar 46 lira 31 kuruşta. Euro 53 lira 82 kuruşta. Orada önemli bir hareketlilik yok. Euro-dolar paritesi doların değer kaybetmesiyle birlikte hafta başında 1.16'nın üzerine çıkmıştı. Yani euro-dolara karşı değer kazanmıştı. Ama tekrar 1.16'nın altına geldi. 1.1585'te şu anda. Altının onsu 4.325 dolarda. Orada da hafif bir gerileme var. Bu arada Brent petrol 79 dolar 32 sent. O da 78 dolara kadar gelmişti. Hafif bir dolar bir yükseliş söz konusu ama hala 80'in altında. İçeride altın fiyatlarına bakarsak gram altın 6.441 liradan, çeyrek altında 10.572 liradan fiyatlanıyor. Aslında negatif belki demek zor, çok hafif kayıplar var ama bugün daha sakin bir fiyatlama olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha bekle gör havasına girmiş durumda piyasaların geneli. Bir başka haberle devam edelim. İspanyol BBVA Bankası Türkiye ekonomisinde görünüme dair bir rapor paylaştı. Kurum Türkiye için bu yılki büyüme tahminini %4'ten 3'e indirdi. Yıl sonu dolar tahmini ise 52 lira oldu. Raporda temel senaryomuz yakın vadede dezenflasyon programının devam edeceğini öngörüyor. Seçici gevşemenin devam etmesi muhtemel olsa da genel politika karışımının kısıtlayıcı kalmasını bekliyoruz. Parasal gevşeme için dar bir alan görüyoruz. İleride yalnızca hafif bir mali destek olasılığı yüksek ifadeleri yer aldı. Yıl sonu enflasyonunu %30 olarak tahmin eden BBVA, Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirlere giderek daha fazla güveniyor, daha fazla faiz indirimi gerçekleşebilir dedi. Gelecek hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'de, ardından Londra'da Türkiye konferansları düzenlenecek. 22 Haziran Pazartesi günü Bank of America Miami'de 2026 gelişmekte olan piyasalar kurumsal konferansı düzenleyecek. Ardından 24 Haziran'da BNP Paribas Londra'da yatırımcı konferansı düzenliyor. Londra'daki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta halka arz olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında dördüncülüğe yükseldi. Şirketin hisse senetleri halka arzdan bu yana hızla yükseliyor. Toplam değer 3 trilyon doları geçti.
2: Elon Musk'ın uzay, havacılık ve yapay zeka devi SpaceX, gerçekleştirdiği tarihi halka arzın ardından yükselişini sürdürüyor. 12 Haziran'da hisse başına 135 dolar fiyatta borsaya merhaba diyen şirket, yatırımcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede piyasa değerini hızla yukarı taşıdı. İşlem görmeye başladığı günden bu yana ivmesini kaybetmeyen hisseler kısa süre içinde 210 dolara aştı. Halka arz sonrası hisseler %74'ün üzerinde prim yaptı. Tek günde Apple ve Tesla gibi devlerin işlem hacmini aştı. Şirketin halka arz sürecinde ek satış opsiyonlarının kullanılmasıyla elde edilen toplam brüt gelir 85 milyar dolara aştı. Bu artışla SpaceX değerleme açısından 3 trilyon dolara geçerek Amazon'un yaklaşık 300 milyar dolar, Microsoft'un ise yaklaşık 20 milyar dolar üzerine çıktı. Dünyanın en değerli 4. halka açık şirketi oldu. Dünyanın en değerli şirketi 5 trilyon dolara aşan değeriyle Nvidia. SpaceX'in Nvidia'yı geçmesi için hisse fiyatının 395 dolara yükselmesi gerekiyor. Hisse fiyatı 300 dolar seviyesine erişmeyi başarırsa şirket değeri yaklaşık 4 trilyon dolara yaklaşacak. 333 dolara gördüğünde ise Apple'ı geride bırakacak.
1: Çin'de elektrikli otomobil üretimi ve satışı her geçen gün artıyor. Ülkede bu yıl satın alınan her 10 otomobilden 6'sı yeni enerjili araçlardan oluşuyor.
2: Çin'de satılan her 10 araçtan 6'sı elektrikli. Elektrikli araç pazarında küresel rekabet büyüyor. Markalar yeni modellerini tanıtırken üretim de bu araçlara doğru kayıyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre Mayıs ayında ülkede 1 milyon 554 bin adet yeni enerjili araç üretildi. Üretim adedi bir önceki yılın aynı ayına göre %22 arttı. Üretimdeki artış satışlara da yansıyor. Aynı ay 1 milyon 496 bin adet elektrikli araç satıldı. Pazar yıllık bazda %14 büyüdü. Elektrikli otomobillerin toplam yeni araç satışındaki payı %56,9'a yükseldi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği, geleneksel yakıtlı araç satışlarının yavaşladığına dikkat çekti. Buna rağmen elektrikli araçlara talebin hızla arttığı belirtildi. Birlik, petrol fiyatlarındaki yükselişin ilgiyi yeni enerjili araçlara kaydırdığını duyurdu.
1: Tekrar içeriye dönelim. Bugünlerde özellikle dikkat çeken çarşıda, pazarda meyve sebze fiyatları. Çünkü bu yıl yağışlar boldu, ürün boldu. Şimdi yaz da geliyor. Meyve ve sebzede ürün bollaşınca fiyatların da aşağı geldiğini görüyoruz. Geçen yıl zirai don nedeniyle kiraz yok denecek kadar azdı. Hatırlanacak olursa olanın da kilosu 1000 liranın üzerindeydi. Bu yıl durum değişti. Rekolte iyi, kiraz fiyatı da haliyle geriliyor. Bazı çeşitler neredeyse 100 liraya kadar geldi. Hem kirazı hem de diğer meyve sebzeleri konuşacağız. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan telefon attığımızda. Hoş geldiniz, merhaba.
5: Merhabalar, iyi yayınlar. Ben alalım, teşekkür ederim.
1: Teşekkürler Yüksel Bey. Kirazdan örnek vererek başladık. Çünkü kiraz gerçekten geçen yaz çok konuşulan bir meyveydi. Çok azdı don yüzünden. Kilosu 1000 lirayı geçmişti. Ama bu yaz oldukça bol gözüküyor. Ne dersiniz? Bu konuda başka hangi ürünlerde fiyat düşüyor? Örnek verebilir misiniz?
5: Çok doğru. Kiraz değil, tüm meyveler geçen sene büyük sıkıntıdaydı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu yıl gerçekten mahsul çok iyi. Tabii çok ekstrem ürünleri düşünmemeliyiz. Yani kiraz deyince o kadar çok çeşidi var ki Beren Hanım. Mesela Haller'de şu anda tüketim bölgelerinde 50 lira, 60 lira, 70 liraya da kiraz var. 250 liraya da kiraz var, 300 liraya da kiraz var. Ama normal hepimizin yediği orta karar düşünecek olursak gerçekten ürünler bu sene ucuz. Tüm meyvelerde, yani kayısı da öyle, çilek de öyle. Erik, eğer çok bu son günlerde bu kara papaz denilen erikler vardır. Onlar 100 lira civarı Haller'de. Ama onun haricinde yine ürünler ucuz. Özellikle sebze çok ucuz bu sene. Yani domates, biber çeşitleri, salatalık, patlıcan, kabak hepsi neredeyse Haller'de 20 lira, 30 lira aralığında. Parakende'de de dikkat etmişsinizdir. Zannediyorum 50-60 liranın üstünde değil sebze çeşitleri. Tabii geçen yayında konuşmuştuk. Kuru soğan, patates biraz dikkat çekiyor bu sene. Kuru soğan 30 lira, patates 25-30 lira aralığında. Onun haricinde karpuz çok ucuz. Karpuz bir aylı ucuz. O geçen sene de çok ucuzdu. Bu sene de ucuz olacağı benziyor. Sonuç olarak sebze meyve sektör olarak bu sene enflasyona da olumlu katkısı olacak ciddi şekilde üretimimiz var.
1: Evet, tabii biz vatandaş olarak, tüketici olarak ulaşılabilir olmasını istiyoruz ve fiyatlar düşünce elbette mutlu oluyoruz. Diğer yandan da söylediğiniz gibi enflasyon hesabında da, gıda enflasyonu hesabında da sebze meyvenin fiyatının düşmesi oldukça elzem, oldukça önemli. Ama üretiminde sorun yaşanan ürünler var mı acaba? Siz bir soğan patates dediniz, 30 lira civarında dediniz. Onlar biraz daha mı sıkıntılı acaba?
5: O da şöyle, birkaç senedir soğan üreticisi özellikle kuru soğan üreticisi çok zarar ediyor. Bu sene biraz daha nefes alacak durumdalar. Doğrusunu isterseniz buradan biraz kazanç sağlasınlar, neredeyse üretimden uzaklaşacaklar. O da yüksek değil. Şöyle düşünün, Parakende'de 35 lira 40 lira aralığında, ben bugün Parakende'ye de bakarak geldim. Ama geçen seneye göre düşünürseniz, baz alırsak 10 lira civarıydı, 15 lira civarıydı. O açıdan biraz, yoksa Parakende'de şöyle düşünelim, 35 liraya 40 liraya 50 liraya hiçbir şey yok. Bugün billboardlarda var her tarafta, biraz da şey olarak yapmışlar yani, dikkat çekmek için 5.95'e karpuz satan büyük market grupları var. Düşünün, 1 kilo. Yani dolayısıyla ürünler gerçekten bol, ama normal şartlarda Parakendeci arkadaşların da bir maliyeti var bu tedarik zincirinde. Dolayısıyla o masrafları koyduğunuz zaman bir ürünü ya ne kadar ucuz alırsanız alın, tabii ki 40 liralardan 50 liralardan aşağı satmak mümkün değil. Ama üretim bol. Ekstrem ürünleri dediğim gibi çok dikkate almamak kaydıyla normal ürünler, bu büyük marketler, pazar yerlerimiz, yani tüketici için de normal olacağını düşünüyoruz. İnşallah üreticiyi de tatmin edici bir fiyat olur. Çünkü o ayağımız da çok önemli. Üreticiyi de oradan kaçırmamamız gerekiyor. Şu anda birçok üründe zarar eder durumdalar. Ama evet, paçal düşünülüyordu. Öyle düşünürsek belki kurtardığı yerler olur. Soğan da az diyorlar. Yani dönümünde 5-6 ton çıkan yerlerde 3 ton var. Ama bu bir şans işi. Bazı yerlerde verimli oluyor. Oradaki üreticimiz kazanmış oluyor.
1: Peki, çok teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda sıcaklıkların biraz artması, mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Acaba o sıcaklıklar tekrar bu arz dengesini bozar mı ürün konusunda? Onu da takip edeceğiz elbette. Tarıma bir etkisi olacak mı göreceğiz ve bir değişiklik olursa da tekrar konuşacağız. Türkiye Haliciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'a teşekkür ediyoruz ve Finans Kafayı sonlandırıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması konusunda açıklamalarını sürdürüyor. G7 zirvesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile ortak açıklama yapan Trump, İran'la anlaşmazsak ya da sonrasında yanlış yaparlarsa vururuz dedi. Trump, İran'da güçlü bir anlaşma yaptık. Hürmüz Boğazı açıldı, petrol fiyatları çakıldı. Anlaşma en çok piyasaları mutlu etti dedi. Eğer mutabakat zaptı metnini beğenmezsem ya da İran yanlış yaparsa bomba ve füze atmaya geri döneriz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı mutabakat çerçevesinde İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacakları iddiasını yalanladı. Biz 10 sent bile yatırım yapmayacağız ama kimsenin yatırım yapmasını da engellemeyeceğiz dedi. Tahran'a yaptırımların derhal kaldırılmayacağını söyleyen Trump, Lübnan'daki duruma da değindi. Hizbullah'la ilgilenmesi konusunda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştüğünü de söyledi. Trump bir gün önce İsrail herkesi öldürmeden Hizbullah'ın çaresine bakamayacaksa bunu Suriye yapabilir demişti. ABD ve İran arasında elektronik olarak imzalanan mutabakat zaptının içeriği henüz resmi olarak açıklanmadı. Amerikan CNN kanalına konuşan Amerikalı yetkililer, metne İran'ın gizli olarak verdiği taahhütlerin yansıtılmadığını söyledi. Amaç ise İran'ın kendi kamuoyunu ikna etmesini kolaylaştırmak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer İran'la varılan mutabakat zaptının metninin çok fazla önemsenmemesi gerektiğini söylüyor. İran'ın gizli verdiği taahhütlerin metinde olmadığına dikkat çekiliyor. Bu haber Amerikan CNN kanalında yer alıyor. CNN kanalına konuşan Amerikalı yetkililer anlaşma metnini son derece belirsiz olarak nitelendirdi. Bunun esas amacının ileride yapılacak son derece teknik, yüz yüze görüşmeler için daha elverişli bir ortam oluşturmak olduğu belirtildi. Yetkililer 1,5 sayfa uzunluğundaki metnin İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği kritik gizli taahhütleri yansıtmadığını vurguladı. Bu taahhütlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne anlaşmayı imzalamaya teşvik ettiğinin altı çizildi. Yetkililer anlaşmayı siyasi bir belge olarak nitelendirerek insanlar mutabakat zaptının diline fazla anlam yüklememeli ifadesini kullandı. CNN'e konuşan Amerikalı yetkili, asıl belgeden daha önemli olan birbirimizle kurduğumuz karşılıklı anlayış dedi. Amerikalı yetkililer mutabakat metninde İran'ın iç kamuoyunu ikna etmesine olanak tanıyan bir dil seçildiğinin de altını çizdi. İran'ın gizli olarak Trump yönetiminin talep ettiği tavizlerde bulunduğu da belirtildi. İddiaya göre bu tavizler arasında İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun imhasına Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olması yer alıyor. Bu sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın koordinasyonuyla yürütülmesi planlanıyor. İran'ın bu taahhüdünün mutabakat zaptında yer almadığının altı çizildi. Amerikalı yetkililer İran'la nükleer anlaşmaya varılacağını, yaptırımların kaldırılacağını ve İran'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılacağını söylüyor. Ancak yetkililer yaptırımların görüşmelerde sağlanan ilerlemeye bağlı olacağını, dondurulmuş mal varlıklarının da ancak mekanizma konusunda uzlaşmaya varılması halinde serbest bırakılacağını vurguluyor.
0: Şimdi mutabakat zaptının maddelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok taraflardan. Suudi Arabistan merkezli internet sitesi Al Arabiya imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptına eriştiğini duyurdu. O maddelere bakacağız. Ardından da NTV Dış Haberler editörü, Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz yanımızda. Onunla da değerlendireceğiz. Hoş geldin Hüseyin. Önce ben bir hızlıca okuyayım bu 14 madde nedir. İzleyicilerimiz bir kafasında şekillendirsin anlaşma metnini, sonrasında üzerinden geçelim. Birinci madde, ABD, İran ve müttefikleri Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı derhal ve kalıcı olarak bitirecek. Taraflar birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duyacak ve iç işlerine karışmayacak. Üçüncü madde, nihai anlaşmaya varmak için yürütülecek müzakereler en fazla 60 gün içinde tamamlanacak. ABD ablukayı derhal kaldırıp deniz trafiğini 30 gün içinde normale döndürecek ve nihai anlaşma sonrası bir ay içinde bölgeden çekilecek. İran mayınları temizleyerek gemi trafiğini 30 gün içinde savaş öncesi kapasitesine getirecek. ABD ve bölgesel müttefikleri İran'ın kalkınması için en az 300 milyar dolarlık kapsamlı bir plan hazırlayacak. ABD nihai anlaşmayla birlikte İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldıracak. İran nükleer silah üretmeyeceğini taahhüt edecek. Nükleer materyaller ve İran'ın nükleer ihtiyaçları nihai anlaşmada karara bağlanacak. 9. maddeye geldik. Nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programında mevcut durumu koruyacak. ABD yeni yaptırım uygulamayacak. Yaptırımlar kalkana kadar ABD İran'ın petrol, petrokimya ihracatına muafiyet tanıyacak. İran'ın dondurulmuş tüm varlıkları müzakerelere göre serbest bırakılacak ve İran Merkez Bankası'nın kısıtlamasız kullanımına açılacak. Nihai anlaşmanın başarılı şekilde uygulanmasını ve taahhütlere uyulmasını denetleyecek bir mekanizma kurulacak. 4, 5, 10 ve 11. maddelerin uygulanmaya başlandığı teyidi sonrası diğer maddeler üzerinden nihai anlaşma müzakerelerine başlanacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak. Bu 14 maddelik mutabakat zaptı ki bir kez daha altını çizelim. Taraflardan resmi bir açıklama, doğrulama yok. Bu El Arabiya'nın iddiası, mutabakat metnine ulaştık. Maddelerde bunlar diyorlar. Hüseyin, ne kadar inanmak gerekir? Bu mudur acaba maddeler, yoksa değişebilir mi?
2: Şimdi CNN de maddeleri yayınladı. Aşağı yukarı aynı maddeler, sadece bazı detaylandırılmış ve eklenmiş ve o haber hem G7 zirvesine Trump'la birlikte katılan bir diplomata hem de iki Amerikalı Washington'daki diplomata dayandırılarak, metni gören bir diplomata dayandırılarak veriliyor. Orada şunu söyleniyor, hala mutabakat metniyle ilgili çalışmaların devam ettiği, bazı maddelerinde değişiklik olabileceği söyleniyor. Ama burada asıl olan bu mutabakat metninin birçok maddesinin nihai anlaşmaya temellendirildiği.
0: Doğru.
2: Yani ne İranların dediği gibi işte 300 milyar dolar veriliyor, ne başka şeyler. Bu nihai anlaşma ilerledikçe yapılacak, atılacak adımlara göre mesafe alınacak bir şey. Ne de Amerikalıların bahsettiği gibi tamamen kaybedilmiş bir şey yok. Hı hı. Burada belki en temel şey 28 Şubat'tan önceki Cenevre'deki görüşme noktasına geri gelinmiş oluyor. Doğru. Yani ne oluyor? Hürmüz Boğazı açılmış oluyor.
0: Zaten açıktı.
2: Bu artık Amerika'da İran'ı vurmayacağını taahhüt etmiş oluyor. Yaptırımları kaldırma bile nihai anlaşma zorunda. İstersen detaylara bakarsak.
0: Şimdi bu yani metnin son hali değil diyoruz. Bunu belki Trump'ın açıklamalarından da okumak mümkün. Anlaşmayı beğenmezsem diyor. Yani şimdi o anlaşma imzalandıysa eğer, nihai metin ortadaysa beğenip beğenmeme şansı yok. Beğenmiş ki anlaşmış. Ama Trump'a bakarsanız hala Cuma'yı görelim. Ben de tam bilmiyorum. Güzel bir metin, çok güzel kelimeler var, cümleler var metinde gibi açıklamalar yapıyor. Hala da diyor ki beğenmezsem eğer füzeyi yağdırırım, kafalarına birer füze atarım.
2: İşte diyor. Son şekli verilmediği için aslında elini hala güçlü tutmaya çalışıyor. Bir de kendisi de söyledi, CNN'in haberinde vardı, çok fazla anlam yüklenmesin diye. Hı hı. Trump da ne diyor? Mutabakat metnini insanlar anlamıyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar, hı hı, diyor. Aslında burada müzakereye oturmak için anlaştıklarını gösteren,
0: doğru,
2: bir metin bu.
0: Doğru.
2: Yoksa bir müzakere yapılmış ya da savaşı bitirip anlaşmış değil. Hı. En azından müzakerelere 60 gün daha şans verme adına oluşturulmuş bir mutabakat metni olarak bakmak, anladım, gerekiyor. Eğer o 60 gün içerisinde bir ilerleme olursa, mesafe alınırsa bazı detaylar ortaya çıkacak ve bazı jestler yapılacak İran tarafına. İran da onun karşında bazı jestler yapacak ve iki taraf hatta bu 60 günü biraz daha uzatma ihtimali var. O da 60 gün içerisinde bir ilerleme olursa.
0: Anladım.
2: Dolayısıyla bunların hepsi bu detaylarda var. Yani El Arabiya ile CNN'in metinlerin arasındaki fark aslında temelde bu.
0: Yine Amerikan basınına yansıyan bir haber. Bazı İran'ın verdiği taahhütler saklandı, gizlendi, metinde yer almadı ki işte İran kamuoyunda tepki olmasın. Ne olabilir bunlar? Var mı?
2: Ya mesela bu noktada şunu söyleyebilirim. Bu 300 milyar dolar meselesi aslında, evet, en önemli şey. İranlara bakarsan Amerika 300 milyar dolar verecek gibi söyleniyor. Doğru. Ama mutabakat metninde şimdi maddesine bir bakayım. Deniyor ki görüşmeler yapılırken bir plan oluşturulacak, hı hı, müzakereler yapılırken. O plan çerçevesinde ve sağlanacak ilerlemeye göre Amerika ve bölgesel müttefikleri, yani Amerika vermeyecek parayı, doğru, Bölgesel müttefikler büyük ihtimalle Körfez ülkeleri olacak.
0: Belki bir donörler konferansı toplanır.
2: Ve bir plan oluşturulacak. O plana göre peyderpey yapılacak.
0: Anladım.
2: Yani öyle 300 milyar dolar gibi bir paranın da verildiği gibi bir durum yok. Oysa bunu hatırlarsan birçok yerde Amerika 300 milyar dolar veriyor gibi. Hatta doğru. Trump 300 milyar doları kime vermiş ki hani versin gibi de yorumlar bile yapıldı.
0: Trump'ın açıklaması bugün netti. Sisi'yle yaptığı açıklamada. Bir peni bile vermiyoruz.
2: Aynen öyle.
0: Yatırım yapmayacağız ama yatırım yapanı da engellemeyeceğiz diyor. Dediğin gibi
2: sanki evet, 6. madde. Şimdi bak
0: Körfez'e doğru adresliyor
2: hatta
0: bu.
2: Hatta istersen o maddeyi okuyayım.
0: Tamam lütfen.
2: Şöyle Amerika Birleşik Devletleri bölgesel ortaklarıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin rehabilitasyon ve ekonomik kalkınması için her iki tarafın da üzerinde anlaştığı kapsamlı bir plan oluşturmayı ve en az 300 milyar dolarlık finansman sağlamayı taahhüt eder. Bu planın uygulanma mekanizması nihai anlaşmanın bir parçası olarak 60 gün içinde formüle edilir. Yani ortada bir 300 milyar dolar lafı var ama bu ancak nihai bir anlaşmaya varılırsa ve belli bir plan çerçevesinde oluşturulursa verilecek bir para.
0: Anladım.
2: Yoksa hani bir para verilmiyor gibi görünüyor.
0: Peki.
2: Şartlara
0: şimdi,
2: bağlı.
0: Şöyle bir üzerinden geçelim. Önemli başlıkları sen seçmiştin. Herhalde en önemlisi Hürmüz.
2: Şimdi burada en önemlileri Hürmüz'ün açılması aslında bir savaştan önceki hale göre.
0: Doğru.
2: Hani Allah sevdiği kulun eşeğini kaybettirip üzer sonra buldurup sevindirirmiş diye bir laf vardır Türkçe'de.
0: Doğru.
2: Biraz öyle oluyor. Hürmüz Boğazı savaştan önce açıktı. Herkes halinden memnundu. Yani Amerika İran'ı vuruyordu. Ama Hürmüz'ü kapatınca bütün dünya etkilendi.
0: Doğru.
2: Sonrasında şimdi Hürmüz açılıyor diye seviniyoruz gibi bir durum var aslında. Çünkü küresel ekonominin biraz daha rayına oturmasını sağlayacağı. Dolayısıyla da kapasitesini dördüncü madde Amerika ablukayı kaldırıyor. İran'da varsa mayınları temizliyor ve 30 gün içerisinde günde 110-120 geminin tankerin geçeceği bir eski haline getirmeyi taahhüt
0: ediyor. Eski trafik 110-120 tanker mi?
2: Evet günlük şeydi ama bu son 2 ayda Amerika'nın ablukası ve korumasına rağmen sadece 70 tanker geçtiği de geçen hafta basına yansımış.
0: Ama çok şöyle bir durum yok anladığım kadarıyla. Trump diyordu ki anlaşma imzalanır imzalanmaz petrol akacak makinaları çalıştırın. Hemen geçişler başlıyor. O kadar hızlı olmayacak anladığım kadarıyla. Bir 30 günlük orada da
2: evet.
0: Süreden
2: yani bahsediyorlar. Mayın döşedilerse o mayınlar işte insansız hava araçlarının o menzilden çekilmesi. Özellikle bu sivrisinek adı verilen hızla gelen hücum botların yaptığı saldırılar vardı.
0: Doğru.
2: İşte bu tehditlerin ortadan kaldırılması var. Muhtemelen Amerikan donanması o bölgedeki tehditleri görüyor. Zaman zaman da vuruyor biliyorsun ateşkes doğru, döneminde doğru. De vurdu. O tehditleri geri çektiğini görmek için 30 günlük süre veriyor aslında İran.
0: Peki 30 gün sonra mı geçişler başlayacak yoksa
2: hayır, 30
0: imza
2: gün içerisinde
0: birlikte
2: deniyor. Yani bir hafta da olabilir bu. 30 günün sonunda da olabilir ama onun içinde muhtemelen aralarında bir mutabakat olup birbirlerine haber verecekler. İşte şu gün şunu çekiyoruz, bugün bunu çekiyoruz diye. Dolayısıyla da aslında müzakereler başladığında biraz daha detaylı.
0: Burada herhalde birazcık karşılıklı hamleler de gözlenecek. Çünkü
2: evet.
0: Hürmüz'ü kapatmasının karşılığında bir koz olarak da deniz ablukasını ortaya koymuştu Amerika evet. Birleşik Devletleri. Canını da yaktı İran'ın. Karşılıklı bir geri çekilme süreci izleyeceğiz herhalde.
2: Son 6 yılın en düşük petrol ihracını yapıyor İran.
0: Doğru.
2: Bugün vardı dış haberler editörümüz Ömer Şahin de buna dikkat çekmişti. Son 6 yıldaki en düşük rakam. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için ancak Hürmüz'ün dışındaki Arap Denizi'ndeki limanlardan sadece
0: doğru.
2: İran petrol ihraç edebiliyor. O da yaklaşık 300 bin varil günlük ki çok düşük bir rakam. Günde 2 milyon varil ihraç eden bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Doğru. Ki Körfez ülkelerinde artık o petrolü nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Üretimi durdurma riski bile doğmuştu. Konuştuk.
2: Elbette. Ayrıca hasar var.
0: Depolayacak alan kalmadı. Satamıyorlar, çıkaramıyorlar. Bakalım ne olacak? Şimdi bu dördüncü maddede bu abluka meselesinde 30 gün içerisinde abluka derhal kalkacak. Deniz trafiği de 30 gün içinde normale dönecek. Nihai anlaşma sonrası bir ay içinde bölgeden çekilecek.
2: Evet, yani,
0: bölgeden çekilecek kısmı.
2: Bölgeden,
0: ABD askerleri mi? ABD
2: evet.
0: Bütün güçlerini mi bölgeden çekiyor? Yoksa deniz ablukası için bölgeye sevk ettiği güçleri mi?
2: Savaş gelecek? İçin getirdiklerini.
0: Heh.
2: Yani üstlerdekiler kalıyor.
0: Tamam.
2: İran biliyorsun bütün üsleri boşaltmasını istemişti
0: evet.
2: Amerika'dan. Öyle bir şey yok. Ama mesela savaş gemileri geldi biliyorsun
0: doğru,
2: iki tane.
0: Doğru.
2: Biraz uzağa çekildiler ama neticede varlar. Ayrıca başka birlikler gelmişti. Yaklaşık 8 bin civarında asker de gelmişti. Onlar çekilecekler bir ay sonra. İşte o biraz önce konuştuğumuz
0: nihai anlaşmadan bir ay sonra. Yani 3 ay sonra.
2: Nihai anlaşmanın ardından 30 gün içerisinde. Heh,
0: yani o zaman 3 ay
2: daha Amerikan birlikleri orada.
0: Orada
2: yani 3
0: tamam.
2: ay daha her an eller tetikli olabilir.
0: Doğru. Peki Hürmüz Boğazı'nın statüsü çok konuşuluyordu. Burada şimdi, bir statü görmüyoruz.
2: Buna yönelik bir statü yok. Hı-hı. Ama buradan bir ücret alınması uluslararası sulardaki trafik ve örneklere bakıldığında pek mümkün görünmüyor. Ama bunu İran'ın işte temizlik vergisi, işte yolcular, işte bizdeki gibi kılavuz kaptanlık yapma şeyi, verilen bazı teknik hizmetler, işte orada sığ deniz, burası bilmem ne diye yaptıkları bazı tavsiyeleri, önerileri ücrete bağlıyorlar. Dolayısıyla da aslında bir geçiş ücreti kılıfı yerine vergilendirme ya da oradaki hizmetler karşılığı diye. Ama bu da hala tartışılıyor. Hatta bir platform kurulacağı ve onun Umman'la birlikte, çünkü Hürmüz Boğazı'nın bir tarafı da Umman. Dolayısıyla Umman'la birlikte ortak bir şirket bile kurulabileceği ve iki tarafın razı olduğu oranlarda bunun ödeneceği söyleniyor. Hatırlarsan İran ilk Hürmüz'ü kapattığında geçmek isteyenden 2 milyon dolar karşılığı kripto para istiyordu.
0: Doğru.
2: Böyle bir rakam mümkün değil belki ama çok daha düşük biri. Bu da İran'a ek bir gelir sağlayacağı da aşikar eğer hayata geçerse. Burada esas sorun Körfez ülkeleri. Çünkü Körfez ülkelerine yeni bir maliyet yüklemiş oluyor. Doğru. Bir yandan da siyasi olarak da Hürmüz'ün patronunun İran olduğunu kabul etmeleri durumuna geliyor.
0: Doğru.
2: Ki parayı alan o olduğuna göre hani o istemezse
0: gerektiğinde de kapatabilir.
2: Kapatabilir ve rakamları yükseltebilir.
0: Rakamı yükseltebilir. Kapasiteyi belki düşürebilir, geçiş kapasitesi.
2: Dolayısıyla da Körfez ülkelerinin İran'la ilişkileri de önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri olacak.
0: Doğru, kesinlikle. Yaptırımlar meselesi de önemli. O yaptırımlar meselesinde şimdi, bu mutabakat zaptında ne yazıyor?
2: Şimdi şöyle, 10. maddede mutabakat metninin imzalanmasından hemen sonra yaptırımların kaldırılma tarihine kadar. Hı hı. İran'a petrol ürünü, ham petrol, petrokimya ürünleri ve türevlerin ihracı, bankacılık, sigorta ve ulaşım benzeri hizmetleri muafiyet vereceğini taahhüt eder. Yani aslında bu müzakereler olana kadar, müzakereler bitene kadar İran yine Hürmüz kapanmadan önceki duruma dönüyor.
0: Doğru.
2: Yani belli bir miktarda petrol satmaya devam edecek. Bunun için bu ablukada izin verilecek buna ve biliyorsun artık sigorta rakamları falan çok yükseldi bu kapatmadan dolayı.
0: Doğru.
2: Bunun önünü açan, yani İran'a nefes aldıran bir şey olacak. Hı hı. Ve bunun da izin, Amerika'nın izniyle olacağı için, çünkü bütün rakamlar dolar üzerinden yapıldığı için, doları kontrol eden de ülke Amerika olduğu için çok sıkıntı yaşıyordu İran. Bu noktada bir çözülme sağlanmış oluyor ama yaptırımlar kaldırılmıyor.
0: Yaptırımlar yine nihai anlaşmayı bekliyor.
2: Nihai anlaşmayı bekliyor. 11. maddede de nihai anlaşmaya yönelik müzakerenin ilerlemesi ışığında İran İslam Cumhuriyeti dondurulmuş veya kısıtlanmış fonlarının varlıklarının serbest bırakılacağı söyleniyor. Yani ilerleme olursa, şunu demek istiyorum, iki defa Amerika İran'ı vurdu.
0: Doğru.
2: İkisinde de müzakerelerde ilerleme olmadığına kani oldukları için vurdular.
0: Hı hı.
2: Ve bir güven bunalımı oluştu. Şimdi bu güven bunalımını bu mutabakat metniyle aşıp karşılıklı atılacak adımlarla aslında iki taraf da birbirine taviz vermiş oluyor.
0: Peki burada şimdi müzakerelere göre serbest bırakılacak derken, nihai anlaşma beklenmeden müzakere sürerken mi kademeli olarak serbest
2: Hayır,
0: olarak.
2: Nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin ilerlemesi ışığında diyor. Heh. Yani müzakerelerde yani, bir ilerleme olursa, hı-hı, mesela burada,
0: yani 2 ay 60 gün beklemeye gerek yok diyor o zaman.
2: Bir madde madde ilerleme olursa, anladım, o maddeye göre mesela ya dondurmuş varlıklarla ilgili ilk etapta 12 milyar dolar, sonrasında 24 milyar dolarlık bir
0: kademeli bir şekilde
2: açılması,
0: serbest bırak.
2: En nihayetinde de bugün haberini de yapmıştık. Yaklaşık 100 milyar dolara yakın, doğru, bir dondurmuş mal varlığı var. Eğer bir anlaşma olursa, nihai anlaşma olursa bu rakam 100 milyar dolara kadar, bazıları 200 de diyor. Ama görünen rakamlar yaklaşık 100 milyar, 97-100 arası bir rakam görünüyor. Bu rakam İran'a verilmiş olacak.
0: Dondurulmuş varlık derken ne anlamak gerekir? Yani yabancı ülkelerdeki bankalardaki işte para mı, yoksa oradaki taşınmazlar mı, nedir?
2: Aslında şöyle, İran'ın sattığı petrolün parasını ödemek istediğinde bunu dolar karşılığı yaptığı için Amerikan bankaları buna engel oluyor. Örneğin Irak hem elektrik hem doğalgaz hem de petrol alıyor İran'dan. Yaklaşık 15 milyar dolar şu anda İran'a borcu var. Hı hı. Ama bu borcu ödeyemediğinden değil, Amerika engel olduğu için ödeyemiyor. Dondurulmuş mal var. Yani kasada duruyor. Sizin borcunuz burada. Siz elektriği vermeye devam ediyor. Anladım. Petrolü vermeye devam ediyor ama parasını alamıyor İran.
0: Sonuçta o parayı İran'a yollamak için işte swap olacak, bir şeyler olacak.
2: Evet.
0: O sırada da Amerika Birleşik Devletleri o paraya el koyacak.
2: Evet, çünkü
0: o yüzden çıkaramıyor parayı.
2: Para trafiğinin kontrolü, elektronik para trafiğinin kontrolü, doğru, Amerika'da olduğu için. Mesela Çin'in de 20 ile 50 milyar dolar arasında oluyor. Çok uçurum var ama tabii Çin'deki bu hani daha gizli kapaklı olmasından kaynaklanan da bir durum var. Belki bu paranın bir kısmını vermiş bile olabilir ama en azından Çin'e giden petrol ve doğalgaz miktarına karşılık olarak böyle bir tahmin yapılıyor. İşte Katar'da 7 milyar doları olduğu söyleniyor. Hatta Lüksemburg'da bile 2 milyar doları var. Dolayısıyla bu paraların yavaş yavaş çözülmesi atılacak ilerlemelere bağlı olarak gündeme gelecek.
0: Merkez Bankası'na da karışılmayacak. İstediği gibi kullanabilecek.
2: İşte zaten parayı Merkez Bankası'na yatıracaklar. Merkez Bankası da atıyorum işte hasar gören limanların tamir edilmesi, işte ekonominin biraz daha canlandırılması, özellikle paranın, İran parasının değer kazanması umut ediliyor bu yaptırımların ve dondurmuş mal varlıkların çözülmesiyle. Böylece de İran ekonomisinin biraz nefes alması. Ama buradaki en büyük soru işareti özellikle İran'daki muhalifler açısından kazanılacak parayı, yani yaptırımlardan ve diğer yerden gelecek paranın neye harcanacağı. Halkın refahı için mi harcanacak? Yoksa yeni bir savunma mekanizması oluşturmak, örneğin füze envanterini geliştirmek, işte daha
0: onun
2: büyük
0: kontrolü yapmayacak mı? Mesela şimdi 300 milyar yeniden inşa deniyor,
2: i̇şte
0: parayı
2: verip... plana bağlı deniyor ya.
0: Evet.
2: O plana bağlı olarak 300 milyar veriyorlar ama dondurulmuş mal varlıkları bu plana dahil değil. Dolayısıyla da bu zaten kendi parası İran'ın.
0: Onu nereye kullanacak?
2: Onun nereye kullandığı aslında İran'ın bundan sonra

0: de yani artık ben şunu anlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri rejimle bir derdi yok. Devrim muhafızlarıyla artık bir derdi olmayacak. İç işlerine karışmayacak derken de İran'daki muhalif hareketleri desteklemek, muhalif hareketlere yönelik baskıyı kınamak ya da işte bir müdahale etmek gibi bir düşüncesi olmayacak. Bunu mu anlamak gerekir?
1: Elbette.
0: Kötü
1: zaten
0: yani
1: bu
0: İran
1: çok
0: halkı için ya da muhalefeti için.
1: Burada Trump'a yönelik en çok eleştiri bu maddelerden bir tanesi bu aslında. Hı hı. Çünkü hatırlarsan savaş başladığı gün Trump rejimi düşüreceklerini,
0: doğru,
1: vekil güçlere engel olacaklarını, artık desteklemeyeceğine dair koşulsuz bir teslimat istiyordu. Ama bu ne kadar iyi olursa olsun iki taraf içinde o koşulsuz teslimatı karşılamıyor. İki, rejim devrilmemiş oluyor. Hı hı. Vekil güçlere verdiği destek ortada. Birinci maddede Lübnan dahil ve, doğru, Amerika ve müttefikleri diyerek İsrail'e de işaret ediyor.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla vekil güçler kalıyor. Bütün bunlardan sonra hani egemenlik haklarına müdahaleyi de engellediği için aslında İran rejimi ayakta kalmış oluyor. Eğer bir gün rejim devrilecekse o da İran halkının kendi iradesiyle olacak gibi.
0: Anlaşmadan ya da şartlardan bahsederken balistik füze programının da durdurulması şeklinde bir talebi vardı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in. Bu maddelere baktığımızda balistik füze ya da füze öyle bir şeye görmüyoruz. Geri adım mı atıyor taraf, yani Amerika Birleşik Devletleri?
1: Bunu füze konusunda hiçbirinde madde yok. Hatta,
0: doğru,
1: ileriki müzakerelerde de nükleere atıf var. Hı-hı. Yaptırımlara atıf var. Petrol atıf var ama füze yok. Bu da en çok İsrail'in eleştirdiği bir şey.
0: Doğru.
1: Çünkü burada İsrailliler kenarda kaldı eleştirisi yapılıyor. Hı hı. Ve savaşa koyduğu hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Yani vekil güçleri yok edemedi.
0: Şu dediğin gibi 14 maddeye bakınca yani hiçbir,
1: evet, dolayısıyla amaç da burada en çok zarar görecek bu maddelerden, yani zarar görmesi muhtemel çünkü seçim kaybetme ihtimali beliriyor, hı hı, Netanyahu için. Netanyahu görünüyor. Yani İsrail devleti demek doğru değil belki. Çünkü devlet bir şekilde devam eder. Seçimde,
0: doğru,
1: başkasını getirir ve devam eder. Ama Netanyahu Amerika'yı savaşa da iten bir başbakan olarak bu savaştan biraz yenilgiyle çıkmış gibi görünecek. Yani en azından ortaya koyacağı bir zafer en fazla İran'a verdiği zararı anlatmak olacak. Ama artık bu saatten sonra onu kim dinler onu da bilmiyoruz.
0: Peki Netanyahu seçimi kaybederse yerine kim gelir? Daha şahin bir iktidar mı? Çünkü yani başarısız oldu bu İran savaşında deyip onu değiştiren İsrail halkı yerine daha başarılı olacak İran savaşında ya da İran'la mücadele bir yönetim mi seçmek ister? Yoksa artık biz biraz önümüze bakalım, biraz bölgeyle ilişkilerimizi düzeltelim diyecek bir yönetim mi ister?
1: Şimdi muhalefet Naftali Bennett'in etrafında toplanıyor. O daha şahin bir isim değil. Hı. Ama Naftali Bennett de Netanyahu'dan daha iyisini yapabileceğini söyleyen ve
0: daha iyisin derken hangi konuda?
1: Yani İran, en azından Amerika'ya karşı, hmm, ve hedefleri daha net olabileceğini söylüyor. Ama şu anda Netanyahu da aşırı sağcı hükümetinin aşırı sağcı üyeleri, bakanları nedeniyle biraz da bu çıkmazın içerisinde, hmm, savaşa girdi. Dolayısıyla da Amerika'da belli bir saatten sonra artık Netanyahu ile çalışmayabilir. Mesela Ben Gvir tatile gidecekti. Amerikan vizesi alma endişesi taşıdığı için tatilini iptal etti. Bunlar çok ileri mesafeler.
0: Doğru.
1: Yani eskiden bunlar konuşulmuyordu.
0: Doğru.
1: Yani bir İsrailli siyasetçinin Amerika'ya vize almaması gibi bir durum pek de mümkün görünmüyordu. Hatta bugün çıkan medyadaki bazı haberlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin yönetimiyle de ilişkilerini ilerleteceği söyleniyor. Bir başka haberde de Gazze'ye yeni bir operasyon yapmaya hazırlanan İsrail'i Amerika'nın durdurduğu söyleniyor. İşte Hamas silah bırakmadı diye. Dolayısıyla da İsrail için en azından bu savaştan önceki gibi bölgede istediği gibi at oynatma dönemi biraz geçmiş gibi görünüyor. İleride ne olur bilemeyiz ama, hı hı, şu anda hatırlarsan geçen sene 7 ülkeyi vurdu İsrail.
0: Doğru.
1: Kimse de sesini çıkarmadı.
0: Doğru.
1: Ama buradan sonra mesela Lübnan'da duruyor savaş. İşte Gazze'de operasyon yapmasını ve oradaki işgali büyütmesi engelleniyor. Ve Netanyahu için de hani çanlar çalıyor.
0: Hizbullah meselesi Trump'ın yine açıklamalarında dikkat çeken bir konu. Ya Benjamin Netanyahu işi beceremeyecek. Biz bu işi işte Suriye'deki başarılı bir lider var, Ahmet Şah'a, ona bırakalım. Onlar daha iyi bu işi hallederler şeklinde bir açıklaması var. Hatta görüştüğünü de söylüyor Şah'a'yla. Ne biliyoruz o görüşmeye dair? Ne teklif ediyor Trump Suriye yönetimine?
1: Yani aslında bu birdenbire ortaya çıktı. Nereden çıktı sorusu da aslında cevap aranıyor. Ama şunu anlayabiliriz. Lübnan'ın güneyini işgal edince İsrail, 2 Mart'tan itibaren biliyorsun 28 Şubat'ta

0: Savaşmadı. 2 Mart'ta fırsatı bulup ve 3600 kişi hayatını kaybetti. Belki biraz daha fazla. Ve 1 milyondan kişi Suriye'ye geçti.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla da aslında demek istediği, aileleri zaten geçti. Militanlar da geçerse bu Lübnan'da sorun yani olmaktan
1: Hizbullah
0: çıkar.
1: Hizbullah Lübnan'ı terk edip Suriye'ye mi geçsin?
0: Evet, yerleşsin. Çünkü aslında plan neydi? Plan Lübnan'daki Hizbullah militanlarının silahlarını bırakıp Lübnan polis teşkilatının içerisinde yer almalarıydı. Ama Hizbullah bunu kabul etmedi. Bunu kabul etmeyince de İsrail Lübnan'ın güneyine, yani Dahiya bölgesine ve Lübnan'ın güneyine operasyon başlattı. Birçok yerleşim yerini hedef aldı ve bunu da Hizbullah'a karşı bir terör operasyonu olarak sundu. Şimdi detayları tam belli olmamakla birlikte hazır 1 milyon kişi de gitmişken aileler ve Hizbullah militanları, Hizbullah oraya geçsin. Böylece Lübnan biliyorsun kozmopolit
1: bir ülke. Potansiyel bir tehdit olmaz mı Suriye için Hizbullah'ın da oraya taşınması?
0: Yani en azından din kardeşi diye bakıyorlar. Hani Müslüman de. Çünkü biliyorsun kozmopolit bir ülke. Dürziler var, Hristiyanlar var, Maronitler var. Birçok yer var ve Lübnan'dan kolay vazgeçmiyor. Aslında Lübnan'ı bir tampon bölge haline getirmiş oluyor. Diğer taraftan da aslında Suriye'de de işgali var İsrail'in. Evet. Ve Suriye'yi de İbrahim Anlaşmalarını ortak etmek istiyor. Ama Suriye'de 74 anlaşmasına uygun geri çekilmesini istiyor sınırlara. Anladım. Dolayısıyla da böyle bir Hizbullah pazarlığı üzerinden bu sınırlara geri çekilme olursa bir anlaşma yapılabilir ama biz Suriye tarafından bununla ilgili hiçbir şey duymadık.
1: Doğru,
0: muhtemelen
1: doğru.
0: Onlar da bizimle birlikte duymuş olabilirler. Ya da Tom Barak'tan belki duydularsa da o kadar ne kadar ciddiye aldılar bilmiyoruz. Ama Trump ortaya attı. Detayları da çok net değil.
1: Peki. Hüseyin Yılmaz, teşekkür ederim sohbet için. Bülteni noktalıyoruz bu sohbetle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
1: Bugün sadece Dünya Kupası'nın değil, belki de tüm futbol tarihinin en ikonik anını ele alıyoruz. Kupa Sözlüğü'nde günün harfi H, günün maddesi Hand of God, yani Tanrı'nın eli. Futbol tarihinin gördüğü en meşhur ve üzerinde en çok konuşulan hilesinin literatürdeki adı Tanrı'nın eli. Yıl 1986. Çeyrek finalde Arjantin'le İngiltere karşı karşıya. 4 yıl önce Falkland Adaları'nda başlayan askeri ve siyasi gerilimin ardından oynanan maçta Diego Armando Maradona kaleci Shilton'un üzerinden topu eliyle ağlara gönderdi. Tüm İngiliz futbolcular hakemin etrafını sarıp çılgına dönerken Maradona arkasına bile bakmadan gol sevinci yapıyordu. Maradona maçtan sonra kameraların karşısına geçti ve o meşhur cümleyi kurdu. O golü Maradona'nın değil Tanrı'nın eli attı. Futbolun adalet duygusunu yerle bir eden ama dehasıyla o kural dışı anı bile bir sanat eserine dönüştüren bu ikonik terim futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip oldu. Bu arada Maradona aynı maçta yarı sahadan aldığı topu tek başına sürükleyip bir başka ikonikleşen gole daha imza attı. Sonunda ne mi oldu? Arjantin dünya şampiyonu.
0: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Tek reklam. Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var. Tek reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
2: Bu yıl küresel limit aşım günü 30 Temmuz olarak belirlendi. Bazı ülkeler bu hedefin gerisinde. Bazıları tutturmayı amaçlıyor, bazılarının da belirtilen sürenin çok daha üzerinde zamanı var. Peki süresi uzun olan ülkeler neyi doğru yapıyor? İklim bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz anlatıyor.
3: Uzun vadeli planlamayla kaynakları daha uzun vadede kullanma. En önemli noktamız bu. Yani şöyle, şimdi Tarım Bakanlığımız bu konuda yeni harekete geçti geçtiğimiz sene ve tarımda planlı üretime geçilecek ülkemizde. Planlı üretim ne demek? Planlı üretim şu demek: Konya Kapalı Havzası'nda daha çok kuraklığa uygun ürünler yetiştireceğiz. Yani buğday yetiştireceğiz, arpa yetiştireceğiz ve şeker pancarıyla mısır yetiştirmeyeceğiz. Ha, herkes arkada biliyorum diyor ki ya arkadaş, ama onu yapacak olursak çiftçi nasıl para kazanacak? Devlet de çiftçiyi sübvanse edecek, çiftçiye destek sağlayacak ki o buğday üretimi devam etsin. Bütün bunlar bir merkezi planlamayla olacak olan şeyler. Bunları becerebilen ülkelerde bu gayet güzel yürüyebiliyor. Aynı şekilde ne kadar işte gübre kullanıldığı, ne kadar tarım ilacı kullanıldığı, ne kadar hayvan avlandığı, ne kadar hayvan beslendiği, onların hangi kaynaklardan beslendiği, ne kadar maden çıkartıldığı, bütün bunlar hesabın içine giriyor ve yani uzun vadede bu kaynakların bize yetmesi gerekiyor diyen devletler bu işi doğru yapıyorlar.
0: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Tek reklam.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
8: Bugün Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 36 derecenin üzerindeki değerler nedeniyle sıcak çarpması riski artıyor. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen göstermeli. İstanbul ve İzmir'de kuvvetlenen rüzgar günlük yaşamı zaman zaman etkileyebilir. Deniz ulaşımında aksamaların yaşanmasının yanı sıra rüzgarın kuvvetli, nemin az olması orman yangını riskini artırıyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Reklam.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
6: NTV Radyo.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
11: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
12: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Oblomov romanıyla tanınan 19. yüzyıl Rus edebiyatının önde gelen yazarlarından Ivan Gonçarov'un Sıradan Bir Hikaye isimli romanı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Ergin Altay çevirmiş. Ivan Gonçarov 1812'de Rusya'nın Simbirsk kentinde doğdu. Simbirsk'te doğan başka ünlüler de var. Mesela Ekim devriminin lideri Lenin. Ayrıca Türkçülük ideolojisinin önde gelenlerinden düşünür, tarihçi Yusuf Akçura. Gonçarov zengin bir ailenin çocuğu, iyi bir eğitim alıyor. Moskova Üniversitesi'ni bitirip St. Petersburg'da 33 yıl sürecek yüksek bir memuriyet işi kapıyor. İlk eseri Alelade Bir Hikaye 1847'de yayınlanıyor. 2 yıl sonra Oblomov'un rüyası bir dergide tefrika ediliyor. Ama edebiyat tarihinin önemli klasiklerinden biri olan Oblomov son şekliyle 1857'de basılıyor. Rusya'da çok büyük etki yaratıyor roman. Kasabalara, köylere kadar ulaşıyor. Oblomov'dan sonra Uçurum isimli romanını yazan Gonçarov 1891'de hayata veda ediyor. Sıradan Bir Hikaye Ivan Gonçarov'un ilk romanı. Gonçarov romanında romantik ideallerle yola çıkan genç bir adamın modernleşen toplumun soğuk gerçekleriyle yüzleşmesini anlatıyor. Aşka, dostluğa, içtenliğe inanan, yüksek ideallerin peşinden giden Alexander Adyev'in karşısında amcası Piotr Adyev vardır. Amca yeğeninin tam zıttı bir karakterdedir. Faydacı ve temkinlidir. İkisi arasındaki gerilimi 19. yüzyıl Rusya'sının değişen değerler dünyası ışığında büyük bir açıklık ve ince bir ironiyle işler Gonçarov. Duyguların yerini hesapçılığın, coşkunun yerini ihtiyatın, hayalin yerini toplumsal uyumun aldığı yeni bir hayat biçiminin portresini çizer. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Yaz sofrasının en güzel tatlısı meyve salatası diyoruz. Bence sofra derken kahvaltıyı da dahil etmek lazım. Çünkü ben sabahları meyve salatası yemeyi de çok seviyorum. Şimdi hem bir enerji veriyor, hem biraz şeker veriyor, hem lif veriyor. Hem de aslında araya başka lifler de katabilirsiniz. Biraz granola ya da birazcık yulaf, bunları da katabilirsiniz. Hepsini karışık meyveyle yersiniz. İsterseniz bir de yoğurt katarsınız. Ama meyvesi ağırlıklı olmak şartıyla. Her mevsimin kendi meyvesi olmalı ve o meyvelerin zaten kendi içinde bir uyumu var. Tek çekirdekli meyveler, şeftali, kayısı, kiraz, vişne, bunların hepsinin içinde aslında gizliden gizliye bir acı badem aroması var. Çünkü çekirdeklerinin içindeki o minnacık badem aslında acı badem tadı taşıyor, yani siyanit. Fakat bunun tadını normalde meyveyi yerken hissetmiyorsunuz. Bazen biraz kirazda hissedersiniz. Ama mesela zerdalenin çekirdeğini kırdığınız zaman zaten badem yerine kullanılan kayısı çekirdekleri de vardır. İşte o badem yenir bile. Ama aslında bir tehlikesi de var. Onun için öyle acı acı hampur hampur yememek lazım. Çünkü sonuçta zehirli bir madde. Fazlası zarar. Şimdi bu meyvelerin birbirleriyle uyumu da gerçekten olağanüstü. Ve kırmızı, turuncu, sarı dengesini falan da çok güzel oluşturuyor. Dolayısıyla mesela kirazla şeftali, işte kayısı, birazcık daha sonra vişne çıkacak. Zaten vişne bir çıkar bir yok olur. Şeftalinin de en olgun zamanına denk gelir. Şeftali vişne ikilisi mesela, bunlar harika. İşte sadece böyle iki meyveyi dengeleyerek, bazen üç meyveyi dengeleyerek son derece güzel meyve salataları yapabilirsiniz. Tabii hayatımıza bir de mavi yemiş girdi. İşte blueberry diye, hatta değişik isimler de takıldı bir ara. Mersin'den de, Mersin bitkisinin halbuki hiç alakası yok. Ama o da mor mor, hem sağlıklı hem de böyle göz göz çok yakışıyor. Tabii ki iyi bir kara üzümde her zaman yeri var. Ben çekirdeklerini de çıkartmam ama ikiye bölüp çekirdeklerini de şöyle bir firketeyle veya iğne ucuyla çıkarabilirsiniz. Şimdi bu dengeler çok önemli. Ama özellikle şeftali gibi, kayısı gibi meyvelerde gene yazılmamış bir kuraldan bahsedeceğim. O da katiyen aşırı olgunlaşmamış, yani bazı yerleri kahverengiye çalmamış olmalı. Eti ne kadar diri, ne kadar sıkı, hatta benim kendi zevkime göre birazcık da ham olursa daha da iyi. Hem diriliğini koruyor, hem de birazcık böyle meyve salatasına biraz şeker, biraz limon suyu koyuyorsunuz. Ben genellikle şeker de koymam ama o bir kaşıkçık bile olsa, bir çorba kaşığı şeker bile olsa onu koymakta yarar var. Çünkü o meyvenin içindeki, özündeki meyve sularını hemen dışarı çıkartıyor. Hidroskopik özelliği olduğu için ve dolayısıyla biz meyvenin tadını daha fazla algılıyoruz. Yani şekeri daha tatlı olması için değil, meyvenin kendi öz lezzetinin ortaya çıkması için kullanıyoruz. Onun için bir kaşık bile olsa şekerin mutlaka katılması lazım. Limon suyu da çok önemli. Çünkü limon suyunun püf noktası bütün meyveler kararır. Özellikle şeftali, işte elmadan, armuttan bahsettik. Kışın onlar. Bunların hepsi açıkta kalınca hemen bir oksidasyona uğrarlar ve kararırlar. Onun için limon suyu da şart. Meyve salatanızı bu kurallara bağlı olarak yaparsanız harika olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Avrupa kupalarına katılım için Türk takımlarının ön elemelerdeki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanşsa 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise Danimarka'nın Midtjylland takımı oldu. Siyah-beyazlılar ikinci ön eleme turunda ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı 30 Temmuz'da Danimarka'da oynayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci ön elemesinde Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. A milli takım Avustralya yenilgisini telafi etmek için gün sayıyor. Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın önlerinde kazanılacak 6 puan olduğunu hatırlattı ve Paraguay maçını işaret etti.
7: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah ilk maç Paraguay maçı, onu da kazanıp 3 puan almak istiyoruz. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda baskısı vardı çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah yeni performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Biz bitti demeden bitmez. O zaman slogan öyleydi. 2008'de bizim yaşımız biraz daha yetiyordu. Çok mutlu olmuştuk. Bence ülkemiz de bunu bekliyor. Galip gelsek de mutlu olsak diye bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz. Bunu da yapacağız.
8: Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bizi iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Çalıştığımız bir yerden gol yemek gerçekten insanı üzüyor yani. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiyim. Gruptan çıkamazlar dediler. Gruptan çıktık. Avusturya hazırlık maçında 6 tane attı. Yenme şansınız yok dediler. Yine yendik. Hollanda maçını nasıl kaybettiğimizi herkes biliyorsunuz yani. En iyi oynadığımız şekilde kaybettik. Biz yılmadan devam edeceğiz ya. Pes etmiyoruz. Sadece bir maç oynandı. Paraguay maçında zaten bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Kazanıp bu gruptan çıkacağız hep beraber.
6: Dünya Kupası'nda gün 4 maçla tamamlandı. I grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Kylian Mbappe 2 golle yıldızlaştı. Grubun diğer maçında Norveç, Irak'ı 4-1 ile geçti ve 3 puanla başladı. J grubunda ise Avusturya, Ürdün'ü 3-1 yendi. Geceye damga vuransa Lionel Messi oldu. 39 yaşındaki yıldız, Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükselterek rekoru egale etti.
9: Lionel Messi, futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Arjantin'in süper yıldızı, Cezayir karşısında hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Messi böylece bu alanda rekorun sahibi Alman Miroslav Klose'yi yakaladı.
10: Rekora ortak olmak gurur verici ama pek de bir şey ifade etmiyor. Sonuçta bu sadece bir istatistik. Yaşadığım her şey inanılmaz. Tüm hedeflerime ulaştım. Hatta bazılarını hayal bile edemezdim. Artık bunun keyfini çıkartıyorum. Dünya Kupası'nda ilk maçlar zordur. Ama biz topa sahip olmadığımızda iyi savunma yaptık.
9: Lionel Messi bir gol daha atması halinde rekorun tek sahibi olacak. Ancak Kylian Mbappe onu yakından takip ediyor. Fransa'nın Senegal'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Mbappe bu turnuvadaki gol sayısını da 14'e yükseltti.
6: Basketbol Süper Ligi final serisindeki eşitlik bu akşam bozulacak. Beşiktaş Gain'le Fenerbahçe Beko serinin 3. maçında karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20'de başlayacak. Seride 1-1'lik eşitlik var. 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak. Pelin'in Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında Ankara'da sahne alacak. Milliler saat 19.30'da Belçika ile karşılaşacak. İlk haftayı 2 galibiyetle tamamlayan Pelin'in Sultanları Belçika'nın ardından Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Sıcaklıklar Perşembe ve Cuma batıda düşüş gösterecek. Bugünse İstanbul açık 27, Ankara 31, İzmir ve Bursa 32, Antalya 29 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar sert esmeye başlayacak. Perşembe Ankara'da yine kuvvetli yağmur var. Marmara az bulutlu, Edirne 32, Sakarya 29, Balıkesir 31 derece. Perşembeden itibaren hava daha serin ve yağış geçişi de olacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Konya 32, Kayseri 29 derece. Perşembe Eskişehir, Konya arasında kuvvetli yaz sağanağı var. Ege'de rüzgar karayele dönüyor. Hava güneşli. Manisa 35, Muğla 33, Denizli 36, Bodrum 32 derece. Perşembe İç Ege'de şiddetli yağış bekleniyor. Akdeniz güneşli. Sahiller nemli. Adana 35, Hatay 31 derece. Perşembe Isparta yağışlı. Karadeniz geneli az bulutlu. Sahiller 25-26, Kastamonu ve Tokat 30 derece. Perşembe yaz sağanakları yeniden başlayacak. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 36-37 derecelerde. Cuma günü lodos kuvvetlenecek.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. CHP'de Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultayı için delegelerden topladığı 833 imza genel merkeze teslim edildi. Aralarında 74 il başkanının da bulunduğu 80 il örgütünden temsilciler genel merkeze gelerek noter aracılığıyla toplanan 833 ıslak imzalı belgeyi sundu. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz bugün itibariyle yapılması gereken hızlı bir şekilde olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmasıdır. Kurultayımızın 25 Temmuz tarihine kadar toplanmaması durumunda 103 yaşına yaklaşan partimizin tarihinde ilk kez seçime girme yeterliliğini kaybetme riski söz konusudur dedi. 10 gün içinde kurultay kararı alınmaması halinde gerekli hukuki süreçleri başlatacaklarını da belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçelerinin CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Konç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı'nın başkanlığımıza kabul ettik dedi. İlçelerin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi. Kurum, Ankara'mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz mesajını paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç oynanıyor diyerek değerlendirdi. Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
1: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmalara bu cümlelerle katıldı. Süreci yeni bir satranç oyunu olarak tanımladı. Dervişoğlu'ndan bu açıklamalar grup toplantısı sonrasında geldi. Grup toplantısında ise DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yapacağı mitinglere tepki gösteren Dervişoğlu, Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
1: İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, İnşaat firması yetkilileri ve kamu görevlilerinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma dosyasında inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan isimler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da var. Akyılmaz'ın rüşvet olarak değerlendirilen 500 bin liralık ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği iddialar arasında yer aldı. Özlem Akyılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde büro memuru olarak görev yaptığı ve Ankara'da ikamet ettiği belirtildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşması konusunda açıklamalarını sürdürüyor. G7 zirvesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile ortak açıklama yapan Trump, İran'la anlaşmazsak ya da sonrasında yanlış yaparlarsa vururuz dedi. Trump, İran'la güçlü bir anlaşma yaptık. Hürmüz Boğazı açıldı. Petrol fiyatları çöküldü. Anlaşma en çok piyasaları mutlu etti dedi. Eğer mütabakat zaptı metnini beğenmezsem ya da İran yanlış yaparsa bomba ve füze atmaya geri döneriz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mütabakat çerçevesinde İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacakları iddiasını yalanladı. Biz 10 sent bile yatırım yapmayacağız ama kimsenin yatırım yapmasını da engellemeyeceğiz dedi. Tahran'a yaptırımların derhal kaldırılmayacağını söyleyen Trump, Lübnan'daki duruma da değindi. Hizbullah'la ilgilenmesi konusunda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şuara ile görüştüğünü de söyledi. Trump, bir gün önce İsrail herkesi öldürmeden Hizbullah'ın çaresine bakamayacaksa bunu Suriye yapabilir demişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mütabakatın önemli maddelerinden biri Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin. Müzakerelerin durumuna göre bu varlıkların serbest bırakılması planlanıyor. Amerikan basını Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının ülkelere göre dağılımını yazdı. Buna göre Tahran'ın en büyük petrol ihracatı yaptığı Çin'de 20 ila 50 milyar dolarlık varlığı var.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat sapının şartlarından biri, İran'ın yurt dışında dondurulmuş varlıklarının müzakereler doğrultusunda serbest bırakılması. Tahran yönetimine göre İran'ın yurt dışında dondurulan varlıkları 100 milyar doları buluyor. Uzmanlara göre ise bu miktar daha az. Bazı varlıklar o kadar eski ki 1979 devrimine kadar uzanıyor. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, bu varlıkların büyük bölümünün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle uygulanmaya başlanan yaptırımlara dayandığını yazdı. İran petrolün ana alıcısı Çin, Tahran'ın burada dondurulmuş varlığının 20 ila 50 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Washington, Pekin yönetiminin ödeme yapmasını engelleyebiliyor. Çünkü tüm ödemelerin para birimi Amerikan doları. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, finans kuruluşlarını dolar sisteminden bloke edebiliyor. Irak ise İran'dan büyük çapta elektrik ve doğalgaz satın alıyor. Ancak Washington'ın yaptırımları Bağdat'ı uzun süredir ödeme yapmaktan alıkoydu. Burada da Tahran'ın 15 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor. Trump, Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekinmeden önce Hindistan'da İran'dan en çok petrol satın alan ikinci ülkeydi. Yaptırımlarla birlikte Yeni Delhi'de 7 milyar dolar dondurulmuş oldu. Güney Kore'de Hindistan'la benzer durumdaydı. Ancak daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan esir takası kapsamında dondurulan 7 milyar doların büyük bölümü Katar'a transfer edildi. Transfer edilen varlıkların büyük bölümünün İran için temel insani amaçlarda kullanılması planlanıyordu. Washington'ın bu tutumunu değiştiren İran destekli Hamas'ın İsrail'e düzenlediği 7 Ekim saldırısı oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakerenin büyük bölümü de Katar'daki dondurulmuş varlıkları kapsıyor. İran'ın Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Lüksemburg ve Umman'da da toplamda 8 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış mütabakatının etkisiyle petrolde başlayan düşüş devam ediyor. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberlerle birlikte fiyatlar 80 doların altına indi. Yabancı bankalar da petrole dair fiyat tahminlerini düşürmeye başladı.
2: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
3: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
2: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek Brent tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
3: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
2: Petrol, savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın, bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapılandırma tebliği resmi gazetede yayımlandı. Vergi borcu yapılandırmasında faiz oranı %29'a indi. Esnaf bu oranın sıfır olmasını istiyor.
4: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını eğer Sayın Cumhurbaşkanı yaparsa insanlar hem mutlu olacak hem bütün firmalar borç yükünden kurtulacak.
2: Esnaf faizsiz yapılandırma istiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi.
4: Faiz zor ödenebilecek miktarlar. Borçluların beklentisi yapılandırmanın amacına uygun. Borcumuzu ödeyelim ama devlet baba da bizim bu borçlarımızı faiziyle değil ödeyebileceğimiz ana parayla bu işi bitirelim istiyorlar.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan tebliği de vergi borçlarında yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Buna göre vatandaşlara 48 ay, şirketlere 72 ay taksitlendirme yapılacak. Vergi borcu yapılandırmasında faiz oranı da %29'a indi. Bu adımı değerlendiren Palandöken, esnafın sırtındaki faiz yükü tamamen kaldırılmalı ifadesini kullandı.
4: Hiç faizsiz olsa yapılanmanın zaten ana amacı da bu. Borçların ödenmesiyle ilgili o insanların ekonomik güçlerine de bir bakılması lazım.
0: Bazı tavuk üreticilerine yönelik açılan soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Mahkemeye yapılan itiraz sonucu 4 şirkete yönelik karar kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında denetim kayyumu atanan Gedik Piliç, Er Piliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun itirazı yerinde bulundu. Kayyum kararı iptal edildi. Benzer bir itirazın soruşturmada yer alan diğer şirketler tarafından da yapıldığı biliniyor. Ancak onlarla ilgili henüz bir karar çıkmadı. 12 Haziran'da başlayan soruşturmada 13 tavuk üreticisi firmanın yüksek fiyat uygulamalarıyla haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı şirket sahipleri ve yöneticiler gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı. Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı. Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat işlemler için jandarmaya götürüldü. İzmir'de 2 yıl önce Servet Polat yediği kumpir sonucu hayatını kaybetmişti. Malzemelerde ölümcül salmonella bakterisi tespit edilmişti. Mahkeme ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
2: Kumpir yedikten 2 gün sonra hayatını kaybetmiş, malzemelerde ölümcül bakteri tespit edilmişti. Ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat verilecek. Annesini kaybeden iki kardeş karara tepki gösterdi.
5: Bir insan ya bir annenin hayatı 50 bin. Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gelmeyecek. Ama bu kadar da ben adalet arıyorum ya.
2: Olay İzmir Buca'da 28 Aralık 2024'te meydana geldi. Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek bir restoranda kumpir yedikten sonra rahatsızlandı. 60 yaşındaki Servet Polat 2 gün sonra evinde ölü bulundu. Aynı işletmede kumpir yiyen başka kişilerde de zehirlenme belirtileri vardı. Yapılan incelemelerde malzemelerde insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olan salmonella bakterisine rastlandı. İşletme sahibi tutuklanmış ardından tahliye edilmişti. Eşiyle birlikte 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Hayatını kaybeden Servet Polat'ın çocukları 500'er bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme iki çocuğa 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
6: Verdikleri parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek. Hani biz parada değiliz.
2: Servet Polat'ın çocukları kararı istinafa taşıyacak.
0: 35 yaşında hayatını kaybeden dizi oyuncusu Ece İrtem için Aydın'da cenaze töreni düzenlendi. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ece İrtem film ve dizi oyuncusuydu. Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Avukatı ilk belirlemelere göre İrtem'in kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceğini söyledi. Ece İrtem için memleketi Aydın Kuşadası'nda tören düzenlendi. Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uymaz duruşma sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan savcı kurtarılamadı. 49 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uymaz Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada görevliydi. O sırada fenalaşıp kürsüde yığıldı. Adliyeye giden sağlık ekipleri Uymaz'ın duran kalbini tekrar çalıştırdı. Ancak hastaneye kaldırılan savcı kurtarılamadı. 3 çocuk babası Ayhan Uymaz'ın cenaze töreni Gebze Adliyesi'nde düzenlenen törenle memleketi Bursa'ya gönderildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamayla hayatını kaybeden savcının ailesine başsağlığı diledi. İstanbul Sarıyer'de otogaleri sahibini silahla bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın sosyal medyada bir sohbet kanalından tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verildi.
7: Kafede oturan iş insanını silahla bacağından vurdu. 16 yaşındaki çocuk saldırganın tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. Saldırı için 200 bin lira aldığı iddia edildi. İstanbul Sarıyer'de 13 Haziran'da yaşanan olay sonrası yakalanan çocuk şüpheli polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine sosyal medyada üye olduğu İnfaz Grubu isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü. Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor. Yaşanan olay çocuk suçlularla ilgili korkunç gerçeği bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyadaki tetikçi siteleri, iş yeri kurşunlamadan adam öldürmeye sosyal medya tetikçi ilanlarıyla dolu.
8: Üstad, ufak bir gözdağı vermek için iş yeri kurşunlama işi gerek. Yardımcı olur musun? Kaç liraya patlar bana?
7: Çocuk tetikçilerin kullanıldığı bu karanlık düzenin arkasındansa genellikle yeni nesil suç örgütleri çıkıyor.
9: Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete yeni nesil suç örgütleri açıkçası suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor. Ve aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki çok rahatlıkla sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları bile yapabiliyorlar. İşte o örneklerden biri, bakın, tetik işi yapılır, işi olan yazsın demiş buraya.
10: Yönetici kadrosu var. Bu yönetici kadrosu X bir iş adamına çökmek istiyor. Size ceza kestik, bize 10 milyon dolar vereceksiniz diyor. Fakat sosyal medyadan devşirilen gençler o kafa takımının yönlendirmesiyle bu iş adamının iş yerine, evine, arabasına, yani buna ulaşabilecekleri alanlara silahlı eylem yapıyorlar.
7: Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.
10: Türk Ceza Kanunu kişiyi çocuk sayıyor ve onun işlemiş olduğu suçtan dolayı cezayı 4/3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor. O 1 yılın da infaz kanuna göre yatar süresine bakarsak yok.
0: Bu hafta sonu 2,5 milyona yakın aday üniversite sınavına girecek. O adaylar için artık son 3 gün kaldı. Uzmanlar adayların kalan zamanda eksik gördükleri noktalara odaklanmalarını ve dinlenmelerini öneriyor.
11: Eksik konuların üzerinden geçiliyor, eğitmenler öğrencilere son tavsiyeleri veriyor. Yüksek öğretim kurumları sınavı öncesi adaylar heyecanlı.
12: Son haftalarda sabahları TYT, AYT seri denemelerine giriyorum. Öğlene doğru cevaplar çıkan sonra da yanlışlara bakıp onları kontrol ediyorum. Tekrar çözüyorum. Böyle akıyor son haftalar. Son bir gün kala falan belki çalışmayı bırakırım.
13: Sınavımı çözüyorum, odaklanıyorum. Çok eğer odağım kayarsa bir yudum su alıp devam ediyorum.
11: 20-21 Haziran'da yapılacak sınav için eğitimciler derin çalışmaya girilmeden hap bilgilere bakılmasını öneriyor.
14: özellikle son 1-2 günün psikolojisini çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Çünkü öğrenciler çok fazla stres oldukları zaman bu sınav performansına yansıyor. Daha rahat, daha az bilgi odaklı çalışırlarsa daha verimli geçeceğini düşünüyorum.
11: Uzmanlar sınav heyecanını yenebilmek için stresi yönetebilmenin önemine vurgu yapıyor.
14: Öğrenciler turlama tekniğini güzel kullanırlarsa, nefes egzersizlerini güzel yaparlarsa, özellikle soru köklerini daha dikkatli okuyup, olumlu kökte artı işareti, olumsuz kökte sorunun yanına eksi işareti koyup, dikkat hatasını minimuma indirgeyebilirlerse, çok daha başarılı bir sınav geçireceklerini düşünüyorum.
0: 55 ülkeden 67 eğitim sendikası İstanbul'da buluştu. Eğitim Birse'nin düzenlediği uluslararası toplantıda eğitim alanında küresel problemler, çözüm önerileri ele alındı. Tecrübe paylaşımı yapıldı.
2: 55 ülkeden 67 eğitim sendikası, 132 sendikacı bir araya geldi. Eğitim hayatındaki değişiklikler, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Eğitim Birse'nin düzenlediği İstanbul Ed Union Forum 2026 toplantısı, küresel belirsizlikler çağında eğitim ve emek, ortak sorunlar, ortak çözümler temasıyla gerçekleşti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihat Demirli kürsüdeydi.
15: Küresel sorunların çözümü de nihayetinde eğitimden geçmektedir. Teknolojiyi insanlığın ortak yararına kullanacak olan da yine iyi yetişmiş insandır.
2: Eğitim Birsen ve Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitimde insan merkezli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
16: Bu tecrübeyi uluslararası emek ve eğitim hareketleriyle paylaşmayı doğrusu bir sorumluluk olarak görüyor. Onlarla her şekilde karşılıklı dayanışmayı merkeze koymayı bu anlamda önemsiyoruz.
2: Yalçın toplantılar kadar uluslararası katılımcıların bir arada olabilmesinin de dikkate değer olduğunu belirtti.

0: Yaşadığı o zorlu günler geride kaldı.
1: Ailemle birlikte en büyük sıkıntılıklara, en şeyleri açtık. Zorluğumuz çok oldu. Ama gerektiği gibi Allah'ın izniyle birlikte bugünüme geldim. Artık evleniyorum.
0: Giresun'da yaşayan Ali ve İmat Elmalı çiftinin iki çocuğu 30 yıl önce ADD hastalığına yakalandı. Beyin ve böbrek üstü bezlerinde hasara yol açan genetik hastalık nedeniyle çocuklar 3 sene arayla hayatını kaybetti. O sırada çiftin diğer çocukları Kadir'de de aynı hastalık tespit edildi. Doktorlar yurt dışından getirilen Lorenzo yağı ilacının düzenli kullanılmasını önerdi. Ancak Kadir'in hayata tutunabilmesi için kız kardeşten ilik nakline de ihtiyaç vardı. Bunun üzerine aile bebek sahibi olmaya karar verdi ve bir kız çocukları dünyaya geldi. Güldeniz 5 yaşına geldiğinde ondan alınan ilik o dönem 11 yaşında olan abiyi Kadir'e nakledildi.
2: O zaman çok küçüktüm, çok bir şey hissedemiyordum. Ama şimdi eğer ben olmasaydım abim de olmayacaktı. O şu anda bana bir dayanak. Hani her ne olursa olsun hemen arkamda bitiyor.
0: Kadir Elmalı geçirdiği zorlu yılların ardından sağlığına kavuştu. Ailenin yaşadığı mücadele 1992 yapımı ödüllü Lorenzo'nun Yağı filmini andırdı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, ADD hastalığına yakalanan çocuklarını kurtarmak isteyen ailenin mücadelesini anlatıyor. Zorlu hastalıktan kurtulan Kadir Elmalı şimdi 30 yaşında. Ailenin yıllar süren acısı Kadir Elmalı'nın dünya evine girmesiyle yerini mutluluğa bıraktı.
3: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü bugün.

0: Bu yılki etkinliklerin teması, MERA alanlarını tanımak, saygı göstermek ve onarmak. MERA, dünyanın en geniş ancak en çok göz ardı edilen ekosistemlerinden biri. Dünya kara yüzeyinin yarısından fazlasını kaplayan bu alanlar, gıda güvenliği, su döngüsü, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim direncinde yaşamsal rol oynuyor. İşte bu yüzden bugün dünya çapında çobanlardan ve yerli halktan yaklaşık 2 milyar insanın yaşamını destekleyen MERA'ların ekonomik, ekolojik ve kültürel önemini takdir etme, bozulan bölümlerini onarma ve MERA'ların geleneksel sahiplerini kutlama günü. Bugün ayrıca Dünya Timsah Günü. Yeryüzündeki en eski canlılardan biri olan timsah, aynı zamanda bugün dünyada en ciddi tehlike altındaki hayvanlardan biri. Çünkü doğal yaşam alanları, kentsel gelişim ve vahşi tarım nedeniyle ortadan kaldırılıyor. Ayrıca kozmetik, geleneksel tıp ve moda için kullanılmak üzere öldürülüyorlar. İnsan-timsah çatışmasının yaşandığı bölgelerde ise timsahlar intikam amacıyla veya yerel topluluklara yönelik algılanan tehdidi azaltmak için öldürülüyorlar. Ama en önemli tehdit vahşi doğadan alınan timsahların yetersiz beslenme, hastalık ve strese bağlı davranış bozukluklarına maruz kaldıkları vahşi yaşam çiftliklerinde esaret altında tutulması.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Yeniden merhaba, NTV'ye Sorun Çalışma Hayatı programına hoş geldiniz. Her hafta bu saatte olduğu gibi Tobeti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte sizlerden gelen çalışma hayatı ve emeklilikle ilgili sosyal güvenlikle ilgili soruları süremiz el verdiğince yanıtlamaya çalışacağız. Hemen Ankara'ya dönmek istiyorum. Cem Kılıç bizi bekliyor. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
4: Merhaba Benel, hoş bulduk.
3: Hızlıca başlayalım. Bu hafta çokça emeklilik sorusu var. Biz de bugün Handan Hanım'ın, Handan Işılay'ın sorusuyla yayını açalım. 1970 doğumluymuş Handan Hanım. Sigortalı işe girişim 14 Kasım 2011 olup SSK'ya 3000 gün prim ödemem var. Sigorta giriş öncesi olan doğumlarımı borçlanabilir miyim ve kaç günde emekli olurum diye soruyor.
4: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bu hafta emeklilik soruları oldukça fazla gelmiş. Ama biz her türlü diğer çalışma yaşamına ilişkin soruyu da bu hafta cevaplandıralım, bir mix yapalım. Şimdi bu soruya gelecek olursak, yani bu soruda şu husus kritik, özellikle kadınların doğum borçlanması konusunda karıştırılan bir husus var. Kadınlarımızın, sigortalı kadınlarımızın doğum borçlanması yapabilmesi için ancak adlarına kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilk kez prim yatırıldığı tarihten sonra doğumun gerçekleşmiş olması gerekir. Yani işin kısacası, özeti, ancak çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumlar için borçlanma yapabilir. Öncesi için maalesef yapamaz. Şimdi kaç günde emekli olurum diye soruyor izleyenimiz. Aslında 3000 gün olarak belirttiği için yaş haddinden emekli olma hususuna ben değineceğim. Çünkü onun için en avantajlı durum bu. 2011 girişi olduğu için 4900 güne ihtiyacı var yaş haddinden emekli olabilmek için. Ama aynı zamanda 61 yaş koşuluna da tabi. Yani 2000 sonrası giren kadın sigortalılarımız 58 yaşta emekli olabiliyor ama 2008 yılı sonrasında bu 61, özellikle yaş haddinden emeklilikte 61'e yükseliyor. Dolayısıyla 1900 gün daha prim ödeyecek ama bu sadece yetmeyecek ve 61 yaşını tamamlayacak izleyenimiz o zaman emekli olabilir.
3: 61 yaşını beklemesi avantajlı olur kendisi için diyorsunuz Handan Hanım'a. Hüseyin Ceylan'da 1972 doğumlu olduğunu söylemiş. SSK giriş yılım 1995 olup 3200 gün primim var. 3600 günden yararlanabilir miyim demiş.
4: Evet, yararlanabilir. Aslında sigorta başlangıcı oldukça eski ama biriktirmiş olduğu, izleyenimizin biriktirmiş olduğu prim gün sayısı oldukça kısıtlı. Bu yüzden de en doğru yöntem emeklilik için 3600 gün ve 60 yaş koşulu kendisi için. Dolayısıyla sadece 400 gün daha prim ödeyerek primini 3600 güne tamamlama şartıyla 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir. Burada şu soruluyor genellikle, işte 300-400 günüm var, ben bu primleri satın alıp ödeyebilir miyim diye. Maalesef bizim sosyal güvenlik sistemimizde böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla burada benim bahsetmiş olduğum 400 gün primi de fiili çalışma olarak gerçekleştirecek, yani çalışacak ve bu günleri hanesine yazacak, 3600 güne ulaşacak ve 60 yaşını tamamladığında da emekli olabilecek.
3: Peki, Nermin Caner'in sorusu, 1966 doğumluyum, SSK girişim 2002'de olup 6850 günüm var, ne zaman emekli olurum diye soruyor.
4: Aslında şöyle, 7000 prim gününe tabi izleyenimiz, yani 2000 sonrası 7000 prim günü ve 58 yaş koşulları. Dolayısıyla çok az bir prim günü eksiği var. O da 150 gün. 150 gün daha prim ödeyerek toplam primini 7000 güne getirdiği zaman yaşı da bu anlamda sağlamış oluyor, emekli olabilir.
3: Peki, Yakup Yıldız izinlerle ilgili bir soru göndermiş. İşten ayrılırken kullanmadığım izinlerim var ve kendim ayrılsam da bunların parasını alabilir miyim diye soruyor.
4: Evet, izleyenimiz alabilir. Yani kendi isteğiyle işten çıkarılmış olsa da, işveren tarafından hizmet akdi feshedilmiş olsa, yani işten çıkarılmış olsa da, kullanılmayan yıllık ücretli izinlerin tutarı en son alınan brüt ücret üzerinden hesap edilerek kendisine işten çıkış esnasında varsa eğer diğer tazminatları bunlarla birlikte ödenir. Şimdi pratikte bazen şununla da karşılaşıyoruz Bener. Bu soru gelmişken hemen onu da açıklayalım. Bazen çalışanlar şunu teklif edebiliyor işverene. İçeride işte şu kadar günüm var, 100 günü, 150, 200 gün birikmiş yıllık ücretli iznim var. Siz bunların parasını verin, ben de yıllık ücretli iznimi kullanmış olayım diye. Bazı işyerler bunu da yapıyor. Fakat bu hem yasal değil, hem de ileride çalışan bu konuda eğer bir dava sürecine giderse sanki o yıllık ücretli izinler hiç kullanılmamış gibi işlem görür. Yani yıllık ücretli izin süresi tekrar durur. O ödenmiş olan tutarlarda mahsup edilir, avans olarak gözükür. Dolayısıyla bunu tavsiye etmiyorum. Sadece yıllık ücretli izin parası işten çıkış anında ödenir. Öncesinde iznin genel gerekçesi bu. Çalışanın sağlığını korumak, güvenliğini korumak. Dolayısıyla da zamanında kullanılmalıdır.
3: Uğur Bilgi, bir kişi sürekli rapor alıp işe gelmiyorsa tazminatsız işten çıkarılır mı diye soruyor.
4: Kritik bir şey. Özellikle günümüzde işverenlerimiz, işletmeler bundan çok sıklıkla yakınır oldular. Çok sık rapor kullanımı oluyor diye. Şimdi burada çok sık rapor alınıyor diye bir kişinin hizmet akdi haklı sebeple feshedilemez. Bu yani tazminatsız işten çıkarmaya konu bir durum olmaz. Onu söyleyeyim daha açık bir ifadeyle. Ancak geçerli sebeple belki fesih, yani kıdem tazminatı ödenerek yapılabilir. Tabii burada hassas bir konu var. O da şu, bu raporların gerçekten bir sağlık sorunu sebebiyle alınıp alınmadı. Bazen şunlarla karşılaşabiliyor Bener. Kişi rapor alıyor. Aradan birkaç gün geçiyor. Diyelim ki bir haftalık, iki haftalık rapor aldı. Sosyal medya hesaplarından başka bir yerde bir tatil görüntüsü paylaşıyor. O zaman bu durum, evet, haklı sebeple feshe, yani tazminatsız olarak işten çıkarılmaya sebep olabilir. Yani buna dikkat etmek lazım. Yani kötü niyetli bir kullanım eğer işveren tarafından ispat edilirse, evet, tazminatsız bir çıkarma söz konusu olacaktır.
3: Pelin Tümer analık iznini sormuş. Ne kadar uzadı? Bu sürede iş yeri maaş ödemesi yapacak mı diyor.
4: Evet, analık izni konusunda geçen programlarımızda da sıklıkla konuştuk. 16 hafta olan analık izin süresi, doğum izin süresi 24 haftaya uzatıldı. Bu 24 haftanın işte ilk 8 haftasını doğum öncesi, 16 haftasını doğum sonrasında kullanma şeklinde bir düzenleme yapıldı, yasalaştı. Hatta şu da getirildi, eğer doktor raporu varsa doğuma son 2 haftaya kadar olan sürede çalışılabilip geri kalan 22 haftanın doğum sonrasında kullanılması da mümkün hale geldi. Bu da önemli bir gelişme. Diğer yandan babalarla da ilgili bir gelişme var elbette Belen. Burada da 5 gün olan doğum sonrası babalık izni de 10 güne çıkarılmış oldu.
3: 24 hafta, 8 haftası doğum öncesi, 16 haftası doğum sonrası olmak evet. üzere artık kullanılabiliyor analık izni. Sezer Uyar hafta tatiliyle ilgili bir soru göndermiş. İş yerimizde hafta tatili uygulaması sürekli değişiyor. Kaçıncı gün hafta tatili olmalı diye soruyor.
4: Yani sürekli olarak değişmesinden kastı günün değişmesi mi? Onu tam anlayamadım ama şunu söylemek lazım. Yani hafta tatili konusunda kesin olan bir şey var. Bir iş yerinde 6. günü, 6. çalışma gününü takip eden gün hafta tatili günüdür. Yani bir işçi iş yerinde 6 gün çalışmışsa 7. gün muhakkak hafta tatilidir. Ha bu hafta tatilinin belki soru o anlamda gelmiş olabilir. İlla pazar günü olması gerekmeyebilir. Yani hafta tatil kanunun dışında işveren işçisiyle anlaşırsa, çalışanın onayı varsa pazartesi de hafta tatili olabilir, salı da olabilir. Ama burada genel geçerli olan husus, kural 6. günden sonra gelen, yani 6. çalışma gününden sonra gelen günün hafta tatili günü olarak kabul edilmesidir. Yani 7. gün muhakkak hafta tatili olarak kullandırılmalıdır.
3: Peki, Dündar Urgancı fazla mesai soruyor. Süreler ne kadar olmalı ve fazla mesai SGK'ya bildirilir mi demiş.
4: Evet, yani sondan başlayayım. Fazla mesai sonucunda elbette ki bir ücret geri elde ediyorsunuz ve bunun da tabii ki Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekir. Peki süre ne kadar olmalı? Haftalık çalışma süresi 45 saat. 45 saatin üzerinde yapılan her bir saat çalışma fazla çalışma olarak nitelendirilir yasamızca. Ama bunun da tabii ki sınırları var. Günde 11 saati aşamaz bir çalışma. Yani fazla çalışma dahil 11 saatin üzerinde çalışma yapılamaz. Diğer yandan bir de yıllık bir sınır getirilmiştir. O da 270 saat. 270 saatin üzerindeki fazla çalışmalarda kanuni çalışma olarak sayılmamaktadır. Ama bunun üzerinde çalışma yapan yok mu? Var, birçok iş yeri var. Bu sürelerin de muhakkak, işte sorunun ikinci kısmına gelelim, SGK'ya bildirilmesi gerekir. Bildirilmemesi durumunda çok ciddi sonuçlarla karşılaşabilir iş yerleri, işverenler. Ücretin eksik bildirilmesi konusuna girer. Varsa kullandıkları işte asgari ücret desteği var, teşvikler var. Bütün bunlar yanabilir. Bu yüzden oldukça dikkat etmek ve fazla mesai konusunda iş yerlerinin titiz davranması gerekir kanaatindeyim.
3: Evet. Can Keleş, yurt dışında çalışan bir kişi için genel sağlık sigortası ödemesi yapılır mı, yapılmaz mı bunu soruyor.
4: Yok, yani genel sağlık sigortası primleri sadece adrese dayalı nüfus kayıt sistemi içerisinde Türkiye'deki yerleşik kişiler için söz konusu. Dışarıda eğer bulunuyorsa kişi, öğrenci olabilir, çalışıyor olabilir, adres değişikliğini muhakkak bildirmesi lazım. Bildirirse yurt dışındaki bulunduğu süreler için genel sağlık sigortası primi ödemesine gerek kalmayacaktır.
3: Haydar Altun şöyle bir soru göndermiş hocam. Sendika sürecinde olan bir iş yerinde bu sırada bir kişi işten çıkarılırsa tazminat ödenir mi?
4: Yani bu oldukça hassas bir konu. Yani Türkiye'de sendikalaşma oranı malum çok düşük seviyelerde. %12, 13, 14'ler civarında gidiyor, geliyor. Tabii iş yerlerinde bir sendikal bariyer çoğunlukla oluyor. Bu da bilinçsizlikten kaynaklanabiliyor. Eğer kişinin işten çıkarılması sadece sendikal faaliyetlere katılması sebebiyle yapılmışsa, ki buradaki ispat yükümlülüğü de çalışana ait elbette, bu durumda evet kişi hem kıdem tazminatını hak kazanabilir, hakkı neden nefesi, hem de sendikal tazminat dediğimiz bir tazminata mahkemeler hükmedebilir. Tabii bunun biraz önce söylediğim şekliyle sendikal faaliyetlere katılım sebebiyle çıkarılmış olması kaydıyla ödenmesi söz konusudur. Yoksa kişinin verimsizliği ya da ne bileyim işini yapmaması, zamanında işe gelmemesi gibi sebepler farklı. Sadece sendikal faaliyetlere katılması sebebiyle bir durum gerçekleşmişse mahkemelerimiz sendikal tazminatı uygulayabilir. Bunun da sonucu ağır, bir yıllık ücreti tutarında çalışanın.
3: Peki bir soru daha sorayım. Polat Düner, SGK borçları için bir yapılandırma çıkacak mı, bilgi var mı diye size soruyor.
4: Şimdi bir yapılandırma gündeme geldi. Biraz önce Burcu Hanım da haberlerde bunu verdi. Hatta Sayın Bendevi Palandöken de bununla ilgili bir yorumda bulundu. Vergi borçları ile ilgili. Buradaki teminat miktarları daha önce teminat isteniyordu yapılandırmada. İşte SGK'da 1 milyon liraydı. Şimdi 10 milyona kadar olan borçlar için bir yapılandırma söz konusu olacak. Fakat bu yapılandırma daha önceki yapılandırmanın benzeri değil. Ben onu söyleyeyim. Faiz, işlemiş faiz ve gecikme zammı silinmiyor. Sadece işlemiş faiz ve gecikme zammı ile birlikte o ana borç hesaplanıyor. Onun üzerinden yıllık %29 faiz işletiliyor. Bu daha önce %39'du. Şimdi %29'a düştü. Tabii ki biraz önce de yine NTV haberlerinde izlediğimiz gibi işletmelerimiz bunun faizsiz olması yönünde isteklerini belirttiler.
3: Peki. Takipçisi olacağız. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere. Tobeti Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte sorularınızı yanıtladık. Bizlere sorularınızı her zaman ntv.com.tr adresinden iletebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar.

0: NTV Radyo. Reklam. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
10: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
11: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
10: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: NTV Radyo.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Avrupa Kupalarına katılım için Türk takımlarının ön elemelerdeki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise Danimarka'nın Midtjylland takımı oldu. Siyah-beyazlılar ikinci ön eleme turunda ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı 30 Temmuz'da Danimarka'da oynayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci ön elemesinde Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. A milli takım Avustralya yenilgisini telafi etmek için gün sayıyor. Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın önlerinde kazanılacak 6 puan olduğunu hatırlattı ve Paraguay maçını işaret etti.
4: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah ilk maç Paraguay maçı, onu da kazanıp 3 puan almak istiyoruz. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda baskısı vardı çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah yeni performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Biz bitti demeden bitmez. O zaman slogan öyleydi. 2008'de bizim yaşımız biraz daha yetiyordu. Çok mutlu olmuştuk. Bence ülkemiz de bunu bekliyor. Galip gelsek de mutlu olsak diye bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz. Bunu da yapacağız.
5: Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bize iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Çalıştığımız bir yerden gol yemek gerçekten insanı üzüyor yani. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiyim. Gruptan çıkamazlar dediler. Gruptan çıktık. Avusturya hazırlık maçında 6 tane attı. Yenme şansınız yok dediler. Yine yendik. Hollanda maçını nasıl kaybettiğimizi herkes biliyorsunuz yani. En iyi oynadığımız şekilde kaybettik. Biz yılmadan devam edeceğiz ya. Pes etmiyoruz. Daha önce bir maç oynandı. Paraguay maçında zaten bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Kazanıp bu gruptan çıkacağız hep beraber.
3: Dünya Kupası'nda gün 4 maçla tamamlandı. I grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Kylian Mbappe 2 golle yıldızlaştı. Grubun diğer maçında Norveç, Irak'ı 4-1 ile geçti ve 3 puanla başladı. J grubunda ise Avusturya, Ürdün'ü 3-1 yendi. Geceye damga vuransa Lionel Messi oldu. 39 yaşındaki yıldız, Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükselterek rekoru egale etti.
6: Lionel Messi, futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Arjantin'in süper yıldızı Cezayir karşısında hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Messi böylece bu alanda rekorun sahibi Alman Miroslav Klose'yi yakaladı.
7: Rekora ortak olmak gurur verici ama pek de bir şey ifade etmiyor. Sonuçta bu sadece bir istatistik. Yaşadığım her şey inanılmaz. Tüm hedeflerime ulaştım. Hatta bazılarını hayal bile edemezdim. Artık bunun keyfini çıkartıyorum. Dünya Kupası'nda ilk maçlar zordur. Ama biz topa sahip olmadığımızda iyi savunma yaptık.
6: Lionel Messi bir gol daha atması halinde rekorun tek sahibi olacak. Ancak Kylian Mbappe onu yakından takip ediyor. Fransa'nın Senegal'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Mbappe bu turnuvadaki gol sayısını da 14'e yükseltti.
3: 2026 Dünya Kupası ile futbol dünyasına giren su molaları yeni bir tartışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı kuruluş molalardaki reklamlardan 333 milyon dolar kazanırken maçlara verilen aranın oyun temposunu düşürmesine tepki gösterenler de var.
6: Su molaları 2026 Dünya Kupası'nı izleyenleri ikiye böldü. Turnuvada ilk kez devreye giren uygulamada hakemler iki devrede de oyunu birer kez durduruyor. Sıcak havalar gerekçesiyle ismine su molası verilen aralar 22. dakika ve 67. dakikalarda yapılıyor. Sporcuların sıvı ihtiyaçlarını gidermesi hedeflenirken su molaları yayıncı kuruluşlar için de önemli bir gelir kapısına dönüştü. The Wall Street Journal'ın haberine göre 3'er dakika süren molalarda 30 saniyelik reklam alanları grup aşamasında $200,000 satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı milli maçlarda fiyatı $750,000 kadar yükseltiyor. Toplamda 832 potansiyel maç içi reklam alanından elde edilecek gelirse $333 milyon olarak hesaplanıyor. Spor ekonomisini büyüten bu hamleye tepki gösterenler de var. Teknik direktör Jürgen Klopp yeni uygulamayı samimi bulmuyor.
1: Futbol klimalı ofislerde oturan yöneticilerin elinde rehin tutuluyor. Sözde su molaları, bize oyuncuların sağlığını koruyan bir kalkan, sıcaklığa karşı çekilmiş asil bir kılıç olarak sunuldu. Ama gerçekte ne? Bu, sponsorlar için inşa edilmiş altın kaplama bir kafesten başka bir şey değil.
6: Hollanda milli takımı kaptanı Virgil van Dijk da hava sıcak olmadığında maçlarda molaya gidilmesini garipsediğini söyledi. Su molalarının oyunun temposuna etkisi FIFA'nın paylaştığı maç raporlarına da yansıdı. Örnek gösterilen 4 maçta molaların öncesinde ve sonrasında momentumun değiştiği grafiklerde görüldü. Futbol dünyasını ikiye bölen uygulamanın Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğine dair alınmış bir karar yok. UEFA ve FIFA kurallarda yeni bir değişikliğe gitmezse 3'er dakikalık aralar turnuvadan sonra rafa kalkacak.
3: Basketbol Süper Ligi final serisindeki eşitlik bu akşam bozulacak. Beşiktaş Gen'le Fenerbahçe Beko serinin 3. maçında karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20'de başlayacak. Seride bir birlik eşitlik var. 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında Ankara'da sahne alacak. Milliler saat 19.30'da Belçika ile karşılaşacak. İlk haftayı 2 galibiyetle tamamlayan Filenin Sultanları Belçika'nın ardından Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Perşembe günü şiddetli rüzgarla yağış geliyor. İstanbul bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar inecek. Gece ise 13 derece. Ankara'da yine şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. İzmir'de de bazı ilçelerde yağmur şiddetli yağacak. Ankara 30, İzmir rüzgarlı 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hava bulutlanırken hissedilen sıcaklık rüzgarlı alanlarda öğle 18, akşam 13 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya arasında sel ve dolu tehlikesi var. Kayseri 30 derece, Cuma yağış tüm bölgeyi etkileyecek. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli boyunca geniş alanda yağış kısa sürede çok şiddetli yağacak. Sel ve dolu riski yüksek. Poyraz da kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de Perşembe Isparta'da, Cuma bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış var. Adana 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu kesiminde de yağışlar su baskını yaratabilecek kadar çok şiddetli. Samsun'sa parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde sağanak yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu Lodos'la sıcak. Sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. Çatalca yolu caddesi Temahmediye yönü bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritlerin trafiğe kapatıldığı belirtilmiş. Ayrıca Kağıthane Ayaza yönü yine sağ şeritte bakım onarım çalışması nedeniyle kapalı durumda. Tem Altınşehir Halkalı ve Şile yolu Tepeüstü Çekmeköy yönü içinde yine bir şeridin trafik kazası nedeniyle kapandığı ve bu bölgelerde yoğunluk yaşandığı ifade edilmiş. Ana arterlerde yoğunluk seviyesi en üstte İstanbul'da. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için çift yönlü sıkışıklık var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. ABD ve İran anlaştı, dijital imzalar atıldı. Ancak Donald Trump İsviçre'deki resmi tören öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'la anlaşamazsak ya da sonrasında yanlış yaparlarsa vururuz dedi. İran'a yaptırım yapılacağı iddialarını yalanladı. Anlaşmanın içeriğine dönük de sızan bilgiler var. Ayrıntılar birazdan. CHP'de hareketli bir gün yaşanıyor. Genel merkezde MYK toplantısı sürüyor. Az sonra parti sözcüsü alınan kararları açıklayacak. Özgür Özel cephesi ise kurultay için toplanan imzaları parti yönetimine sundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası resmen düştü. İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddiasıyla açılan davada nihai karar az önce duyuruldu. Yargıç davanın düşürülmesine hükmetti. Dünya Kupası'nda iki favori sürprize izin vermedi. Fransa, Senegal'i, Arjantin, Cezayir'i rahat geçti. Tangocuların süperstarı Messi yine şov yaptı. Hat-trick'le Dünya Kupası tarihine adını yazdırdım. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası resmen düştü. Mahkeme bu konudaki kesin kararını açıkladı. Dava Manhattan Bölge Yargıcı Richard Berman'ın kararıyla düştü. Dava Halkbank aleyhine 2019'da açılmış, İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddia edilmişti. Mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi için anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen 90 günde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilememişti. Bu nedenle savcılar mahkemeden ceza davasının düşürülmesini talep etmişti. CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti. Özel, kurultayda ısrarcı olduklarını, partinin seçime girememe ihtimaline karşılık yeni parti hazırlığında olduklarını söyledi. Aralarında 74 il başkanının da bulunduğu 80 il örgütünden temsilciler genel merkeze gelerek noter aracılığıyla toplanan 833 ıslak imzalı belgeyi sundu. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, bugün itibariyle yapılması gereken hızlı bir şekilde olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmasıdır dedi. 10 gün içinde kurultay kararı alınmaması halinde gerekli hukuki süreçleri başlatacaklarını belirtti. Genel merkezde ise bugün Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Toplantıda yeni ihraçlarla ilgili bir karar alınıp alınmadığı az sonra belli olacak. Parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK'da alınan kararlara ilişkin açıklama yapacak. CHP'den yeni bir gelişme daha. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını duyurdu. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin red kararını Danıştay'a taşıdı. Temiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Dilekçede kararın hukuk güvenliği ilkesini, idari istikrarı ve kazanılmış hakları ihlal ettiği öne sürüldü. Diploma iptaline ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması da istendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü. Görüşmeyi Tanrıkulu sosyal medya hesabından duyurdu. Devlet Bahçeli ile memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim mesajını paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Bir satranç oynanıyor dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.
4: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmalara bu cümlelerle katıldı. Süreci yeni bir satranç oyunu olarak tanımladı. Dervişoğlu'ndan bu açıklamalar grup toplantısı sonrasında geldi. Grup toplantısında ise DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yapacağı mitinglere tepki gösteren Dervişoğlu, Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
4: İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum.
2: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
5: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri ve kamu görevlilerinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma dosyasında inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan isimler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da var. Akyılmaz'ın rüşvet olarak değerlendirilen 500 bin liralık ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği iddialar arasında yer aldı. Özlem Akyılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde büro memuru olarak görev yaptığı ve Ankara'da ikamet ettiği belirtildi.
3: NTV Radyo.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmaya dair yeni değerlendirmelerde bulundu. İran'la anlaşmazsak ya da sonrasında yanlış yaparlarsa vururuz dedi. Trump, G7 zirvesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile ortak açıklama yaptı. İran'la güçlü bir anlaşma yaptık, Hürmüz Boğazı açıldı, petrol fiyatları çakıldı, anlaşma en çok piyasaları mutlu etti dedi. Eğer mutabakat zaptı metnini beğenmezsem ya da İran yanlış yaparsa bomba ve füze atmaya geri döneriz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı mutabakat çerçevesinde İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacakları iddiasını yalanladı. Tahran'a yaptırımların derhal kaldırılmayacağını söyleyen Trump, Lübnan'daki duruma da değindi. Hizbullah'la ilgilenmesi konusunda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla görüştüğünü söyledi. Trump, G7'nin kapanışında bir basın toplantısı daha düzenleyecek. O konuşma başladığında mikrofonu Fransa'ya çevireceğiz. ABD-İran anlaşması konusunda NATO'dan da açıklama geldi. Genel Sekreter Mark Rutte, mutabakatın Tahran'ın nükleer silaha ulaşma riskini ortadan kaldırma fırsatı sunduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının muazzam bir adım olacağını belirtti. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere NATO müttefiklerinin desteğe hazır olduğunu aktardı. Rutte, ABD'nin Avrupa'daki asker sayısını azaltma kararının ardından Avrupa ülkelerinin ittifakın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk aldığını söyledi. Dondurulmuş varlıklar ABD ile İran arasındaki mutabakatın önemli maddelerinden biri. Müzakerelerin durumuna göre bu varlıkların serbest bırakılması planlanıyor. Amerikan basını Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının ülkelere göre dağılımını çıkardı.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat zaptının şartlarından biri, İran'ın yurt dışında dondurulmuş varlıklarının müzakereler doğrultusunda serbest bırakılması. Tahran yönetimine göre İran'ın yurt dışında dondurulan varlıkları 100 milyar doları buluyor. Uzmanlara göre ise bu miktar daha az. Bazı varlıklar o kadar eski ki 1979 devrimine kadar uzanıyor. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, bu varlıkların büyük bölümünün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle uygulanmaya başlanan yaptırımlara dayandığını yazdı. İran petrolün ana alıcısı Çin, tarlanın burada dondurulmuş varlığının 20 ila 50 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Washington, Pekin yönetiminin ödeme yapmasını engelleyebiliyor. Çünkü tüm ödemelerin para birimi Amerikan doları. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, finans kuruluşlarını dolar sisteminden bloke edebiliyor. Irak ise İran'dan büyük çapta elektrik ve doğalgaz satın alıyor. Ancak Washington'ın yaptırımları Bağdat'ı uzun süredir ödeme yapmaktan alıkoydu. Burada da Tahran'ın 15 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor. Trump, Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekinmeden önce Hindistan'da İran'dan en çok petrol satın alan ikinci ülkeydi. Yaptırımlarla birlikte Yeni Delhi'de 7 milyar dolar dondurulmuş oldu. Güney Kore'de Hindistan'la benzer durumdaydı. Ancak daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan esir takası kapsamında dondurulan 7 milyar doların büyük bölümü Katar'a transfer edildi. Transfer edilen varlıkların büyük bölümünün İran için temel insani amaçlarda kullanılması planlanıyordu. Washington'ın bu tutumunu değiştiren İran destekli Hamas'ın İsrail'e düzenlediği 7 Ekim saldırısı oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakerenin büyük bölümü de Katar'daki dondurulmuş varlıkları kapsıyor. İran'ın Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Lüksemburg ve Umman'da da toplamda 8 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor.
2: ABD ve İran arasındaki barış mutabakatının etkisiyle petrolde başlayan düşüş devam ediyor. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberlerle birlikte fiyatlar 80 doların altına indi.
5: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
6: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
5: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek birer tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
6: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
5: Petrol, savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın, bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
0: NTV Radyo.
2: Tavuk üreticilerine yönelik soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Mahkemeye yapılan itiraz sonucu 4 şirkete yönelik karar kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında denetim kayyumu atanan Gedik Piliç, Er Piliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun itirazı yerinde bulundu. Kayyum kararı iptal edildi. Benzer itirazın soruşturmada yer alan diğer şirketler tarafından da yapıldığı biliniyor. Ancak onlarla ilgili henüz bir karar çıkmadı. 12 Haziran'da başlayan soruşturmada 13 tavuk üreticisi firmanın yüksek fiyat uygulamalarıyla haksız kazanç elde edildiği iddia ediliyor. 35 yaşında hayatını kaybeden dizi oyuncusu Ece İrtem için Aydın'da cenaze töreni düzenlendi. İrtem film ve dizi oyuncusuydu. Özellikle Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle tanınmıştı. Vefatından bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Avukatı ilk belirlemelere göre İrtem'in kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceğini söyledi. Ece İrtem için memleketi Aydın'da tören düzenlendi. Genç oyuncu Kuşadası'nda toprağa verildi. Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz duruşma sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan savcı kurtarılamadı. 49 yaşındaki savcı Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada görevliydi. O sırada fenalaşıp kürsüde yığıldı. Adliyeye giden sağlık ekipleri Uyumaz'ın duran kalbini tekrar çalıştırdı. Ancak hastaneye kaldırılan savcı kurtarılamadı. İzmir'de 2 yıl önce Servet Polat yediği kumpir sonucu hayatını kaybetmişti. Malzemelerde ölümcül salmonella bakterisi tespit edilmişti. Açılan davada karar çıktı. Mahkeme ölen kadının çocuklarına 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
5: Kumpir yedikten 2 gün sonra hayatını kaybetmiş, malzemelerde ölümcül bakteri tespit edilmişti. Ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat verilecek. Annesini kaybeden iki kardeş karara tepki gösterdi.
7: Bir insan ya, bir annenin hayatı 50 bin. Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gelmeyecek. Ama bu kadar da ben adalet arıyorum ya.
5: Olay İzmir Buca'da 28 Aralık 2024'te meydana geldi. Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek bir restoranda kumpir yedikten sonra rahatsızlandı. 60 yaşındaki Servet Polat 2 gün sonra evinde ölü bulundu. Aynı işletmede kumpir yiyen başka kişilerde de zehirlenme belirtileri vardı. Yapılan incelemelerde malzemelerde insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olan salmonella bakterisine rastlandı. İşletme sahibi tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Eşiyle birlikte 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Hayatını kaybeden Servet Polat'ın çocukları 500'er bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme iki çocuğa 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
8: Verdikleri parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek. Hani biz paradan değiliz.
5: Servet Polat'ın çocukları kararı istinafa taşıyacak.
2: Sivas'ta son bir ayda 5 kişi kene nedeniyle hayatını kaybetti. Bazı hastaların ise tedavisi sürüyor. Uzmanlar bu yıl fazla yağışlardan dolayı vakalarda artış olabileceğini söylüyor.
5: Son bir ayda 5 kişi kene nedeniyle hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi sürüyor. Uzmanlar yağışlardan dolayı kene sayısının arttığını belirterek vakalarda artış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
9: Bu ölümlerin bir nedeni de aslında biraz geç kalmaları hastaların, bize vaktinde gelmemeleri. Bu ölümler daha çok vaka geciktiği zaman, destek tedavisini erken başlayamadığımız zamanlar biraz daha fazla oluyor.
5: Yazın gelmesiyle birlikte kene vakaları da sık görünmeye başlandı. Özellikle Sivas'taki tablo endişe verici. Kentte bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle 26 kişi tedavi gördü. Bunlardan 5'i bir ay içinde hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Uzmanlar bu yıl fazla yağışlardan dolayı kene sayısında artış olduğunu, bunun da vakalara yansıyabileceğini söyledi. Uzmanlar kene vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
9: Otların çok olduğu yere gitmemelerini öneriyoruz. Tabii gittikleri zaman da özellikle pantolon paçalarını çorabın içine vermelerini, daha kapalı kıyafetler giymelerini ve kenenin fark edilmesini sağlayan açık renkli kıyafetler giymelerini öneriyoruz.
2: İstanbul Sarıyer'de galeri sahibini bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın sosyal medyadaki bir sohbet kanalından tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verildi.
10: Kafede oturan iş insanını silahla bacağından vurdu. 16 yaşındaki çocuk saldırganın tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. Saldırı için 200 bin lira aldığı iddia edildi. İstanbul Sarıyer'de 13 Haziran'da yaşanan olay sonrası yakalanan çocuk şüpheli polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine sosyal medyada üye olduğu İnfaz Grubu isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü. Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor. Yaşanan olay çocuk suçlularla ilgili korkunç gerçeği bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyadaki tetikçi siteleri, iş yeri kurşunlamadan adam öldürmeye sosyal medya tetikçi ilanlarıyla dolu.
11: Üstad, ufak bir gözdağı vermek için iş yeri kurşunlama işi gerek. Yardımcı olur musun? Kaç liraya patlar bana?
10: Çocuk tetikçilerin kullanıldığı bu karanlık düzenin arkasındansa genellikle yeni nesil suç örgütleri çıkıyor.
12: Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete yeni nesil suç örgütleri açıkçası suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor. Ve aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki çok rahatlıkla sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları bile yapabiliyorlar. İşte o örneklerden biri, bakın, tetik işi yapılır, işi olan yazsın demiş buraya.
13: Yönetici kadrosu var. Bu yönetici kadrosu X bir iş adamına çökmek istiyor. Size ceza kestik, bize 10 milyon dolar vereceksiniz diyor. Fakat sosyal medyadan devşirilen gençler o kafa takımının yönlendirmesiyle bu iş adamının iş yerine, evine, arabasına, ya buna ulaşabilecekleri alanlara silahlı eylem yapıyorlar.
10: Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.
13: Türk Ceza Kanunu kişiyi çocuk sayıyor ve onun işlemiş olduğu suçtan dolayı cezayı 4/3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor. O 1 yılın da infaz kanuna göre yatar süresine bakarsak yok.
2: Sırada haber turu var. MİT terör örgütü DAEŞ'in medya yapılanması sorumlusunu yakaladı. Ahmet Kazancı isimli terörist Türkiye'ye getirildi. Kazancı'nın Afganistan-Pakistan alanında Horasan vilayetinde görev aldığı, kodanın adınınsa Ebu Ubeyde olduğu öğrenildi. MİT teröristin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak örgüt faaliyetlerine devam edeceği istihbaratına ulaştı. Düzenlenen operasyonla sınır hattında yakalandı. Elazığ'da havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Zeynep İzgi 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yoğun bakımda olan Zeynep'ten bugün acı haber geldi. Küçük kızın cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi. 2 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken göçük altında mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor. Madencilik şirketinin bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetlerinin yılbaşında durdurulmuş olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 2025'in 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu. İlk sıra yine değişmedi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu bir kez daha TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ'ı Ford Otomotiv, Star Rafineri, Oyak Renault ve Toyota takip etti. Sonuçları açıklayan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, 500 kuruluşun karının %57 artışla 1 trilyon liraya yükseldiğini söyledi. İstanbul Boğazı dev bir deniz aracının geçişine sahne oldu. Denizlere boru döşeme amacıyla kullanılan vinç gemisi sabah saatlerinde Marmara açıklarına geldi. Römorkörlerin eşlik ettiği geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatıldı. 198 metre boyunda 135 metre yüksekliğindeki vinç gemisi 118 bin gross ton ağırlığa sahip. Libya'dan gelen gemi Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek üzere Karadeniz'e açıldı. Bir canlı yayına devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da G7 zirvesinde konuşuyor.
14: Bakın, şu kadarını söyleyeyim ve herkes söylüyor bunu. 3 hafta önce Çin lideri Xi ile harika bir görüşme gerçekleştirdim. Açık ara dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerine sahibiz. İlk dönemimde bunu inşa ettik. İkinci dönemimde de bunu çalışıyoruz. Bunun bir kısmını akılsızca biliyorsunuz çarçur ettiler. Gücümüzün büyük bir kısmını Afganistan'da, Ukrayna'da çarçur ettiler. 350 milyon doları ancak dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz bunu. Venezuela'da gördünüz. Düşünün 48 dakika sürdü sadece ve şimdi Venezuela ilişkilerimiz harika. Savaşın bedelini 40 kez ödedi. Düşünün milyonlarca varil petrol aldık Venezuela'nın. Ve tabii ki sadece biz değil, Venezuela da bundan çıkar sağladı. Ve sonrasında da İran'a gittik ve ilk haftasında askeri olarak İran'ı tamamen yenilgiye uğrattık. Kimse bunu yapılabileceğini düşünmüyordu. İsrail'in saldırılarını durdurmasını istiyor musunuz? Kendilerini müdafaa etmeye devam etmelerini istiyorum. Ancak bu konuda doğru bir muhakeme yapmalarını istiyorum. Soruyu anlamadım. Ne demek?

0: Yaptığımız görüşmeler sadece liderler için de yaptık ve liderlerimiz, görüştüğüm liderler, yani G7 ülkelerinin liderleri dışındaki diğer liderler de ellerinden geleni yapmaya hazırdılar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, harika, yapay zeka konusunda da harika bir görüşme yaptık. Üst düzey isimler buradaydı ve muazzam miktarda yapay zeka tesisleri inşa ediyoruz. Yapay zekada da açık ara dünyada lideriz. Çok yapıcı bir görüşme oldu. Anthropic'le müzakereler nasıl? Evet, o da buradaydı. Onunla da ilgili bir sıkıntı yok. Enerji işbirliği konusunda neler diyeceksiniz peki? Hindistan'ın sizden enerji satın alması konusunda ne düşünüyorsunuz? Harika ilişkilerimiz var. İstedikleri her şeyi alabilirler. Harikayız. Daha yakın olmamız mümkün değil gerçekten. O da, ben de aynı şekilde ve uluslarımız gerçekten. Ama tabii ki olay bizimle başlıyor. Evet, daha yakın olamazdık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde Fransa'da yaptığı konuşmadan bir bölümü mikrofona getirdik. Gelişmelerle hemen devam edelim. Bültenimizin başında duyurmuştuk. CHP'de MYK toplantısı yapılıyor ve yeni isimler disipline sevk edildi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 4 il başkanının kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Tekrar edelim bu sıcak gelişmeyi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 4 il başkanı CHP'de disipline sevk edildi. Bu sıcak gelişmeyi de böyle paylaşmış olalım. Giresun'da yaşayan Elmalı ailesi iki evlatlarını ender görülen bir hastalıktan kaybetti. Aile, filme de konu olan Lorenzo'yu aile tedavi ettikleri çocuklarını hayatta tutmayı başardı. Şimdi 30 yaşında olan Kadir Elmalı dünya evine girdi.
2: İki çocuklarını aynı hastalıktan kaybettiler. Yurt dışından getirdikleri Lorenzo yağını kullanıp kızlarının iliği de diğer hasta çocuklarını hayata tutundurdular. Elmalı ailesinin yıllar önce yaşadığı o zorlu günler geride kaldı.
3: Ailemle birlikte en büyük sıkıntılıklara, en şeyleri açtık. Zorluğumuz çok oldu. Ama gerektiği gibi Allah'ın izniyle birlikte bugünüme geldim. Artık evleniyorum.
2: Giresun'da yaşayan Ali ve İmat Elmalı çiftinin iki çocuğu 30 yıl önce ADD hastalığına yakalandı. Beyin ve böbrek üstü bezlerinde hasara yol açan genetik hastalık nedeniyle çocuklar 3 sene arayla hayatını kaybetti. O sırada çiftin diğer çocukları Kadir'de de aynı hastalık tespit edildi. Doktorlar yurt dışından getirilen Lorenzo yağ ilacının düzenli kullanılmasını önerdi. Ancak Kadir'in hayata tutunabilmesi için kız kardeşten ilik nakline de ihtiyaç vardı. Bunun üzerine aile bebek sahibi olmaya karar verdi ve bir kız çocukları dünyaya geldi. Güldeniz 5 yaşına geldiğinde ondan alınan ilik o dönem 11 yaşında olan abiyi Kadir'e nakledildi.
4: O zaman çok küçüktüm, çok bir şey hissedemiyordum. Ama şimdi eğer ben olmasaydım abim de olmayacaktı. O şu anda bana bir dayanak. Hani her ne olursa olsun hemen arkamda bitiyor.
2: Kadir Elmalı geçirdiği zorlu yılların ardından sağlığına kavuştu. Ailenin yaşadığı mücadele 1992 yapımı ödüllü Lorenzo'nun Yağ filmini andırdı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, ADD hastalığına yakalanan çocuklarını kurtarmak isteyen ailenin mücadelesini anlatıyor. Zorlu hastalıktan kurtulan Kadir Elmalı şimdi 30 yaşında. Ailenin yıllar süren acısı Kadir Elmalı'nın dünya evine girmesiyle yerini mutluluğa bıraktı.
1: Trafik İstanbul'un en önemli sorunlarından. Araçlarıyla Levent ve Maslak'taki işlerine yetişmeye çalışanlar sabahın 5'inde evlerinden çıkıyor. İş yerlerinin önünde park yeri bulup mesai saatine kadar uykuya dalıyorlar.
5: Her zaman yastığımız burada yani. Yastığımız hep yanımızda. Ben 5.30'da çıkıp 2 saat burada bekliyorum. Trafiğe kalmamak için gece yarısı çıkıyoruz yani yola. Hani ne kadar erken gelebilirsek o kadar iyi, gelip burada arabada uyuyoruz.
2: Sabah saat 6.30 ve İstanbullular çoktan iş yerlerinin önünde. Kimi araçların içinde uyuyor, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor. Sayıları giderek artan çalışanlar trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor.
6: Köprü trafiği çok şiştiğinden dolayı biraz erken gelmemiz gerekiyor.
7: Erken geldiğimde

0: sabah telefonumda haberleri okuyorum. Burada kahve içmeye arkadaşlarımla birlikte çıkıyorum. O şekilde zamanı değerlendirmeye çalışıyorum.
1: Kaçta geldiniz Levent'e?
2: 6 gibi. Çok fazla trafik oluyor. Büyükçekmece'den geliyorum. Trafiksiz bir ortamda yaklaşık olarak 35-40 dakika falan sürüyor. 7-7.30'dan sonra falan yola çıkarsanız yaklaşık olarak 1 saat 50 dakika, 2 saati bulabiliyor. Burada yürüyüş yapıyorum sokaklarda.
3: İstanbul trafiğinde yetişemiyoruz yani. O yüzden erken çıkmak zorunda kalıyoruz.
4: Araçlarında yastık, battaniye bulunduruyorlar. Mega kentte milyonlarca çalışanın hayatı artık saate göre değil, trafiğe göre şekilleniyor.
5: Bölgemde Levent, Beşiktaş, Taksim bölgesi. Kendimle Bahçeliler, Yenibosna'da oturuyorum. O yüzden çok erken çıkmak zorundayım. Birazcık geç kalırsam işime geç kalacağım. Bazen de işlerim varsa onları hallediyorum. Makyaj yapmak gibi, günü planlamak gibi.
6: Ben 7'den beri buradayım. 7'den önce burada olmam gerekiyor. Geri kalan bir saati de arabada geçiriyorum. Ya uyuyarak ya YouTube'dan maç özetlerini seyrediyorum. Ben buraya 25-30 dakikada geliyorum ama geç çıkarsam 1,5 saati bulur. Yani yolda ekstradan 1 saat daha kaybetmiş olurum.
4: Trafik İstanbulluları sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor.
7: Bu hafta sonu 2,5 milyon aday üniversite sınavına girecek. Adaylar için artık son 3 gün. Eğitim uzmanı Fatih Demir, adayların kalan zamanda eksik gördükleri noktalara odaklanmalarını ve dinlenmelerini öneriyor.
8: Eksik konuların üzerinden geçiliyor, eğitmenler öğrencilere son tavsiyeleri veriyor. Yüksek öğretim kurumları sınavı öncesi adaylar heyecanlı.
9: Son haftalarda sabahları TYT seri denemelerine giriyorum. Öğlene doğru cevaplar çıkan sonra da yanlışlara bakıp onları kontrol ediyorum. Tekrar çözüyorum. Böyle akıyor son hafta olarak. Son bir gün kala falan belki çalışmayı bırakırım.
10: Sınavımı çözüyorum, odaklanıyorum. Çok eğer odağım kayarsa bir yudum su alıp devam ediyorum.
8: 20-21 Haziran'da yapılacak sınav için eğitimciler derin çalışmaya girilmeden hap bilgilere bakılmasını öneriyor.
11: Özellikle son 1-2 günün psikolojisini çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Çünkü öğrenciler çok fazla stres oldukları zaman bu sınav performansına yansıyor. Daha rahat, daha az bilgi odaklı çalışırlarsa daha verimli geçeceğini düşünüyorum.
8: Uzmanlar sınav heyecanını yenebilmek için stresi yönetebilmenin önemine vurgu yapıyor.
11: Öğrenciler turlama tekniğini güzel kullanırlarsa, nefes egzersizlerini güzel yaparlarsa, özellikle soru köklerini daha dikkatli okuyup, olumlu kökte artı işareti, olumsuz kökte sorunun yanına eksi işareti koyup, dikkat hatasını minimuma indirgeyebilirlerse, çok daha başarılı bir sınav geçireceklerini düşünüyorum.
7: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı-Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm Cuma günü hizmete girecek.
4: Halkalı-Marmaray istasyonuyla İstanbul Havalimanı arası metro ile birleşiyor. 31,5 kilometre hatla Marmaray'dan inen bir yolcu 30 dakikada havalimanına gidebilecek. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki metro 22 kilometre daha uzayacak. Halkalı-Arnavutköy arasındaki kısım 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Halkalı-Arnavutköy arasındaki bölümün tamamlanmasıyla 5 istasyon daha hizmete girecek. Böylece metronun toplam uzunluğu 69 kilometreye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gayrettepe'den metroya binen bir yolcunun kesintisiz olarak 57 dakikada Halkalı Marmaray istasyonuna ulaşabileceğini söyledi.
12: Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız.
4: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy metrosuyla, Olimpiyat Stadı'nda Ataköy metrosuyla entegre olacak. Gayrettepe Havalimanı metrosu da sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldı. Cuma günü yapılacak törenle birlikte o hatta yeniden devreye girecek.
7: Geçtiğimiz hafta halka arz olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında dördüncülüğe yükseldi. Şirketin hisse senetlerinin toplam değeri 3 trilyon doları geçti.
4: Elon Musk'ın uzay, havacılık ve yapay zeka devi SpaceX, gerçekleştirdiği tarihi halka arzın ardından yükselişini sürdürüyor. 12 Haziran'da hisse başına 135 dolar fiyatta borsaya merhaba diyen şirket, yatırımcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede piyasa değerini hızla yukarı taşıdı. İşlem görmeye başladığı günden bu yana ivmesini kaybetmeyen hisseler kısa süre içinde 210 dolara aştı. Halka arz sonrası hisseler %54'ün üzerinde prim yaptı. Tek günde Apple ve Tesla gibi devlerin işlem hacmini aştı. Şirketin halka arz sürecinde ek satış opsiyonlarının kullanılmasıyla elde edilen toplam brüt gelir 85 milyar dolara aştı. Bu artışla SpaceX değerleme açısından 3 trilyon dolara geçerek Amazon'un yaklaşık 300 milyar dolar, Microsoft'un ise yaklaşık 20 milyar dolar üzerine çıktı. Dünyanın en değerli 4. halka açık şirketi oldu. Dünyanın en değerli şirketi 5 trilyon dolara aşan değeriyle Nvidia. SpaceX'in Nvidia'yı geçmesi için hisse fiyatının 395 dolara yükselmesi gerekiyor. Hisse fiyatı 300 dolar seviyesine erişmeyi başarırsa şirket değeri yaklaşık 4 trilyon dolara yaklaşacak. 333 dolara gördüğünde ise Apple'ı geride bırakacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
13: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
14: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bambaşka yere taşır Toyota. ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır
2: Toyota. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Bugün Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 36 derecenin üzerindeki değerler nedeniyle sıcak çarpması riski artıyor. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen göstermeli. İstanbul ve İzmir'de kuvvetlenen rüzgar günlük yaşamı zaman zaman etkileyebilir. Deniz ulaşımında aksamaların yaşanmasının yanı sıra rüzgarın kuvvetli, nemin az olması orman yangını riskini arttırıyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Mobiliz. Tek reklam.
5: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
4: Tek reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Avrupa kupalarına katılım için Türk takımlarının ön elemelerdeki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise Danimarka'nın Midtjylland takımı oldu. Siyah-beyazlılar 2. ön eleme turunda ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı 30 Temmuz'da Danimarka'da oynayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön elemesinde Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. A milli takım Avustralya yenilgisini telafi etmek için gün sayıyor. Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın önlerinde kazanılacak 6 puan olduğunu hatırlattı ve Paraguay maçını işaret etti.
9: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah ilk maç Paraguay maçı, onu da kazanıp 3 puan almak istiyoruz. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda baskısı vardı çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah yeni performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Biz bitti demeden bitmez. O zaman slogan öyleydi. 2008'de bizim yaşımız biraz daha yetiyordu. Çok mutlu olmuştuk. Bence ülkemiz de bunu bekliyor. Galip gelsek de mutlu olsak diye bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz. Bunu da yapacağız.
10: Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bize iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Çalıştığımız bir yerden gol yemek gerçekten insanı üzüyor yani. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiyim. Gruptan çıkamazlar dediler. Gruptan çıktık. Avusturya hazırlık maçında 6 tane attı. Yenme şansınız yok dediler. Yine yendik. Hollanda maçını nasıl kaybettiğimizi herkes biliyorsunuz yani. En iyi oynadığımız şekilde kaybettik. Biz yılmadan devam edeceğiz ya. Pes etmiyoruz. Sadece bir maç oynandı. Paraguay maçında zaten bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Kazanıp bu gruptan çıkacağız hep beraber.
8: Dünya Kupası'nda gün 4 maçla tamamlandı. I grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Kylian Mbappe 2 golle yıldızlaştı. Grubun diğer maçında Norveç, Irak'ı 4-1 ile geçti ve 3 puanla başladı. J grubunda ise Avusturya, Ürdün'ü 3-1 yendi. Geceye damga vuransa Lionel Messi oldu. 39 yaşındaki yıldız Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükselterek rekoru egale etti.
11: Lionel Messi futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Arjantin'in süper yıldızı Cezayir karşısında hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Messi böylece bu alanda rekorun sahibi Alman Miroslav Klose'yi yakaladı.
12: Rekora ortak olmak gurur verici ama pek de bir şey ifade etmiyor. Sonuçta bu sadece bir istatistik. Yaşadığım her şey inanılmaz. Tüm hedeflerime ulaştım. Hatta bazılarını hayal bile edemezdim. Artık bunun keyfini çıkartıyorum. Dünya Kupası'nda ilk maçlar zordur. Ama biz topa sahip olmadığımızda iyi savunma yaptık.
11: Lionel Messi bir gol daha atması halinde rekorun tek sahibi olacak. Ancak Kylian Mbappe onu yakından takip ediyor. Fransa'nın Senegal'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Mbappe, bu turnuvadaki gol sayısını da 14'e yükseltti.
8: Basketbol Süper Ligi final serisindeki eşitlik bu akşam bozulacak. Beşiktaş Gen'le Fenerbahçe Beko serinin 3. maçında karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20'de başlayacak. Seride 1-1'lik eşitlik var. 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne alacak. Milliler saat 19.30'da Belçika ile karşılaşacak. İlk haftayı 2 galibiyetle tamamlayan Filenin Sultanları Belçika'nın ardından Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek. Şansa kalmaz
7: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이타큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ağrı Taşlıçay yolunun 42-48. Kilometrelerinde ve Polatlı Ankara yolunun 44-46. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
6: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: Kışın sıcak
7: kesin
8: ferah, gürültü yok, kafan rahat.
9: Plast. Hayat iyi pencereyle rahat.
10: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
9: Bauplast. Hayat İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
11: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: kıyafette bulacaksın.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, tasarruflu konuşma tutkumuzdan ötürü sözcüklerden ses düşürmeyi pek seviyoruz. Alıyor, geliyor, gidiyor gibi R düşmesi en sık duyulanlardan. Arda arda birkaç örnek verince nasıl kulak tırmaladığını fark edeceksiniz. Unutuluyor, söylüyorsun, gülüyorsun. Geliyordu. Ne dersiniz? Biraz da cümle içinde kullanalım. Kulağı hiç duymuyor mu? Büyük haksızlık ediyor. Dondurma istiyor. Ben yalancısıyım ama öyle diyorlar. Yiyor, yiyor, doymuyor. Bu örneklerin dil konusunda duyarlı kişilerce pek hoş karşılanacağını düşünmüyorum. Hem ses düşürme hastalığımız R sesiyle sınırlı değil ki. Örneklerimizi sürdürelim. Kiminle görüşüyoruz efendim? Nasılsınız hanımefendi? Devam ediyorum. Kulak alışkanlığınızı yenmek için siz de yanlış söylendiğini düşündüğünüz sözcükleri düzeltebilirsiniz. Harika yazmışsın. Doğrusu yazmışsın. Son günlerde eve kapanmışsınız. Doğrusu kapanmışsınız. Oğlum iyi bağla ayakkabılarını. Doğrusu ayakkabılarını. Bak tam ceryandasın, üşüteceksin. Doğrusu cereyandasın. Bir dakika sabredemez misin? Doğrusu bir dakika sabredemez misin? Gazete almayı unutma. Doğrusu gazete almayı unutma. Aslında daha çok malzeme var bu konuda ama ileride tekrar dönmek üzere bir de sözcüklerde yaptığımız fazlalıklara bakalım. Evet, kimi zaman da sözcükleri gereksiz eklerle şişiriyoruz resmen. Dünya ile yerine dünya inan, girmeden önce yerine girmezden önce gibi. Yine örnekler verelim ve yine önce yanlış şeklini söyleyelim ki siz de katılın oyuna. Sıskacık bir şeydi, ellerimden besledim. Doğrusu ellerimle. Önce iyicene bir haşlayacaksın. Doğrusu iyice. Özürün kabul edilmedi. Doğrusu özrün. Doğum gününü restoranda kutlayacağız. Doğrusu restoranda. Sımsıkıya yapışmış bırakmıyor. Doğrusu sımsıkı. İşte böyle kırpa ekliye devam ediyoruz. Mutluluğunuzun kırpılmaması dileğiyle hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Batıya yeniden serin hava geliyor. Neden? Son zamanlarda bu kadar sık serin havalar etkili oluyor. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz. Avrupa'da şu anda sıcak hava dalgası etkili. Paris 36 derece, Madrid 39 derece. Biz buna ısı kubbesi diyoruz. Evet, Avrupa'da ısı kubbesi etkili olurken onun üzerinden dolaşıp bize doğru akan rüzgarlar bize serin havayı getiriyorlar. O nedenle bu kadar sıklıkla serin havanın etkisinde kalıyoruz. İstanbul'da sıcaklık yarın 24-25 derecelerde, ancak bu rüzgarın etkisiyle gölgede biz 18-19 derecelerde hissedeceğiz ki gece saatlerinde 13 dereceye kadar düşecek hissedilen sıcaklık. Ve hava bulutlu hem İstanbul hem Marmara'da yarın ve sonraki günlerde, hatta cuma günü kısa süreli yağış da var İstanbul'da. Ama benim uyarmak istediğim kentler var. Buralarda çok şiddetli yağışlar olacak. Sel, dere taşkını ve dolu tehlikesi var. Nereler buralar? Başta Ankara, özellikle Eskişehir, Bolu, Karabük, Afyon, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir'in özellikle Manisa'ya yakın ilçeleri, Bornova tarafları, Aydın, Denizli bölümünde ve Isparta'da buna dahil yağmurlar çok şiddetli olacak kısa sürede. 20 dakikada yarım saatte 50 kilogram 70 kilogram yağış düşebilecek. O nedenle hem Perşembe hem Cuma günü tüm Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu hattında tedbirli olmak gerekiyor. Cuma günü Akdeniz bölgesinde, Adana'da da yağışlar şiddetli olacak ve bu rüzgarların serin esmesi neredeyse 5 gün devam edecek. Yani İstanbul'da, Ege'de, Marmara'da Poyraz 5 gün çok sert, kuvvetli esmeye devam edecek ve özellikle akşamları üşütecek. Yani yanımıza muhakkak uzun kollu kıyafetler almamız gerekiyor.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendine vücut dediğiyle.
1: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi?
4: Serum malzemesi çalışma.
1: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. Bağlantı yolu Akom Temhastal yönü için bir trafik yoğunluğu uyarısı yapılmış. Ayrıca D100S rampası Büyükçekmece yönü için ve Kağıthane Ayazağı yönü için bakım onarım çalışması duyurusu var. O bölgede de yine birer şeridin trafiğe kapatıldığı ve yoğunluk yaşandığı ifade edilmiş. Ana arterlerde yoğunluk düzeyi en üstte bu dakikalarda İstanbul'da. Avrasya Tüneli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de çift yönlü bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
7: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. 8 il başkanı görevden alındı. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise disipline sevk edildi. Ayrıntılar NTV muhabiri Uğraş Bingöl'de.
9: Toplantısı gerçekleşti. Yaklaşık 3 saat sürdü. Yine bu MYK kararlarında da ihraç kararları ve görevden almalar damga vurdu. Hemen kimler görevden alındı, kimler kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi, onları sıralayalım. Erzurum İl Başkanı Serhat Can eş disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı. Bursa İl Başkanı Nihal Yeşiltaş disipline sevk edildi. Yerine Turgut Özkan atandı. Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Yerine atama yapılmadı. Eski il başkanlarından yine görevden alınanlar var ve yerine yeni isimler atandı. Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Şelik, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar yine disipline sevk edildi. Görevden alınanlarda yine dikkat çekici yerler var, iller var. Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı. Yerine Hasan Nesanur atandı. Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alındı. Yerine Orhan Bayram atandı. Malatya İl Başkanı yine Barış Yıldız görevden alındı. Yerine Hakan Satılmış atandı. Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık görevden alındı. Yerine Fahri Yıldırım atandı. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alındı. Yerine Utku Gümrükçü atandı. Yine Kayseri'de 3 ilçe boş yeri, 3 ilçe boştu. Onların yerine de atama yapıldı. Melik Gazi'de Ergün Can Polat, Talas'ta Hasan Çetin ve Koca Sinan'da Neşe Mısırlıoğlu. Geçtiğimiz hafta MYK toplantısında da atılacağı üzere 3 belediye başkanı Tanju Özcan başta olmak üzere kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Yine daha önceki MYK toplantılarında 2 grup başkan vekili ve 7 milletvekili toplam 9 kişi kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.
10: Peki Uğraş, görevden alınanlarla disipline sevk edilenler arasında ne fark var?
9: Görevden alınanlar mevcut parti üyelikleri devam ediyor. Partinin karar alma organlarında üyelikleri aynen devam ediyor. O noktada bir sıkıntı yok ama kesin ihraç istemiyle görevden alınanlar bütün parti görevleri sona ermiş oluyor. Hatta üyelikleri de düşmüş oluyor. Tabii bunlar bir tedbir kararı. Şu an için netleşmiş bir şey söz konusu değil. Yarın Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı var CHP Genel Merkezi'nde. Şu ana kadar MYK toplantılarında alınan bütün kararlar Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Tabii bunlara itirazlar da olacak, hem milletvekili düzeyinde hem il başkanları düzeyinden ve belediye başkanları düzeyinde. En son karar Yüksek Disiplin kararında alınacak. Tabii ihraç edilmek isteyenlerin savunmaları da oraya Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında yer alacak. Ama özetlemek gerekirse görevden alınanlar hala üye, hala partideki görevleri devam ediyor ama kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilenlerin üyelikleri de askıya alınmış oluyor.
7: Ayrıntıları NTV ile ortak yayında Uğraş Bingöl'den aldık. CHP'de Özgür Özel'in ekibi ise olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti. Özel kurultayda ısrarcı olduklarını, partinin seçime girememe ihtimaline karşılık yeni parti hazırlığında olduklarını söyledi. Aralarında 74 il başkanının da bulunduğu 80 il örgütünden temsilciler genel merkeze gelerek noter aracılığıyla toplanan 833 ıslak imzalı belgeyi sundu. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz 10 gün içinde kurultay kararı alınmaması halinde gerekli hukuki süreçleri başlatacaklarını açıkladı. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline ilişkin davada istinaf mahkemesinin red kararını Danıştay'a taşıdı. Temiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Dilekçede kararın hukuk güvenliği ilkesini, idari istikrarı ve kazanılmış hakları ihlal ettiği öne sürüldü. Diploma iptaline ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması da istendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltında.
11: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri ve kamu görevlilerinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma dosyasında inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan isimler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da var. Akyılmaz'ın rüşvet olarak değerlendirilen 500 bin liralık ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği iddialar arasında yer aldı. Özlem Akyılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde büro memuru olarak görev yaptığı ve Ankara'da ikamet ettiği belirtildi.
8: NTV Radyo.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası resmen düştü. Mahkeme bu konudaki kesin kararını açıkladı. Dava Manhattan bölge yargıcı Richard Berman'ın kararıyla düştü. Dava Halkbank aleyhine 2019 yılında açılmış, İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddia edilmişti. Mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi için anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen 90 günde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilememişti. Bu nedenle savcılar mahkemeden ceza davasının düşürülmesini talep etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşması konusunda açıklamalarını sürdürüyor. G7 zirvesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile ortak açıklama yapan Trump, İran'la anlaşmazsak ya da sonrasında yanlış yaparlarsa vururuz dedi. Trump, anlaşmayı imzalayacaklarını düşünüyorum, eğer yapmazlarsa sorun değil. O zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalacağız ama biz kaybetmeyiz, dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ifadesini kullandı. ABD Başkanı, mutabakat çerçevesinde İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacakları iddiasını ise yalanladı. Tahran'a yaptırımların derhal kaldırılmayacağını söyledi. ABD ve İran arasında elektronik olarak imzalanan mutabakat zaptının içeriği henüz resmi olarak açıklanmadı. Amerikan CNN kanalına konuşan Amerikalı yetkililer, metne İran'ın gizli olarak verdiği taahhütlerin yansıtılmadığını söyledi. Burada amaç, İran'ın kendi kamuoyunu ikna etmesini kolaylaştırmak.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer İran'la varılan mutabakat zaptının metninin çok fazla önemsenmemesi gerektiğini söylüyor. İran'ın gizli verdiği taahhütlerin metinde olmadığına dikkat çekiliyor. Bu haber Amerikan CNN kanalında yer alıyor. CNN kanalına konuşan Amerikalı yetkililer anlaşma metnini son derece belirsiz olarak nitelendirdi. Bunun esas amacının ileride yapılacak son derece teknik, yüz yüze görüşmeler için daha elverişli bir ortam oluşturmak olduğu belirtildi. Yetkililer 1,5 sayfa uzunluğundaki metnin İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği kritik gizli taahhütleri yansıtmadığını vurguladı. Bu taahhütlerin Amerika Birleşik Devletleri'ni anlaşmayı imzalamaya teşvik ettiğinin altı çizildi. yetkinler anlaşmayı siyasi bir belge olarak nitelendirerek insanlar mutabakat saptanın diline fazla anlam yüklememeli ifadesini kullandı. CNN'e konuşan Amerikalı yetkili, asıl belgeden daha önemli olan birbirimizle kurduğumuz karşılıklı anlayış dedi. Amerikalı yetkinler, mutabakat metninde İran'ın iç kamuoyunu ikna etmesine olanak tanıyan bir dil seçildiğinin de altını çizdi. İran'ın gizli olarak Trump yönetiminin talep ettiği tavizlerde bulunduğu da belirtildi. İddiaya göre bu tavizler arasında İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun imhasına Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olması yer alıyor. Bu sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın koordinasyonuyla yürütülmesi planlanıyor. İran'ın bu taahhüdünün mutabakat saptında yer almadığının altı çizildi. Amerikalı yetkinler İran'la nükleer anlaşmaya varılacağını, yaptırımların kaldırılacağını ve İran'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılacağını söylüyor. Ancak yetkililer yaptırımların görüşmelerde sağlanan ilerlemeye bağlı olacağını, dondurulmuş mal varlıklarının da ancak mekanizma konusunda uzlaşmaya varılması halinde serbest bırakılacağını vurguluyor.
7: İran ve ABD arasında varılan mutabakat zaptına Cuma günü İsviçre'de resmen imza atılması bekleniyordu. Ancak İran tarafında bazı kaynaklar bu törenin gerçekleşmeyeceğine dair iddiaları gündeme getirdi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak.
12: Bazı belirsizlikler var tabii. Hem metne dair, bazı maddelere dair basında birçok iddia paylaşılıyor. Ancak Cuma günü imzaların atılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Yine imzaların atılacağı belirtiliyor. Ancak ıslak imza şeklinde yüz yüze mi bu imzalar atılacak, yoksa uzaktan dijital olarak elektronik bir şekilde mi imzalar atılacak, bu konuda farklı haberler gelebiliyor. İran içerisinde dış işlerine yakın kaynaklar elektronik bir şekilde, yani uzaktan bu imzaların çevrim içi olarak atılmasının değerlendirildiğini, gündeme alındığını belirtiyorlar. Bu yönde bazı haberler var, ancak bu haberlerde şu da vurgulanıyor. Bu meclis başkanı Galibaf ve müzakere heyetinin İsviçre'ye gitmeyeceği anlamına gelmiyor ifadesi de kullanılıyor. Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai yaptığı açıklamada Galibaf'ın meclis başkanı ve müzakere heyetine başkanlık eden ismin İsviçre'ye gideceğini paylaşmıştı. Bir bölge turuna da çıkacağını ve İsviçre'ye de gideceğini söylemişti. Ancak imzaların atılması konusunda çevrim içi elektronik imza seçeneği de gündemdeydi. Bunu Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da söylemişti. Şimdi İran tarafının yeniden çevrim içi olarak uzaktan bu imzaların atılmasının bir alternatif olarak gündeme alındığı değerlendirmesini yapıyorlar. Kesin değil, resmi olarak bu paylaşılmadı. Ancak İran içerisinde bu tarz bir alternatifin de konuşulduğunu belirtmekte yarar var. Ancak şu da yine belirtiliyor. Meclis Başkanı Galibaf ve müzakere heyetinin yine İsviçre'ye gidebileceği, yüz yüze Vence bir araya gelinebileceği de bekleniyor. Ancak imzaların atılması konusunda farklı değerlendirmeler var. Yüz yüze mi bu imzalar atılacak, yoksa elektronik olarak mı, bu konuda bir belirsizlik vardı. Bazı kaynaklar elektronik olarak imzanın atılabileceğini belirtiyorlar. Bir taraftan da Hürmüz Boğazı kademeli olarak artık açılmaya başladığını söyleyebiliriz. ABD tarafı İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının sona erdiği bilgisini paylaşmıştı. Şimdi İran Devlet Televizyonu bugün yapmış olduğu haberde 3 petrol tankerinin İran'a ait Hürmüz'den geçtiği bilgisini paylaştı. Bunlar 5 milyon varil petrol taşıyorlar. Trump bu noktada bir çağrı yapmıştı ve Hürmüz Boğazı'ndaki düğümün çözülmesi noktasında karşılıklı adımların atılması gerekiyordu. Şimdi İran'a ait 3 petrol tankerinin bugün boğazdan geçtiği bilgisi var. 5 milyon petrol taşıyorlardı. Diplomaside de hareketlilik var. Gün içerisinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Rus mevkidaşıyla Lavrov'la görüşmüştü. Yaklaşık bir saat önce Çin Dışişleri Bakanı'yla yine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ABD ile mutabakata ilişkin her iki ülkenin Rusya ve Çin Dışişleri Bakanlarına ayrıntılı bilgiler paylaştı. Bu mutabakat zaptının sorumluluğunun tamamıyla ABD'ye ait olduğunu söyledi Dışişleri Bakanı. Lübnan cephesi de dahil olmak üzere ateşkesin uygulanması noktasında kesin bir kararlılık içerisinde olduklarını söyledi ve özellikle Lübnan'da İsrail'in ateşkes ihlallerinin artık mutabakatın, anlaşmanın bir ihlali olarak değerlendirileceğini söyledi. gece yarısı Hatem-ül Enbiya karargahından da bu noktada bir uyarı yayınlanmıştı Burcu. Bu uyarıda İsrail'in 82 kez ateşkesi son 2-3 gün içerisinde ihlal ettiği belirtildi ve İsrail'in bu ateşkes ihlalleri devam ederse İran'ın cevabının sert olacağı Hatem-ül Enbiya karargahından geldi. Ancak gözler Cuma günü iki ülke arasında bu imzaların atılmasında olacak. Tabii yüz yüze bir şekilde bir imza töreni izleyecek miyiz yoksa uzaktan imzalar atılacak, ancak taraflar yeni müzakere turları için mi bir araya gelecek? Bunu bekleyip göreceğiz. İran kaynakları uzaktan çevrim işi olarak da imzaların atılabileceği yönünde bilgiler paylaşıyorlar. Ancak yüz yüze de bu imzalar atılabilir. Bu noktada bir belirsizlik var. Bir diğer belirsizlik ise maddeler üzerine. Hürmüz Boğazı'nın statü tartışması ne düzeyde olacak? Maddelere ne kadar yansıyacak? 14 maddeden bahsediliyor. Bu 14 madde İran'ın Pakistan üzerinden ABD ile kurduğu uzlaşı arayışında öne çıkan maddelerdi. Ancak bu maddelerde kullanılan kelimeler, kavramlar, ifadeler noktasından virgülüne kadar daha sonradan nasıl yorumlanacak? Çünkü ABD ve İran arasında kalıcı bir anlaşmanın temelini oluşturuyor olacak bu 14 madde ve iki tarafın da maddelere, taslak maddelere yüklediği anlam ve yorumlama biçimi farklı burcu. Bu farklılık ve anlatı farklılığı da iki tarafın yorumlamasında çeşitliliğe neden oluyor. Bu nedenle 14 maddeyi henüz görmedik. Ancak Hürmüz Boğazı'nın statü tartışmasında Tahran yönetimi şu ana kadar geri adım atmış değil. Bir geçiş ücretinden bahsedilmiyor, ancak hizmet bedeli olarak bir ücretin de alınabileceği yorumları yapılıyor ülke içerisinde.
7: Ali Çabuk Tahran'dan bildirdi. Amerika ve İran arasındaki barış mutabakatının etkisiyle petrolde başlayan düşüş devam ediyor. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberlerle birlikte fiyatlar 80 doların altına indi.
11: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
13: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşı ile alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
11: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek Brent tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
13: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
11: Petrol, savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın. Bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
8: NTV Radyo.
7: MİT terör örgütü DAEŞ'in medya yapılanması sorumlusunu yakaladı. Ahmet Kazancı isimli terörist Türkiye'ye getirildi. Kazancı'nın Afganistan-Pakistan alanında Horasan vilayetinde görev aldığı, kod adının ise Ebu Ubeyde olduğu öğrenildi. MİT teröristin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak örgüt faaliyetlerine devam edeceği istihbaratına ulaştı. Düzenlenen operasyonda sınır hattında yakalandı. 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem gözyaşları içinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Genç oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
14: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela.
11: Bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Genç yaşta hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem gözyaşları içinde toprağa verildi.
15: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı.
11: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında atletizmle uğraştı. Yaşar Üniversitesi Opera Şan bölümünden dereceyle mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı 2012 yılını NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı.
14: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Yani bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.
16: Gideriz tabii kızım.
17: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
11: Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Ece İrtem için Aydın Kuşadası'nda tören düzenlendi. Cenazeye aile yakınları, genç oyuncunun arkadaşları, sevenleri ve meslektaşları katıldı.
18: Abi çok iyi. Valla benim bir üç gün önce bir mesajlaştık, bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesajlaşmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük öyle arkadaşlarımızla.
15: Oh. Benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Beraber büyüdük denilebilir. Biz de arkadaşlar olarak son görevimizi yapmaya geldik ama çok şoktayız.
11: Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durabildi.
19: Allah
11: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem gözyaşlarıyla toprağa verildi.
7: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapılandırma tebliği resmi gazetede yayımlandı. Vergi borcu yapılandırmasında faiz oranı %29'a indi. TESK Başkanı Bennevi Palandöken bu oranın sıfır olmasını talep ediyor.
20: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını eğer Sayın Cumhurbaşkanı yaparsa insanlar hem mutlu olacak hem bütün firmalar borç yükünden kurtulacak.
11: Esnaf faizsiz yapılandırma istiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi.
20: Faiz zor ödenebilinecek miktarlar. Borçluların beklentisi yapılandırmanın amacına uygun. Borcumuzu ödeyelim ama devlet baba da bizim bu borçlarımızı faiziyle değil, ödeyebileceğimiz ana parayla bu işi bitirelim istiyorlar.
11: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan tebliğiyle vergi borçlarında yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Buna göre vatandaşlara 48 ay, şirketlere 72 ay taksitlendirme yapılacak. Vergi borcu yapılandırmasında faiz oranı da %29'a indi. Bu adımı değerlendiren Palandöken, esnafın sırtındaki faiz yükü tamamen kaldırılmalı ifadesini kullandı.
20: Hiç faizsiz olsa yapılanmanın zaten ana amacı da bu. Borçların ödenmesiyle ilgili o insanların ekonomik güçlerine de bir bakılması lazım.
7: İkinci el otomobil pazarı bayram öncesi hareketlenmişti. Buna rağmen satışlar Mayıs'ta %20'ye yakın azaldı. Fiyatlarsa yerinde sayıyor. Otomobil piyasasındaki görünümü Dr. Naim Çetintürk yorumladı.
11: İkinci el otomobil piyasasında daralma bekleniyor. Otomobil pazarları bayram öncesi hareketlendi, satışlar arttı. Ancak ilgi kısa sürdü. Sektör yetkililerine göre satışlar durağan seyrediyor. Bu durumun en büyük nedeni ise yüksek faiz oranları.
21: İkinci el tarafına biz yılbaşından bu yana özellikle ilk çeyrekte artışlarla başlamıştık. Savaşın da bence etkisiyle birlikte Nisan ayında %4.1'lik bir geri çekilme olmuştu. Ama Mayıs ayı devri yapılan araç adetlerine yani ikinci eldeki resmi satış rakamlarına baktığımızda yaklaşık %21'lik bir geri çekilme söz konusu. Haziran itibariyle durum nasıl diye değerlendirdiğimizde ilan sayıları bize yine biraz yavaş giden bir piyasayı işaret ediyor.
11: Mayıs ayında resmi tatillerin sayısı fazlaydı. Kurban Bayramı da 9 güne uzatılmıştı. Bu da satışlardaki düşüşün önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. İkinci ayda olduğu gibi sıfır otomobil satışlarında da yavaşlama görülüyor. Talep düşük olunca fiyatlar da yerinde sayıyor.
21: Haziran öncesinde Haziran ayı için belirli fiyat düzeltmelerinin olması bekleniyordu. Ama görüyoruz ki otomobil markaları özellikle bu düşüş sonrasında fiyat seviyelerini biraz daha koruyarak yine alıcılara avantajlı hatta kampanyalarla da desteklenen bir satış imkanı sunmayı hedefliyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
22: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
23: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz?
0: Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Avrupa Kupalarına katılım için Türk takımlarının ön elemelerdeki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanşsa 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise Danimarka'nın Midtjylland takımı oldu. Siyah-beyazlılar ikinci ön eleme turunda ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı 30 Temmuz'da Danimarka'da oynayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci ön elemesinde Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. A milli takım Avustralya yenilgisini telafi etmek için gün sayıyor. Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın önlerinde kazanılacak 6 puan olduğunu hatırlattı ve Paraguay maçını işaret etti.
4: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah ilk maç Paraguay maçı, onu da kazanıp 3 puan almak istiyoruz. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah yeni performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Biz bitti demeden bitmez. O zaman sloganı öyleydi. 2008'de bizim yaşımız biraz daha yetiyordu. Çok mutlu olmuştuk. Bence ülkemiz de bunu bekliyor. Galip gelsek de mutlu olsak diye bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz. Bunu da yapacağız.
5: Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bize iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Çalıştığımız bir yerden gol yemek gerçekten insanı üzüyor yani. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiyim. Gruptan çıkamazlar dediler. Gruptan çıktık. Avusturya hazırlık maçında 6 tane attı. Yenme şansınız yok dediler. Yine yendik. Hollanda maçını nasıl kaybettiğimizi herkes biliyorsunuz yani. En iyi oynadığımız şekilde kaybettik. Biz yılmadan devam edeceğiz ya. Pes etmiyoruz. Daha önce bir maç oynandı. Paraguay maçında zaten bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Kazanıp bu gruptan çıkacağız hep beraber.

0: Dünya Kupası'nda gün 4 maçla tamamlandı. I grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Kylian Mbappe 2 golle yıldızlaştı. Grubun diğer maçında Norveç, Irak'ı 4-1 ile geçti ve 3 puanla başladı. J grubunda ise Avusturya, Ürdün'ü 3-1 yendi. Geceye damga vuransa Lionel Messi oldu. 39 yaşındaki yıldız, Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükselterek rekoru egale etti.
1: Lionel Messi, futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Arjantin'in süper yıldızı, Cezayir karşısında hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Messi böylece bu alanda rekorun sahibi Alman Miroslav Klose'yi yakaladı.
2: Rekora ortak olmak gurur verici ama pek de bir şey ifade etmiyor. Sonuçta bu sadece bir istatistik. Yaşadığım her şey inanılmaz. Tüm hedeflerime ulaştım. Hatta bazılarını hayal bile edemezdim. Artık bunun keyfini çıkartıyorum. Dünya Kupası'nda ilk maçlar zordur. Ama biz topa sahip olmadığımızda iyi savunma yaptık.
1: Lionel Messi bir gol daha atması halinde rekorun tek sahibi olacak. Ancak Kylian Mbappe onu yakından takip ediyor. Fransa'nın Senegal'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Mbappe bu turnuvadaki gol sayısını da 14'e yükseltti.
0: 2026 Dünya Kupası ile futbol dünyasına giren su molaları yeni bir tartışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı kuruluş molalardaki reklamlardan 333 milyon dolar kazanırken maçlara verilen aranın oyun temposunu düşürmesine tepki gösterenler de var.
1: Su molaları 2026 Dünya Kupası'nı izleyenleri ikiye böldü. Turnuvada ilk kez devreye giren uygulamada hakemler iki devrede de oyunu birer kez durduruyor. Sıcak havalar gerekçesiyle ismine su molası verilen aralar 22. dakika ve 67. dakikalarda yapılıyor. Sporcuların sıvı ihtiyaçlarını gidermesi hedeflenirken su molaları yayıncı kuruluşlar için de önemli bir gelir kapısına dönüştü. The Wall Street Journal'ın haberine göre 3'er dakika süren molalarda 30 saniyelik reklam alanları grup aşamasında 200 bin dolara satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncı milli maçlarda fiyatı 750 bin dolara kadar yükseltiyor. Toplamda 832 potansiyel maç içi reklam alanından elde edilecek gelirse 333 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Spor ekonomisini büyüten bu hamleye tepki gösterenler de var. Teknik direktör Jürgen Klopp yeni uygulamayı samimi bulmuyor.
3: Futbol klimalı ofislerde oturan yöneticilerin elinde rehin tutuluyor. Sözde su molaları, bize oyuncuların sağlığını koruyan bir kalkan, sıcaklığa karşı çekilmiş asil bir kılıç olarak sunuldu. Ama gerçekte ne? Bu, sponsorlar için inşa edilmiş altın kaplama bir kafesten başka bir şey değil.
1: Hollanda milli takımı kaptanı Virgil van Dijk da hava sıcak olmadığında maçlarda molaya gidilmesini garipsediğini söyledi. Su molalarının oyunun temposuna etkisi FIFA'nın paylaştığı maç raporlarına da yansıdı. Örnek gösterilen 4 maçta molaların öncesinde ve sonrasında momentumun değiştiği grafiklerde görüldü. Futbol dünyasını ikiye bölen uygulamanın Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğine dair alınmış bir karar yok. UEFA ve FIFA kurallarda yeni bir değişikliğe gitmezse 3'er dakikalık aralar turnuvadan sonra rafa kalkacak.
0: Basketbol Süper Ligi final serisindeki eşitlik bu akşam bozulacak. Beşiktaş Gain'le Fenerbahçe Beko serinin 3. maçında karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20'de başlayacak. Seride 1-1'lik eşitlik var. 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında Ankara'da sahne alacak. Milliler saat 19.30'da Belçika ile karşılaşacak. İlk haftayı 2 galibiyetle tamamlayan Filenin Sultanları Belçika'nın ardından Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Bu yıl küresel limit aşım günü 30 Temmuz olarak belirlendi. Bazı ülkeler bu hedefin gerisinde. Bazıları tutturmayı amaçlıyor, bazılarının da belirtilen sürenin çok daha üzerinde zamanı var. Peki süresi uzun olan ülkeler neyi doğru yapıyor? İklim bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz anlatıyor.
4: Uzun vadeli planlamayla kaynakları daha uzun vadede kullanma. En önemli noktamız bu. Yani şöyle, şimdi Tarım Bakanlığımız bu konuda yeni harekete geçti geçtiğimiz sene ve tarımda planlı üretime geçilecek ülkemizde. Planlı üretim ne demek? Planlı üretim şu demek: Konya Kapalı Havzası'nda daha çok kuraklığa uygun ürünler yetiştireceğiz. Yani buğday yetiştireceğiz, arpa yetiştireceğiz ve şeker pancarıyla mısır yetiştirmeyeceğiz. Ha, herkes arkada biliyorum diyor ki ya arkadaş, ama onu yapacak olursak çiftçi nasıl para kazanacak? Devlet de çiftçiyi sübvanse edecek, çiftçiye destek sağlayacak ki o buğday üretimi devam etsin. Bütün bunlar bir merkezi planlamayla olacak olan şeyler. Bunları becerebilen ülkelerde bu gayet güzel yürüyebiliyor. Aynı şekilde ne kadar işte gübre kullanıldığı, ne kadar tarım ilacı kullanıldığı, ne kadar hayvan avlandığı, ne kadar hayvan beslendiği, onların hangi kaynaklardan beslendiği, ne kadar maden çıkartıldığı, bütün bunlar hesabın içine giriyor ve yani uzun vadede bu kaynakların bize yetmesi gerekiyor diyen devletler bu işi doğru yapıyorlar.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bambaşka yere taşır Toyota. ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
2: Bambaşka yere taşır Toyota.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. Yaz sofrasının en güzel tatlısı meyve salatası diyoruz. Bence sofra derken kahvaltıyı da dahil etmek lazım. Çünkü ben sabahları meyve salatası yemeyi de çok seviyorum. Şimdi hem bir enerji veriyor, hem biraz şeker veriyor, hem lif veriyor. Hem de aslında araya başka lifler de katabilirsiniz. Biraz granola ya da birazcık yulaf, bunları da katabilirsiniz. Hepsini karışık meyveyle yersiniz. İsterseniz bir de yoğurt katarsınız. Ama meyvesi ağırlıklı olmak şartıyla. Her mevsimin kendi meyvesi olmalı ve o meyvelerin zaten kendi içinde bir uyumu var. Tek çekirdekli meyveler, şeftali, kayısı, kiraz, vişne, bunların hepsinin içinde aslında gizliden gizliye bir acı badem aroması var. Çünkü çekirdeklerinin içindeki o minnacık badem aslında acı badem tadı taşıyor, yani siyanit. Fakat bunun tadını normalde meyveyi yerken hissetmiyorsunuz. Bazen biraz kirazda hissedersiniz. Ama mesela zerdalenin çekirdeğini kırdığınız zaman zaten badem yerine kullanılan kayısı çekirdekleri de vardır. İşte o badem yenir bile. Ama aslında bir tehlikesi de var. Onun için öyle acı acı hampur hampur yememek lazım. Çünkü sonuçta zehirli bir madde. Fazlası zarar. Şimdi bu meyvelerin birbirleriyle uyumu da gerçekten olağanüstü. Ve kırmızı, turuncu, sarı dengesini falan da çok güzel oluşturuyor. Dolayısıyla mesela kirazla şeftali, işte kayısı, birazcık daha sonra vişne çıkacak. Zaten vişne bir çıkar bir yok olur. Şeftalinin de en olgun zamanına denk gelir. Şeftali, vişne ikilisi mesela, bunlar harika. İşte sadece böyle iki meyveyi dengeleyerek, bazen üç meyveyi dengeleyerek son derece güzel meyve salataları yapabilirsiniz. Tabii hayatımıza bir de mavi yemiş girdi. İşte blueberry diye. Hatta değişik isimler de takıldı bir ara. Mersin'den de. Mersin bitkisinin halbuki hiç alakası yok. Ama o da mor mor, hem sağlıklı hem de böyle göz göz çok yakışıyor. Tabii ki iyi bir kara üzümde her zaman yeri var. Ben çekirdeklerini de çıkartmam ama ikiye bölüp çekirdeklerini de şöyle bir firketeyle veya iğne ucuyla çıkarabilirsiniz. Şimdi bu dengeler çok önemli. Ama özellikle şeftali gibi, kayısı gibi meyvelerde gene yazılmamış bir kuraldan bahsedeceğim. O da katiyen aşırı olgunlaşmamış, yani bazı yerleri kahverengiye çalmamış olmalı. Eti ne kadar diri, ne kadar sıkı, hatta benim kendi zevkime göre birazcık da ham olursa daha da iyi. Hem diriliğini koruyor, hem de birazcık böyle meyve salatasına biraz şeker, biraz limon suyu koyuyorsunuz. Ben genellikle şeker de koymam ama o bir kaşıkçık bile olsa, bir çorba kaşığı şeker bile olsa onu koymakta yarar var. Çünkü o meyvenin içindeki özündeki meyve sularını hemen dışarı çıkartıyor. Hidroskopik özelliği olduğu için ve dolayısıyla biz meyvenin tadını daha fazla algılıyoruz. Yani şekeri daha tatlı olması için değil, meyvenin kendi öz lezzetinin ortaya çıkması için kullanıyoruz. Onun için bir kaşık bile olsa şekerin mutlaka katılması lazım. Limon suyu da çok önemli. Çünkü limon suyunun püf noktası bütün meyveler kararır. Özellikle şeftali, işte elmadan, armuttan bahsettik. Kışın onlar. Bunların hepsi açıkta kalınca hemen bir oksidasyona uğrarlar ve kararırlar. Onun için limon suyu da şart. Meyve salatanızı bu kurallara bağlı olarak yaparsanız harika olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
8: NTV Radyo.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya Gölbaşı yolunun 0-1. Kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
12: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Oblomov romanıyla tanınan 19. yüzyıl Rus edebiyatının önde gelen yazarlarından Ivan Gonçarov'un Sıradan Bir Hikaye isimli romanı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Ergin Altay çevirmiş. Ivan Gonçarov 1812'de Rusya'nın Simbirsk kentinde doğdu. Simbirsk'te doğan başka ünlüler de var. Mesela Ekim devriminin lideri Lenin. Ayrıca Türkçülük ideolojisinin önde gelenlerinden düşünür, tarihçi Yusuf Akçura. Gonçarov zengin bir ailenin çocuğu, iyi bir eğitim alıyor. Moskova Üniversitesi'ni bitirip St. Petersburg'da 33 yıl sürecek yüksek bir memuriyet işi kapıyor. İlk eseri Alelade Bir Hikaye 1847'de yayınlanıyor. 2 yıl sonra Oblomov'un rüyası bir dergide tefrika ediliyor. Ama edebiyat tarihinin önemli klasiklerinden biri olan Oblomov son şekliyle 1857'de basılıyor. Rusya'da çok büyük etki yaratıyor roman. Kasabalara, köylere kadar ulaşıyor. Oblomov'dan sonra Uçurum isimli romanını yazan Gonçarov 1891'de hayata veda ediyor. Sıradan Bir Hikaye Ivan Gonçarov'un ilk romanı. Gonçarov romanında romantik ideallerle yola çıkan genç bir adamın modernleşen toplumun soğuk gerçekleriyle yüzleşmesini anlatıyor. Aşka, dostluğa, içtenliğe inanan, yüksek ideallerin peşinden giden Alexander Adyev'in karşısında amcası Piotr Adyev vardır. Amca yeğenin tam zıttı bir karakterdedir. Faydacı ve temkinlidir. İkisi arasındaki gerilimi 19. yüzyıl Rusya'sının değişen değerler dünyası ışığında büyük bir açıklık ve ince bir ironiyle işler Gonçarov. Duyguların yerini hesapçılığın, coşkunun yerini ihtiyatın, hayalin yerini toplumsal uyumun aldığı yeni bir hayat biçiminin portresini çizer. İtalyan yazar Carlo Levi'nin İsa Bu Köylere Uğramadı isimli romanı Alfa Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Leyla Tonguç basmacı çevirmiş. Carlo Levi 1902-1975 yılları arasında yaşadı. Yazar, aktivist ve doktordu. En tanınmış romanı İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1945'te yayınlanan bugün bahsettiğimiz İsa Bu Köylere Uğramadı. Roman 1979'da ünlü yönetmen Francesco Rossi tarafından İsa Eboli'de Durdu adıyla sinemaya uyarlandı. Carlo Levi romanında 1930'larda sürgün olarak gönderildiği Güney İtalya'nın ıssız bir köyünde karşılaştığı içler acısı manzarayı anlatır. Büyünün, sıtmanın ve ölümün kol gezdiği bu çorak toprakların hüzünlü sakinleri büyük bir yoksulluk içinde yaşamaktadır. Levi romanında Güney İtalya'nın hazin gerçeğini dile getirirken bir yandan da iç dünyasında yaşadığı dönüşümü gözler önüne serer. Italo Calvino onun için Carlo Levi'nin özgünlüğü şuradadır diyor. O bizim zamanımızın içindeki bir başka zamanın tanığı, bizim dünyamızın içindeki bir başka dünyanın elçisidir. Tarihçi arkeolog Töre Sivrioğlu'nun Soylu Vahşi'nin İzinde isimli çalışması Kafka Kitap'tan yayınlandı. Kitabın alt başlığı Keşifler ve Bir Efsanenin Doğuşu. Ulaş Töre Sivrioğlu 1980 Gönen doğumlu. Ege Üniversitesi Prehistoria ve Ön Asya Arkeolojisi bölümü mezunu. 9 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisansını, Celal Bayar Üniversitesi'nde de tarih doktorasını tamamladı. Sivrioğlu çok sayıda arkeolojik kazı ve kültürel mirası koruma projesine katıldı. İran, Bizans ve İslam sanatı ve tarihi hakkında çeşitli çalışmaları yayımlandı. Yayımlanmış kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Medeniyetlerin Şafağı, Akdeniz'in Öyküsü, Kayıp Uygarlıklar ve Diller, Zerdüştilerin Kutsal Metinleri, Uygarlık Tarihi, Atatürk ve Arkeoloji. Töre Sivrioğlu bugün bahsini ettiğimiz Soylu Vahşi'nin İzinde isimli çalışmasında Batı'nın romantik vahşi tasvirlerinin arka planını araştırıyor. Bu bağlamda Mezopotamya'nın kadim tabletlerinden başlayıp yeni dünyanın balta girmemiş ormanlarına uzanıyor. Gılgamış'ın yoldaşı Enkidu'dan Rousseau'nun mülkiyetsiz insanına, Magellan'ın devlerinden Montaigne'in yamyamlarına geniş bir coğrafyada ötekinin nasıl kurgulandığını analiz ediyor. Şöyle denilmiş tanıtım metninde: Soylu Vahşi'nin izinde mülkiyetin, savaşın ve toplumsal cinsiyetin kökenlerine dair sarsıcı bir yüzleşme. Kitabın sonuna geldiğinizde sadece vahşi olanı değil, bizzat insan doğasını ve modern dünyanın dayattığı yerellik kavramını da sorgulayacaksınız. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
8: Reklam.
13: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
14: NTV Radyo.
15: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
19: Bankam, bank, kartıma gir.
20: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
21: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
22: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
23: Sen ne istersen ol.
24: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
2: Geçen!
3: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
1: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
0: Çok

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ihraç için yeni bir adım attı. 3 il başkanıyla 3 eski il başkanı disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Müslim Saran'ın açıklamalarını dinleyelim.
3: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız, önceki dönem il başkanımızın özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz bugünkü MYK kararıyla. Bu üç arkadaşımız mevcut il başkanı. Bunlardan biri Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş. Kendisini disipline sevk ederek yönetimiyle beraber il yönetimiyle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz yönetimiyle beraber. Yine Bitlis il başkanımız iddianamede ismi geçen arkadaşımız Metin Güzelkaya, onu da yönetimiyle beraber feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Üç eski il başkanımız, önceki dönem Mardin il başkanımız Mehmet Kılıç Arslan, bir diğeri yine önceki dönem İstanbul il başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de yine Batman il başkanımız Hüseyin Yaşar. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyici tutum ve davranışlardan dolayı görevden aldığımız ve yönetimlerini feshettiğimiz arkadaşlarımız, il başkanlarımız var.
2: CHP'de disipline sevk kararlarına Özgür Özel'den tepki geldi. Özel kanadı bugün ayrıca olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları genel merkeze teslim etti.
4: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Dosya Türkiye'deki 34 kamu hukukçusu, profesör ve doçentin altında imzalarını attıkları bir metin içeriyor. Metnin özeti şudur. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez. Tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
2: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, raporda Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz denildi. Raporda Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan değerlendirmelere yer verildiği belirtildi. Açıklamada Türk yargısı hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir ifadesi kullanıldı. Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz duruşma sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan savcı kurtarılamadı. 49 yaşındaki savcı Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada görevliydi. O sırada fenalaşıp kürsüde yığıldı. Adliyeye giden sağlık ekipleri Uyumaz'ın duran kalbini tekrar çalıştırdı ancak hastaneye kaldırılan savcı kurtarılamadı. İstanbul Sarıyer'de galeri sahibini bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın sosyal medyadaki bir sohbet kanalından tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verildi.
5: Kafede oturan iş insanını silahla bacağından vurdu. 16 yaşındaki çocuk saldırganın tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. Saldırı için 200 bin lira aldığı iddia edildi. İstanbul Sarıyer'de 13 Haziran'da yaşanan olay sonrası yakalanan çocuk şüpheli polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine sosyal medyada üye olduğu İnfaz Grubu isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü. Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor. Yaşanan olay çocuk suçlularla ilgili korkunç gerçeği bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyadaki tetikçi siteleri, iş yeri kurşunlamadan adam öldürmeye sosyal medya tetikçi ilanlarıyla dolu.
6: Üstad, ufak bir gözdağı vermek için iş yeri kurşunlama işi gerek. Yardımcı olur musun? Kaç liraya patlar bana?
5: Çocuk tetikçilerin kullanıldığı bu karanlık düzenin arkasındansa genellikle yeni nesil suç örgütleri çıkıyor.
6: Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete yeni nesil suç örgütleri açıkçası suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor. Ve aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki çok rahatlıkla sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları bile yapabiliyorlar. İşte o örneklerden biri, bakın, tetik işi yapılır, işi olan yazsın demiş buraya.
7: Yönetici kadrosu var. Bu yönetici kadrosu X bir iş adamına çökmek istiyor. Size ceza kestik, bize 10 milyon dolar vereceksiniz diyor. Fakat sosyal medyadan devşirilen gençler o kafa takımının yönlendirmesiyle bu iş adamının iş yerine, evine, arabasına, ya buna ulaşabilecekleri alanlara silahlı eylem yapıyorlar.
5: Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.
7: Türk Ceza Kanunu kişiyi çocuk sayıyor ve onun işlemiş olduğu suçtan dolayı cezayı 4/3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor. O 1 yılın da infaz kanuna göre yatar süresine bakarsak yok.
2: ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde açıklama yapıyor. Canlı yayınlıyoruz.
8: Müttefiklerimizle anlaşmanın detaylarını konuşma fırsatımız oldu. Çoğu buradaydı. Tabii ki 7 ülkenin çok daha fazlası vardı ve bir açıklama yaptılar. Ve Cumhurbaşkanı Macron çok başarılı bir iş çıkardı. Brigitte de aynı şekilde. Ve hepsi yaptıkları açıklamada bu anlaşmayı ne kadar sevdiklerini söylediler. Çünkü bu işin bitmesini istiyorlar. Ve aynı şekilde Hürmüz'ün de açılmasını memnuniyetle karşılaştırdılar. Düşünün, birkaç ay daha bombardımana, birkaç hafta daha devam ettiğimizi düşünün. 3 ay olabilir. Başka ne kalacak? Geriye ne kalacak? Belki hiçbir şey kalmayacak. Ancak Hürmüz Boğazı asla açılmayacak. Çünkü biliyorsunuz milyarlarca doları olan insanlar oradan geçmeyi istemiyorlar. Böylesine bir riski almak istemiyorlar ve siz oraya geldiğiniz zaman, kıyıya yaklaştığınız zaman, boğazdan geçmeye çalışırken, başınızın üzerinden roketler geçerken milyarlarca dolarlık yatırımlarını korumak istiyorlar ve gemilerini buradan geçirmek istemiyorlar dediler. Belki yıllar boyunca buradan petrol geçemeyecekti. Tabii bunlar akılsız insanlar ve kimse benim kadar çetin değil ve hiç kimse Süleymaniye'yi vuramadı. Biliyorsunuz 50 yıldır Orta Doğu'da olan en büyük şeydi Süleymani'nin öldürülmesi. Çünkü biliyorsunuz o İran'ın asıl patronu oydu. O bir deli dahiydi. Yol kenarı bombalarının babasıydı. Ve genç erkeklerin ve kadınların etrafta bacakları olmadan ampute edilmiş kollarıyla yürüdüklerini, yüzleri paramparça olmuş halde yürüdüğü zaman Süleymani'nin bunların %92'sinin, hatta %95'inden sorumlu olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi Süleyman'ın başının altından çıkıyordu. Ve onu havaya uçurdum. Biliyorsunuz, hatırladınız değil mi? Ölüm Vadisi'nde uçağından indi ve onu takip ettik. Ve açık konuşmak gerekirse, adil olmak gerekirse, gerçekten bana harika davrandılar. İsrail bu saldırıyı gerçekleştirmek istemediler. Saldırıdan bir gün önce yapmak istemiyoruz dediler. Bir karar vermem gerekiyordu ve vur emrini verdim. Bu ortak bir operasyondu, ortak bir projeydi. Hatta biz emlakta bu ifadeyi kullanırız. Ortak projeydi. Bir ay boyunca planladık. Hangi uçağa bineceğini bile bir ay öncesinden biliyorduk. Sadece ticari uçuşlarda bilet alıyordu ki etrafında siviller olsun ki onu vuramayalım diye. Çok akıllıydı. Ve sonrasında İsrail bana gereken bilgiyi verdi. Yapmayacağız dediler. Ve sonrasında bir karar vermem gerekti. Çok iyi generallerim vardı. Televizyonda gördüğünüz generaller değil bunlar. Tabii Pete Hegseth'e de teşekkür etmek istiyorum ve General Raising Kane'e de tabii ki. Evet, bu adamlar harika dedim. Evet, iyi generallerimiz vardı ve dedim İsrailler yapmayacak ama biz hazırız dedim. Yapmak ister misiniz dedim. Efendim dediler, siz isterseniz yapabiliriz. Ne kadar iyi? Tabii ki daha iyi yaparız dediler. O zaman biz yaparız. Kimseye ihtiyacımız yok dedim. Ve Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırdık. Ve bu Orta Doğu'daki belki tarihin en önemli 50 yıl diyorlar, 100 yıl içerisindeki en büyük olayıydı. ve Pakistan Başbakanı ile bir aradaydım. Belki de Orta Doğu'da yaşanmış en önemli olay demişti. Kimse kulaklarına inanamadı. İşte bu 4-5 hafta önce başlamadı. O zaman başladı ve bunu Obama yapmadı. Obama'nın yaptığı şuydu. İran'da nükleer anlaşma imzaladı. 1 milyar 700 milyon doları Washington'daki bankalardan topladı, bir uçağa doldurdu. Washington'dan, Maryland'den, Virginia'dan bankalarda maaşları ödeyecek para kalmadı, nakit kalmadı. Bir tane Boeing 757 harika bir uçak, bunu gidip İran'a uçurdular ve bütün bu parayı onlara verdiler, onlara rüşvet verdiler. Halledebileceklerini zannettiler, milyarlarca doları verdiler sonrasında da. Ve gerçekten İran'ın nükleer silaha yolunu açan bir anlaşma yaptılar. Bunları izlemek gerçekten beni çok öfkelendirdi ve aptal demokratlar sürekli bunlardan bahsediyorlar. Biz bu anlaşmayı yapmıştık dediler. Sizin yaptığınız anlaşma yasal olarak nükleer silaha ulaşmalarını sağlayacaktı ve nükleer silaha ulaşmış olsalardı İsrail ortadan kaldırılmış olacaktı. Ve Netanyahu biliyorsunuz bazen fazla heyecanlanıyor ama iyi bir adam ve harika bir ortaklığımız var. Harika bir başbakan. Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlığımız oldu. Biraz daha yumuşak bir dokunuş olabilir Bibi dedim. Her seferinde birisi binaya, Hizbullah'tan birisi girdiği zaman her seferinde binayı yıkman gerekmiyor dedim. Tabii ki harika bir ortaklığımız var ama o da aynı şeyi söyleyecektir. Büyük ortak biziz, o çok küçük ortak. Bu da gerçek. Ve ülkeye geldi, Amerika'ya geldi Netanyahu'ya ve dönemin başkanı Obama'ya İran'la nükleer anlaşmayı imzalamaması için yalvardı. Eğer ben gelmeseydim bu zaten İsrail'in sonunda olacaktı. Ve Obama Netanyahu'yu dinlemedi ve hatta Bibi kongreye gitti, onlarla konuştu ve hiçbir ilerleme sağlayamadı ve bu korkunç anlaşmayı yaptılar. İsrail için korkunçtu, gerçekten de korkunçtu. Ve olay bu şekilde ilerledi ve ben geldim ve bu anlaşmayı iptal ettim. Biliyorsunuz çok kısa bir zaman kalmıştı, biliyorsunuz ülkelerle 8 yıl 9 yıl olmaz, yüzlerce yıllık anlaşmalar gerekir bu, çünkü şekerci dükkanı için kiralama sözleşmesi imzalamıyorsunuz çok kısa süre içerisinde. Eğer ben bunun uygulamada kalmasına, bu anlaşmanın hayatta kalmasına müsaade etseydim İsrail diye bir ülke olmayacaktı. Ve tüm bu füzeler uçmaya başladığında birçok farklı yere gittiler. Katar'a, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiler. Bir düşünün, Bahreyn'e, Kuveyt'e, tüm bunlar vuruldu. Hiç kimse bunun, ben bile böyle bir şeyin yaşanabileceğini düşünmüyordum. Onlar da düşünmüyorlardı. Ve bütün Orta Doğu'yu, İsrail dahil hepsini ortadan kaldırmayı hedefliyorlardı. Ve eğer nükleer silahları olsaydı elde ettikleri anda kullanacaklardı. Buna hiç şüpheniz olmasın ve nükleer anlaşmayı, Barack Hüseyin Obama felaketini ortadan kaldırdığımda, ki gerçekten NAFTA belki daha kötüydü ama o ekonomik olarak daha kötüydü tabii ki. Bu anlaşma gerçekten çok ama çok tehlikeliydi. İran'a her şeyi verdi, çok da fazla parayı da verdi ki biz öyle bir şey yapmıyoruz. Tabii ki soru soracaksınız, eğer size vereceğiz metni, okuyunca göreceksiniz. Bu zaten bir mutabakat zaptı. Yani bu 60 gün içerisinde olmazsa bombalamaya geri döneriz. Tabii bunu yapmak istemiyorum. Ama buna ihtiyacımız olmayacak çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin vermeyeceğiz. Ve onlar da zaten bunu kabul ettiler. Tabii ki ikinci aşama aynı şekilde, ben ona nükleer toz diyorum ama yer altında kalan, granitin altında kalmış olan zenginleştirilmiş uranyumdan bahsediyoruz. Ve granitin altındalar, inşaat işinde olmayanlar bilmeyebilir ama granit gerçekten mermer kadar güzel değildir ama çok ama çok sağlamdır, çok daha güçlüdür. Ve benim Beyaz Saray'ın oval ofis merdivenlerine koyduğum granit gibi gerçekten 1 milyon yıldan daha fazla dayanıklı olduğunu söylerler. Hiçbir mermer bu kadar sağlam değildir. Onlar en fazla 100 yıl dayanır. Granit dağların altında kaldılar ve B-2 bombardıman uçaklarımız geldikleri zaman oradaki sabahın birinde karanlıkta, yeni ayda, hiçbir ay işi bile yokken inanılmaz bir iş yaptılar. Sonra da bazı basın üyeleri gidip onları eleştirdi. belki de işi yapamamış, başarılı olamamış olabilirler. Çok hasar verememiş olabilirler dediler ve sonrasında ortaya çıktı ki bütün o dağlar tesislerin üzerine yıkıldı. Hiç kimsenin uzun süre o materyallere ulaşması mümkün olmayacak. Ancak biz ulaşabiliriz, bunları biz alabiliriz. Bunu yapabilecek tek kişi biziz. Belki ya biz ya da Çin bunu başaracak ekipmanlara sahip. Ve aslında bu çok değerli de değil. Yani çok maddi bir değeri de yok. Psikolojik olarak bunu almak isteriz ama bunu kimse dokunmak bile istemiyor. Uzay gücünün kameraları zaten o noktaya odaklanmış durumda. Dünyanın en büyük uzay gücüne de sahibiz. Orduya ve askeri gücüne de sahibiz. Uzay gücünün kameraları her kapıyı, her girişi, tabii ki kapı yok ama hepsi paramparça oldu ama bütün bölgeleri, bütün girişleri 7/24 takip ediyoruz. Birisi girdiği zaman isim üstünde Muhammed bir şeyler yazan bir büyük ihtimalle 50-50 Muhammed'dir zaten ismi. Adını bile okuyabiliyoruz uzaydan. Biz seri numarasını, her şeyi görebiliyoruz. Öyle şeyleri görebiliyoruz ki gerçekten aklınız almaz. İşte bu yüzden bu kadar başarılıyız. İşte bu yüzden ablukamız bu kadar başarılı ve tarihe geçecek bir ablukamız var. Hiç kimse tarihte böyle bir abluka görmedi. Çelik bir duvar gibiydi aynı. Ve olay şu, sonrasında buna son verdik ve nükleer tozu ortadan kaldırdık. Tabii ki eğer biz burayı B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık ya da saldırı başarılı olmasaydı, İran çok yüksek aşamada, çok güçlü, en güçlüsü değil belki ama güçlü bir bombaya ulaşmış olacaklar. Tabii ki bizim bombalarımız çok daha güçlü ama bunları kullanmamayı umuyoruz. En çok nükleer bomba bizde, ikinci olan Rusya ve Çin tabii çok geride, ancak bize yetişebilir maalesef. Yetişiyorlar da, ancak en fazla nükleer silah bizde, en güçlüleri bizde ve aynı şekilde sayı olarak da en üst seviyedeyiz. Rusya biraz arkamızda, üçüncü seviyede, 5 yıl içerisinde bize yetişebilir diye düşünüyoruz. Tabii ki bir nükleer silah kısıtlama anlaşması yapabilirsek çok iyi olur. Çünkü bu kadar nükleer silah ihtiyacımız yok. Bütün dünyayı yok etmeye ihtiyacımız yok. Hem de 300 kere yok etmeye ihtiyacımız yok. Nükleer silahsızlanma anlaşması gerçekten işimize yarayabilir. Ve bu ülkelerden bir tanesi buna gerçekten çok sıcak bakıyor. Ancak bir tanesi o kadar sıcak bakmıyor. Ve İran'la pazar günü anlaştığımız anlaşma kısa süre içerisinde imzalanacak. Yarın, belki de sonraki gün. Ben hayatım boyunca anlaşma yaptım. Bütün ömrümü anlaşmalara verdim. Tabii ki hep çılgınca şeyler olabiliyor. Garanti denilen anlaşmalara girdim. Bunun imzalanması imkansız dersiniz, imzalanmaması mümkün değil dersiniz, sonra imzalanmaz. Sonra da dersiniz ki bu anlaşma hayatta gerçekleşmez, gidip imzalarlar. Ama büyük ihtimalle anlaşmayı imzalayacağız. Çünkü İran anlaşmak istiyor, imzalamak istiyor ve çok uygun davranıyorlar. Çok büyük, geçen hafta iki büyük saldırıyla karşılaştılar, iki büyük darbe aldılar ve en önemlisi İran nükleer silah üretmeyeceklerini ya da tedarik etmeyeceklerini, satın almayacaklarını kabul ettiler. En başta sadece şundan bahsediliyordu. Nükleer silah geliştirmeyeceklerine söz verdiler dediler. Peki ama bu benim hoşuma gitmedi dedim. Tamam, peki başka birisinden satın alırlarsa ne olacak dedim. Yine aynı şekilde tehlikeli olur dedim. Çünkü kim onlara nükleer silah satarsa aynı şekilde nükleer silahla hedef alınırlar. Düşünün, bunu yapabilecek sadece birkaç ülke var zaten. Eğer nükleer silah satarlarsa kendileri de çok fazla yaşayamaz diye düşünüyorum. Ve ben bu maddeyi bu şekilde koydum. Yani nükleer silah geliştirmeyecekler, tedarik etmeyecekler, satın almayacaklar. Hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olmayacaklar. Göreceksiniz zaten metni. Tabii ki bu anlaşma metninin bir kopyasını da İsrail'e de gönderdik bu arada. Çünkü iyi bir ortak oldular. Tabii daha iyisini de yapabilirler. Hizbullah konusunda daha iyisini yapabileceklerini düşünüyorum. Kendilerini korumasınlar demiyorum. Koruyamazlar demiyorlar. Demiyorum ama çöle iki tane drone düştüğü zaman binaları yıkmanız gerekmiyor Beyrut'ta. Daha iyi davranabilirler ve daha iyi bir iş de çıkarabilirler, açık konuşmak gerekirse. Onları bir ortak olarak çok seviyorum, harikalar. Ancak Hizbullah konusunda çok daha iyi bir iş çıkarabilirler. Bu konuda çok başarılı olduklarını düşünmüyorum. Lübnan için gerçekten üzülüyorum. Harika bir kültürleri var. Muhteşem profesörleri, doktorları, avukatları var. Muhteşem bir kültür. Orta Doğu'nun belki de en önemli, yüzyıllardır en önemli kültürlerinden biri. Ve son 50-60 yıldır gerçekten mahvolmuş vaziyetteler. Cehennemde yaşıyorlar. Ve tabii ki bizimle birlikte yakın çalışmayı kabul ediyorlar. Dünyanın derinliklerinde, toprağın derinliklerinde kalmış, zenginleştirilmiş malzemenin çıkarılması konusunda bunu çok acele etmemize gerek yok. Bunu yapabilirsek tabii ki yaparız, ancak şu anda orası kameralarla tamamen takip ediliyor. Ve eğer bunu yaparlarsa biz bunları zaten vururuz ve ortadan kalkar. Bunu da kendileri biliyorlar. Aynı şekilde son yıllarda yaşananlar gerçekten Lübnan açısından son derece yıkıcı oldu. Aynı şekilde yerin derinliklerindeki, tabii bunun ötesinde yatırım konusunda İran'ın yatırıma ihtiyacı var. Ve 1 trilyon, 2 trilyon dolarlık zarar vermiş olabiliriz. İşte tabii ki onlara birilerinin yardım etmesi gerekiyor. Ancak Amerika'nın yatırım yaptığı haberleri tamamen yalan. JD de bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bununla ilgili son derece doğru bir ifadeler kullanmıştı. Onu bambaşka bir şekilde yalan haber olarak servis ettiler. Biz onlara para falan vermiyoruz. Tabii ki zaman içerisinde doğru davranırlarsa, uygun davranırlarsa, bir mantıklı bir dünya vatandaşı olarak davranırlarsa, hareket ederlerse, bir kez daha söyleyeyim, ben bunu rejim değişikliği için yapmadım ama sonuçta liderleri artık bambaşka kişiler. Düşünün, bir gün kahvaltı ederken asla yakalanmayacaklarını düşünen insanlar, ki kimse, biz çünkü hiç kahvaltı saati bombalamazdık. Bunların tabii ki bundan gurur duymuyorum ama tabii ki ikinci grupta aynı şekilde hepsi, artık hiçbiri yok. Ve üçüncü grupla şu anda görüşme halindeyiz. Bunların birkaç tanesi hayatta kaldı ve onlarla da konuşuyoruz. Onlarla da herhangi bir sorun yok. Ve tabii ki Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği büyük oranda artmış durumda ve enerjinin normal akışı da önümüzdeki günlerde normale dönecek ve trilyonlarca dolar kazanılacak, dünya çapında kazanılacak trilyonlarca dolar ve borsanın yükseleceği çok daha yüksek seviyeler var. Tabii ki son derece, belki bazı açılardan geri kalmış olabilirler ama çok iyi müzakereciler, çok zeki insanlar bunlar. Yani dünya bir buhrana girmektense, en sevdiğiniz başkanın Herbert Hoover olmasındansa, biliyorsunuz hiç yerinde olmak istemediğim kişidir. Nixon'ı da istemezdim. Biliyorsunuz vergileri yükseltti, çok fazla yükseltti, faizleri çok hızlı yükseltti, hepsini bir arada yükseltti ve büyük buhrana yol açtı. Böyle hatalar yapmak istemiyorum ve biliyorsunuz vergileri yükseltmek yerine düşürmek istiyorum ve Amerika tarihinin en büyük vergi kesintilerini yaptık. Aynı şekilde Körfez ülkeleriyle de birlikte çalışıyoruz. Tabii ki o insanlara hiçbir şey vermeyin diyorlar ama çok zeki olduklarını zannetmiyorum. Onlara hiçbir şey vermeyin diyorlar. Ne yapacaksınız diyor. Yani Suudi Arabistan'a vereceksiniz ama onlara vermeyecek misiniz? Evet efendim. Öyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. They hurt a little location, but they don't blow up the planet. So the Gulf nations will be talking about the ballistic missiles, and we'll talk also about the terrorist proxies that they have. Güçleri de görüşeceğiz.

bırakıyor dedim. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri dediler. Evet, onlarca yıl boyunca bütün yönetimler İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmesini istediler. Ancak sürekli aksi yönde ilerlediler ve hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Ve İran her geçen gün daha da güçlendi, daha da zorlu bir hale getirdi. Biz ilk seferinde o silahları vurmasaydık, havaya uçurmasaydık, benim yaptıklarım yıllar öncesinde yapılması gerekiyordu ve çok daha kolay olurdu, çok daha az ateş gücü gerektirirdi. Bir kez daha tüm bu ülkelere teşekkür etmek istiyorum. İsrail'e ve Bibi Netanyahu'ya da teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bu başarı Amerika Birleşik Devletleri'nin rejim üzerindeki görülmemiş baskısı olmasaydı bu gerçekleştirilemezdi, ama çok öncesinde başladı bu her şey. Süleymani'nin ölümüyle başladı. Bu gerçekten çok önemliydi. Ve tarihteki hiçbir Amerika İran'a benim kadar sert davranmadı ve bunu herkes biliyor. Ve eğer anlaşmaya uymazlarsa, mutabakat zaptına uymazlarsa, tabii ki yazmasak da bazı konularda anlaşmış bulunuyoruz. Eğer buna uymazlarsa büyük olasılıkla onları bombardımana geri döneceğiz. Bombaların yapabilecekleri gerçekten hayret verici. Evet, söylüyorum, Obama anlaşması bir nükleer silaha giden yol oldu onlar için. Evet, ama Trump anlaşması diyelim, oysa bir duvar oldu, nükleer silahın önünde bir duvar oldu. Hiç kimse bizim inşa ettiğimiz duvarı aşamayacak, nükleer silaha ulaşamayacaklar. Çok net bir şekilde ifade ediliyor. Benim için en önemli kloz tabii ki Hürmüz Boğazı'nın açılması, ama o çok daha önemi çok daha düşük. Benim için bir olsun, üç olsun, beş olsun önemli değil. En önemlisi hangi madde olduğu önemli değil. Çok güçlü bir açıklama. İran'ın asla nükleer silahı olmayacak. 5 sene sonra sahip olacaklar, 10 sene sonra, 20 sene sonra sahip olacaklar demiyor. Ancak Obama ile birlikte, Obama'nın anlaşması sayesinde süratle nükleer yakıt ve uranyum zenginleştirebilme imkanına sahip olmuşlardı. Bu anlaşmayla tarihi bir fırsata sahipler. Ülkeleri hayatta kalma şansına sahip olacak. Düşünün, 91 milyon kişi yaşıyor ülkelerinde ve düşünün, bu insanlar köprüleri bombalamamı istiyorlar. Düşünün, hatta en büyük köprülerini bombaladık ve George Washington Köprüsü'nün eşleniği olduğunu hayal edebilirsiniz İran için ve burayı tek bir hızlı F-22 bombardıman göreviyle, ki F-22 dünyanın en güzel uçaklarından biridir, birkaç tane daha ısmarlamak isterdim çünkü gerçekten çok etkin, muazzam bir uçak. Biliyorsunuz, zaten daha önce de söyledim, dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz, o B-2 bombardıman uçakları muazzam. Her biri dünyanın en ağır, en büyük, tonlarca, onlarca tonluk bombalarını taşıdılar ve milimetrelik hassasiyetle vurdular ve kesinlikle tespit bile edemediler. Düşünün, hiç kimse nerede olduğunu göremedi ve İranlılar onların gelmesini bekliyorlardı ve görmediler bile. Gecenin birinde onlar... Çünkü onlar hayalet ve 22 tane daha ısmarladık. Yeni ve geliştirilmiş yeni modellerinden ısmarladık. Sanırım daha iyisi, daha nasıl iyi olacak, daha iyi bilmiyorum. Ama tabii ki bugünkü dünya liderleriyle birlikte umudum bu barış anlaşmasının çok daha büyük bir Orta Doğu tablosuna yol açmasıdır. Bakın Gazze'de başardıklarıma bakın, Hamas'a bakın. Hamas'tan ses çıkmıyor. Bir şey okuyor musunuz Hamas'la ilgili olarak? Hayır. Onların da tabii ki silahsızlanması için çalışıyoruz. Ellerinde makineli tüfekle büyümüş insanlardan bahsediyorsunuz. Hatta doğdukları zaman ellerinde makineli tüfekle doğmuş insanların eline silahları almak çok daha kolay, çok kolay değil, ama iyi davranabildiklerini düşünüyoruz. Tabii ki pek onlara eğitilmiş, öğretilmiş bir yaşam tarzı değil bu, ama tabii ki aynı şekilde bütün İran saldırılarında sona ermesi anlamına geliyor. Yani İranlılar kimseye saldırmayacaklar. Aynı şekilde Lübnan'daki savaş da sona erecek. Lübnan'daki barış, bunun üzerinde biraz çalışmamız gerekecek. Bu tabii ki puzzle'ın yapbozun küçük bir parçası, ama çok fazla gürültü çıkarıyor. Çünkü burada önemli olan anlaşma, İran'da para burada, güç buradaydı. Ancak orada Hizbullah var ve o noktayı da şu ya da bu şekilde halledeceğiz. Bunu başaracağız. İsrail çok daha iyi bir iş çıkarabilir bu konuda. Suriye'de bunu yapmak çok ister ve son derece
Suriye lideri ki şu anda harika bir iş başarıyor, son derece sorumlu davranıyor. 1,5 yıl içerisinde ülkeyi

0: topladı. Düşünün, bir buçuk yıl içerisinde bizim ülkemizdeki başarıya benzer işler yaptı. Onu sakın o göreve getirmeyin. Çok şiddet dolu, vahşi bir adam dediler. El-Kaide dediler. Ancak harika bir iş çıkardı. Ve o gidip Hizbullah'la ilgili sorunu çözmek ister. O da çünkü Hizbullah onların da düşmanı. Hassas bir şekilde girip binaları tamamen yıkmadan bunu halledebilir. Bilmiyorum, insanları istiyorlar mı bilmiyorum. Belki de Lübnan bunu istemiyorlardır ama biraz da Lübnan tarafından yönlendirilmemiz lazım. Aynı şekilde Lübnan Başbakanı da gelecek kısa süre içerisinde, bir iki hafta içerisinde. Gerçekten son derece zorlu bir hayat yaşıyor gerçekten. Çünkü çok zorlu grup insanlarla uğraşıyor. Yani o tüm bu yaşananlara baktığınızda ortada bir Lübnan var demek bile zor. İnanılmaz bir günler geçiriliyor. Ve İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesi de istediğimiz şeylerden bir tanesi. Suudi Arabistan öncülük ederlerse kendilerine de çok iyi, büyük bir iyilik yapmış olurlar. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri en başından beri buna sıcak bakıyorlardı ve düşünün, tüm bu yaşananlara rağmen hiç kimse İbrahim Anlaşmaları'ndan çıkmadı ve herkes İran'dan korkuyordu. Ve işte bu sebeple tabii ki buradaki seçimler de hileliydi ve ben burada değilken Orta Doğu'da neler yaşandığı hiç kimsenin umurunda değildi. Biden döneminde Orta Doğu'da yaşananlar hiç kimsenin umurunda değildi Washington'da. Ve aynı şekilde birçok suçlu, birçok katil, 11.800'den fazla katil ülkemize sokuldu, girdi. Tabii ki son iki gün içerisinde birçok farklı noktayı da G7 üyeleriyle, ortaklarımızla görüşme fırsatımız oldu. Dün sabah Ukrayna Savaşı konusunda da yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Putin'le görüştüm, konuştum ve Zelenski ile de konuştum. O da oradaydı. Tabii ki Putin'le telefonda konuştum. Bir şeyler olacak gerçekten. Çünkü çok fazla insan hayatını kaybediyor. Çok fazla asker ölüyor. Her iki taraftan da Rusya tabii ki daha fazla kaybediyor. Çünkü onlar saldıran taraftasınız. Çünkü saldıran taraftasınız bir savaşta daha çok asker kaybedersiniz. Bu basit bir şey. Aynı şekilde pazar günü telefonda Putin'le konuştum ve çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Çok ama çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik Zelenski'ye de. Her iki taraf da bir şeyler yapmak istiyor ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. İstiyorlar ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Uluslararası ortaklarımızla dünkü oturumda da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ebola salgını ile mücadelede dünyaya nasıl liderlik yaptığını anlattım. $300 milyardan fazla destek göndererek krizi kaynağında çözmek istediğimizi anlattım ve bazı liderler, birden fazla liderler Avrupa ülkelerinden devlet başkanları geldi ve yaptıklarımızdan ne kadar memnun olduklarını söylediler. $375 milyon yardımda bulunduk ve dünyanın toplamı, başka geride kalanı birkaç dolar verdi, başka bir şey vermedi. Ve hepsi teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz dediler. İyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Ebola gerçekten korkunç bir şey ve inanılır gibi değil. Tabii umarız COVID gibi olmayacak. Yayılması COVID kadar kolay değil. Tabii ki çok zorlayıcı bir virüs ve insanları karantinaya alıyoruz bazı noktalarda. Tabii ki aynı şekilde ekonomi konusunda da harika görüşmeler yaptık. Yapay zeka konusunda önemli görüşmeler yaptık. Tabii yapay zeka konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hem harika hem de çok kötü olabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çin'e fark atıyoruz, dünyaya öncülük ediyoruz ve yapay zeka şirketlerinin enerji tesisleri de inşa ediyorlar. Çünkü bunlar o kadar fazla enerjiye ihtiyaçları var ki, bu benim fikrimdi, onlara elektrik tesisleri, elektrik santralleri inşa etme hakkı verdim ve bunlar halkın elektriğini kullanmayacaklar ve çok zeki insanlar tarafından yönetiliyorlar ve şimdi de elektrik santralleri inşa ediyorlar. Yoksa zaten böyle bir şeyin enerjisini karşılayacak bir elektrik sisteminden de söz etmek mümkün değil. Bunları tabii ki ekstra elektriği de çok ucuza normal elektrik hatlarına, enerji hatlarına sağlayacaklar. Böylece Kaliforniya'da ihtiyacı olandan çok daha azını üreten, elektrik kesintileri yaşanan böyle yerlerde büyük sıkıntıları çözmüş olacaklar. Yasa dışı göçle ilgili olarak ilk kez çok önemli bir ortak açıklamaya da imza koyduk. Çok güzel bir anlaşma yaptılar ve diğer anlaşmaları da imzalayarak gerçekten önemli bir koordinasyon ortaya koymak ve uyuşturucu ticaretinin durdurulmasında işbirliği açısından çok önemli adımlar attık. Meksika'dan geliyorlar, Güney Amerika'dan geliyorlar, bir yolunu buluyorlar, dehalarını konuşturuyorlar. Yani evet, tabii ki gerçekten dahi, bu kadar zekalarını daha iyi şeylere kullansalar gerçekten zengin olabilirlerdi. Yaptıkları şeyleri düşünseniz, arabaların içine saklıyorlar, jant kapaklarını saklıyorlar uyuşturucuları, ama biz çok başarılı olduk bununla mücadelede. Sınırdan geçen, kara sınırından geçen uyuşturucular %61 oranında azaldı ve deniz yoluyla gelen uyuşturucuların, okyanus yoluyla gelen uyuşturucuların, körfezden gelen uyuşturucuların %97.2'si durdu. Ve bunların hepsi vuruldu, biliyorsunuz. Aynı şekilde İranlı mayın gemilerini vurduğumuz gibi onları da vurdular. 28 tane mayın gemisi varmış. Kimin bu kadar çok mayın gemisi olur ki? Tabii artık bunların hiçbirine sahip değiller. Aynı uyuşturucu kaçakçılarını vurduğumuz gibi onları da vurduk. İşte okyanus ve deniz yoluyla gelen uyuşturucunun Meksika'dan gelen kısmına odaklanacağız şimdi. Çünkü denizden gelenin %97'sini ortadan kaldırdık. Meksika'yı karteller yönetiyor ve Meksika Cumhurbaşkanı harika bir kadın ama çok korkuyor şu anda, korku içerisinde. Çok korku içerisinde çünkü Meksika'yı uyuşturucu kartelleri yönetiyor. Bizim aynı şekilde kritik mineraller konusundaki...
1: Trump'ın açıklamalarını izledik, açıklamalarına devam ediyor ama açıklamalarının başında İran'la ilgili yaptığı söylemler oldukça önemliydi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasını ve Trump'ın açıklamalarını İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Umut Uzer'le konuşacağız. Sayın Uzer, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar Burcu Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Trump anlaşma tam istediğimiz gibi oldu. Hürmüz Boğazı açılacak dedi ve bununla birlikte İran hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olmayacak ifadesini kullandı. Ne 2 sene sonra ne 5 sene sonra hiçbir zaman bu olmayacak dedi. Nasıl değerlendirirsiniz Trump'ın açıklamalarını?
2: Evet, dinlemek ilginçti gerçekten ve dikkat ederseniz her zaman büyük kelimeler, büyük laflar ediliyor. En önemli G7 zirvesi, müthiş bir anlaşma vesaire. Zannederim Ankara NATO zirvesi için de benzer ifadeler kullanacaktır. Yani bunda belki bir sorun yok. Ama mesele, yani savaş niye yapıldı? Eğer gerçekten İran nükleer silahlardan tamamen vazgeçtiyse, ki amacı bu muydu tam da bilmiyoruz ama buna yönelik ciddi bir endişe söz konusuydu tabii, hem bölgede hem ötesinde. Şimdi gerçekten buna ulaşılırsa kısmi bir başarı sayılabilir. Ama öbür taraftan tabii işte Hürmüz Boğazı'nın açılması falan, zaten açık olan bir boğazın kapanması, sonra tekrar açılmasını çok büyük başarı olarak görmek mümkün olmayacaktır. Yani iki tarafın da kazandığı, yani bu, tabii aldığımız bilgiler doğru ise şu ana kadar, iki tarafın da kazançları var, iki tarafın da kaybettiği yönler var ama kredibilite olarak Amerika çok şey kaybetti. Ama İran'ın kaybettiği bir nokta da tabii Körfez ülkelerini daha da uzaklaştırdı kendisinden. Evet. Dolayısıyla ortada bir mesele. Tam anlaşma açıklanınca daha iyi anlayacağız tabii ayrıntılarını.
1: Peki Kasım Süleymani'yi öldürmemiş olsaydım bu anlaşmaya varamazdık ifadesini kullandı. Bu da oldukça önemli bir açıklamaydı aslında. Bunu nasıl okumak gerekir?
2: Ya o bağlantıları ben çok da anlamıyorum, yani çok da doğru olduğuna da emin değilim. Çünkü yani evet, Süleymani gidiyor, başkası geliyor, kurumlar devam ediyor her zaman, benim de vurguladığım gibi. Yani devrim muhafızları olsun, diğer ordu olsun, yani dolayısıyla onun arasında ben bir ilişki kuramıyorum. Ama işte bir zafere ihtiyacı var, belki kendisi inanıyor da olabilir bu söylediğine. Ama bir lider gidiyor, başkası geliyor, yani sonuçta ciddi bir dayanıklılık gösterdi İran rejimi. Bunu da kabul etmek lazım tabii. Dolayısıyla yani bir liderin gitmesi Hatta değil mi, Ayetullah'ın gitmesi de İran'ı o kadar da zayıflatmadı. Onun yerine başkaları geldi ve kurumlar devam etti. O manada evet, kişiler de çok önemli, ona hiç şüphe yok. Ama öbür tarafta İran'ın kurumlarında dayanıklılık gösterdiğini kabul etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Tabii gün içerisinde de açıklamaları oldu Trump'ın, kısa kısa açıklamalar oldu liderlerle bir araya geldiğinde. İsrail'le ilgili, İsrail kendini koruyabilmesini istiyorum ifadesi dikkat çekti ve İsrail doğru muhakeme yapmalı dedi, ama bununla birlikte iyi bir ortak olduğunu da ifade etti az önce. Netanyahu bazen biraz fazla heyecanlanıyor ama iyi bir ortak dedi ve bunu aslında iyi bir proje olarak da değerlendirdi. Bunlar için neler söylersiniz?
2: Belki söylediği en doğru laf, yani bir kişiyi öldürmek için bütün bir apartmanı, bütün bir binayı yıkmak yanlıştır dedi. Bu doğru herhalde, hem Gazze için hem Lübnan için. Gerçekten de bu çok yapılıyor. Yani bir hedefi vuruyorlar, haklı veya haksız. Ama vurdukları zaman bir sürü sivil ölüyor ve bunu da Trump söyledi. Yani belki en doğru söylediği şey, sivil kelimesini kullanmadı belki, ama bu da çok ciddi tepki çekiyor. Ve bu bağlamda İsrail'i eleştirdi ve bu konuda baskı getireceğini de düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda çok haklı. Ama Hizbullah meselesi de İran için çok önemli. Öbür taraftan İsrail için çok önemli. Ama Hizbullah'ın yok edilmesini de istiyor. Daha önce yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti. Ve ben ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Ahmet Şara'yı Suriye'de biz getirdik dedi. Bunu da ifade etti. Bu ama Suriye Cumhurbaşkanı Lübnan konusunda ve Hizbullah konusunda gayet başarılı bir şekilde bu konuyu çözer dedi. Artık ne demek istiyorsa Hizbullah'ın tasfiyesini herhalde ifade etmek istiyor. Bu bağlamda ama bütün bu sözlerden yumuşak da olsa İsrail'e bir eleştiri var. Yani hem bu Hizbullah Lübnan'a karşı yaptığı saldırılar konusunda, hem de çok sert bir şekilde vurduğu konusunda. Gerçi denebilir, Amerika'nın da tabii İran'ı vurması yani yumuşak falan olmadığı gibi o da son derece sertti. Ama İsrail'e karşı bir eleştiri getiriyor olması önemli. Tabii İsrail'in içinden de bu anlaşmaya karşı ciddi tepkiler var. Dolayısıyla İsrail ile Amerika'nın bu konuda farklı düşündüğünü söyleyebiliriz.
1: Evet, tabii bu saatten sonra İsrail'in de bir tavrı olacak mı? O da merak ediliyor. Şimdi anlaşmanın detaylarına da tabii G7 zirvesi de oldukça hareketli geçti. Müttefiklerimizle değerlendirdik dedi, paylaştığını söyledi. Ve anlaşma yapmamız onları çok heyecanlandırdı dedi. Hatta toplantının bir tanesinde patron benim ifadesini de kullandı Trump. Bunları nasıl değerlendireceksiniz?
2: Evet, onu şaka gibi söyledi ama yarı şaka yarı ciddi tabii her zaman. Yani çok ciddi bir ego patlaması tabii var. Ona ihtiyacı var zannediyorum. Ve zaten onu da çözdü bazı liderler. Önce bir Trump'a övgüler yağdırıyorlar. Ondan sonra devam ediyorlar. İşte Almanya Başbakanı da bir forma hediye etti. Futbol forması vesaire. Yani şimdi tabii barış olması, diplomasi olması her zaman savaştan iyidir. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'nda da Winston Churchill'in söylediği gibi her zaman konuşmak, müzakere etmek daha iyidir. Fakat tabii bu büyük savaş Amerika içinde de ciddi tepkilere yol açtı ve Trump'ın kredibilitesi açısından olumsuz oldu. Avrupa ülkeleri tabii ki bir barış istiyor. Keza Türkiye bu konuda da çok hevesli ve zaten müdahil oldu zaman zaman. Yani bu konuşmasında ben kaçırmadıysam Türkiye'ye bir teşekkür etmedi. Kaçırmadıysam. Ama önceki konuşmalarda ya Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin rolü konusunda farklı bağlamlarda övgüler diziyor bazen. Yani şimdi tabii bu, ne olacağından emin değiliz. Bir yandan diplomasi var ama bir yandan da biz vurabiliriz diyor tekrar. Dolayısıyla İran'ın da Amerika'ya güvenmemesi son derece haklı olacaktır. Her şey olabilir ama barışa daha yakın olduğumuzu söyleyebiliriz en azından şu an itibariyle. Ama masadan da savaş tamamen kalkmadı. Bunun da idrakinde olmamız gerekiyor.
1: Evet, tabii güven meselesini söylediniz. CIA hatta Trump'ı uyarmıştı. İran Amerika'ya güvenmiyor. Amerika İran'a güvenmiyor ama baktığımız zaman eğer anlaşmasaydık İran'ı 2 yıl daha vurmaya devam ederdik diyen bir Trump var. Anlaşmanın sekteye uğraması muhtemel mi sizce?
2: Muhtemel olmasa ama olmasa bile ihtimal dahilinde tabii. Yani İsrail'in de bazı tırmandırma politikaları olabilir. Yani Lübnan'a karşı çeşit veya Gazze'ye karşı. Tabii Lübnan daha önemli İran açısından. Özellikle Hizbullah mevkileri. Bu bağlamda onu sabote edebilir. Ama tabii Amerika'nın güçlü bir baskısı olacaktır İsrail'e karşı. Hı hı. Bu bağlamda ne kadar yapmaya cesaret edebilir onu bilmiyorum ama tamamen de silahlar susmaz gibi geliyor bana Lübnan'da. Ama daha düşük seviyede bir çatışma devam ederse o daha tolere edilebilir. Ama güçlü bir saldırı politikasına devam ederse İsrail Lübnan'da bunun İran açısından da kabul edilemez olduğunu görmek lazım. Yani dolayısıyla barışa daha yakınız ama her zaman yani kırılgan bir barış olduğunu tabii farkında olmamız lazım. Barış ihtimali daha yüksek olmakla beraber savaşa da her an tekrar tebessül edilebileceğinin farkında olmamız gerekiyor.
1: Nükleer dışındaki konularda Körfez ülkeleriyle çalışıyoruz ifadesini kullandı. Tabii balistik füzeleri ve terörist vekil güçleri ele alacağız dedi. Burada ne demek istiyordu Trump?
2: Körfez ülkelerinin modeli gerçekten ciddi manada sarsıldı. Oraları ciddi istikrar adalarıydı. Hem ekonomik olarak hem turizm açısından değişik modeller uyguluyorlardı orada ve Amerika ile yakın işbirliği içinde. Şimdi bu sarsıldı. Bunun tekrar toparlanması nasıl olacak emin değilim. Yani zor olacak gerçekten. Birçok insan oraları terk etti, yabancı veya yerli insanlar. Dolayısıyla profesyoneller, akademisyenler vesaire. Bunun tekrar toparlanması zor olacak. Ama güvenlik açısından bu devletler Amerika'ya daha fazla dayanacak diye düşünüyorum. Çünkü son yaşadıkları, belki tabii onları da suçlayabiliriz bu bağlamda ama İran'dan bir tehdit algısına sahiptiler uzun yıllardır. Ve bu bağlamda o da bir nevi kanıtlanmış oldu saldırılar sebebiyle. Tabii İran'ın söylediği de sizde Amerikan üsleri var. Biz de o yüzden vuruyoruz oralar ama tabii Amerikan üslerinin ötesine geçildi saldırılarda. İran çok farklı havaalanlarını vurdu değil mi? Kuveyt'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nde vesaire. Dolayısıyla bu ülkeler Amerika'ya ve İsrail'e daha fazla yakınlaşabilir düşüncesindeyim ben.
1: Şimdi ekrana da bir yandan Trump konuşmaya devam ediyor. İran'ın dondurulan varlıkları ile ilgili de onların parası bir noktada geri vermemiz gerekiyor ifadesini kullanmış. Bununla birazcık açsanız ne aktarmak istiyor Trump burada?
2: Yani şimdi bir yandan hemen hani asıl hedef rejim değişikliğiydi. Evet. Onu yaptık zaten diyor değil mi? Liderliği tasfiye ederek. O tabii doğru bir ifade değil bence ama bir şekilde zafere ihtiyacı var. Yani İran'ın da tekrar toparlanıp sisteme tekrar entegre olmasını getirebilir. Yani amaç bu olabilir ama bir yandan gördüğümüz nokta ne İran'da? Daha radikal, daha sert bir rejim görüyoruz. Kadrolara baktığımız zaman Vahide olsun başta son derece daha sert bir kadro görüyoruz. Ama tabii politika belli olmaz. Yani olabilen, mümkün olanı yapma sanatı. Sisteme entegre olmak, tekrar ekonomisiyle entegre olabilirse bölge ve dünya sistemine bu şu anda biraz uzak gözüküyor gerçi ama bu yakılan İran'ın da bir toparlanması gerekiyor. Bunu geri verme noktası pragmatik bir yaklaşımı gösteriyor aslında. Çok evet. Sert başlayıp sonra geldiği bu noktayla kim bilir onları ikna edebilecek mi ama ben pek emin değilim. Çünkü dediğim gibi daha sert bir İran rejimi var. Ama her zaman şaşırtıcı olaylar olması mümkün siyasette. Bazen radikal dediğimiz veya dediğimiz insanların da politikacıların da barış yapabildiğini görüyoruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Uzer yayınımıza katıldığınız için. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Umut Uzer yayın konuğumuzdu. Trump'ın açıklamalarına dair bizlerle yayınımıza ortak oldu. Çok teşekkür edelim ve uğurlayalım. Bu saat dilimini noktalayalım efendim. Saat başında Seda Öğretir ana haberde sizlerle birlikte olacak.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dönerken reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kışın sıcak kesin, ferah gürültü yok, kafan rahat. Bağ plasta,
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
9: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
6: Kupa sözlüğü.
7: Bugün sadece Dünya Kupası'nın değil, belki de tüm futbol tarihinin en ikonik anını ele alıyoruz. Kupa sözlüğünde günün harfi H, günün maddesi Hand of God, yani Tanrı'nın eli. Futbol tarihinin gördüğü en meşhur ve üzerinde en çok konuşulan hilesinin literatürdeki adı Tanrı'nın eli. Yıl 1986. Çeyrek finalde Arjantin'le İngiltere karşı karşıya. 4 yıl önce Falkland Adaları'nda başlayan askeri ve siyasi gerilimin ardından oynanan maçta Diego Armando Maradona kaleci Shilton'ın üzerinden topu eliyle ağlara gönderdi. Tüm İngiliz futbolcular hakemin etrafını sarıp çılgına dönerken Maradona arkasına bile bakmadan gol sevinci yapıyordu. Maradona maçtan sonra kameraların karşısına geçti ve o meşhur cümleyi kurdu. O golü Maradona'nın değil Tanrı'nın eli attı. Futbolun adalet duygusunu yerle bir eden ama dehasıyla o kural dışı anı bile bir sanat eserine dönüştüren bu ikonik terim futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip oldu. Bu arada Maradona aynı maçta yarı sahadan aldığı topu tek başına sürükleyip bir başka ikonikleşen gole daha imza attı. Sonunda ne mi oldu? Arjantin dünya şampiyonu.
6: Kupa sözlüğü.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ağrı Taşlıçay yolunun 42-48. Kilometrelerinde ve Polatlı Ankara yolunun 44-46. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
14: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
15: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 20.
2: İyi akşamlar. Saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı demek. Saat 20 demek. Öne çıkan bazı başlıklara bakalım ve hemen epey yoğun bir gündem var. Haberlerimize, bültenimize başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli bir gün daha geride kaldı. Merkez Yönetim Kurulu bir kere daha toplandı ve aralarında Ankara ile İzmir'in de olduğu 8 il başkanı görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı, eski İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isim oldu. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultayı için delegelerden imza toplamıştı. O imzaları, toplam 833 imzayı sabah saatlerinde gidip genel merkeze teslim etti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partisi'nden istifa etti. Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Hepsine bakacağız. Bir başka başlık Amerika ile İran arasındaki anlaşma. Elektronik olarak imzalandığı duyurulan bir mutabakat var ve yarın İsviçre'de bunun ıslak imzaya, yüz yüze görüşmeye dönüp dönmeyeceğini göreceğiz. Bu hala soru işareti olabilir. Çünkü ne içerik resmi olarak açıklandı ne de karşılıklı açıklamaların arasında tehditler bitmiş durumda. Trump birkaç saat önce İran'la anlaşmazsak vururuz dedi. Az önce de anlaşma tam istediğimiz gibi aslında açıklamasını yaptı. Hala da konuşuyor. 14 maddelik mutabakat zaptı. Dünya basınında dolaşıma girdi. Biz de öne çıkanlarına, maddelerine bakacağız. Tabii aylardır küresel piyasaları etkiliyor bu savaş ve anlaşma haberleri. Her açıklamayla piyasalar inip çıkıyor ve petrol fiyatları da benzer şekilde. Bunun dışında bir de Amerikan Merkez Bankası'ndan tam bir saat sonra gelecek faiz kararı merak ediliyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın yöneteceği ilk toplantı bu. İlk faiz kararı toplantısından beklentine ona da bakacağız. Ve Dünya Kupası. Dünya Kupası renkli görüntüler ve sıra dışı hikayelerle devam ediyor. Messi örneğin Cezayir maçında hat-trick yaptı ve Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Bu turnuvada dünya ayrıca Norveç takımında babadan oğula geçen bir tutkuya da tanıklık etti. Onu da paylaşacağız. Başka haberlerimiz de var. Başladık bile. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hareketlilik sürüyor ve biz de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmelerle Cuma gününün ana haber bültenine başlayalım. Bugün Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 8 il başkanı daha görevden alındı. Ayrıca da Özgür Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanı, Özgür Özel'in hemen yanı başındaki isimlerden biri. O da disipline sevk edildi. Ankara'ya gelin, bağlantımızı yapalım. Ana haberin hemen başında Özgür Akbaş takip ediyor konuyu. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ihraç için yeni adımlar attı bugün. Oradan başlayalım. Görevden alınan isimlerden Özgür.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün kritik bir gündü. CHP Genel Başkanı mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Ve beklenen aslında kararlar çıktı. Bu kararlarda ihraçlar da var. İhraç sistemi var daha doğrusu. Görevden almalar da var. Yani il örgütlerinin feshedilmesi de söz konusu. Hangi iller ile ilgili kararlar alındı. Hemen ayrıntıları da verelim. Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 6 il başkanı görevden alındığını bir kere öncelikli olarak vurgulayalım. 3 il başkanı ile eski 3 il başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kadın Kolları Başkanı Asuko'ya da görevden alındı. Hangi iller? Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya tedbirli olarak disipline sevk edildi ve bu illerin yönetimi feshedildi. Yerlerine de atamalar yapıldı. Peki gerekçesi ne? Hemen gerekçeyi de ifade edelim. Gerekçesi mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddialarda bulunmaları ve CHP'nin içine düştüğü mutlak butlan krizinin bir parçası olmaları gerekçe olarak gösterildi. MYK'da bunlar değerlendirildi ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiler. Bursa il yönetimiyle ilgili bir fesih kararı var. Yerine eski il başkanlarından Turgut Özkan il başkanı olarak atanmış durumda. Bitlis il başkanı Metin Güzelkaya iddianamede ismi geçtiği için o da disipline sevk edildi ve yönetim feshedildi. Yerine bir atama yapılmadı henüz. Bitlis il başkanlığı ile ilgili değerlendirmeler devam edildiği açıklandı bizzat sözcü Müslüm Sarı tarafından. İddianamede yine adı geçen ve kamuoyunda daha çok butlan davası olarak bilinen davaya konu olan 3 eski il başkanı ki aralarında İstanbul il başkanı Özgür Çelik de var. Özgür Çelik ile birlikte Mardin il başkanı Mehmet Kılıç Arslan ve Batman il başkanı Hüseyin Yaşar. Bu 3 isim de kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Bir de görevden almalar var dedik. Yani yönetimleri feshedilenler var. Gaziantep, Adana, bunun dışında Malatya, Ankara ve İzmir. Bu illerde de yönetimler feshedildi. Yerlerine yeni atamalar yapıldı. Şimdi onlarla birlikte yol yürüyecek Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. CHP kadın kollarında bir görev değişimi var. Bu noktada kadın kolları genel başkanlığında bulunan Asu Kaya, Osmaniye milletvekiliydi Asu Kaya. Asu Kaya görevden alındı, yerine ve yönetimi de feshedildi ve yerine Ayten Gülsever kadın kolları başkanı olarak atanmış durumda. Tabii aslında bunların hepsi seçimle olması gerekiyor. Şimdi atamalar yapıldı. Büyük ihtimalle olağan kurultay süreci de aralanacağı için bu süreç sonrasında seçimle bir noktaya taşınacak. Çünkü bugünkü Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında bir önemli konu daha vardı. O da olağan kurultay hazırlıkları başladı. Bununla ilgili bir komisyon oluşturuldu. MYK üyelerinden Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir komisyon üyesi olarak atandılar MYK tarafından. Şimdi bu komisyon olağan kurultay sürecini hazırlamakla mükellef olacaklar. Buna yönelik bir çalışma yürütecekler ve sonrasında çalışmalarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve MYK'ya sunacaklar ve ardından da olağan kurultay sürecinin ilerlemesi bekleniyor Seda.
2: Peki Özgür, bu olağan kurultay süreci ama Özgür Özel tarafı olağanüstü kurultay istiyor ve onlar da bugün bir girişimde bulundular.
3: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii mutlak butlan kararının ardından ciddi bir krizli bir ortam var. İkili bir yapı söz konusu ve satranç hamleleri gibi bugün hamleler günüydü. Bir anda ihraç talebi geldi genel merkezden ama diğer taraftan da bir kurultay talebi ortaya konuldu. Mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Özgür Özel ve ekibi 38. olağan kurultay delegesinden imza toplamaya başlamıştı. Bir 15 günlük süreç vardı. 15 günlük süreç bugün itibariyle sona erdi ve o toplanan imzalar bugün itibariyle 74 il başkanı tarafından genel merkeze sunuldu. 833 delegenin noter tasdikli imzası söz konusu. Ayrıyeten tabii 170 İstanbul delegesinin de imzası alındı. Ama İstanbul delegeleriyle ilgili bir tedbir kararı var. Mahkemenin aldığı bir karar var. İradelerin sakatlandığına yönelik bir karar var. O yüzden aslında onlar devre dışı tutuluyordu daha öncesinde ama onların da imzaları noter tasdikli olmamak kaydıyla onlar da alındı. Toplamda 1003 delegenin imzası bugün genel merkeze sunuldu. Şimdi hem CHP iş tüzüğü hem de siyasi partiler kanunu gereği 45 gün içinde CHP genel merkezinin kurultay sürecini normal şartlarda başlatması gerekiyor. Çünkü siyasi partiler kanununda çok net bir madde var. Ancak mutlak butlan kararının tedbirli olarak getirilmesi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu tedbir kararını gerekçe göstererek bu kurultayın toplanamayacağı yönünde daha önce beyanda bulunmuşlardı. Şimdi bundan sonraki süreçte bu imzaları Yüksek Seçim Kurulu'na ve İl Seçim Kurulu'na sunmaları söz konusu olur mu? Kararı onlara bırakabilirler mi? Bu henüz belli değil. Ama eğer kurultay toplanmazsa ne olur? Kurultay toplanmazsa bu kez CHP'de Özgür Özel kanadı Sulh Hukuk Mahkemesi'ne giderek başvuracaklar ve Sulh Hukuk Mahkemesi'nden bir çare heyeti oluşturmasını isteyecekler. Çare heyetinin de partiyi kurultaya götürmesi yönünde bir talepleri olacak. Ama şimdi tabii 10 günlük bir süre verildi Kemal Kılıçdaroğlu'na il başkanları tarafından. Bu 10 günlük sürede CHP yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, kurmayları nasıl bir karar alacak? Bu da merak konusu Seda.
2: Özgür Akbaş anlattı. Eğer o imzalara ilişkin bir kurultay kararı, olağanüstü kurultay kararı çıkmazsa hukuki süreci ilerletecek Özgür Özel tarafı, anlaşılan mahkemeye giderek. Bugünse Özgür Özel sevk kararlarına, disipline sevk kararlarına tepki gösterdi ve bazı açıklamalar yaptı.
4: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Dosya Türkiye'deki 34 kamu hukukçusu, profesör ve doçentin altında imzalarını attıkları bir metin içeriyor. Metnin özeti şudur: verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez. Tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Görevden alınan İl başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza, partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müşavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Bir satranç oynanıyor ifadesini kullandı.
5: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşır. Yine bir satranç oynanıyor yani.
6: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmalara bu cümlelerle katıldı. Süreci yeni bir satranç oyunu olarak tanımladı. Dervişoğlu'ndan bu açıklamalar grup toplantısı sonrasında geldi. Grup toplantısında ise DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yapacağı mitinglere tepki gösteren Dervişoğlu, Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
7: İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü bugün. Bu fotoğraf karesi paylaşıldı görüşmeden. Bu görüşmeyi Tanrıkulu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: Sayın Devlet Bahçeli ile memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim dedi. Gösterdiği ilgi için de teşekkür ettiğini kendisine ifade etti. Şimdi geçelim Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma ile ilgili gelişmelere. Trump'ın yeni açıklamaları var. Birazdan bakacağız o açıklamalara. Elektronik ortamda bir mutabakat zaptının imzalandığını biliyoruz. Bunun yarın İsviçre'de yüz yüze görüşmelerle belki ya da ıslak imzaya dönmesi ihtimalinden söz ediliyor ama hala olasılıklar söz konusu. Bir de maddelerin basına sızmış hali var Amerika'da ve Suudi Arabistan'da. Öne çıkan bazı maddeler var. Hangi maddelerde ortaklaşılıyor o uluslararası basında? Bir bakalım. Öncelikle Amerika ile İran ve müttefikleri diyor. Burada müttefik ifadesinden çok rahat İsrail'i anlayabiliriz herhalde. Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı derhal ve kalıcı olarak bitirecek maddesi var. Bu önemli. Nihai anlaşmaya varmak için yürütülecek müzakereler en fazla 60 gün içinde tamamlanacak. Demek ki imzalar atıldıktan sonra süre 60 gün nihai anlaşmaya varmak için. Amerika nihai anlaşmayla birlikte İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldıracak diyor bir maddeye göre. Ve İran'da nükleer silah üretmeyeceğini taahhüt edecek. Nükleer materyaller ve İran'ın nükleer ihtiyaçları nihai anlaşmada son olarak karara bağlanacak. Demek ki 60 gün sonra. Ve Amerika Birleşik Devletleri ablukayı derhal kaldırıp deniz trafiğini de 30 gün içinde normale döndürecek. Ve nihai anlaşma sonrası sonrasında da bir ay içinde bölgeden Amerika Birleşik Devletleri tamamen çekilecek. İran ise mayınları temizleyecek ve gemi trafiğini de yine 30 gün içerisinde savaş öncesi kapasitesine getirecek diyor. Bir de İran'ın dondurulmuş tüm varlıkları müzakerelere göre serbest bırakılacak ve İran Merkez Bankası'nın da kısıtlamasız kullanımına açılacak. Az evvel Trump da zaten bu dondurulmuş varlıklarla ilgili, İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Birazdan onu da konuşacağız. Şimdi canlı bağlantılarımız var. Bugünü elbette yarın Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında o imza olup olmayacak mı bilmiyoruz. Trump G7 zirvesinde konuştu. Fransa'da konuştu. Hatta bir saate yakın konuştu ve yeni indi kürsüden, öyle söyleyelim. Kayhan Karaca Fransa'da notlarını aktarmak için hazır. İran kanadından yapılan açıklamalar tabii her zaman olduğu gibi Tahran'da, Ali Çabuk'ta ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de hem Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı bekleniyor hem de orada nasıl izleniyor olan biten Begüm Dönmez Ersöz anlatacak. İlk durağımız Fransa olsun. Kayhan Karaca, Trump yeni bitirdi konuşmasını dedik. Son konuşmasından başlayalım, neler söyledi?
8: Evet Seda, Donald Trump'ın konuşması senin de belirttiğin gibi bir saatten fazla sürdü. Aslında büyük ölçüde kendisi konuştu. Çok fazla soru almadı. Bir saat kendisi konuştu. Büyük ölçüde önünde notlar olmasına rağmen doğaçlama yaptı. Bunun altını çizmekte fayda var. Tabii ister istemez gündem maddesi, bir numaralı gündem maddesi, her ne kadar burada G7 zirvesinde çok şey konuşulmuş olsa da onun gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptıydı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Basında mutabakat zaptının içeriğine ilişkin çıkan haberlerin hiçbirini yalanlamadı Donald Trump. Hatta doğruladı diyebilirim. Ve bu mutabakat zaptını, İran'la varılan anlaşmayı canla başla savundu ve şöyle de bir ifade kullandı. Bu çok ilginçti. Bu anlaşma sayesinde dedi, nükleer bir holokostu, yani nükleer bir kıyameti engelleyebildik dedi. Engelledik dedi. Bu çok ilginçti. Vurucuydu. Böyle bir ifade kullanmış olması, bunu ilk defa kullanıyor. Öte yandan bu anlaşmanın ya da mutabakat zaptının yarın veya dedi cumartesi günü, bunun da altını çizmekte fayda var. Yarın veya cumartesi günü dedi. İsviçre'de imzalanacağını da teyit etti, doğruladı. Bu imzanın nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermedi. Bunu sorma fırsatı da bulamadık kendisine. Çünkü dediğim gibi soru cevap bölümünü kısa kesti ve sadece Amerikan basınından ve istediği Amerikan muhabirlere sorular sorma hakkı tanıdı Donald Trump. Bunun da altını çizeyim. Öte yandan çok ilginç. 2020 yılında Amerika'nın bir İHA saldırısıyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin adını defalarca andı bu basın toplantısında, daha doğrusu basına yaptığı açıklamada Donald Trump, ve onun öldürülmesi sayesinde belki bugünlere gelinebildiğini, o Süleymani'nin çok zeki bir insan olduğunu ve İran'ın nükleer programının da arkasında olduğunu söyledi. Bu arada bu nükleer programın engellenmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama'ya aşırı şekilde yüklendi burada. Öyle görünüyor ki burada verdiği mesajların çoğu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri iç piyasasına, iç siyasetine yönelik de mesajlar. Biliyorsunuz önümüzdeki aylarda seçim randevusu var Donald Trump'ın. Dolayısıyla biraz da iç siyasete burada oynadı diyebiliriz. Bu İran'la varılan mutabakat ya da İran'ın kendi deyimiyle yenilmesi konusunda Rusya ve Çin'e İlginç bir şekilde teşekkür de etti ve Çin nötr kaldı, Putin nötr kaldı. İkisine de teşekkür ederim dedi. Eğer dedi nötr kalmasalardı işimizi zora sokabilirlerdi şeklinde bir ifade de kullandı burada yaptığı açıklamada Seda.
2: Kayhan Karaca anlattı Trump'ın G7'deki son açıklamalarını. Bir saatten fazla sürdü dedi Kayhan ve basına sızan anlaşmayı yalanlamadı. Yalanlamadığı gibi de canhıraş bir şekilde savundu dedi. O anlaşma, hatırlayın, ilk maddede Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı derhal ve kalıcı olarak bitirecek diyor. Amerika, İran ve müttefikleri. İşte bu müttefikleri kısmı İsrail. İsrail de bunu bildiği için basında yoğun olarak İsrail basınında anlaşmayla ilgili eleştiriler çıkıyor. Hatta Trump İsrail'e ihanet etmekle suçlanıyor.
6: Trump ve Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerine sarsabilecek bir kopuşa doğru hızla ilerliyor. İsrail'de Haaretz gazetesinde çıkan bir makalede bu başlık kullanıldı. Makalede Netanyahu'nun bugüne kadar Trump'ı herkesten daha iyi tanıdığını düşündüğü ve buna karşın İsrail'in şimdi oynadığı kumarın bedelini ödemeye başladığı belirtildi. Haaretz gazetesinin haberinde Trump'ın geçen hafta Netanyahu'yu hedef alan sert eleştirileri hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının ardından Trump ve Netanyahu'nun hem kendi ülkelerinde hem de dünya sahnesinde dramatik sonuçlar doğurabilecek kopuşa doğru hızla ilerlediği yorumunda bulunuldu. Trump'ın tabanının Netanyahu yanlısı şahinler ve İsrail'in Trump'ı çatışmalara dahil etmesinden hoşnut olmayan cumhuriyetçiler arasında daha da bölüneceği değerlendirmesine de yer verildi. Netanyahu'nun da ya tamamen itaatkar olarak görüleceği ya da Trump'a karşı gelmeye ve İsrail'i daha da izole etmeye zorlanacağı belirtildi. Bir başka İsrail gazetesi Yediot Aronot ise Trump'ın İsrail'in müzakereleri baltaladığı sonucuna varmasının ardından Netanyahu ile ilişkilerinin bozulduğunu yazdı. Bu durumun iki lider arasında giderek genişleyen uçurumu ortaya koyduğu vurgulandı. Yediot Aronot'ta çıkan bir başka analizde ise Trump İsrail'e ihanet etti. Netanyahu geri adım atmalı başlığı kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran konusunda geri adım atmasının sadece İsrail'e değil, İranlılara, Arap müttefiklerine ve Amerika'nın kendi itibarına da ihanet olduğu ileri sürüldü. Netanyahu'nun İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki kritik mevzilerden geri çekilmeyeceğini açıkça ilan etmesi gerektiği savunuldu. Makalede Trump'a yönelik sert ifadeler de dikkat çekti. 80 yaşındaki çocuk oyuncağa olan ilgisini kaybetti. Daha kolay bir işe geçmek istiyor ifadeleri kullanıldı. Makalede artık yeni İbrahim anlaşmaları olmayacak. Çünkü Suudi Arabistan ve diğer ülkeler Washington'daki çürük tahtaya bel bağlayacak kadar deli dinler değerlendirmesinde de bulunuldu.
2: Trump bu anlaşmanın en çok konuşan tarafı, daha az konuşan tarafının İran tarafı olduğunu çok açık söyleyebiliriz ama elbette orada da yetkililer çeşitli beyanlarda bulunuyorlar. Örneğin bu mutabakat zaptına yarın İsviçre'de işte ıslak imzayla bir törenle tamamlanması bekleniyor ama İran tarafından gelen bazı haberler bu törenin olmayacağına yönelik ifadeler içeriyor. O halde gelin Tahran'a hemen uzanalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'la konuşacağız bu konuyu da. Ali, şimdi elektronik imzaları atmışlardı. Ne olacak? Yani yarın bir daha mı elektronik imza atacaklar? O kısmı biraz sanki kafa karıştırıcı.
9: Seda, elektronik imza konusunda İran tarafı bu bilgiyi elbette teyit etmedi şu ana kadar. Biz ABD cephesinden bu imzaların atıldığını biliyoruz. Ancak İran tarafı resmi olarak imzalar atıldı şeklinde bir açıklama şu ana kadar yapmadılar. Ve dışişleri kaynakları, dışişlerine yakın kaynaklar bugün bir haber geçti ve elektronik imza atılabileceği şeklinde bir iddiaydı bu. Uzaktan çevrim içi olarak ülke liderlerinin bu dijital ortamda imzayı atacakları şeklinde bir haberdi. Ancak bu habere bir düzeltme de yapıldı ve o düzeltme Cuma günü İsviçre'de planlanan imza töreninde ise herhangi bir değişikliğin yapılmadığı, yani Galibov'un beraberindeki heyet ile birlikte yine İsviçre'ye gideceği noktasında bir düzeltme de yapıldı. İmzanın dışında heyetlerin yine İsviçre'ye gitmesi bekleniyor. Az önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'ye de bu soru soruldu. Kendisi aynı zamanda müzakere heyetine sözcülük yapan bir isim. Herhangi bir şekilde programda bir değişiklik yapılmadığını söyledi. Yani Galibov ile birlikte İran heyetinin İsviçre'ye gitmesi bekleniyor. Hatta Dışişleri Sözcüsü bir bilgi daha verdi. İki ülkenin devlet başkanları, yani Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Trump bir araya gelebilir dedi. Bu konunun da gündemde olduğunu ve değerlendirildiği açıklamasını yaptı. Trump ve Pezeşkian İsviçre'de bir araya gelebilirler. Dışişleri Sözcüsü'nün verdiği bilgi bu şekilde. Tabii maddeler konusu İran içerisinde de tartışılıyor. İran'ın yayınladığı bazı taslak maddelerde vardı. Resmi olarak bilmiyoruz tabii, yayınlanana kadar da bunu bilemeyeceğiz gibi görüyor, ancak 14 madde konusunda bir uzlaşı olduğunu biliyoruz ve genel hatlarıyla da maddeler basında yer aldığı şekliyle diyebiliriz. Ancak bu maddelerde kullanılan ifadeler, bunların İngilizce ve Farsça karşılaştırılması, bu maddelerde geçen her bir kelimenin, noktanın, virgülün kastettiği anlam ve yoruma açık kısmı tartışılan bölümler diyebiliriz. Gün içerisinde Taksim Haber Ajansı Bloomberg'de yer alan maddelere ilişkin bir haber paylaşmıştı. İranlı kaynaklara dayandırdığı bu haberde genel olarak maddelerde bazı eksik yorumların, eksik kısımların olduğu belirtiliyordu. Özellikle Hürmüz Boğazı konusunda. Hürmüz Boğazı tartışmalı bir konuydu. Bir tarafta Lübnan

0: Fransa'da G7 liderler zirvesinde yaptığı açıklamaları az evvel anlaşmayla bağlantılı olarak, İran'ın anlaşmasıyla bağlantılı olarak aktardık. Tabii G7 büyük bir organizasyon, büyük bir zirve ve pek çok lideri ağırladı elbette Trump dışında Fransa. Epey de önemli konular konuşuldular. İran tabii en çok konuşulan başlıktı. Ama tabii zirveden diplomasinin dışında diyelim ya da siyasetin dışında başka renkli anlar da kameralara yansıdı.
1: G7 liderleri bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump salona giriyor. Trump yerine doğru ilerlerken bir an duraksıyor ve liderlere dönerek espri yapıyor.
2: Hello, I'm the boss.
1: How are you? Trump esprilerine yerine geçtikten sonra da devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı konuşmasına başladığı sırada basın mensuplarının hala salonda olduğunu görünce Trump gazetecilere seslendi.
2: Would you like to stay for the meeting? It's okay with me.
1: Trump'ın G7'de öne çıkan anlarından biri de liderlerin teknoloji şirketlerinin CEO'larıyla buluştuğu yapay zeka toplantısı öncesi yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oturduğu sandalyeyi beğenmedi. O sırada kayıtlı olan mikrofonlara Trump'ın "Ne oldu? Tüm odadaki en alçak sandalye bende." dediği yansıdı. Kısa süre sonra Kanada Başbakanı müdahil oldu, kendi sandalyesini Trump'ınkiyle değiştirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le ayaküstü yaptığı sohbette kameralara takıldı. Meloni'nin bu diyaloğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 2025'te Şarm el-Şeyh'teki sohbetini hatırlattı.
3: İyi gördüm.
4: You look great. Oh, thank you.
3: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
4: I know. I don't want
5: This
4: to feel
5: impossible.
4: So bad.
5: Yeah.
1: Zirvede bir başka ilginç görüntü, liderler ve eşleriyle aile fotoğrafı çekiminde kameralara yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yanında podyumda duran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron dengesini kaybetti. Hafif sendeleyen Fransa First Lady'si Trump'tan destek aldı. Daha sonra eşi Emmanuel Macron'un koluna girerek objektiflere diğer liderlerle birlikte poz verdi.
0: İran'la Amerika arasındaki barış mutabakatının etkisiyle petrolde başlayan düşüş devam ediyor. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberlerle birlikte de fiyatlar 80 doların altına indi. Yabancı bankalar da petrole dair fiyat tahminlerini düşürmeye başladı.
1: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
6: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
1: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek Brent tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
6: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
1: Petrol, savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın, bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
0: İşte böyle piyasalara da bakmış olduk dünyada. Şimdi öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası politika faizini açıklayacak. Hatta bunun içinde tam yarım saat kaldığını söyleyebiliriz. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm, yeni başkandan beklenti ne yönde?
7: Seda, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh başkanlığında toplanıyor ABD Merkez Bankası. İlk toplantı yarım saat sonra

0: Faiz kararı açıklanacak. Ondan bir yarım saat sonra da yani ABD saatiyle 2.30'da basın toplantısıyla duyuracak Kevin Warsh kararı. ABD Başkanı Donald Trump daha düşük faiz oranlarını uygular umuduyla Kevin Warsh'u Fed'in başına getirmişti. Ama Amerika'da son 3 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Dolayısıyla bu karar yani daha düşük faizlerin uygulanması meselesi biraz daha bekleyecek gibi görünüyor. Çünkü enflasyon istenen yönde ilerlemiyor. Şu Amerika'da Mayıs ayında yaşam maliyeti bir yıl öncesine kıyasla %4.2 arttı. Bu 2023'ten bu yana görülen en yüksek oran ve daha çok da tabii ki İran'la yaşanan savaşın etkisini görmüş oluyoruz. Amerika'da ekonomide, enflasyonda ve petrol fiyatlarında anlaşmanın olmasının ardından, duyurulmasının ardından petrol fiyatları son günlerde bir düşüş yaşamıştı ama hala savaş öncesine kıyasla galon başı hala yüksek seyrediyor benzin fiyatları. Şimdi bu çerçeve anlaşması malum Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'a da bir takım ekonomik teşvikler verilmesini öngörüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş biraz bununla bağlantılı. Piyasa şu sıralarda normalizasyon manşetlerine biraz odaklanmış durumda. Beklenti aslında faiz oranlarını Fed'in çok da değiştirmemesi. Eski başkan Jerome Powell artık Fed'in başında değil ama hala karar verme masasında. ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığı epey konuşulmuştu, tartışılmıştı Trump döneminde. Dolayısıyla Fed'in alacağı, açıklayacağı bu karar hem Kevin Warsh döneminde Fed'in nasıl bir politika izleyeceği açısından önemli bir gösterge olacak, hem de ABD'nin para politikasının geleceği bakımından belirleyici bir an olacak.
1: Begüm, ayrıca biz ana habere başladıktan sonra oradan, Amerika'dan bazı açıklamalar da geldi. Yetkililer Reuters'a konuştular bu anlaşmayla ilgili. Farklı bir şey var mı? Ne diyorlar?
0: Seda, üst düzey Amerikalı yetkili İran'la varılan çerçeve anlaşmasının metnini açıkladı. İran zenginleştirilmiş uranyum stoğunu imha edeceğini ve bunun nasıl yapılacağını beyan ediyor şu anlaşma metninde dedi. İran'ın imza atmadan önce Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kesme çabalarına son verdiğini görüyoruz ifadesini kullandı. Nihai bir anlaşmaya varırsak ve İranlılar da bu süreç içerisinde doğru davranırsa yaptırımların hafifletilmesine izin vereceğiz dedi. Nükleer meseleden sonra ise vekil güçlerin finansmanını görüşeceklerini söylüyor üst düzey Amerikalı yetkili. İran en azından zenginleştirilmiş uranyum stoğunu seyreltme yoluyla imha etmeyi kabul ediyor şu dedi. Mutabakat zaptı imzalandı ancak bağlayıcı bir anlaşma sağlanana kadar her iki tarafta çekilebilir dedi üst düzey Amerikalı yetkili. Bu hafta sonu İsviçre'de yapılacak toplantı İran'la görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini görmek açısından kritik olacak dedi. Şimdi Amerikalı üst düzey yetkilinin açıklamış olduğu metne biraz bakalım. Çünkü çok kısa bir süre önce de ABD basınında aslında bu 14 maddelik taslak yer almıştı. Hem CNN hem Bloomberg hem de Wall Street Journal'ın haberlerinde. Açıklanan taslak aslında Amerikalı yetkilinin açıkladığı metin hemen hemen benzer diyebiliriz ABD basınında yer alan içerikle, ama kullanılan ifadelerde, dilde ufak bazı farklılıkların olduğunu söylemek mümkün. Hürmüz Boğazı'na ilişkin mesele çok merak ediliyordu. Anlaşma metnine göre İran ticari gemilerin herhangi bir ücret alınmaksızın güvenli bir şekilde geçişini sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapılacak 60 gün boyunca deniyor ve bundan sonrasında da Umman'la diyalog içerisinde olacak diyor. Nihai anlaşmaya varılana kadar da Amerika ve İran statükoyu muhafaza edecekler diyor. Şu İran İslam Cumhuriyeti nükleer programının statükosunu muhafaza edecek ve Amerika'da yeni yaptırım uygulamayacak ve bölgeye ilave birlikler, güçler konuşlandırmayacak ifadesi yer alıyor metinde Seda.
1: Amerika'dan bir haber de bizimle ilgili geldi. Halkbank davası resmen düştü. Mahkeme bu konudaki kesin kararını açıkladı. Yine Reuters'ın haberine göre Manhattan bölge yargıcı kararıyla dava düştü. Dava Halkbank aleyhine 2019 yılında açılmıştı İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddiasıyla. Mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi için anlaşmaya varılmıştı. 90 günde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilemedi. Bu nedenle savcılar mahkemeden ceza davasının düşürülmesini talep etti.
2: evi iş yerine uzak olanlar, günü trafikte geçirenler. İstanbul'un trafik çilesine ilginç bir çözüm. Yola erken çıkıp mesai öncesi arabada uyuyorlar. Sıra dışı çözüm birazdan ana haberde.
1: Sosyal medya iş yeri kurşunlamadan adam öldürmeye tetikçi ilanlarıyla dolu. En son İstanbul'da Sarıyer'de otogalerisi sahibini silahla bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın sosyal medyada bir sohbet kanalından tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verildi.
3: Kafede oturan iş insanını silahla bacağından vurdu. 16 yaşındaki çocuk saldırganın tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. Saldırı için 200 bin lira aldığı iddia edildi. İstanbul Sarıyer'de 13 Haziran'da yaşanan olay sonrası yakalanan çocuk şüpheli polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine sosyal medyada üye olduğu İnfaz Grubu isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü. Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor. Yaşanan olay çocuk suçlularla ilgili korkunç gerçeği bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyadaki tetikçi siteleri, iş yeri kurşunlamadan adam öldürmeye sosyal medya tetikçi ilanlarıyla dolu.
4: Üstad, ufak bir gözdağı vermek için iş yeri kurşunlama işi gerek. Yardımcı olur musun? Kaç liraya patlar bana?
3: Çocuk tetikçilerin kullanıldığı bu karanlık düzenin arkasındansa genellikle yeni nesil suç örgütleri çıkıyor.
5: Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete yeni nesil suç örgütleri açıkçası suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor. Ve aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki çok rahatlıkla sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları bile yapabiliyorlar. İşte o örneklerden biri, bakın, tetik işi yapılır, işi olan yazsın demiş buraya.
6: Yönetici kadrosu var. Bu yönetici kadrosu X bir iş adamına çökmek istiyor. Size ceza kestik, bize 10 milyon dolar vereceksiniz diyor. Fakat sosyal medyadan devşirilen gençler o kafa takımının yönlendirmesiyle bu iş adamının iş yerine, evine, arabasına, ya buna ulaşabilecekleri alanlara silahlı eylem yapıyorlar.
3: Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.
6: Türk Ceza Kanunu kişiyi çocuk sayıyor ve onun işlemiş olduğu suçtan dolayı cezayı 4/3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor. O 1 yılın da infaz kanuna göre yatar süresine bakarsak yok.
1: 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem gözyaşları içinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.
7: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela.
2: Bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Genç yaşta hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem gözyaşları içinde toprağa verildi.
8: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı.
2: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında atletizmle uğraştı. Yaşar Üniversitesi Opera Şan bölümünden dereceyle mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı 2012 yılını NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı.
7: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Yani bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.
9: Gideriz tabii kızım.
10: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
2: Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Ece İrtem için Aydın Kuşadası'nda tören düzenlendi. Cenazeye aile yakınları, genç oyuncunun arkadaşları, sevenleri ve meslektaşları katıldı.
11: Valla benim bir 3 gün önce bir mesaj açtı, bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesajlaşmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük öyle arkadaşlarımızla.
8: Oh. Benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Beraber büyüdük denilebilir. Biz de arkadaşlar olarak son görevimizi yapmaya geldik ama Çok şoktayız.
2: Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durabildi.
9: Allah
2: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem gözyaşlarıyla toprağa verildi.
1: Türkiye'nin ilk hayvan hakları savunucularından Panter Emel Yıldız hayatını kaybetti. Türkiye onu sokaktaki kedi ve köpeklerin yaşam hakkı için verdiği mücadeleyle tanıdı. Hayvanlar söz konusu olduğunda savaşçı ve taviz vermeyen tavrından ötürü medya ve kamuoyunun Panter Emel lakabını taktığı Yıldız'ı uğurlayanlar arasında bugün Türkan Şoray da vardı.
12: Öldürmenin öngörüldüğü yerde yaşam yeşermez.
2: Yeşilçam oyuncularından biriydi. Ama esas ününü hayvan sevgisi sayesinde kazandı. Aktivistliği oyunculuğunun önüne geçti. Hayvan hakları için tavizsiz mücadelesini anlatan bir lakapla anıldı ömrü boyunca. Panter Emel olarak bilinen Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti.
13: Helal ediniz.
2: Emel Yıldız için İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yeşilçam'a adım atmasına vesile olduğu sanatçı Türkan Şoray da katıldı. Yıldız'ın tabutuna beyaz günler bıraktı.
14: Yani beni sinemayla tanıştıran Emel abladır. Bu mesleğimi onun sayesinde sevdim. Onun için yani o başkadır benim için. Her zaman ölene kadar da kalbimde yeri başka yerde olacak.
2: Emel Yıldız, Türkan Şoray'ın Karagümrük'te oturduğu evin sahibinin kızıydı. Şoray bir gün Yıldız'ın rol aldığı film setine gitti ve sinema sektörüne böyle adım attı.
14: Çok değer verdiğim bir ablamdı. Hayatımda yani bir dönem gitti gibi onunla birlikte. Yıllardır hiç kopmadık. Evlat acısını kaldıramadı.
2: Yakınları, sevenleri, hayvanseverler onun son yolculuğuna uğurladı.
15: Bir adam çölde susuyan bir köpeğe sadece bir ayakkabısına su koyup verdiği için efendim Rabbimiz onu cennette müjdelemiştir. O hayatı boyunca bu şekilde mücadele etti.
2: Yaklaşık 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybetmişti.
16: Çok küçüktüm, ilk onun eylemiyle hayvan denen şeyin hakkı olduğunu öğrendim. Bu ülkeden Panter Emel geçti. Hepimize yol açtı.
2: Emel Yıldız'ın kedilerini sık sık ziyaret ettiği Yedikule Hayvan Bakım Evi koruma altına alındı.
17: Hayvan korumacılıkta ilk aktivistlerden biri, hepimize örnek oldu. Barınağa sık sık gelirdi. Evindeki 3 kediye de sahip çıktık.
2: 60'lı yıllarda kamera karşısında, 90'larda ise sokaklardaydı. Hayvanlara karşı şiddete en sert şekilde karşı çıkanlardan biriydi. Hayvan hakları deyince ilk akla gelenlerdendi. Öfkesi, cesareti ve duruşu onu Panter Emel yaptı. O da bu lakabı hiç reddetmedi. Çünkü hayvan isimlerinin hakaret olarak kullanılmasına da karşıydı. Köpek Emel deseler de mutlu olurum demişti. Emel Yıldız, Kilyos mezarlığında kızının yanında toprağa verildi.
1: Uykunun bile evde yapılan doğal bir şey olmaktan çıkıp araca ve park alanına taşındığı şehrin adı İstanbul. Bu mega kentte çalışanlar işe ulaşabilmek için gün doğmadan yola çıkmak zorunda. Hal böyle olunca uykuda, kahvaltıda, makyajda, iş yerinin önünde, park halindeki araçta hallediliyor. Bu şehir sadece zamanımızı değil, evlerimizi, yuvamızı da bizden alıyor.
8: Her zaman yattığımız burada yani. Yastığımız hep yanımızda. Ben 5.30'da çıkıp 2 saat burada bekliyorum. Trafiğe kalmamak için gece yarısı çıkıyoruz yani yola. Hani ne kadar erken gelebilirsek o kadar iyi, gelip burada arabada uyuyoruz.
2: Sabah saat 6.30 ve İstanbullular çoktan iş yerlerinin önünde. Kimi araçların içinde uyuyor, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor. Sayıları giderek artan çalışanlar trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor.
18: Köprü trafiği çok şiştiğinden dolayı biraz erken gelmemiz gerekiyor. Erken geldiğimde sabah telefonumda haberleri okuyorum. Burada kahve içmeye arkadaşlarımla birlikte çıkıyorum. O şekilde zamanı değerlendirmeye çalışıyorum.
19: Kaçta geldiniz Levent'e?
18: 6 gibi. Çok fazla trafik oluyor. Büyükçekmece'den geliyorum. Trafiksiz bir ortamda yaklaşık olarak 35-40 dakika falan sürüyor. 7-7.30'dan sonra falan yola çıkarsanız yaklaşık olarak 1 saat 50 dakika, 2 saati bulabiliyor. Burada yürüyüş yapıyorum sokaklarda.
9: İstanbul trafiğinde yetişemiyoruz yani. O yüzden erken çıkmak zorunda kalıyoruz.
2: Araçlarında yastık, battaniye bulunduruyorlar. Mega kentte milyonlarca çalışanın hayatı artık saate göre değil, trafiğe göre şekilleniyor.
13: Bölgemde Levent, Beşiktaş, Taksim bölgesi. Kendimle Bahçelievler, Yenibosna'da oturuyorum. O yüzden çok erken çıkmak zorundayım. Birazcık geç kalırsam işime geç kalacağım. Bazen de işlerim varsa onları hallediyorum. Makyaj yapmak gibi, günü planlamak gibi.
19: Ben 7'den beri buradayım. 7'den önce burada olmam gerekiyor. Geri kalan bir saati de arabada geçiriyorum. Ya uyuyarak ya YouTube'dan maç özetlerini seyrediyorum. Ben buraya 25-30 dakikada geliyorum ama geç çıkarsam 1,5 saati bulur. Yani yolda ekstradan bir saat daha kaybetmiş olurum.
2: Trafik İstanbulluları sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor.
1: Bu son haberimizdi. NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Saat 21'de Yakın Plan'la karşınızda olacağız.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
21: Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
20: NTV Radyo.

0: Tahsil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Özellikle çocuklarda ayak ya da koltuk altlarına dokunulduğunda kahkahalarla sonuçlanan bir refleks gıdıklanma. Bazen de tene dışarıdan bir şey değdiğinde verilen bir tepki. Peki eski çağlarda bir işkence yöntemi olarak da kullanılan gıdıklanma neden olur? İnsanlar neden gıdıklanır? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayahan Uluç anlatıyor.
3: Gıdıklanma aslında iki türlü. Yani bunlardan bir tanesi esasında kaçınmayla alakalı. Yani cilde çok hafif, alışılmadık bir şey dokunduğu vakitte diyelim ki o bölgeye bir böcek kondu ya da öyle böyle bir şey nesne değdi, üzerinize bir şey düştü. O bizim cildimizde hemen bu farkındalığı oluşan bir şey. Bu refleksif bir his esasında ve beyin bunu algılıyor ve bundan kaçın diyor. Bu gıdıklanma ismi bir tanesi. Buna bir kinezmesis diye bir isim verilmiş esasında. Yani böyle bir şey değiyor. Vücut diyor ki bu beyni hemen bu gidiyor ve bir alarm olarak esasında düşünülüyor. Ve bu his sayesinde ondan uzaklaşmaya çalışıyorsun. Gıdıklanmanın bir türü bu. Bir de böyle özellikle sizin bahsettiğiniz gibi özellikle bebeklerde kahkaha attıran gıdıklanma denen bir başka his var. Yani bu gargalezis olarak adlandırılıyor. Ama bunun gerçekleşmesi için esasında yer, zaman ve kişi çok önemli. Yani sizin tanımadığınız birisi ya da küçük bir çocuğa tanımadığı bir yabancı kişi tarafından böyle gıdıklanma oluşturulursa bu daha çok korku yaratır. O yüzden buna karşı bir şey olması lazım. Yani daha çok bildiğiniz birileri tarafından gerçekleşmesi lazım. Yani kişi konfor alanı içinde olacak, belli bir konumda olacak ve tanıdığı bildiği çevre içindeyse esasında gıdıklanma bir kahkahayla beraber karşı karşıya kalmamıza sebebiyet veriyor. Bebeklerde bunu daha fazla görüyorsunuz. Bebeklerde belki bunu daha fazla görme nedenlerinden bir tanesi de bakıldığı vakitte yani bebeğin ebeveynle bir iletişim kurma ihtiyacı. Çok böyle esasında ilgi çekici öğelerden bir tanesi de kişinin kendi kendini gıdıklayamadığı gerçeğidir. Yani siz kendinize de denesiniz görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Birisi sizin daha hassas olan vücut bölgelerinizi gıdıklayabilir ve bu sizde bir kahkahaya sebebiyet verebilir. Ama kişi kendi kendine bunu yapamaz. Çünkü gıdıklanma olması için bir beklenmedik, düzensiz bir uyarının gelmesi lazım. Halbuki siz ben kendimi şimdi gıdıklayacağım dediğiniz zaman esasında beyniniz sizin elinizin hareket edeceğini ve kendinizi gıdıklanmaya çalışacağınızı biliyor. Ondan dolayı da bu gıdıklanmayı tahmin ettiği için buna engel oluyor. Yani bilinmeyen olması, beklenmeyen olması başka kişi tarafından meydana getirmesi lazım gıdıklanmanın.
2: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayahan Uluç NTV Radyo'daydı.
1: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
4: Müzik arası.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Hava durumu. Hava kalitesi İstanbul'da Boğaz hattı dışında orta seviyeli. Ege kıyılarında iyi seviyede. İzmir'in iç kesimleri Aydın, Manisa, Mersin, Osmaniye, Güneydoğu, Şırnak, Hakkari, Amasya ve Kars'ta orta seviyeliyken Kocaeli'de ise hassas seviyeye indi.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın Plan başlıyor.
1: Yeniden merhaba. NTV'de ana haber bültenini paylaştık ve ana haberde paylaştığımız haberler arasında iki başlık dikkat çekiyordu. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bugünkü gelişmeler, diğeri de İran ve Amerika arasında varılan mutabakat, varılan anlaşma, yarın veya hafta sonu atılması olası imzalar ve yapılan açıklamalar. Zira biz ana haber bültenindeyken bulunduğumuz süre boyunca Donald Trump G7'de Fransa'da konuşmaya devam etti. Ve söylediği her cümle flash haber olarak, son dakika haberi olarak uluslararası haber ajansları tarafından bütün dünyaya servis edildi. Önemli açıklamaları oldu elbette. Biz de programımızda yakın planda bu akşam hem içeride Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız hem de dışarıda Amerika ile İran arasında varılması umulan artık anlaşmaya ilişkin son gelişmeleri değerlendireceğiz. Stüdyoda benimle beraber Merve Şebnem Oruç burada, gazeteci. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Şakir Dinçşahin, siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş
1: İstanbul
2: bulduk.
1: Gedik Üniversitesi öğretim üyesi. Ankara stüdyomuzda da Sayın Doktor Murat Yılmaz var, siyaset bilimci. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Oradasınız. O halde sizinle başlayalım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu il başkanları görevden alındı. Toplam 8 il başkanı görevden alındı. Dikkat çeken isim Özgür Çelik oldu. Disipline sevk edilen isimdi. Ki Özgür Özel'in hemen yanı başındaki isimler arasında sayabiliriz. Özgür Çelik'i de öne çıkan. Yani ihraç için bir adım daha atılmış oldu. Bir de tabii hatırlatalım, Özgür Özel tarafı da 833 imza vardı ellerinde. Delege imzası. Onlar da genel merkeze imzaları götürdüler ve oradan olağanüstü kurultayı zorluyorlar. Bir yandan da Kılıçdaroğlu tarafı olağan kurultay sürecini başlattıklarını duyurdu. Şimdi iki başlık halinde konuşalım bunu. Hem ihraçlar meselesi hem de Özgür Özel'in ve ekibinin izleyeceği yol üzerinden gidelim. Önce ihraçları konuşalım. Bugün Ankara ve İzmir. Bu ihraçların devamının da geleceğini düşünüyor musunuz? İlk etapta alınan bu kararlarla ilgili yorumunuz nedir?
3: Teşekkür ederim Seda Hanım. İyi akşamlar diliyorum Şakir Hoca'ya, Merve Hanım'a. Şimdi daha önce de konuşmuştuk. Bu tedbirli mutlak mutlan kararı ile beraber Kemal Kılıçdaroğlu Hizbi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim bakımından kurullarına sahip olmuştu. İşte Genel Başkanlık, Yüksek Disiplin Kurulu, bu arada Merkez Yürütme Kurulu'nu atamıştı Genel Başkan ve onların teklifiyle beraber de hatırlayacaksınız önce 9 milletvekilinin tedbirli kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevki söz konusu oldu. Dolayısıyla oradaki hatırlayacaksınız editörler bakmıştı 4 milletvekilinin parti meclisinde olmasıyla beraber böyle adeta cerrahi bir müdahaleyle parti meclisinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çoğunluğu teşkil ettiği bir kompozisyon oluşturuldu. Nitekim onu takiben de önce 28'den de sonra 27 oldu. Parti meclisindeki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimlerin istifaları açıklandı. Ama bu istifalar hani nasıl oldu, işte çünkü mahkeme tarafından tebliğ edildiği için oraya mı verildi vesaire falan, henüz o konularda bir bizim bilmediğimiz en azından bir muğlaklık var. Onu mütakiben iki tane belediye başkanı yine aynı usulle ihraç edildi. Bugün de parti meclisini de kontrol altına almış olan Kemal Kılıçdaroğlu teşkilatlara, CHP'nin ifadesiyle örgütlere döndü ve örgütlerde kimi bu şaibeli veya yolsuzluk yozlaşma çerçevesinde soruşturulan isimler, kimi de bu süreç zarfındaki takındıkları tavırlar sebebiyle il başkanları, içlerinde eski il başkanı da var, partiden yine aynı usulle tedbirli kesin ihraç talebiyle ihraç yolu açılmış oldu. Böylece Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına, milletvekillerine ve nihayet örgüte de parti tüzüğünün işte makamının ve bahsettiğim kontrolü altındaki kurulların verdiği imkanla neşter atmış oldu. Böylece arındırma çerçevesinde, çizdiği çerçeve içerisinde ileri adımlar atmış olmakla beraber aynı zamanda parti disiplini bakımından kendisinin göreve iade süreciyle ilgili de buradaki arınma meselesiyle ilgili de bunları beraber mütalaa ederek bir disiplin sürecini başlatmış oldu. Bu arada yine hatırlayacaksınız, geçen hafta Salı günü yapılması düşünülen grup toplantısından son anda çekilerek, meclise gitmeyerek orada bir yüz yüze gelmeyi engellemişti Kılıçdaroğlu. Ama bu bahsettiğim hamlelerle beraber mahkemenin kararıyla geldiği makamın, parti ele geçirdikleri parti kurullarının hakimiyetini, avantajını kullanarak parti içinde disiplin marifetiyle bir hakimiyet kurmaya yöneldiler. Karşı cephe, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel cephesi ise siz girerken ifade ettiniz, hem delegelerin imzasıyla, bunların il başkanları marifetiyle, takdimiyle Kılıçdaroğlu'nun üzerinde başlangıçtan itibaren kurmaya çalıştıkları kamuoyu baskısını, parti iç delegasyonunun baskısını hissettirmeye ve böylece kurultay istemeye devam ettiler. Aynı şeyin muhtemelen parti meclisi üyelikleri üzerinden de gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Orada da parti meclisinin düştüğünü iddia edecekleri bir hamle yapacaklardır. Bunların genel merkez tarafından kabul edilmemesi halinde de mahkeme marifetiyle ilerlemeyi deneyeceklerdir. Buradaki hedef de 26 Temmuz'a kadar bunları tamamlayıp bu tarihten sonra anlaşıldığı kadarıyla yapılan açıklamaların sıklığına, çerçevesine de baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girme imkanı kalmadığı iddiasıyla, çünkü bunu iddia ediyorlar ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde buna bağlı olarak genel başkanın, kurulların işte yürüttüğü bu disiplin soruşturmaları sebebiyle siyaset yapma imkanı kalmadığı gerekçeleriyle mümkün olduğunca fazla Cumhuriyet Halk Partiliği, bunlar grup, örgüt ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri de dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kesimleri ikna ederek yeni parti veya yeni partiler, yani bunu daha sonra açarız, yeni partiler kurulacak bir süreçten bahsediyoruz. Peki. Bunun neredeyse İmamoğlu'nun yaptığı her açıklamada yeni parti vurgusunun olduğunu altını çizerek ben tamamlamış olayım.
1: Evet, çünkü konularımız arasında elbette o olası yeni parti konusu da var. Şakir Dinçay'ın şimdi kurultay için, olağanüstü kurultay için delege imzaları gitti. Bir hafta içerisinde genel merkezin bu konuyla ilgili bir karar açıklaması bekleniyor. Galiba da cevap vermiyor. Yani bu bir gereklilik, bir hafta içinde cevap vermesi gerekliliği var. Yani cevap çıkacak oradan tahmin etmek zor değil. Yargı süreci başlayacak. Oradan sonuç alabilir mi Özgür Özel?
2: Özgür Özel bu süreçlerden sonuç alamayacak gibi görünüyor.
1: Bir de ama çok özür diliyorum. Diyor ki bugün daha yeni başlıyoruz biz parti için mücadeleye. Sokakta bana yeni parti kur demek diyorlar ama ondan daha çok partiyi bırakma diyorlar ifadesini kullanıyor.
2: Doğru. Partiyi bıraktığında...
1: Yani bir mücadele alanı daha sürecek gibi parti içinde.
2: Şöyle bir durum söz konusu. Özgür Özel'i destekleyenler... Ya da bir başka ifadeyle CHP'ye şimdiye kadar oy vermiş olanlar, yani Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdiye kadar oy vermiş olanlar olup biteni içlerine sindiremiyorlar. Ve Özgür Özel'in parti mücadele etmeden, sonuna kadar bu işi takip etmeden bırakmasını da istemiyorlar. Özgür Özel de anladığım kadarıyla böyle bir yol izleyecek ve parti içerisinde ve parti dışında da hukuki bütün yolları denemek suretiyle artık gittiğinde küsüp gitmiş birisi değil, her şeyi denemiş, elinden geleni yapmış ama parti dışına atılmış, yani partiyi terk eden değil, partinin dışında kalmak zorunda kalmış bir grup olarak partinin dışına çıkacaklar ya da çıkmak durumunda kalacaklar.
1: Yani hukuken bütün seçenekleri denemiş olmak mı istiyor?
2: Hukuken ve siyaseten bütün seçenekleri denemiş olmak istiyorlar çünkü seçmen bunu istiyor. Çünkü seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını içine sindirmiyor. Bu hukuki olabilir, düzelteyim, kanuni olabilir, kanuna uygun olabilir. Mahkemenin verdiği bir hüküm olabilir. Ama özellikle insanların, özellikle de CHP'ye oy vermiş insanların vicdanını yaralayan, haksız buldukları, kabul edilemez buldukları bir karar olarak duruyor. O bakımdan da Özgür Özel'in bu karara karşı direnmesini öncelikle bekliyorlar. Ve eğer giderse de direnmiş biri, elinden geleni yapmış biri olarak gitmesini bekliyorlar. Yani eğer bunu bir evliliğe benzetecek olursak, bir işte ilk kavgada eşini terk eden, evini terk eden bir baba ya da anne değil de sonuna kadar elinden bir arada kalmak için, ailesini bir arada tutmak için, ayrılmamak için elinden geleni yapmış bir eş olmak olmasını bekliyor Özgür Özel'e ve hatta Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdiye kadar oy vermiş olanlar. O bakımdan Özgür Özel parti içinde de dışında da, yani mahkemelerde de elinden geleni yapıp en sonunda da zannediyorum bir parti kurmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Ama bu partiyi kurduğunda seçmenle birlikte bir çıkış söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu şu anda partisinden geriye ne kaldıysa arındırıyor. Ve bizim siyasi partiler kanunu genel başkanlara bu yetkiyi büyük ölçüde veriyor. Yani benzer süreçleri biz daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde de gördük, hala da görüyoruz aslında. İl başkanlarını görevden almak, yönetimleri kapatmak suretiyle genel merkez, genel başkan aslında bir hayli muktedir konumda parti içerisinde. Ve parti içi siyaseti, ne diyelim, parti örgütünü belirleyici bir rolü var genel başkanın. Bilmiyorum, partiyi tekrardan dizayn etmek için bir ne diyelim, parti mühendisliği yapmak için yeterince kadro bulabilecek mi Sayın Kılıçdaroğlu, bundan emin değiliz. Çünkü ben CHP genel merkezine yakın insanlarla konuştuğumda Kılıçdaroğlu ekibinin akıllarına gelen tüm insanları aradıklarını, akademisyenleri, işte ne bileyim il başkanlarını, olası muhtemel il başkanlarını ve onlara vaatlerde, tekliflerde bulunduklarını işitiyoruz. Duyduğumuz kadarıyla hemen herkes olumsuz cevap veriyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bu arındırma sürecinde, oysa bu arındırma, eğer bir arındırma olacaksa, bir kirli insanlar varsa, bunu tespit etmek ve gereğini yapmak aslında mahkemelerin görevi. Yani suçlular mahkemede hüküm giyerler. Ondan sonra biz de anlarız ki zaten ister istemez o insanlar siyasetin dışına düşerler. Hapse girerler, hüküm giyerler ve partinin dışında kalırlar. Ama bu süreci Kılıçdaroğlu kendi eliyle şimdi yapıyor, yapma fırsatı buldu ve partisini yeni kadrolar bulamadan arındıracak anlaşılan o ki. Peki arındırdığında, yeni bir parti tesis ettiğinde, yeni bir teşkilat tesis ettiğinde kendisine oy verecek insanları orada bulabilecek mi? Bundan hiç emin değiliz. Şimdiye kadar yapılan, yani şu süreçte yapılan anketlerde daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermiş insanların bu süreci desteklemediklerini ve Kılıçdaroğlu'na bir sonraki seçimde oy vermeyeceklerini, hatta kuvvetle muhtemel, şimdi böyle bir şey söylemek çok erken olur, belki yanlış olur, ama yine de söyleyeceğim, muhtemelen baraj altında kalması söz konusu olabilir. Tıpkı bir zamanlar Demokratik Sol Parti'nin başına geldiği gibi yerel seçimlerde birinci gelmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi bir sonraki seçimde, hangi seçim olursa olsun bu, kuvvetle muhtemel baraj altında da kalabilir. Bunu da şimdiden söylemiş olabilirim. Yani partiyi temizlemek, partiyi arındırmak, hele hele kendi getirdiğiniz insanlardan arındırmak, kaybettiğiniz genel seçimleri bırakalım, kurultayları dikkate alırsak sadece Özgür Özel en azından 3 ya da 4 kere tekrar seçildi. O bakımdan bunların görmezden gelinmesi CHP seçmeninin vicdanında ciddi bir yara açıyor. Demokrasimiz açısından da büyük bir sorun yaratıyor. Çünkü demokrasinin demokrasi olabilmesi için güçlü ve iktidar olma olasılığı olan bir muhalefet partisinin varlığı gerekir. Böyle bir muhalefet partisinin varlığını riske sokmuş oldu. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları partilerini ciddi bir sorunla, sadece partilerini değil demokrasimizi büyük bir sorunla karşı karşıya bıraktılar. Osmanlı tarihinden örnek verelim. Osmanlı tarihinde hiçbir padişah...
1: Örnek vermek biraz popüler bugünlerde.
2: Hiçbir padişah, belki Fatih Sultan Mehmet'in babası hariç, o da 2. Mehmet tarafından, eğer ben padişahsam geri geleceksin, değilsem o zaman sen padişahsan tahta gene geleceksin demek suretiyle davet edilmiştir. Ama kalkan bir padişah geri ben tahta oturayım dememiştir. İkinci Abdülhamit bile Selanik kaybedildikten sonra İstanbul'a döndüğünde ben geri geldim, benden sonra da memleketi ne hale getirdiniz, geri padişah olacağım dememiştir. Kılıçdaroğlu'nun yaptığını padişahlar yapmadı.
1: Peki Merve Şebnem Oruç, bu Sayın Dinçahin'in de söylediği, Kemal Bey'in ve ekibinin son zamanlarda işte finans dünyasından akademisyenlere çok sayıda kişiye teklif götürdüğü ama hepsinden de red aldığı gibi ifadeler. Bugün Mustafa Balbay da yanılmıyorsam Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmıştı benzer bir konuyu. Böyle bir kadro sıkıntısı çekeceğini düşünüyor musunuz?
4: Olasılık dahilinde tabii. Çünkü zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na, hatta Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda karşı karşıya geldiği 2023 kurultayında da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş olsalar bile bugün ki kavgada diyelim, Özgür Özel'in cephesinde duranlar ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun geliş şeklini, geriye dönüş şeklini çok da içine sindiremeyenlerin olduğunu görüyoruz. Hakeza ortada duranlar var. Bunlar da gerçekten önemli bir kesim. Özgür Özel'le çok da yakın olmamasına rağmen yine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok hızlı bir şekilde kurultaya gitmiyor olmasını, önlerinde engel, partiye de zarar veriyor diye görenler var. Finans dünyası nasıl bakar bilmiyorum ama mesela Özgür Özel tarafının da yeni partiye doğru böyle çoğunlukla kapıları kapatıyor gibi görüyoruz. Orada da sonuçta bu tarz işler biraz finansmana da bakar. Orada da sanki finans dünyası çok da yakın durmuyor gibi. Akademik çevrelerden belki olabilir ama bence ciddi bir hukuki çıkmaza girmiş vaziyette CHP. Biraz herkes açıkçası bu kilidin ya da bu sisin kalkmasını, bu kilidin hangi yöne doğru açılacağını görmek istiyorlar. Ama süreç uzadıkça daha da bence parti içerisinde zarar artıyor. Şöyle ki, siz de açılışta söylediniz, iki taraf da bugün bir hamle yaptı. MYK tarafında her hafta muhtemelen benzerlerini göreceğiz. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu bu tasfiye sürecinde, örgüt tasfiyelerinde yeni bir liste açıkladı. Muhtemelen her hafta bunun devamı gelecek. Yani arınma eşittir tasfiye oldu. Bu bir arınma mı, tasfiye mi diye sorarsak bence ikisi de. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözündeki arınma tasfiyelerle gerçekleşiyor. Disiplin kuruluna gidiyor. Şimdi bunlarla ilgili Zeynel Emre'nin de galiba bir açıklaması vardı. Onlar da hukuk yoluna başvuracaklarını söylemişlerdi. Yani tamam, disipline sevk ediliyor ve üyelikleri tamamen atılıyorlar, ihraçtan falan bahsediyor. Bununla ilgili bir yargı süreci. Yani mutlak bıdanla gelmiş olan, hukukla, yargıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararlarına karşı bir yargı süreci. Özgür Özel cephesi de farklı farklı, hepsi muhtemelen kendileri bireysel olarak başvuracaklar. Kurultay meselesinde de muhtemelen böyle olacak Seda Hanım. Evet. Çünkü olağanüstü kurultay için yeterli, hatta yeterlinin de üzerinde bir oy sayısına ulaşıldı. Bugün itibariyle 2018'deki tüzük geçerli. Çünkü 2023'ten sonrakilerin hepsi yok hükmünde. Orada da yeterli çoğunluk varsa seçim yapılabilir deniyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesi muhtemelen tedbiri ortaya koyacak ya da başka bir yargı gerekçeyle. Evet, geri adım atacak. Bu sefer onlar tekrar, yani Özgür Özel cephesi muhtemelen bu konuyu yargıya taşıyacak.
1: Musavat Dersoğlu bugün dedi ya, bir yargı satrancı diye.
4: Evet, yargı satrancı ama aslında bir de kilitlenme. Parti içinde de kilitlenme. Parti içinde hani her gün konuştuğumuz konular, artık CHP bölünüyor mu? CHP içeride bölünüyor ama bu dışarıya çıkmıyor. Yani gidip henüz yeni bir parti kurulmuş değil, alternatif partiler üzerine konuşuluyor vesaire ama CHP'nin içerisinde ayrılanlar da çok büyük bir yapı. Yani kendi iddia da öyle. İsim olarak da ağırlıkları da bence her geçen gün bu meseleyle giderek Özgür ağırlıkları daha da artıyor. Onların yeni bir partiye geçmesi demek yeni bir partiyi absorbe etmeleri de demek. Yani her parti buyurun bize katılın demiyor. Çünkü katıldıkları anda kendileri yeni katılanların içerisinde erinme riskiyle de karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla bir parti içerisi mücadele artıyor ama bu bence CHP'nin çeperine zarar veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu için ise en büyük handikap kurultaya, ister olan kurultay olsun ister olağanüstü kurultay, bütün tür kapıları olabildiğince uzun süre kapatmaya çalışmak ve öyle yaptığı müddetçe de aslında sandıktan kaçıyor, korkuyor gibi gözüküyor. Her ne kadar işte aslında delege yapısıyla ilgili endişesi olsa da bunu çok net anlatamadığı için giderek popüler oyu, yani kendisine ister sandıkta olsun ister gönüllerde olsun CHP
1: zaman onun aleyhinemişler.
4: Evet, bence şu anda öyle bir durum var. Çünkü çoğunluk aslında gördüğümüz kadarıyla CHP'de sandık konsun, kim olacak ona bakılsın. Ha hoş, bu arada yani ben mutlak butlan kararının bir olağanüstü kurultaya engel olduğunu düşünmüyorum. Olan kurultay sürecinin başlamasına da o tedbirin engel olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum söz konusu. Diyelim ki mahkeme, Yargıtay Üst Mahkeme istinafın kararını reddetti. Geçersiz buldu. Hı hı. Doğru değil dedi ve kaldırdı. Bu sefer her şey başa dönecek yani. Bu kurultayın da geçersiz olması durumu söz konusu olacak. Her halükarda ciddi bir hukuk karmaşasının içerisine düşmüş durumda CHP. Hı
1: hı hı. Peki devam edeceğiz. Programımızın ilk reklam arasını verelim. Kısa bir aradan sonra yeniden buradayız.
0: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Reklam.
5: Müzik arası.

0: NTV Radyo, Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plana devam ediyoruz. Merve Şebnem Uruç, Şakir Dinçahin ve Murat Yılmaz'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün atılan bazı adımlar vardı. Onlardan yola çıkarak konuştuk ilk turda. Hem ihraçlar, hem onlara verilen tepkiler, hem de delege imzalarının genel merkeze teslimi. Dolayısıyla Özgür Özel tarafının olağanüstü kırıltayı bir şekilde parti içinde sonuna kadar hukuki anlamda zorlaması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı karar arınma başlığı altında göstermesi ilk bölümümüzün başlıklarından oldu. Şimdi Sayın Yılmaz, size şöyle

Area isimli bir şirketin yaptığı araştırma üzerine Murat Kara'nın. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin den ayrılma ihtimalini sormuşlar. Böyle olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi ayrılmamış. Cumhuriyet Halk Partisi 30 küsur oy alıyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu grup ayrılır, yeni parti kurarsa o soruya verilen cevapta yeni parti 19.8 nispetinde oy alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise 13.4 nispetinde oy almaya devam ediyor. Yani hatta burada şu da görülüyor, dışarıdan da bu yeni partiye, yani Cumhuriyet Halk Partisi oy havuzunun dışından da 1-2 puan da olsa katılanlar var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin havuzunda kalmaya devam eden ciddi bir oy oranı da var. Yani 13.4 nispetinde. Orada yine soruluyor, Cumhuriyet Halk Partili seçmenler, genel seçmenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı isteyenler 1/3 nispetinde gibi, ama ayrılmadan parti içinde bir mücadeleyi isteyenler daha fazla. Yani dolayısıyla burada hani girişte söylemiştik, diğer arkadaşlar da işaret etti. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bana kalırsa ayrılmaya karar vermişler. Hani ayrı parti ihtimalde değil. Özgür Özel söylüyor, ayrı partilerden birisi kurulmuş durumda. Ayrıca yeni, yani hazır mevcut bir takım partileri almak istiyorlar. İki partiden bahsediyor Sayın Özgür Özel. Dolayısıyla o zihinlerinde gerçekleşmiş onların. Fakat bu bahsettiğim anketteki durumu Özgür Özel ekibi de görüyor. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana kalırsa, bu hani ben şimdi seçmen düzeyinde kamuoyu anketiyle bir örnek verdim ama sadece onlar düzeyinde değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri arasında da evet biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişinden rahatsızız diyenler var. Ama yeni parti kurulmasına da karşıyız diyenler var. Yani Kılıçdaroğlu'nun yanında durmuyorlar. Ama yeni parti kurulursa partiden ayrılmak kararında da değiller. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hizmini bence zorlayan ve hani şimdi de işte her hukuki yolu, siyasi yolu tüketmek konusunda onları mecbur kılan husus bu. O kesimi ikna etmek durumundalar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem seçmen kitlesi hem de milletvekili ve bilhassa teşkilatlarında görev yapan insanların parti sadakati yüksek. Bunun tarihi, ailevi, hani aileden gelen bir partililik kimliği olduğu için ve ideolojik, sembolik bir takım yönleri var. O yüzden de partiden ayrılmak konusunda zorlukları var. Sadece bu değil, bir de yeni parti kurulması halinde Seda Hanım, siz eski partinizdeki, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki konumunuzu, bu konum derken sadece şahsi hani hiyerarşideki yerinizi kastetmiyorum, kendinizi ideolojik olarak anlamlandırdığınız yer itibariyle de konumunuzu hani sarsılmış görebilirsiniz. Çünkü yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi 2.0 adı altında kurulsa bile farklı bir parti olacağı açık. Kaldı ki burada Cumhuriyet Halk Partisi 2.0'ın dışında Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara bakılırsa bunun ötesinde bir partiye, farklı bir partiye dönüşme eğiliminde olduğu anlaşılıyor. En azından bu hareketin lideri pozisyonunda olan Ekrem İmamoğlu'nun verdiği mesajlar, koordinatör bu istikamette. O yüzden de yeni partiye geçecek bu kesimler atılacak her adımda bir mütereddittik, bir itiraz, bir tartışma içine girebilirler. Kaldı ki aynı zamanda örgüt geleneği de güçlü olduğu için bu yapının teşkil edilmesinde de bir takım problemler olabilir. O bahsettiğim konum bu sefer örgütün içindeki hiyerarşide oluşabilir. Buna bağlı olarak bir de

0: Hani bu hizbin asıl lideri Ekrem İmamoğlu ama o Silivri cezaevinde. Dolayısıyla bir tür tırnak içerisinde emanetçi bir lider gibi bir isme ihtiyaç olacak. Bu şimdilik hani Özgür Özel'miş gibi görünüyor ama o mu olacak? Bir de benim hani değerli yorumcuların da dikkatine sunmak istediğim, fikirlerini almak için istediğim bir husus var. Israrla bir partiden bahsedilmiyor Seda Hanım. Yani en az 3 partiden bahsediliyor. Acaba neden böyle? Yani 3 parti kurulma sanki kurulacak ve ayrılacak olanlar bu 3 partiye dağılacak mı? Yani bu bahsettiğim o ideolojik konumlanma, sorgulanma sebebiyle mesela hani bu Yeni Yol diye bir parti oluştu biliyorsunuz. Hani Saadet Partisi, Deva, Gelecek. Bunlar 3 ayrı partiler ama ortak bir grup oluşturdular. Bu seçimin mantığı da hani %50+1'i yakalamak, seçim ittifakına izin vermek anlamında bir çerçeve sunduğu için, bir de Avrupa'da son olarak Macaristan'da mesela Orban'ın yenildiği seçimde, daha önce Macron'un ortaya çıktığı, başarılı olduğu seçimde hani bir kişi etrafında odaklanan ya da bir kişiye karşı da odaklanan bir ittifak sistemi düşünülüyor. Şimdi bu ittifak sistemini, bahsettiğim endişeleri gidermek için 3 farklı parti kurarak, mesela hani Kemalist CHP'li bir parti, sol sosyalist bir parti, bir de daha merkeze hitap edecek bir partiyle mi tamamlamak istiyorlar? Yoksa mesela ayrılacaksanız bir partiyi hedeflersiniz, onu kurmaya yönelirsiniz. Şimdi neden mesela iki tane böyle bir, yani bir parti kurmak, bir de iki tane yedek hani hazır parti oluşsun diye görüşmelerin devam ettiğini de biliyoruz. Ben orada hani o partilerdeki, Merve Hanım söyledi, o partilere girdiklerinde o partideki insanların kalmasını istediğini düşünmüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Orada adeta hani genç partinin Yeniden Doğuş Partisi vardı, hatırlayacaksınız. Yeniden Doğuş Partisi'ni seçimlere giremediği için devralmışlardı ve dönüştürmüşlerdi. Yeni Genç Parti teşkilatları Yeniden Doğuş Partisi'nin teşkilatlarına dönüşmüştü. Buna benzer bir model oluşturacaklardır. Ellerinde hazır bir sistem yok ama aldıkları, teslim aldıkları partiyi eriteceklerdir. Dolayısıyla onun bir şahsiyeti olacağını zannetmiyorum. Belki işte bu merkez parti kurulması düşünülüyorsa, hani Demokrat Parti bunun için uygun bir parti adı olarak düşünülebilir. Ama bana kalırsa yeni bir parti adını tercih edeceklerdir. Hani buradaki bu birden fazla partiden ısrarla bahsedilmesi Özgür Özel tarafından, benim hani bu partiler mi olacak? Bu partilerle bir hani ittifak sistemini baştan kurup bu farklı yelpazeye, siyasi yelpazeye hitap edebilecek. Dolayısıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak bu parti sadakati, ideolojik hassasiyeti yüksek kesimleri tatmin edecek, hani onlarla merkez sağa açılma gibi bir hal olursa, biliyorsunuz Kılıçdaroğlu zamanında da altılı masa etrafında dahi olsa, peki, bu bir rahatsızlık meydana getirdi Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Bu soru aklımda, diğer konuşmacılar da hani katkıda bulunursa memnun olurum.
1: Şimdi zaten burada da yeni parti olasılıklarını konuşacağız. Farklı bir parti mi, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi işte 2-0 dedi Sayın Yılmaz, öyle bir parti mi? Bunu şöyle soruyorum. Yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu grubunun tercihi ne yönde olacak? Ama bunu bir de ne yönde olmalı diye sizin kanaatinizi de sormak isterim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bağımsız bir parti, hatta çağrıştırmayacak bile bir parti mi olmalı? Yoksa olmamalı.
2: Yani Murat Bey'in sorusuyla başlayayım ama size de cevap vereceğim.
1: Olur.
2: Üç parti düşünmelerinin nedeni, benim anladığım kadarıyla kurulabilecek herhangi bir partinin ya da başka bir partiyle yapılacak olan ittifakın bozulma ihtimali. Başka bir yargı süreci ortaya çıkabilir yahut da bir şekilde kurulabilecek o parti sabote edilebilir. Onun için bir zamanlar selametçilerin diyelim, Selamet Partisi çizgisindeki partilerin nasıl kendilerini yani kapatılma ihtimaline karşı yedekliyorlar idiyse, şimdi de buna karşı yani herhangi bir yargı sürecine yahut da siyasal sabotaja tırnak içerisinde hazırlık yapma gayreti. Yoksa bir Kemalist parti, işte bir şey partisi, solda parti, bir daha işte merkezde parti kurmak, şimdiden öyle bir seçim ittifakını tasarlamak, dizayn etmek, tahmin etmek bu çok mümkün değil. Üstelik siyaseten çok da doğru olmaz. Çünkü seçmen sadece Türkiye'de değil, dünyada karşılaştırmalı olarak baktığımızda seçmenleri artık harekete geçiren şey parti örgütü ya da partinin kendisi değil. 80'lerden bu yana bir siyasi partilerin öldüğünden ve aslında sessiz bir devrim gerçekleştiğinden bahsediyoruz. Peki siyasi partiler, parti teşkilatları ölüyorlar ya da eski etkinliklerini yitiriyorlar da kim bu görevi devralıyor? Liderler. Liderler tek başlarına...
0: Ona ben işaret ettim hocam. Çok özür dilerim.
2: Lütfen hani lütfen
0: Macron,
2: Murat
0: ve Orban karşıtlığını o yüzden ifade ettim. Haklısınız.
2: Ne diyordum? Liderler bu teşkilatların bir zamanlar yaptığı seçmeni harekete geçirme işini tek başlarına yapabiliyorlar. Çünkü eskiden, şimdi de bir ölçüde böyle ama eskiden daha bir böyleydi, 60'larda, 70'lerde. İşte kapı kapı dolaşmak, oy istemek, onlarla çay içmek, sohbet etmek seçmenlerle, bu çok önemliydi. İnsanlara dokunmanın, temas etmenin başka yolu yoktu. Ama siyasi liderler özellikle televizyonun çıkmasından itibaren miting yaptıklarında sadece miting alanındaki insanlara ulaşmıyorlar. Ya da meclis kürsüsünden konuştuklarında grup konuşması niye bu kadar mesele oluyor? Orada 120 tane milletvekili var. Bunları mı etkileyecekler? Hayır, grup konuşmasındaki söyledikleri aslında hem seçmen kitlesine, kendi seçmen tabanına, hem de diğer insanlara ulaşmış olacak. O bakımdan liderin neyi nasıl söylediği, hitabetinin ne kadar kuvvetli olduğu, karizmasının olup olmaması, bunlar ya da liderin söyleyelim mi etnik kökeni, kimliği, seçmenin genelini harekete geçirme konusunda tek başına parti örgütü kadar etkili. O bakımdan kuracakları partiye değil de bu partinin başına lider olarak kimi koyacaklarına bakmak lazım. İmamoğlu içeride eğer Özgür Özel olacaksa, Özgür Özel yine CHP'de yaptığı gibi bir genel başkanlık mı yapar bu kurulacak partide? Tabii spekülasyon yapıyoruz, olmamış bir şey üzerine konuşuyoruz ama fikir jimnastiği diyelim. Ama kazanacak adaylar bir önceki seçimde olduğu gibi İmamoğlu ile Mansur Yavaş. Eğer İmamoğlu içerideyse Mansur Yavaş nerede olacak? CHP'nin içerisinde mi kalacak, yoksa bu grupla hareket edecek mi? Çünkü seçmenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaya yetecek kadar ekser çoğunluğunu harekete geçirme potansiyeli olan İmamoğlu eğer hapishanede olacaksa ve diplomasının iptal edilmesi süreci hala devam ediyor. Bir üst mahkemeye, Danıştay'a taşımışlar. Eğer diploması iptal edilirse ve kesinleşirse, o zaman geriye ellerinde Mansur Yavaş kalıyor. Böyle bir lider olmaksızın sadece yeni bir parti kurmak bu partinin kitleleri harekete geçirebileceği anlamına gelmez. Tabii bir de şey meselesi var. Karşılaşacakları bir başka sorun. Organize olarak hareket edebilecekler mi? Yani bu kopuş Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakılacak bir kopuş mudur? Yani bu CHP'lilerin partiden ayrılması işini eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na havale edeceklerse ve onun kovduklarından bir parti, arındırdıklarından bir parti kuracaklarsa ve geriye kalan CHP'liler bu ayrılanlara ya da ayrılmak zorunda kalanlara katılmayacaksa, o zaman bir parçalanma meydana gelir. Ama
1: gönüllü bırakanların da olması gerek diyorsunuz.
2: Tabii.
1: Haricinde zaten.
2: Tabii. Yani Kılıçdaroğlu'nun partiden attıkları, kovdukları, mağdur ettikleri ya da haklı bir şekilde dışarı çıkarttıklarıyla birlikte parti içerisindeki dokunulmamış ve kalması arzu edilen insanlar da yok bu iş olmadı, içimize sinmedi, hadi bize eyvallah deyip öbür gruba katılırlarsa Murat Hoca'nın söylediği o rakamlar gerçekleşmez. Organize bir kopuş meydana gelmiş olur. Seçmen de bu insanlarla birlikte kopabilir. Ama tekrar altını çizeyim.
1: Gider diyorsunuz.
2: Gider. Tekrar altını çizeyim. Önemli olan parti teşkilatının kopması değil. Önemli olan seçmeni harekete geçirebilecek bir liderin etrafında kopması ve tekrar doğması. O bakımdan mesela Selamet Partisi'nden örnek verdik. Selamet Partisi, ben bu sıralar Erbakan Hoca'yı çalışıyorum yine. Her kapanışında bir kez daha kurulmuş ve biraz daha büyümüştür seçmen desteği olarak. Ne zamana kadar? 2001'e kadar. 2001'de kapatıldığında Fazilet Partisi, yani işte Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi, her seferinde bir oy artışı var. Fazilette biraz düşüş var. Ama parti kendini tekrardan reenkarne edebiliyor. Lideriyle beraber seçmeni de diğer partiye geçiyor. Ne zaman geçmiyor? AK 2001'de. Neden? Çünkü yeni kurulan Saadet Partisi'nin başında Erbakan yok artık. Öbür tarafta geniş toplum kesimlerini harekete geçirebilecek Erdoğan var. AK Parti'nin başında. Ve seçmen bu sefer ilk defa diyelim Erbakan'ın desteklediği partiye değil, kendi partisini bırakıp yeni kurulmuş bir partiye gidiyor. O bakımdan sadece teşkilatın göçmesi değil, sadece bir ruh ve ideoloji göçü değil, aynı zamanda bu yeniden doğuşu tetikleyecek, buna ebelik yapacak ya da annelik yapacak bir liderin de olması gerekiyor. Bilmiyorum, bakalım. Yani bilinmedik pek çok şey var.
1: Evet.
2: Ama bu süreç CHP'ye oy vermiş olanlara büyük haksızlığa uğradıklarına dair bir hissiyat yaşatıyor.
1: Peki.
2: Durdum.
1: Teşekkür ederim.
2: Tamam, sağ ol. Peki.
1: Sağ olun.
0: Merve, çok özür dilerim. Bir cümle ekleyebilir miyim? Bir cümle.
1: Olur.
0: Yani bu verdiğim rakamlar, hani yanlış anlaşılmasın, hoca öyle söylemedi ama hani benim bulduğum rakamlar değil. Bir araştırmaya istinaden. Hani dinleyiciler açısından söyledim hocam. Yani belki sonradan takip etmiş olanlar olabilir. Dün Aytunç Erkin'in köşesinde yazıldığı Area şirketinin verdiği rakamlar. Bir de şunu söylemek isterim. Henüz Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimine giremeyeceğini gösterir. Ama bir mahkumiyet olmazsa milletvekili seçimine girebilir ve bir şey daha söyleyeyim. Mesela kurulacak bir partinin genel başkanı da olabilir.
1: Peki.
2: Diploma da Danıştay'da hocam bu arada.
0: Yani o şöyle, hani Danıştay'dan bu onaylansa bile milletvekili seçimliğinde biliyorsunuz diploma şartı yok. Ona girebilir veya parti genel başkanı olabilir. Bu hani opsiyonlara işaret etmek için söyledim.
2: Tamam. Peki. Son sözümü söyleyeyim.
1: Buyurun
2: az önce
1: lütfen,
2: söyleyeyim.
1: Tabii ki.
2: Seçmen kendine yapılanı unutmaz. Eninde sonunda bunu yapanlardan intikamını alır. Unutmamak lazım. Son sözü seçmen söyler.
1: Benim de bu bölümde son sözüm bu olsun diyorsunuz.
2: Evet,
1: peki. Sayın Uğur, o zaman Sayın Dinç Şahin'in söylediğinden yola çıkacak olursak, bu yeni parti mevzusunda Özgür Özel tarafının Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da beraber komple düşündüğümüzde düşünmeli miyiz? Bazı işte Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreci devam ediyor vesaire. Bir lider sorunu var mı o tarafın?
3: Yani böyle orada bir rol paylaşımı vardı. Yani şöyle, tabii çıktı bir dönem, hatırlayın Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde. Henüz daha Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu meseleler yok iken Mansur Yavaş bir bayağı tepkisini göstermişti. Bu işte yapılan iç seçim miydi neydi, aday seçme süreci yapıldı ya, ona bile yani adını koymadı en basitinden, yani reddetti, böyle saçma evet. şey mi olur dedi özetle. Ama sonrasında tutuklamalar falan, kendi adaylığımla ilgili konuyu askıya alıyorum dedi. Çoğunlukla Mansur Yavaş çok temkinli gidiyor, mantıklı da, ama hiçbir zaman tamamen geri çekilmiş durumda değil. Evet, Özgür Özel'le bir fotoğraf vermiş olsa da onu da ben daha ziyade ortada görüyorum. Yani ortada derken kurultaya bir an önce gidilmeli ve partinin tüzel kişiliğinin, CHP'nin tüzel kişiliği, o tabela korunmalı diye düşünenlerden. Ekrem İmamoğlu meselesi açıkçası bir iki gün öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun esas tasfiye etmek istediği isim olduğunu söyleyebilirdim. Hala bireysel olarak öyle olduğunu düşünmekle beraber Müslüm Sarı'ya şey soruldu. Sanırım bugündü. Berhan Şimşek'in bir açıklaması oldu.
4: O ya. Ekrem İmamoğlu adayımız değildir demiş.
3: Evet, o adayımız değildir dedi. Bu soru soruldu Müslüm Sarı'ya. Sanırım o da şey dedi. Yani şu anda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin aday adayı. Adayıdır. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır demedi de CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayıdır. Durum şimdilik bu dedi. Yani dokunulmadığını gösteriyor. Bakın, Salı grup toplantısı olmayınca da acaba bir uzlaşma mı var falan diye konuşuldu ya iki tarafta bundan vazgeçince. Ben bir yumuşama mı var diye düşünüyorum. Ya da bugün itibarıyla olmasa da bu bir parti için mücadele olarak kalsın diyen Özgür Özel cephesi. Çünkü biz olabildiğince parti içinde mücadele edeceğiz diyenler, popüler oyun, seçmen kitlesinin kendilerinin yanında olduğunu gören Kılıçdaroğlu tarafının acaba bu kan davasından zaman içerisinde vazgeçip yumuşayacağını mı düşünüyor diye sormuyor değilim.
2: O kadar makul değiller, vazgeçmezler.
3: Bence de öyle. Bence de öyle. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, ama şu olabilir tabii, mesela Murat Hocam'ın verdiği rakamlar önemli, mantıklı rakamlarda. Çünkü tahminlere baktığınız zaman çoğunlukla duygusal tahminler yapılıyor. CHP'nin oyu ne olur eğer bölünürse şeklinde.
0: Rakamlar bana ihale edilecek Merve Hanım.
4: Yani yok, bir rahatsızlık var.
3: Benim tekrar söyleyeyim hocam. Murat Hocamızın aksettirdiği evet, evet. Aytunç, meslektaşımız Aytunç Erkin'in köşesinde yazdığı evet. Arayan'ın araştırması da diyelim. Evet, yani yavaş yavaş aslında araştırmaların sonuçları da böyle farklılaşmaya başladı. Mesela bir daha öncesinde, bir iki hafta önceki bir araştırmada, şirketi hatırlamıyorum ama görece itibar ettiğim şirketlerden bir tanesiydi. Kararsızların sayısı daha fazlayken biraz daha yayılmaya başladı. Elbette ki bu davranışlar da önemli. Ama ben hani böyle bazıları %1 bile alamaz Kemal Kılıçdaroğlu falan diyorlar ya, çok böyle duygusal bu duruma öfkeli olanlar, öyle olduğunu düşünmüyorum. CHP'nin böyle çok değişik bir kitlesi, Atatürk'ün partisi deyip hiç genel başkanı olmasa bile oy verecek bir kitle var. Yani tabelalar hakikaten önemlidir. Tabela, marka, kurumsal kimlik, partinin, yani Atatürk'ün kurduğu parti olmasının bazılarının gönüllerinde hakikaten çok önemli bir yeri var. Kemal Kılıçdaroğlu olsa da istemese de günün sonunda sandığa gittiğinde, yani o alışkanlıktır. Onu yapacak çok insan var. Bunu hafife alamazsınız. O yüzden parti içerisinde de ceketimi alır çıkarım, bu iş burada bitti, biz de size küstük, oynamıyoruz falan demek o kadar kolay değil. Ama Murat Hocam'ın söylediğini de düşündüm. Evet, farklı farklı isimler, çünkü bir grup mesela, yani mesela Ekrem İmamoğlu dahi sol kitleye çok hitap eden bir isim değil. Ama bir böyle survivor çıkarmaya çalışıyor, bir kahraman çıkarılmaya çalışıyor. Onun böyle çekeceği, sürükleyeceği bir parti olabilir mi? Alternatif partiler 3 tane de oy bölmek demek. Zaten ikiye bölünüyor oy. Yani tamam, dışarıdan %1, %2 İyi Parti'den gelsin. Hadi Cumhur İttifakı'ndan.
0: İttifak yapacaklar sonra.
3: Evet, ama seçime girdiğinizde bir Türkiye'de seçim barajı var, %7 olsa bile günün sonunda, ve yani o 3'e ayrılan kısımda tamam, bir böyle kamuoyu yoklaması gibi şimdilik geliyor ama günün sonunda şuna gidebilir. Yarışta daha arkadan geldiğini düşündüğünüz parti diğerlerinin listesine girecek. ittifak edecekler. Altılı masa ya, bayağı Kemal Kılıçdaroğlu formülüyle seçime girmek zorunda kalacaksınız aslında. Ve değişim dediğiniz şeyin bu olmaması. Yani neden Kemal Kılıçdaroğlu formülü dedim? Hatırlayın işte Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi milletvekillerini her ne kadar altılı masa kurulmuş olsa da CHP'nin listelerinden milletvekillerine aday gösterdi ve mecliste bu grubu sonunda kurabildi. Bunu yapabilmeniz için, yani içeride bir grup oluşturabilmeniz için farklı partilerden böyle bir hani Türkiye formülü oluşturabilmeniz için bile o sandıktan o %7 barajını aşarak gelmeniz lazım. O yüzden bir matematiksel engelle karşılaşırlar bence. Oyu bölerler. Mekanikte bir engel var. Eğer sıfırdan kuruyorlarsa teşkilatlanma, yani o minimum teşkilatlanma kapasitesi bile Türkiye genelinde varılması gereken oranlar bile hep bir finansman demek, hep bir maliyet demek, hep bir insan kaynağı ve ciddi bir organizasyon demek. Eğer ama birilerinin kafasında bu varsa ben o zaman durumun vahim olduğunu düşünürüm. Aksine formüllerde tüm tuşlara basmaktır. Yani solcuları kaçırmayalım, sağcıları da kaçırmayalım, modernistleri falan da kaçırmayalım. Bu çok tutacak bir şey değil. Yani bunu bir parti çatısı altında formüle edemiyorsanız zaten hani biz değiştik demenin bir anlamı yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na göre değişiminiz, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sine göre değişiminiz sadece yeni olmanız ve bütün riskleri alabiliyor olmanız ise tamam, statüko karşıtısınız ama sadece tüm tuşlara basıyor gibi görünürsünüz. Ben hala tek bir parti formülünün doğru... Ha bu arada şu olabilir, yani biz ayrılalım, %10, %20 ne kadarsa alalım ama yine altılı masa formülündeki bir ya da Millet İttifakı'ndaki gibi farklı bir ya da iki partiyle ittifak edelim seçimde düşüncesi olabilir. Yani işte bu İYİ Parti olabilir, bu A Partisi, B Partisi olabilir. Ama tabii ya günün sonunda çünkü bu kadar iddialıysanız sadece meseleniz parti kurmak değildir. Özgür Özel aslında şunu söylemiyor muydu? Yani biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimde yenebilecek kadroyuz, ekibiz. Bizi o yüzden bu noktaya getirdiler, sürüklediler. Bütün bu savaşın arka planında bu var derken siz sadece parti kuralım da %3-5 alalım, %7'yi de ucu ucuna alalım iddiasına düşecekseniz zaten sorun var demektir. Ama ben biraz daha CHP'nin markasının... o ağırlığını o kadar kolay ellerinin tersiyle itebildiklerini düşünmüyorum. İtebileceklerini düşünmüyorum. Çoğunluğun atılacak noktaya gelene kadar bekleyeceğini ve sonunda da CHP seçmenine biz bu partiye sırtımızı dönmedik, gitmedik. Bütün mücadelemizi içeride verdik. Ama bakın bizi attılar. Bu da bir mağduriyettir. Bundan faydalanacaklarını düşünüyorum. Ama tabii Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de tamam, hocama katılıyorum ben. Gerçekten de bir ciddi bir öfke var. Arınmaların ve tasfiyenin gücü oranında, şiddeti oranında geliyor ama mesela Özgür Özel'i içeride tutmaya devam ettiğiniz müddetçe
1: Ekrem İmamoğlu.
3: Ekrem İmamoğlu değil, Özgür Özel'in.
1: İçeride derken?
3: Parti içinde. Parti içinde. İçeriler karıştı.
1: Evet.
3: Parti içinde tutmaya devam ettiğiniz müddetçe bir hizip oluşmuş oluyor. Hatta bir parti içerisindeki o çift başlık. Bakın önüne geçemediniz. Grup başkanlığını alamadınız o gün. Bir önceki hafta salı grup toplantısında. Yani bu çift başlığı bitirmeye kararlıyız dediniz ama bitiremediniz.
1: O zaman Özgür Özel'in ihracı değerlendirmesi
3: evet, gerekiyor. Evet, o listede yoktu. Evet. Tamam, grup başkan vekilleri alındı. Grup başkan vekilleri tayin edilecek. Bir sonraki hafta belki Kemal Kılıçdaroğlu getirecek. Ama bütün bunların hepsi içeride Özgür Özel'in mağduriyetini daha da artıran. Ve bence şöyle bir şey söyleyeyim. Özgür Özel bütün bu süreç ete kemiğe bürünmeden önce istinaf mahkemesinin kararı, yargı kararı, mutlak mutlak kararı çıkmadan önce daha tedirgindi. Konuşmalarında bence verdiği mesajlar çok böyle farklı farklıydı. İlk günlerde de öyleydi ama Özgür Özel daha tutarlı bir çizgiye doğru geliyor. Ve bence son bir yıldır böyle şehir şehir gezerek, sokak sokak adeta gezerek, belki tüm vatandaşlara değil, hoş tüm vatandaşlara sesleniyormuş gibi davransa da özellikle CHP'lilere seslenerek ciddi bir tecrübe liderlik tecrübesi edinmiş durumda. Peki. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafının bunu anlaması da bence an meselesi.
1: Yine bir ara zamanı, ara verelim hemen. Hemen bir ara verelim, aradan sonra devam edelim.
5: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yanına gitti, acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklam.
13: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Unforgettable.
1: Perşembe günü şiddetli rüzgarla yağış geliyor. İstanbul bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar inecek. Gece ise 13 derece. Ankara'da yine şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. İzmir'de de bazı ilçelerde yağmur şiddetli yağacak. Ankara 30, İzmir rüzgarlı 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hava bulutlanırken hissedilen sıcaklık rüzgarlı alanlarda öğle 18, akşam 13 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya arasında sel ve dolu tehlikesi var. Kayseri 30 derece, Cuma yağış tüm bölgeyi etkileyecek. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli boyunca geniş alanda yağış kısa sürede çok şiddetli yağacak. Sel ve dolu riski yüksek. Poyraz'da kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de Perşembe Isparta'da, Cuma bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış var. Adana 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu kesiminde de yağışlar su baskını yaratabilecek kadar çok şiddetli. Samsun'sa parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde sağanak yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu Lodos'la sıcak. Sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde.
0: Hava durumu.

0: NTV Radyo, Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan'a devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu hafta seçimlerin zamanlaması ile ilgili o tartışmaya katıldı. Dedi ki zamanda yapılması önemlidir. Zamanda ifadesini kullandı. Bir de bu hafta çok konuşulan bir başka makalede Anadolu Ajansı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum'un yazdığı analiz oldu. O da kendisinin şöyle bir ifadesi var. O kim direkt? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır. Seçimlerin yenilenmesi tarihi olarak da kendisi yazısında 16 Nisan 2028'i işaret ediyor. Meclisin böyle bir karar alması halinde diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edildiği referandum günü 16 Nisan'da. O geçmişteki 16 Nisan'a atıfta bulunarak yani referandumun yıl dönümünde diyor. Genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik manada taşır ifadesini kullanıyor. Sayın Yılmaz ne dersiniz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin kararı gerekiyor. Evet 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. İş o noktada sizin bir öngörünüz bir siyaset bilimci olarak nedir? AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu 360'ı bulmuyor ama ne beklenebilir? İşte DEM Parti'nin desteği mi örneğin?
2: Şimdi Seda Hanım, Uçum'un yazısı anayasadaki mevcut hani bir tekniği hatırlatmak aslında. Hani bir tarih de veriyor değil o tekniği. Bir tür hatırlatıyor ve böylece hani bir süredir bu mutlak butlan kararı etrafında da ortaya konan hani baskın seçim, erken seçim iddialarına da bir tür cevap vermiş oluyor. Seçimin aşağı yukarı zamanında yani Mayıs ayında 2028 Mayıs ayına yakın bir tarihte yapılacağını bu karar marifetiyle de Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabileceğini söylüyor bu anayasa tekniği çerçevesinde. Tabii bu rakam hali hazırda Milliyetçi Hareket Partisi, MHP ve hani birkaç küçük parti var bu sürece katkı verebilecek Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasına yönelik 360'ı bulduğunu söyleyemeyiz. Bu 360 nasıl teşekkül edecek buna ilişkin bir formül önermiyor orada Uçum. Bu sizin hani sorduğunuz gibi DEM Parti mi olacak yoksa işte partideki meclisteki diğer partiler veya bu yaşanan gerginlikler sonucu mecliste oluşacak yeni kompozisyon çerçevesinde mi bunun önü açılacak? Bunların hepsi bana kalırsa tartışma konusu. Ama önemli olan husus buradaki cephe açısından Erdoğan'ın adaylığının tırnak içerisinde söylüyorum neredeyse vazgeçilmezliği. Bu aynı zamanda hani bu konu etrafında gerçekleşen kimi spekülasyonlara da hani sadece erken seçim bakımından değil Erdoğan sonrasına ilişkin kimi spekülasyonlara da bir tür cevap mahiyeti teşkil ettiği kanaatindeyim. Hani bu yazının yazılış gerekçesinden bağımsız olarak bu çerçevenin de içinde olduğu anlaşılıyor. Bu bakımdan hani doğrusu bu kompozisyon nasıl olur? Sizin ifade ettiğiniz gibi mesela bayramdan sonra bir şey bekleniyordu bu terörsüz Türkiye meselesinde bir kanuni çerçeve bekleniyordu. Bir hukuki çerçeve bekleniyordu. Burada henüz bir gelişme olmadı ama geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu istikamette açıklamalar yaptığını, bunu yeniden hatırlattığını biliyoruz. Keza işte bu DEM Parti'nin İmralı heyetiyle Meclis Başkanı'nın yeniden görüştüğünü biliyoruz. Muhtemelen bu hukuki çerçeve konusunda meclisin de tatile girmemesiyle tatile girmeden önce bir bu yasama yılı içerisinde bu çerçevenin çıkması mümkün. Tabii bu aynı zamanda hani başka bir takım tartışmaları da tetikledi biliyorsunuz. Seçim, özür dilerim, tatile çıkmaması meclisin fezlekeler üzerinden kimi tartışmaları tetikledi. Ama en azından bu terörsüz Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hukuki çerçeveyle ilgili kısmının anlattığımız mantık silsilesi, zaman silsilesi içerisinde bunu izah ettiğini ifade edebiliriz. Ama bunlar hani DEM Parti'nin kararını neticede hani ne ölçüde değiştirir, burada hani bunların hepsi tartışılabilir. Bu terörsüz Türkiye'nin tam anlamıyla uygulanması çerçevesi içerisinde Türkiye'nin etrafında yaşanan bu jeopolitik gerginlikler, giderek artan güvenlik problemleri karşısında ve dünyadaki jeopolitik altüst oluş karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadarki performansı hem Cumhur İttifakı içinde hem de Cumhur İttifakı'nın dışında ekonomik sebeplerle Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye kimi mesafeleri olsa bile, sadece ekonomik değil, bazen ideolojik ve siyasi sebeplerle de mesafeli olsa bile, bir seçmen kitlesinin, güvenlik, dış politika öncelikleri olan bir seçmen kitlesinin Erdoğan'ı bu bahsettiğimiz sebeplerle desteklediğini biliyoruz. Buradaki bu kamuoyu desteği, yani siyasi partileri DEM'de dahil olmak üzere ne ölçüde etkileyecek, bunların hepsi önümüzdeki dönemin tartışma konuları olacak. Ama ben hani o ittifakın içerisinde sadece DEM Parti'nin değil, başka bir takım hani Cumhuriyet mecliste oluşabilecek kompozisyonlar içerisinde de bu sürece katkı verebilecek siyasi parti veya işte bağımsız milletvekillerinin olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Henüz bu hani kırılma anı gerçekleşmedi. Bu gerçekten hani seçim sattım haline girildiğinde bu çerçeve içerisinde sadece seçmen değil, siyasi elitler de muhtemelen yeniden düşünecek ve bir karar vereceklerdir. Bu hani uçumun yazısı çerçevesinde aklıma gelenler şimdilik bunlar.
1: Peki Sayın Dinşahin, ne dersiniz? 16 Nisan 2028 mi ve yoksa daha öncesinde, mesela önümüzdeki yıl 2027'de bir seçim bekliyor musunuz siz?
3: 2027 Kasım ayında bekliyor idim ben seçimleri.
1: İdim dediğinize göre değiştirdiniz mi fikrinizi?
3: Yok, ama yani ilk defa bir açıklama geldi ve benim tahminimle örtüşmüyor. Ben neden Kasım ayını düşünüyor idim? Çünkü Aralık'ta seçim yapılmaz. Aralık daha, kışın daha derin hissedildiği, insanların en mutlu insanın bile sistemden ve hükümetten nispeten mutsuz hissettiği, faturaların kendini hissettirdiği ve bundan dolayı da insanların muhalefete oy verme ihtimalinin daha yüksek olduğu aylardır. Aralık ayı, Ocak ayı. Onun için hükümetler en geç Kasım ayında yaparlar seçimleri. Kolay kolay Aralık ayında, Ocak ayında yapılmış seçim neredeyse yoktur. Var 70'lerde bir tane. O da iktidara yine seçim kaybettirmiştir. Neyse. Ya da Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da yapılır seçimler, yaz aylarında yapılır. Hı hı hı. İnsanların daha mutlu hissettiği, sebzelerin, meyvelerin daha yoğun olduğu, elektrik faturasının daha düştüğü bir dönemde yapılır seçimler. Kasım ayı da aslında o mutlu dönemin hemen sonuna denk geldiği için son, böyle kışa girmeden yapılabilecek son noktadır. O bakımdan Kasım'ı beklerdim. İkinci nedeni, neden Nisan'ı hiç düşünmedim? Çünkü normal seçimler Mayıs ayında.
1: Evet.
3: Yani süresi ne zaman doluyor? 14 Mayıs'ta doluyor. Geçen seçimleri 14 Mayıs 2023'te yaptık.
2: 28 Mayıs oldu hocam.
3: O ikinci turdu.
2: Hani 10, doğru. Ama onu esas alırlar herhalde, 14. Hani.
3: Tamam, onu Mayıs esas diyelim. Alsalar bile arada bir ay var. Hani diyelim ki mecliste, Murat Hoca da söyledi, bu erken seçim kararını almak için 360 milletvekilinin erken seçime gitmek için oy vermesi gerekiyor. Şu anda AK Parti ve MHP oylarını topladığımızda, 322. Ona yeniden Refah'ı ve Hüdapar'ı eklediğimizde en fazla, hadi diyelim onlar da destekledi, 330 ediyor. 8 tane vefat eden milletvekili var. Ama buna rağmen biz yine 600'den hesaplıyoruz ve 360'ı bulmaları gerekiyor. Yani her halükarda 30 milletvekili eksiği var. DEM bu sürece katılır mı? Terörsüz Türkiye süreci dolayısıyla. Diyelim ki DEM böyle ikna edildi. Eğer seçmen terörsüz Türkiye sürecinin bundan dolayı yapıldığına dair bir kuşkuya kapılırsa bu geri teper. Çünkü biz terörsüz Türkiye sürecinin senelerdir çektiğimiz ondan sonra terör lanetini bitirmek için ve binlerce yıldır, bin yıldır bir arada yaşadığımız Kürt kardeşlerimizle tekrar kucaklaşmanın, bir olmanın, birlik olmanın bir ifadesi, bir yolu, bir yöntemi olarak algıladık, ifade ettik, savunduk. Ama bu yok seçim içinmiş diye bir şüphe gelirse insanların aklına, bu iyi bir seçim stratejisi olmaz. Onu oraya söylemek lazım. Nisan ayına bırakılırsa bu süreç, diyelim ki anlaşamadılar, 360'ı bulamadılar. O zaman pat diye bir ay sonrasında şey gelir. Normal seçim süresi gelir.
1: Zaman gelir, evet.
3: Herhangi bir tedbir alamadan, erken seçimi bir şekilde yapma imkanı bulamadan normal seçim süresi dolar. O zaman da Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olma ihtimali ortadan kalkar. Tüm bunları iyi değerlendirmek lazım, iyi düşünmek lazım. O bakımdan Nisan'a ben olsaydım, ben değilim, ben danışman olsaydım Nisan'a bırakmayalım derdim bu işi.
1: Daha önceden hani.
3: Daha önceden Kasım ayında ama da, ne bileyim 2026'da ya da önümüzdeki bir sene içerisinde yapmak da hükümet açısından çok mantıklı mı? Değil. Çünkü mümkün olduğunca Sayın Bahçeli de bunu söylüyor. Zamanında vaktinde yapmak lazım diyor. Mümkün olduğunca eldeki iktidarın getirdiği yönetme imtiyazını sonuna kadar kullanmak ister bir hükümet. Özellikle de koalisyon yok. Herhangi ne diyelim bir her gün müzakere edilmesi gereken ortaklar söz konusu değil. Denge denetleme mekanizmalarımız da maalesef diyelim zayıf Türkiye'de. Onun için hiçbir iktidar, hiçbir parti böylesi bir iktidar mekanizmasını erkenden bırakmak istemez. Ama bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olması için tekrardan bu seçimi erken olarak yapmak gerekiyor yasal olarak, anayasaya göre. Onu da en azından benim kanaatim o. Ne kadar erken yaparlarsa o kadar iyi. Çünkü yapamazlarsa bir tedbir alma imkanları ortaya çıkar. Ve bunu da DEM'e bağlamamak lazım. Ve bunu da terörsüz Türkiye sürecine bağlamamak lazım diye düşünüyorum.
1: O halde söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. Yani Özgür Özel'in 25 Temmuz önce kurultay yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi seçime katılamaz. Çünkü o ve bu söylem baskın seçime yönelik bir söylemdi. Bunu öngörmüyorsunuz.
3: Bunu öngörmüyorum.
1: Çünkü Kasım demiştiniz.
3: Bunu öngörmüyorum. Hala aynı fikirdesiniz. Ama şunu da söylemek isterim. Keşke. Yani ümit ederim ki CHP seçime giremesin. Özellikle de bu kurultay yapılmadığı için seçime giremezse CHP seçmeni bütün kararsızlıklarından kurtulmuş olur. Parti fiilen kapatılmış olur. Yeni bir parti kurmanın önü böylelikle açılmış olur. Sadece açılmış olmaz. Zorunlu bir zaruret, zorunlu hale gelir, zaruret haline gelir. Ve böylelikle ona mı versem, buna mı versem gibi herhangi bir çelişki içerisinde kalmaksızın CHP seçmeni ve kendini muhalif hissedenler adreslerini bilirler, peki, oylarını verirler. Sayın Kılıçdaroğlu da seçime sokamadığı partisinin başında oturmaya devam eder. Hayırlı, peki, olsun deriz ona da.
1: Peki. Aynı anda biraz şaşırdık da böyle duyunca Şakir Hoca'dan inşallah umarım yani umarım giremez değil, değil
3: mi? Umarım dedim dedim.
1: Peki.
3: İnşallah da dedim.
1: Peki. Merve Şebnem Oruç. Ne zaman sandığa gideriz? Önce şunu söylemem lazım. Şakir Hoca'nın tepkisi CHP içerisindeki o kangren durumun şiddetini ortaya koymuş oldu.
4: Bence sizin ve benim tepkim orada biraz.
3: Evet. Beni bile bu hale getirdi.
1: Evet, yani parti giremesin. Ümit ederim ki ben de bir yanlış duydum falan. Sen tabii, tabii.
4: Öyle bir bakıştı.
3: Daha sonra söyleyeyim. Keşke kapatsalardı bu kararı alacaklarını.
1: Ben yani olacağını sanmıyorum. Çünkü parti kapatma o kadar kolay değil ama o teknik zorlamalara giderse bu sefer taraflar da acaba bunu mu istedi diye gidebilir hocam. Yani acaba Özgür Özel cephesi yani ya bizimle ya hiç falan yani mezara kadar falan durumu söz konusu olur mu diyebilirim. Çok ciddi suçlamalar.
3: Aynı şeyi Kılıçdaroğlu'nun da söylediğini iddia edebiliriz.
1: Biliyorum, biliyorum. O işte iki tarafta o yüzden. Şimdi ben de Kasım 2027 yani 2027 sonbaharı diye az çok tahmin ediyordum. Ama Mehmet Uçum'un yazısı Sevgili Murat Hoca'nın da söylediği gibi bir teknik durum mu aslında?
4: Yani yeni bir şey söylemiyor.
1: Yani şöyle, yani olabilecek en son tarih budur. Hı-hı. Bu olursa işte meclisin fesih yapması, tarafların hem Cumhurbaşkanı'nın hem de meclis tarafının durumu feshetmesi var ve hemen gidebiliyorsunuz. Bu yeni işte 2017'den oylanan referandumda gittiğimiz anayasanın maddelerinden bir tanesiydi. Burada da istisnai bir durum oluşuyor. Hı-hı. Öteki taraf yani Cumhurbaşkanı feshettiyse zaten mecliste bir sonraki döneme hak kazanıyordu. Burada da Cumhurbaşkanı'nın üçüncü dönem yani o istisna kuraldan yararlanması söz konusu olabiliyor. Şimdi bence Cumhur İttifakı'nda zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı yeniden aday olmasıyla ilgili hiçbir şüphe yok. Yani bu konuda herkes hemfikir. Bu konudaki ilk çıkışı da zaten Sayın Bahçeli yapmıştı hatırlarsınız. Bir ya da ondan daha uzun süre önce. Yani siz aday olmazsanız bile Türkiye'nin buna ihtiyacı var diyerek. Yani fakat orada da bir matematiği zorlamak gerekecek. Hı. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer ki Mehmet Uçum'un yazısı bir teknik durum belirtmekten, ifade etmekten, açıklamaktan öte bir noktaya geldiyse ve Cumhur İttifakı'nda yani 28 Nisan'a da kalsa, işte Nisan'a da kalsa, Nisan 2028'e de kalsa biz bu işi hallederiz düşüncesi oluştuysa bence orada bir sıkıntı var demektir. Şu, CHP'deki mevcut durumun aslında Cumhur İttifakı tarafında bir baskın seçime sebep olacağını düşünenler vardı ve bu ilk karar çıktığı anda çok konuşuldu hatırlarsınız. Baskın seçimden öte bir rehavet gelmiş diyebiliriz. Yani bu CHP artık sittin sene toparlanmaz. Bu böyle gider biz de sonuna kadar o takvimi zorlarız düşüncesi oluşmuş olabilir. Bu rehavet demektir. Eğer yazı bir teknik durum açıklamasından öte ise. Çünkü gerçekten Şakir Hoca'nın söylediği gibi o son güne bırakılan durum eğer sadece o istisnai süreçten yararlanmak anlamına gelecekse o tehlikeye girebilir.
3: Bu ders çalışmayı son güne bırakan öğrenciler gibi.
1: Evet, o öyle bir durum olabilir.
3: O gün hasta olursan ertesi günü kalırsın.
1: Ya bu sadece bu arada yani seçimin teknik durumundan kaynaklanmıyor. Ya bir pek çok şey yaşanabilir. Ülkede deprem olabilir, Allah göstermesin ama biz deprem ülkesiyiz ve bu gerçekle yaşıyoruz. Başka şeyler yaşanabilir. Yani CHP'ydi vesairedi iç siyasetimizin dışında dış etkenler de çıkabilir. Ben o yüzden hiç kimseye Sayın Cumhurbaşkanı'nın da öyle düşüneceğini düşünüyorum bu arada. O işi hiç bir zaman son noktaya bırakılmaz, bırakılacağını sanmıyorum. Kışın evet seçim olması çok mantıklı değil. Çünkü seçim sadece metropollerde gerçekleşmiyor. Metropolde bile bir pazar günü gerçekten inanılmaz bir kar yağışı olduysa seçmen evden çıkmak istemeyebilir. Bunu köyde, mezrada vesaire yaşayan içinde ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliriz. O yüzden kış koşullarının kendisi aslında seçimi zorlaştıran ve sandığa gitmeyi zorlaştıran bir durum. Ben hala biraz böyle yani 6 ay öncesi diyelim. Kasım ayı gibi geliyor bana. Hala ben o fikirdeyim. Hı-hı. Öyle olacağını düşünüyorum.
4: Şimdi bunu bu programın içerisine dahil etme sebebimiz zaten Sayın Uçum'un analiziydi. Yoksa evet daha hala da konuyla ilgili süre var. Şimdi biz bütün bunları konuşurken Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Aslında bugün epey de bir konuştu ama şimdi yine nereye yapıyor bu açıklamaları bilmiyorum. 48 saat içinde anlaşma imzalanacak İran'la diyor. Yeni söylediği bir cümle. Eğer diğer ülkelerin balistik füzeleri varsa İran'ın hiç sahip olmaması biraz haksızlık olur diyor. Enteresan. Ve nihai bir anlaşma için 60 gün esnetilemez bir süre sınırı da değil diyor. Bunlar son söyledikleri, yani dakikalar önce ajanslara düşen bilgiler, açıklamalar, Trump'ın açıklamaları. Geldiğimiz nokta şu, bir anlaşma söz konusu. Bunu biz yarın olarak hep İsviçre dedik ama hafta sonu ifadesi de kullanılmaya başlandı. Şimdi Trump da 48 saat deyince cumartesi de olabilir gibi görünüyor. İran tarafı biz gitmeyiz ama belki yine yani elektronik olarak bir imza koyabiliriz gibi açıklama yapmıştı. Ama tekrar gidilebileceği de ifade ediliyor. Yani yarın öbür gün cuma cumartesi bu konuyla ilgili bir netleşme göreceğiz gibi duruyor. Şimdi Sayın Yılmaz, bu anlaşmanın maddelerine vakıf mısınız bilmiyoruz. Çünkü bilmiyorum ama 14 maddeden söz ediliyor etrafta dolaşan ve Trump da G7'de bunları yalanlamadı. Dolayısıyla şimdi söylediği 60 gün esnetilemez ifadesi ya da ilk maddeyi ben size sorayım. Amerika, İran ve müttefikleri, ki burada İsrail'i söyledikleri çok açık, müttefik derken Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı derhal ve kalıcı olarak bitirecek diyor. Bu maddeyi sadece yorumlamanızı istesem.
2: Şimdi bu madde Netanyahu'yu, İsrail'i zor durumda bırakacak. Burada da bir anketten bahsedeceğim. Bu sefer İsrail'de yapılan bir ankette şu ana kadar savaştaki neticelerden İsrail kamuoyunun %37'si memnun, sonuçlara ulaşıldığını düşünüyor. Geri kalanı İsrail'in savaşta arzu ettiği sonuçlara ulaşamadığını düşünüyor. O yüzden de Netanyahu da bir İsrail'de seçime gideceği için bu geri kalan kamuoyu tarafından ağır bir şekilde eleştirilecek. Netanyahu zaten durumdan memnun değil. Bilhassa Lübnan'ın işin içine dahil edilmesi onu fevkalade zor durumda bırakacak. Çünkü bu çatışma dolayısıyla İran'la başlayan çatışma ve Hizbullah'ın da İsrail'in saldırılarıyla ve aynı zamanda İran'daki saldırılara cevap verme düşüncesiyle bu çatışmaya dahil olması yüzünden İsrail'in Lübnan'a komşu bu Hizbullah etrafındaki yerlerinde bir nüfus birkaç zamandır, bu savaş zamanından itibaren evlerine dönemiyor. Onların meydana getirdiği İsrail kamuoyunda, İsrail kamuoyu bu savaşlarla zaman içerisinde çok radikalleşti. Dolayısıyla buradaki evlerine dönemeyen İsrail vatandaşlarının, yani İsrail'de oturmakla beraber roket tehdidi altında hissettikleri için evlerine dönemiyorlar. Bundan rahatsızlar. Dolayısıyla İsrail kendisi açısından hem İran'da ortaya koyduğu stratejik hedeflere ulaşamamış bir yerde olacak, hem de Lübnan'da bu hedeflere ulaşamamış bir noktada olacak. Hele eğer geri çekilme şartları da varsa Lübnan'da, o bakımdan zor durumda kalacaktır. İsrail'i buna ikna etmek ve zaman içerisinde de yeni saldırganlıklarını engellemek Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlaşmanın geçerliliği bakımından temel problemlerinden birisi olacağı anlaşılıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in teklif ve tahrikleriyle girdiği bu savaşın daha da uzamasını istemiyor. Çünkü bir defa ortaya koydukları ulusal güvenlik strateji belgesiyle Orta Doğu'dan, sonsuz savaştan çekilmek istediklerini bütün dünyaya deklare etmişlerdi. Önceliğin Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığı Batı Yarımküre olduğunu söylemişlerdi. Dolayısıyla oraya odaklanmak istiyor. Bu bölgede de savaş dolayısıyla ciddi bir maliyet ödedi Hürmüz Boğazı üzerinden, hem dış alemde hem de Amerika Birleşik Devletleri ülkenin içinde bir maliyet ödedi. Onlar da seçime gidecekler. Seçim dolayısıyla seçim baskısını hissediyor Trump. Bu seçim baskısının dolayısıyla da yeni, yani İran'daki olup biteni bir başarı olarak anlatmaya ihtiyacı var. Şimdi onu yapmaya çalışıyor. Stratejik kimi hedeflere İsrail ulaşamadıysa bile o bunları bir başarı olarak anlatacak. Bir de Körfez ülkelerindeki tırnak içerisindeki müttefikleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında ki açı açıldı, bir rahatsızlık var. Onların da bu savaş dolayısıyla yeni maliyetler ödemesini, aralarının daha da açılmasını istemiyor. Bir de seçime giderken muhtemelen bu biraz spekülatif olacak ama bu anlaşmayı tesis ettikten sonra Küba'da daha net Amerikan halkına daha gösterebileceği bir başarı sergilemek isteyecektir. Yani Küba'daki yani 60'lı yıllardan itibaren yaşanan Amerika'nın travmatik hani şeylerinden birisi o Domuzlar Körfezi'ndeki başarısızlığından bu yana travmatik hallerinden birisini çözmüş bir başkan olarak seçimlere girmek isteyecektir. Sanki dönerken Küba'da da hani dediğim gibi spekülatif ama bazı hazırlıklar sözleri Trump'ın ona işaret ediyor. Yürüttüğü ablukayı askeri bir müdahaleyle Küba'nın işgali ve dönüşümüyle tamamlamak arzusunda olacaktır. Bunun için de İran'da bu mutabakat zaptıyla ateşkesin uzamasına ve bir anlaşma yoluna girilmesine ihtiyacı olacak.
4: Spekülatif dediniz ama çok olası Trump söz konusu olduğunda Venezuela'dan sonra kulağa gerçekten çok
2: yazılıp da, çizildi zaten evet.
4: Evet çok da mantıklı geliyor. Peki Şakir Dinçsay 14 madde yani şöyle bir baktığımızda örneğin 300 milyar dolarlık bir plan diyor İran'a. Yani bir yandan da ilk okuyan diyor ki ilginç Trump 300 milyar dolar almak ister vermek istemez ki diye düşünüyor. Ne diyorsunuz genel olarak?
3: Bugün bu soru soruldu aslında. Trump'a ve değil 300 milyar dolar 25 sent bile yatırım yapmayacağız tabii ki İran'a dedi. Ama yatırım yapmak isteyen ülkelere engel olmayacağız dedi. Bilmiyorum bu 300 milyardan kasıt nedir? Belki İran'ın dondurulmuş olan kaynaklarının serbest bırakılmasıyla mı alakalı?
5: Ayrı bir madde sanırım.
4: Evet değil mi? 11. madde. Evet.
3: Ama bu 300 milyarın Amerika'dan gelmeyeceğine neredeyse...
4: Bölgesel ortakları evet, diyor orayı.
3: Evet, neredeyse emin gibiyiz. Zannediyorum Rusya'nın, Çin'in böyle bir yatırım yapmasına müsaade edilebilir.

0: Uyulmadığını da takip etmek zor bir şeydir. Çünkü
1: birisi uydun der, ötekisi uymadın der ve
0: evet,
1: kimse bilemez.
0: Yaşayın, evet. Kesinlikle öyle. Burada gördüğümüz şey şu. İki tarafta bir iyi kötü barışa ihtiyaç duyuyor. Farklı nedenlerle. Yani İran tekrardan toparlanması için işte ekonomisini, işte kendisine ne diyelim, toplumsal desteği tekrardan sağlamak için. Çünkü İran halkı bir taraftan Molla rejimi altında eziliyor. Onların yarattığı ekonomik zorluklar altında daha birkaç ay önce, savaş öncesinde insanlar sokaklara çıkmıştı. Ve devlet tarafından, Molla rejimi tarafından sert bir şekilde bastırıldılar. Ve bu insanlar kendi hükümetlerine, kendi rejimlerine karşı duyduğu öfkeyi ifade edemeden başka bir devletin gelip kendilerine saldırdığını gördüler ve hem rejimden korkularından hem de böyle bir durumda devletleri savaş içerisindeyken rejimlerine karşı muhalefet etmeyi geçici olarak diyelim bıraktılar, ara verdiler. Ama rejimin bizim gördüğümüz kadarıyla, uzaktan hissettiğimiz kadarıyla, İranlı meslektaşlarımla konuştuğumda rejime toplumsal destek zayıf. Zaten savaş öncesinde de zayıftı. Hı hı. Savaştan sonra da zayıf. Rejimin bunu bir şekilde tesis etmesi lazım. Rızayı tekrardan üretebilmesi için rejimin halkın gönlünü kazanması lazım. Nasıl yaptı bunu? Halkın üzerine silah sıkarak yaptı. Yaylım ateşi açarak yaptı, tankıyla yaptı, topuyla yaptı, vinçte insanları sallandırarak yaptı. Sopayla insanları rejimin doğru rejim olduğuna ikna edemezsiniz uzunca süre. İkna etmeniz lazım, gönüllerini kazanmanız lazım. Henüz bu rejim onu yapabilmiş değil. Bunu yapabilmek için ekonomik olarak toparlanması, halkın elini cebine attığında, sokağa çıktığında huzur içerisinde, güven içerisinde, refah içerisinde yaşadığını hissetmesi lazım. Rejimin bir an önce bunu tesis etme ihtiyacı vardı. Bu barış iyi kötü bu ihtiyacı karşılayabilir. Yaparlarsa, yapabilirlerse, yapmaya niyet ederlerse. Üstelik bunu yapmak için de ekonomilerini çalıştırmaları, işte kuyulardan çıkan petrolü bir şekilde piyasalara ulaştırması gerekiyordu. Yani Amerikalılar kadar İranlıların da, İran rejiminin de Hürmüz'ün açılmasına ihtiyaçları vardı. Petrol piyasasının rahatlamasına ihtiyaçları vardı. Bunu İran'a sağlıyor bu. Ve bunu yaparken İran'ın yüzünü düşürmüyor. Ne diyelim, onurunu kırmıyor. Gizli maddeler var diyorlar. Çünkü burada İran'ı incitecek bir madde görmüyoruz. Baştan sona okuduğumuzda İran'a, evet, 300 milyar dolar, İran'a işte yaptırımların kalkması vesaire, hatta balistik füzeler olsa ne olacak?
1: Serbest bırakılması, dondurulmuş varlıkların.
0: Amerikalıların da buna ihtiyacı vardı. Neden? Özellikle Trump yönetiminin Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde, bakın biz orayı gittik, işte binlerce füze attık, İran'a cezasını verdik. İşte İsrail'le birlikte Molla rejiminin en önde gelenlerini birer birer öldürdük. Böyle bir zafer kazandık. Sonra da Hürmüz'ü de aslında kendileri kapattırdılar. Hürmüz'ü de işte açtırdık onlara diye. Her iki tarafta sahte bir zafer hikayesi anlatacak. İki tarafta aslında kayıp içerisinde ama kendi halkına dönüp anlatabilecekleri bir zafer hikayesi bu 14 madde içerisinde ya da gizli maddelerde eğer varsa bir şekilde almış oluyorlar, edinmiş oluyorlar. Bu sürer mi? Umutlu muyuz? Maalesef değiliz. Maalesef değiliz çünkü Netanyahu'ya döneceğiz ya da İsrail'e döneceğiz ama Amerikalılara da bu konuda çok güvenebileceğimizi düşünmüyorum ben. Kasım ayında seçimler biter, savaş yeniden başlar. Trump bugün ne diyordu? İsrail'in makul davranması lazım. Acaba bu makuliyetten bahsettiği şey ne? Kastettiği şey ne? O makuliyet Kasım ayına kadar durun, biz burada seçim yapacağız, sonra tekrar başlarız demek mi? Kuvvetle muhtemel bu. Murat Hoca'nın bu sefer diğer anketi bahsettiği diğer anket, İsrail'de Murat Hoca.

0: Peki.
1: Evet, İsrail anketi. Şimdi İsraillerin %37'si sonuç aldık diyormuş.
0: Bu anlaşmadan sonra değil ama galiba, değil mi o?
1: Ne zaman yapıldığı çok da
0: çünkü
1: önemli değil. Yakın zamanlarda yapıldı.
0: Şu anda ihanete uğramış hissettikleri için kendilerini Trump tarafından bir...
1: Doğru.
2: Yakın
1: ama...
2: zamanda ben Financial Times'ta okudum. Yani böyle geçen hafta olması lazım.
1: Şahane. %63'ü ne diyor? Biz amaçladığımız şeyi henüz almadık diyor. Şimdi bu %63 Netanyahu ile aynı şeyi söylüyor. Yani bu %63'ün biz henüz işimizi bitirmedik, savaştan istediğimizi almadık demesi Netanyahu'yu başarısız buldukları ve ona ters dönecekleri anlamına gelmeyebilir. Tam tersi, Netanyahu gibi onlar da devam etmemiz lazım diyor olabilirler ve bu Netanyahu'nun elini zorlaştırmayabilir İsrail politikasında. Maalesef diyelim, kolaylaştırabilir. Bu da savaşın devam etme ihtimali olduğuna dair bir başka gösterge diye okuyabilirim, söyleyebilirim. Uzun lafın peki, kısası geçici bir barış yapıldı. Çünkü bu barış iki tarafın da işine geliyordu. Ama bu kağıt üzerinde kalacak bir barış.
0: Ama zaten
1: sürmeyecek gibi görünüyor. Ve umarım ben yanılıyorumdur. Ve kalıcı bir barış tesis edilmiştir.
0: Ama zaten hep nihai anlaşmaya atıf var. Çünkü nihai anlaşma değil. Nihai anlaşma içinde evet, bir süre veriliyor. 60 gün. Hatta Trump da dedi ki esnetilemez bir sürede değil. Dolayısıyla
3: evet, maddelerde tabii de yazıyor.
0: Barış
3: taraflar
0: değil yani aslında.
3: Kabul
0: şu anda konuştuğumuz bu 14 madde.
1: Mümkünse Kasım'a kadar esnetelim bu görüşmeleri.
0: Barışta değil. Öyle mi? Yani bu 60 gün daha uzar. Nihai anlaşma var mı bunun ucunda? Yani sezgileriniz ne diyor?
3: Valla çok enteresan. Bir kere yani hani savaşa nelerle, hangi argümanlarla girildi ve sonuçta nasıl bir, bu MOU, bu arada MOU şey, bir mutabakat metni. Yani biz karşılıklı bir mutabakata vardık, anlaşacağız inşallah falan diyorlar
0: evet,
3: da.
0: Evet, öyle diyorlar.
3: Hoş, bu arada bu metin az çok hani nihayet yalanlanmayan bir metin diyebiliriz ama CNN farklı bir versiyon yayınladı. Bloomberg ufak detaylarda ayrıştılar. Evet. El Arabiya farklı, Mayr işte İran'a falan, hepsi bir böyle başka yerlerdeler. Hala çok böyle dijital imza atıldı. Yani tek bir metin görebiliyor olmamız lazım. O bile garip.
0: Evet.
3: Şimdi günün sonunda şöyle. Bakın dedim ya hani nasıl bir savaşa girilmişti, nasıl bir anlaşma çıktı. Ne demişti Trump? İşte füze kapasitesi etkisizleştirilmeli, tehdit. Füzelerle ilgili hiçbir şey yok metinde.
0: Balistik füzelerle ilgili hiçbir şey yok. Hatta az önce Trump başkalarında varsa İran'ın olmaması haksızlık dedi.
3: Evet. niye o zaman geldi bu savaşa?
0: Yani bu savaşın çıkma sebeplerinden
3: biriydi. Yani vekil güçler o kadar çok konuşuldu, yok. Rejimi devirmekten dahi bahsetti. Rejime dair hiçbir şey yok.
0: İçişlerine karışmayacak.
3: Evet, içişlerine karışmayacağım diyor. Rejimi tanıyor aslında bu şekilde. Hem de BMGK'da onaylanırsa gerçekten rejimi tanımak demek olacak. Hatta yani hatırlayın, bu savaşın hemen öncesinde Ocak ayında ciddi protestolar vardı İran'da. Demokrasi, halka yetişeceğiz, size yardıma geleceğiz falan. Onun zaten D'si yok. Demokrasinin D'si yok. Günün sonu hatta Seda Hanım, nükleer o kadar ucundan kenarından geçerek yazılmış ki öncelikli maddeler dediği 13. maddede
0: 1, 4, 5, 10, 11.
3: Onların evet, içerisinde öncelikli maddelerde nükleer de yok.
0: Evet, nükleer 8'de.
3: Yani dönüp dolaşıp konuştuğumuz şey petrol, yaptırımlar ki bankacılık sektörü vesaire. Ben o zaman eğer gizli bir anlaşma varsa bu petrol üzerine diyebiliriz diye düşünüyorum. Ha bu başından beri böyle miydi yoksa Hürmüz, zaten açık olan Hürmüz'de oluşan fiili durum sonucunda mı buraya varıldı bilmiyorum. Ama şöyle, şimdi Murat Hoca'ya da sordunuz ya birinci maddeye, Lübnan konusu.
0: Evet.
3: Şimdi mesela ciddi bir soru işareti, sadece İsrail'in rahat durup durmamasıyla alakalı değil. İsrail imzacı değil. İsrail imzacı değilse Lübnan'da müttefiklerin adına senin imzacı olman yeterli mi? Uluslararası hukukta böyle bir şey yok.
0: Evet, mutabakat zaptının bir örneğini gönderdik diyor ama imzacı ama değil.
3: Evet,
0: yani
3: imzacı,
0: hani okuyun bilginiz olsun diye gönderdik.
3: Bu yani evet. Tamam, evet, bunu şöyle diyebilirsiniz. Amerika olmadan İsrail giremez falan diyebilirsiniz de bayağı patron vekil asimetrisi koyuyorsunuz açık açık uluslararası toplumun önünde Amerika-İsrail ilişkisine ve İsrail'in senin içindeki o derinlerinin bunu çok kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani daha da öfkelendirecek bir durum. O 300 milyar dolar meselesi en çok dikkat çeken. Aslında şöyle gibi anlaşılıyor. İran'ın savaş tazminatı istedi ya.
0: Evet.
3: Ya buna karşılık bir şey mi, ama tarafların hiçbiri bunu söylemiyor, kabul etmiyor. Tazminat kelimesi
0: geçmiyor.
3: İran aslında bunu söyleyebilir, buna tazminat diyebilir, ama onlar da demiyor farkındaysanız. Çünkü zaferini perçinleyecek. Bu arada bir zaferdir İran için bu, gerçekten öyle. Ama tazminat dese İran, bu gerçekten onun zaferini perçinleyecek, bak bu istediğimi de aldım demesine sebep olacak bir şey. Hiçbir yerde bu söylemle de karşılaşmıyorsunuz. Şöyle bir açıklama yapıldı, özellikle J.D. Vance tarafından. İşte Körfez ülkeleri bunu sağlayacak. Körfez ülkeleri bunu ne için sağlayacak? Hadi diyelim ki mesela Katar çok ciddi anlamda arabulucuydu ve hani verelim bu parayı, işte yeniden inşası falan diyelim de, Birleşik Arap Emirlikleri verir mi? Bahreyn verir mi? Hani Bahreyn zaten görece daha finansman konusunda daha böyle şeydir, ama Dubai gibi bir yer bu kadar bombalandıktan sonra, ki İran'ın parasını falan da tutan bir yer, buna tamam diyecek mi? Benim aklıma başka bir soru geliyor burada. Birisi de şöyle dedi, yine Amerikalı yetkililerden de sanırım, tam ismini hatırlayamadım, emin olamadığım için şey yapmayayım, tahminde bulunmayayım, ama şirketlerin bu fonu sağlayacağı yönünde. Yani ülkeler, devletler değil de şirketler. Yani o zaman ülkeler bana haraç, ya beni bombalama, beni vurma, benim güvenliğimi sağla diye bir haraç mı verecekler sorusunun da üstünü çiziyorum. Şirketler işin içine giriyorsa. Ben bu 300 milyar dolar ifadesini 10. maddeyle beraber okumamız gerektiğini düşünüyorum. Bu fonun aynı anda, çünkü yaptırımlar tamamen kalkana kadar İran'ın petrol, petrokimya ihracatı ve bankacılık, sigorta ve taşımacılık hizmetlerine yaptırım muafiyetinin kapısının açılmasından bahsediyor ve bu da öncelikli maddelerden bir tanesi. Bence arka planda yazıya dökülüyor mu dökülmüyor mu bilmiyorum, ama İran'ın petrolünün uluslararası sisteme girişinden bahsediyoruz. Esas konuşulan konu bu. Sadece Hürmüz'ün açılması değil. 300 milyar dolar eğer şirketler tarafından gelecekse İran'ın petrol ve doğalgaz sektörüne gelecek gibi gözüküyor. Yani çünkü bu İran'a doğrudan Merkez Bankası'na mı verilecek bu? Yani böyle şeyler açıklayacak, ama şirketler, bana şirketler buraya yatırım yapacak gibi bir öyle tablo çıkıyor. Evet. Yatırım yapan ne yapar? İlk başta İran için olumlu gibi gözükse de uluslararası sisteme entegre olmak ve bir ciddi anlamda bir fon desteği ve işte yaptırımların kalkması falan. Ya yatırımın geldiği ülkeler aslında bir şekilde bağımlı da olabilirler. Hı. Ve İran özellikle petrol konusunda bağımsız olmasını, hatırlayın Musaddık dönemiyle falan ne kadar çok anlatır o millileştirme, evet, meselesini. Evet. Acaba bu tuzağa düşer mi? Ama daha ötesi, ben bu 60 günlük sürenin Trump tarafından kendisine ciddi bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Sadece 60 gün.
0: Şakir Dinçay'ın gibi mi?
3: Yani şöyle, bakın
0: Amerikan
3: şimdi,
0: seçimleriyle bağlantılı.
3: Hayır, Amerikan seçimleri bile değil. Şimdi nerede Trump? G7'de. Avrupa ile arası ciddi anlamda açıldı İran savaşı yüzünden. Kimse Hürmüz'ü destek göndermedi. Çok öfkeli onlara, ama bu diplomasinin içerisinde var olması lazım. Buradan kaçsa Dünya Kupası var ülkede. Ve eninde sonunda birileriyle bir araya gelecek. Çünkü Dünya Kupası'nın PR'ını çok önemsiyor. Bir aydan kısa bir süre kaldı. NATO zirvesi var. Gelmese gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok önemsediği için, yanında görmek istediği için onu karşısına almak gibi bir riski var. Gelmek durumunda Ankara'ya. Gelirse yine aynı baskıyla karşı karşıya kalacak. Çünkü çok yoğun bir diplomasi takvimi var Trump'ın yaz boyunca. Ağustos'a kadar.
0: Bütün bunları önemser mi diyorsunuz?
3: Ay kesinlikle önemser. Çünkü hepsinin konuşacağı konu, bizim enerji fiyatlarımızı sen yükselttin. Gidecekler, gelecekler. Yani şöyle düşünün, Trump eğer bu böyle bir mutabakat olmasaydı, bugün herkes tarafından Hürmüz'ü kapattıran adam, petrol fiyatlarını inanılmaz yükselten adam olarak buralarda, bu zirvelerde görünecekti. Şimdi İran'la anlaşma yapan lider PR'ı yapıyor. Ve bunu çok iyi yaptım, şöyle de yaptım, böyle de yaptım. Hani cidden abartıyor, ama ben ona bir avantaj sağladığını düşünüyorum bu alanlarda. Ha bir de Temmuz'un... 4 Temmuz muydu, tam hatırlamamakla beraber Temmuz'un ilk haftası şey doluyor. Avrupa ülkelerine uyguladığı bir ek gümrük vergisi meselesi var. O da Anayasa Mahkemesi ilk kararını iptal edince ikinci bir şey çıkarmıştı ve o 6 aylık bir süreyi kapsıyordu. O da doluyor. Ya yani Avrupa ülkeleriyle karşı karşıya gelmenin kendisine ciddi bir baskısı var. Ben oradan biraz kurtulduğunu düşünüyorum. Ha ama günün sonunda ekonomik baskı yok mu? Yani 3 yılın en büyük enflasyon rakamlarına geldi. Bu kadar Biden'ı eleştiren, demokratları eleştiren kişi günün sonunda benzin fiyatlarıyla karşı karşıya, Hürmüz'de kendisi tıkanmış vaziyette. Bu arada İran için de Hürmüz'ün tıkanması ciddi bir mesele. Çünkü kendisinin ablukasını Amerika'da karşı abluka uyguladı. Delemiyorlar karşılıklı. Kendisi de çıkaramıyor. Yani Çin de daralmış vaziyette. Bence tüm dünyanın aslında bir 60 günlük süresi oluşmuş vaziyette. 80 dolara inen fiyatlara bakarsanız, petrol fiyatlarına, hemen, herkes evet, derin bir nefes almış vaziyette. Ama bu kalıcı bir anlaşma henüz değil. Onun da en büyük düşmanı, kalıcı bir anlaşmanın, İsrail ve her şeyi yapacaktır.
0: Amerikalı üst düzey bir yetkili Reuters'a mutabakat zaptı imzalandı. Ancak bağlayıcı bir anlaşma sağlanana kadar her iki tarafta çekilebilir. Bu hafta sonu İsviçre'de yapılacak toplantı İran'la görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini görmek açısından kritik olacak diyor. Ve İran en azından zenginleştirilmiş uranyum stokunu seyreltme yoluyla imha etmeyi kabul ediyor. Nükleer meseleden sonra vekil güçlerin finansmanını görüşeceğiz. Nihai bir anlaşmaya varırsak ve İranlar doğru davranırsa yaptırımların hafifletilmesine izin vereceğiz. İran'ın imza atmadan önce Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kesme çabalarına son verdiğini görüyoruz. Ve İran'dan gelen bir açıklama yok mu derseniz, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de diyor ki bu imza töreni Amerika ve İran devlet başkanları tarafından da yapılabilir ve bu fikir hala değerlendirme aşamasında.
3: Evet, Pezeşkian'ı göndersek mi diye düşünülüyormuş.
0: Evet. Öyle bir düşünce varmış. Peki bir ara zamanımız geldi. Son aramız olacak bu. Kısa bir aradan sonra yeniden buradayız.
4: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
6: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
7: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
8: Dur!

0: NTV Radyo, Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan'da epey kısa bir süremiz kaldı. Artık biz bu programa en son Trump'ın açıklamaları da gelmeye başlayınca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptını konuşarak noktayı koyduk. Bunun bir mutabakat zaptı olduğunu biliyoruz. Nihai anlaşmaya bir takım atıflar var ve bu mutabakat zaptı yolun başı gibi görünüyor. En azından 60 günlük bir sürenin başlangıcı gibi ve göreceğiz bu anlaşma. Yarın ya da öbür gün 48 saat içinde dedi Trump son olarak İsviçre'de imzalanabilir. Bunu takip edeceğiz elbette. Olan biten ne baktığımızda ülke içerisindeki mesele de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgiliydi. Programın başında da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili gelişmeleri konuştuk. Bütün bunları Merve Şebnem Oruç'la, Profesör Doktor Şakir Dinçahin'le ve Doktor Murat Yılmaz'la yaptık. Bütün konuklarıma teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu, konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
1: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
0: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
2: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
1: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
2: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
3: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
4: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
5: Doğa Takvimi. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü bugün. Bu yılki etkinliklerin teması mera alanlarını tanımak, saygı göstermek ve onarmak. Mera, dünyanın en geniş ancak en çok göz ardı edilen ekosistemlerinden biri. Dünya kara yüzeyinin yarısından fazlasını kaplayan bu alanlar, gıda güvenliği, su döngüsü, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim direncinde yaşamsal rol oynuyor. İşte bu yüzden bugün dünya çapında çobanlardan ve yerli halktan yaklaşık 2 milyar insanın yaşamını destekleyen meraların ekonomik, ekolojik ve kültürel önemini takdir etme, bozulan bölümlerini onarma ve meraların geleneksel sahiplerini kutlama günü. Bugün ayrıca Dünya Timsah Günü. Yeryüzündeki en eski canlılardan biri olan timsah, aynı zamanda bugün dünyada en ciddi tehlike altındaki hayvanlardan biri. Çünkü doğal yaşam alanları, kentsel gelişim ve vahşi tarım nedeniyle ortadan kaldırılıyor. Ayrıca kozmetik, geleneksel tıp ve moda için kullanılmak üzere öldürülüyorlar. İnsan-timsah çatışmasının yaşandığı bölgelerde ise timsahlar intikam amacıyla veya yerel topluluklara yönelik algılanan tehdidi azaltmak için öldürülüyorlar. Ama en önemli tehdit vahşi doğadan alınan timsahların yetersiz beslenme, hastalık ve strese bağlı davranış bozukluklarına maruz kaldıkları vahşi yaşam çiftliklerinde esaret altında tutulması.
5: Doğa Takvimi. Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Batıya yeniden serin hava geliyor. Neden? Son zamanlarda bu kadar sık serin havalar etkili oluyor. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz. Avrupa'da şu anda sıcak hava dalgası etkili. Paris 36 derece, Madrid 39 derece. Biz buna ısı kubbesi diyoruz. Evet, Avrupa'da ısı kubbesi etkili olurken onun üzerinden dolaşıp bize doğru akan rüzgarlar bize serin havayı getiriyorlar. O nedenle bu kadar sıklıkla serin havanın etkisinde kalıyoruz. İstanbul'da sıcaklık yarın 24-25 derecelerde, ancak bu rüzgarın etkisiyle gölgede biz 18-19 derecelerde hissedeceğiz ki gece saatlerinde 13 dereceye kadar düşecek hissedilen sıcaklık. Ve hava bulutlu hem İstanbul hem Marmara'da yarın ve sonraki günlerde, hatta cuma günü kısa süreli yağış da var İstanbul'da. Ama benim uyarmak istediğim kentler var. Buralarda çok şiddetli yağışlar olacak. Sel, dere taşkını ve dolu tehlikesi var. Nereler buralar? Başta Ankara, özellikle Eskişehir, Bolu, Karabük, Afyon, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir'in özellikle Manisa'ya yakın ilçeleri, Bornova tarafları, Aydın, Denizli bölümünde ve Isparta'da buna dahil yağmurlar çok şiddetli olacak kısa sürede. 20 dakikada, yarım saatte 50 kilogram, 70 kilogram yağış düşebilecek. O nedenle hem Perşembe hem Cuma günü tüm Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu hattında tedbirli olmak gerekiyor. Cuma günü Akdeniz bölgesinde, Adana'da da yağışlar şiddetli olacak ve bu rüzgarların serin esmesi neredeyse 5 gün devam edecek. Yani İstanbul'da, Ege'de, Marmara'da Poyraz 5 gün çok sert, kuvvetli esmeye devam edecek ve özellikle akşamları üşütecek. Yani yanımıza muhakkak uzun kollu kıyafetler almamız gerekiyor.
0: Hava durumu.
7: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Bugün gündeme siyaset damga vurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni gelişmeler yaşandı. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları genel merkeze teslim etti. Öte yandan aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 8 il başkanı görevden alındı ve yeni disipline sevkler var. Gelin bakalım muhalefet cephesinde gün boyu neler yaşandı.
1: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
2: CHP'de disipline sevkler sürüyor. 3 il başkanı ile 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
3: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
2: CHP MYK'da alınan karara göre Erzurum il başkanı Serhat Caneş, Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis il başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Eski İstanbul il başkanı Özgür Çelik, eski Mardin il başkanı Mehmet Kılıç Aslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da disipline sevk edilen isimler arasında. CHP yönetimi ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir İl Başkanları'yla Ankara İl Başkan Vekilini de görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
3: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin olağanüstü kurultayla ilgili tavrı konusunda içerikle ilgili bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla paylaşılacak.
2: Özel kanadı olağanüstü kurultay için imzaları verdi ama CHP yönetimi olağan kurultayda ısrarlı. Olağan kurultay takviminin belirlenmesi için CHP MYK üyesi 6 isimden oluşan bir komisyon oluşturuldu. CHP'de daha önce disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili de yeni bir gelişme var. Bu isimlerin Yargıtay sistemindeki CHP üyeliklerinin silindiği ortaya çıktı. Ancak 9 milletvekili meclisin sitesinde halen CHP grubunda yer alıyor. Öte yandan CHP İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi.
0: Evet, iç siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler güne damga vururken dış politikada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar yine gündeme damgasını vurdu. Trump, Fransa'daki G7 zirvesinin son gününde basın toplantısı düzenledi. İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Anlaşma tam istediğimiz gibi oldu dedi. Şimdi ayrıntıları birazdan zirveyi takip eden Kayhan Karaca'dan alacağız. Trump'ın basın toplantısının ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'la imzalanması beklenen 14 maddelik mutabakat zaptını duyurdu. 14 madde neleri içeriyor? NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez'den alacağız. Begüm, soralım hemen. Anlaşma maddelerine dair önceden basına sızdırılan metinle farklılıklar var mı? Ve bir de tabii bu metin Amerikan basını tarafından nasıl değerlendirildi?
4: Buse, üst düzey Amerikalı yetkilinin basın mensuplarıyla paylaştığı metinle başlayalım. Tabii ki iki taraf arasında askeri operasyonların kalıcı bir şekilde sonlandırılması çağrısı var. Buna Lübnan'da dahil ediliyor. Evet. Daha önce basında yer alan metin ve Amerikalı yetkililerin açıkladığı metin arasında bazı farklar var. Farklı ifadeler dikkat çekiyor. Biraz bunlara girelim şimdi. En önemli farklardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin madde. İlk metinde ticari gemilerin geçişinin kalıcı olarak eskiye döndürülmesi hedeflenmişti. İran'ın hatta bu mayınları temizlemesi gerektiği not düşülmüştü. Yeni metinde İran'a yeni bir takım diplomatik yükümlülükler de getirilmiş. Ticari gemilerin güvenli geçişini sağlaması konusunda İran'a, ki ücretsiz deniliyor ve 60 gün için ifadesi yer alıyor. İran'ın en iyi çabayı göstermesiyle sağlanacağı ifade ediliyor bunun. Ve bundan sonraki süreçte de İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetimi ve denizcilik hizmetleri içinde hem Umman hem de diğer Körfez ülkeleriyle birlikte bir diyalog yürüteceği maddesi eklenmiş. Farklardan bir tanesi bu. Diğer fark yaptırımlara ilişkin madde. İlk metinde yaptırımların nihai anlaşmanın bir parçası olarak kaldırılacağı ifade edilmişti. Şimdi karşılıklı anlaşmaya varmak için müzakerelerde bu konuyu derhal ele alma niyetinde olunduğu belirtiliyor. Yani bir niyet beyanı var, tam karara bağlanmamış gibi bir anlam çıkıyor. Bir diğer önemli fark nükleer program ve zenginleştirilmiş uranyum meselesi. Zenginleştirilmiş uranyumun ve nükleer gereksinimlerin akıbetinin nihai anlaşmada ele alınacağı ifade edilmişti ilk metinde. Şimdi biraz daha somut ifadeler kullanılmış. Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde saha içinde seyreltilmesi yöntemi açıkça ifade ediliyor şu Amerikalı yetkililerin paylaştığı metinde. Bir diğer konu İran'a ait dondurulan varlıkların serbest bırakılması. Bu da yine yeni metinde serbest bırakılması prosedürlerinin müzakereler sırasında karşılıklı olarak kararlaştırılacağı ifadesi yer alıyor. Tahran için iki önemli kazanım vardı. Bunları aslında öncesinden biliyorduk ama tekrarlamakta fayda var. İran'a yatırım için 300 milyar dolarlık bir ekonomik kalkınma fonu bu maddelerden bir tanesi. Bir diğeri de tabii ki İran'ın anlaşma imzalanır imzalanmaz da petrol satışına derhal başlayabilme imkanı vermesi ve Trump yönetimi bu konuda bir taahhüdü de yer alıyor anlaşmada. ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da yaptığı açıklamada, şimdi önümüzdeki 60 gün içerisinde anlaşma imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde müzakereler devam edecek, teknik görüşmeler olacak. Peki bu nihai bir anlaşmaya varılması için katı bir deadline mı, yani katı bir mühlet mi İran'a tanınan süre mi? Hayır dedi Trump. Trump önümüzdeki 48 saat içerisinde hala belgenin, anlaşmanın imzalanmasını bekliyor ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de orada olmasını bekliyor Trump. Dolayısıyla bu konuda bir değişiklik yok gibi. Tepkilere bakalım. Cumhuriyetçi senatörlerden bazı tepkiler geldi. Örneğin senatör Tom Tillis diyor ki 14 maddelik bu anlaşmayı iyi bir anlaşma olarak nitelendirmek için çok da yeterli değil gibi sanki içerik diyor. Ve hem kendisini hem de diğer senatörlere bu anlaşmayla ilgili ayrıntılı bir briefing, bilgilendirme toplantısı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Cumhuriyetçi Senatör Graham, ki anlaşma konusunda en çok şüphelerini dile getiren isimlerden bir tanesiydi, o da mutabakat zaptının Amerika'ya fayda sağlayacağını söyledi. Amerika İran'la kabul edilebilir ve doğrulanabilir bir anlaşmaya varıp varmayacağı tabii henüz net değil. Bu belirlenecek, önümüzdeki günler gösterecek ama denemekte bir sakınca görmüyorum diyor. Senatör aynı zamanda İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirmesinde Trump yönetiminin öncelikli bir hedefi olduğunu belirtiyor. Mutabakat zaptının da bu yönde atılmış bir adım olduğunu söylüyor Senatör Graham.
0: Evet, Begüm Dönmez her sözü dinledik. Trump'ın G7 zirvesindeki açıklamalarına bakacağız şimdi de. NTV temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan merhaba. Trump'ın mesajlarını senden dinleyeceğiz.
5: Evet Buse, G7 zirvesi sona erdi ve sona ererken de çok önemli bir randevuyla sona erdi. O da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı. Aslında basın toplantısından ziyade basına yaptığı açıklamalar demek daha doğru olur. Yaklaşık bir saat çoğu doğaçlama olmak üzere basına seslendi. Tabii basına seslenirken en önemli gündem maddesi de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu mutabakat zaptıydı. Tabii tahmin edebileceğiniz üzere bu mutabakat zaptını savundu ve anlaşma tam istediğimiz gibi oldu dedi. Aslında dedi bu anlaşma yıllar önce yapılmalıydı ama şimdi yapılmış olması bile çok önemli ifadelerini kullandı. Yarın ya da cumartesi günü dedi imzalanacak. Biraz önce Paris'e inişinde, çünkü şu anda Versailles Şatosu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ağırlanıyor. Kendi onuruna verilen özel bir yemekte. Paris'e inişinde de 48 saat içinde imzalanacak ifadesini kullandı. Yani ya yarın ya da en geç cumartesi günü bu metnin imzalanması bekleniyor artık. İsviçre'nin Bürgenstock kentinde Buse. Donald Trump bunun da ötesinde Özellikle çok ilginç burası. 2020 yılında bir İHA, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin İHA saldırısıyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'yi gündeme getirdi ve Kasım Süleymani'yi öldürmemiş olsaydım bu anlaşmaya varamazdık. Çünkü İran'ın beyni oydu şeklinde bir ifade kullandı. Anlaşma sayesinde borsaların coştuğunu, petrol fiyatlarının indiğini söyledi. Anlaşamasaydık onları, yani İran'ı 2-3 ay hatta 2 yıl daha bombalayabilirdik şeklinde bir ifadesi de var. 60 gün içinde anlaşamazsak bombalamaya geri döneriz şeklinde bir ifade de kullandı. Bu arada nükleer holokostu önledik şeklinde bir ifade de kullandı Donald Trump. İran nükleer bomba geliştiremeyecek, satın alamayacak, İran'ın nükleer dosyası kapanmıştır dedi. Çin ve Rusya'ya özellikle teşekkür etti. Burası da ilginç. Çin ve Rusya'ya bu İran dosyasında nötr kalmış ya da tarafsız kalmış olmalarından ötürü teşekkür etti. Eğer dedi tarafsız kalmamış olsalardı işimizi zora sokabilirlerdi ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri basınından meslektaşlarımızın en çok sordukları soru ise Donald Trump'a Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a para verip vermeyeceği meselesiydi. Özellikle biliyorsunuz bir 300 milyar dolarlık fondan bahsediliyor. Donald Trump kesinlikle bir para vermenin söz konusu olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yatırım yapmayacağını da söyledi. Öte yandan bir de dondurulmuş mal varlığı, İran'ın dondurulmuş mal varlığı meselesi var biliyorsunuz. O konuda da Amerika Birleşik Devletleri'nin medyasından meslektaşlarımız sorular yönelttiler kendisine. O da bu sorulara onların parası bir noktada kendilerine geri vermemiz gerekiyor ifadesini kullandı. Bir de basın toplantısında Lübnan konusuna değindi. Bu konuda İsrail Başbakanı Netanyahu ile anlaşamıyoruz dedi. Hizbullah konusunda daha iyi iş çıkarabilirdi Netanyahu dedi. Lübnan için üzülüyorum ifadelerini kullandı. Suriye'nin Hizbullah'la ilgili sorunun çözümünde rol oynayabileceğini de dün olduğu gibi bugün de basın toplantısında tekrarladı Buse.
0: Fransa'dan notları da Kayhan Karaca'dan aldık. Şimdi ise Rusya'ya, Moskova'ya uzanacağız. Rusya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazan şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Fidan öncesinde ise Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Hakan Fidan'a Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Ayrıntıları bize Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır aktaracak. Ümit.
6: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 günlük ziyaret için Rusya'da. Bugünkü ziyaretini Kazan'da, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirdi ve burada Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Öncesinde de Güvenlik Sekreteri, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta dün de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bundan dolayı Hakan Fidan'ın 2 günlük ziyaretinin yoğun geçtiğini söyleyebilirim. Tabii burada Putin'in bir açıklaması oldu Fidan ile yaptığı görüşme sırasında ve özellikle iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Bundan dolayı da çok memnunuz dedi. Tabii Fidan'ın görüşmelerinin ve programının yoğun olduğunu görüyoruz ve burada tabii diplomatik temaslardaki önemli noktalardan 2 tane önemli nokta var aslında bana göre. Birincisi Temmuz ayında bir NATO zirvesi gerçekleşecek Ankara'da ve bu zirve öncesi Türk-Rus ilişkilerinin durumuyla ilgili olarak da bu görüşmeler önem arz etmekte. Diğer bir nokta ise Fidan en son ziyaretini geçen sene gerçekleştirmişti Mayıs 2025'te ve bu bir yıllık süre içerisinde çok büyük ve önemli bölgesel gelişmeler oldu. Zaten dünkü görüşme sırasında Lavrov'da bir açıklamada bulundu ve özellikle Karadeniz bölgesinin yanı sıra Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki temaslarımızın ve işbirliğimizin yakın bir şekilde gerçekleşmesi bağlamında mutabık kaldık dedi. Buradan da şu sonucu çıkartabiliyoruz. Hakan Fidan'ın hem Putin hem de Lavrov hem de Shoigu ile yaptığı görüşme sırasında görüşme ajandasının geniş olduğunu görüyoruz. Çünkü birincisi Ukrayna Savaşı var. Türkiye tarafı bu konuda tekrar Hakan Fidan arabuluculuk faaliyetlerine devam edeceğini söyledi ve Lavrov da Türkiye'nin pozisyonunu takdir ettiklerini belirtti. Onun dışında ABD-İran Savaşı ve barış süreci de aynı zamanda devam etmekte. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Çünkü iki taraf da burada birbirlerinin pozisyonlarını bir bakıma test etmiş oluyorlar bu görüşmeler sayesinde. Diğer bir konu ise Güney Kafkasya meselesi. Çünkü geçen hafta Ermenistan'da seçimler gerçekleşti ve Paşinyan bir kez daha zaferle ayrıldı. Burada önemli noktalardan bir tanesi şu, özellikle Paşinyan iktidara geldiğinden beri Rusya'ya birazdan mesafe koymaya çalışıyor. Kademeli bir kopuş gerçekleştirmeye çalışıyor. Öte yandan başka ülkelerle, Batı ile yakınlaşmaya devam ediyor ve Türkiye ile Azerbaycan'la da bir normalleşme süreci başlattı. Bundan dolayı Türkiye özellikle son dönemde Güney Kafkasya'daki ağırlığını daha fazla hissettirmeye başladı ve bu da önemli konulardan bir tanesi Türkiye ve Rusya arasındaki. Diğer bir konu ise Karadeniz konusu. Bundan dolayı FIDE'nin görüşmesinin geniş perspektifte gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bu tarz görüşmeler Türk-Rus ilişkileri arasında çok fazlasıyla önem arz ediyor. Çünkü 2015 yılındaki uçak krizinden aslında iki taraf da ders çıkarmış durumda. Ve iki taraf da herhangi bir konu veya sorun olduğu zaman doğrudan temas kurarak sorunlara başka ülkelerin müdahil olmasını engellemekte. Bundan dolayı da Hakan Fidan'ın hem dün Lavrov'la gerçekleştirdiği hem de bugün Putin'le gerçekleştirdiği görüşme Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler arasından fazlasıyla önem arz etmekte.
0: Ümit Nazmi Hazır'ı dinledik. Şimdi ise tekrar Orta Doğu'nun gündemine döneceğiz efendim. 107 gün sonra gelen barış ihtimalini konuşacağız. Dış politikayı hemen bir parantez açalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Cuma günü resmi anlaşma imzalanacak. Çok kısa bir süre kaldı. Anlaşmada yer aldığı iddia edilen maddelerin sızdırıldığını haberimizde de aktardık. Hatta biraz önce bizlere Begüm Dönmez Ersöz ayrıntılarıyla paylaştı neler yer alıyor diye. Şimdi hem bu maddeleri konuşacağız hem de Trump'ın bölgeyle ilgili yaptığı son açıklamaları değerlendireceğiz. Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başol bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Çok teşekkürler Buse Hanım, hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz diyelim tekrar ve soralım şimdi maddelere göz attığımız zaman dikkatinizi çekenler neler, bunları sormak istiyorum. Öncelikli olarak tabii ki de Hürmüz'de ablukanın kaldırılması, gemi geçişlerinin tabii tekrar başlaması ve İran'ın nükleer silah üretmemesini taahhüt etmesi gibi pek çok farklı başlık yer alıyor. Siz bu maddeler arasında önceki anlaşma maddelerine göre nasıl farklılıklar gördünüz? Öne çıkan, dikkat çeken madde hangisi?
7: Şimdi Buse'nin burada dikkat çeken nokta aslında eğer ki bu taslak maddeler doğruysa tabii İran'ın aslında tamamen teslim olması değil de tarafların birbirine daha kontrollü tavizler vermesi söz konusu burada. İlk dikkat çeken şey burada sizin de söylediğiniz gibi Hürmüz. Hürmüz'ün yeniden açılması. Yani bu madde aslında İran'ın askeri değil ekonomik bir taviz verdiğini gösteriyor. Yani askeri ya da nükleer tavizi bir kenara bırakırsak ekonomik bir taviz verdiğini gösteriyor. Çünkü İran için Hürmüz nükleer programdan farklı olarak bir pazarlık aracıydı biliyorsunuz ki özellikle son dönemde çok net bir biçimde bunu gördük. Yani boğazın açılmasıyla birlikte küresel petrol piyasalarına güven mesajı verilecek. Bu da ABD'yi rahatlatacak bir nokta. Yani bu da Trump'ın neden anlaşmayı bu kadar sahiplendiğini de açıklayan bir şey aslında. Bir diğer nokta uranyum stoklarıyla ilgili husus. Yani eğer İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu gözetime tabi tutulması izin verirse ve bunu kabul ettiyse bu ciddi bir teknik taviz aslında. Ancak burada kritik bir soru var. Yani uranyumun ne olacağı meselesi de var. Çünkü seyreltilecek mi? Ülke dışına mı çıkarılacak? Yoksa sadece mühürlenip depolanacak mı? Yani bu detaylar anlaşmanın gerçek ağırlığını belirleyecek. Bu noktada nükleer tavizin ne noktada verildiğini İran tarafından göreceğiz.
0: Her altına yeni alt maddeler zaten gelecektir zannediyoruz ki onlar da
7: yeni alt maddeler gelecektir. Çok özür dilerim alamadım
0: bunlar
7: sesinizi.
0: Bunlarla ilgili servis edilecek midir mesela? O ayrıntılara da ulaşabilecek miyiz sizce taraflar açıkladı?
7: Bu ayrıntılara yani taraflar kendi çıkarları doğrultusunda servis edebilirler elbette. Anlaşmanın sonunda eğer ki mutabık olurlarsa elbette göreceğiz bunları ama. Yani bir de şey var, kamuoyunda çok konuşulmayan balistik füze meselesi var bir de Buse Hanım. Yani sızan maddelerde füze programına ilişkin net ve sert hükümler yoksa bu İsrail açısından ciddi bir eksiklik olarak görülebilir. Yani İsrail bu noktada bir rahatsızlık hissedebilir. Çünkü İsrail'in güvenlik kaygısı yalnızca nükleer program değil biliyorsunuz ki. Yani en başta her ne kadar ABD ile birlikte bu savaşa girişmiş olsalar da aslında gündemleri farklıydı. Yani İsrail'in nükleer program birincil kaygısı değil. Yani aynı zamanda İran'ın uzun menzilli füze kapasitesi meselesi de var İsrail açısından. Şimdi bir de ilginç bir nokta daha var. Anlaşmanın rejim değişikliği hedefinden tamamen uzak olduğunu görüyoruz. Yani en başta ABD'nin böyle bir iddia demeyelim de daha doğrusu bir yaklaşımı vardı. Ama son haftalarda İran'ın köşeye sıkıştığına dair de ABD basınında bir takım iddialar vardı. Rejimin hedef alındığına yönelik bir takım iddialar vardı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump yine bir açıklama yaptı. Yine soru üzerine, İran'daki rejim üzerine, sorusu üzerine böyle bir rejim değişikliği beklemenin çok yıllar süreceğini ve başarıya ulaşacağını inanmıyorum ifadesini kullandı. Yani başta yola çıkılan o sayıktan epey uzaklaşılmış görünüyor değil mi? İç işlerine de karışılmayacağına dair tabii bazı maddelerde görüyoruz burada.
7: Evet, kesinlikle. Yani bu taslağa baktığımızda da maddeler doğruysa diyorum tekrar, Washington'ın amacı rejim devirmek değil bu anlaşma taslağında. Davranışı değiştirmek belki bir noktada. Bu da aslında Trump'ın Netanyahu'dan ayrıştığı bir nokta da oluşturuyor aslında. Yani bir de Hizbullah ve bölgesel vekil güçler meselesi var. Bunda da net ifadeler göremiyoruz. Yani eğer anlaşma gerçekten İran'ın bölgesel ağlarına dokunmuyorsa bu Tahran'ın masadan tamamen kaybetmeden kalktığını da gösterir. Aslında hep şunu söylüyorduk, yani taraflar bir zafer senaryosuyla, kendi iç kamuoyunu anlatabilecek bir zafer söylemiyle masadan kalkmak istiyorlar. Belki bu İran'ın zafer söylemi olabilir. Yani İsrail'deki bazı güvenlik çevrelerinin de bu noktada rahatsız olduğunu söylemek mümkün. İsrail basınına baktığımızda da bu noktada bir takım eleştiriler görüyoruz. Şimdi daha taze tabii ki bu taslak meselesi, ama yani burada aslında şöyle bir şey var. Ters köşe bir yorum yapmak gerekirse sızan maddelerden çıkan tablo İran'ın nükleer programını bitirmesinden çok İran'ın nükleer programını yönetilebilir hale getirmeyi hedefliyor diyebiliriz. Yani amaç İran'ın nükleer güç olma eşiğinden tamamen uzaklaşması değil bu maddelere bakınca. Bu eşiği uluslararası denetim altında tutmak.
0: Evet, söylediğinizi belki destekler yine iddia, yani bu bahsettiğimiz maddeler henüz net bir açıklama olmamakla birlikte sızdırıldığı söylenen maddeler. 13. maddenin içinde farklı maddeler yer almış görünüyor. Buna göre işte 1, 4, 5, 10 ve 11. maddeler öncelikli madde olarak sıralanmış. Fakat bu öncelikli maddeler arasında nükleer başlıklarını göremiyoruz. Yani 8 ve 9. maddeler yer almıyor. Dediğiniz gibi nükleerin tamamen ortadan kaldırılması önceliklendirilmiş gibi görünmüyor mu, ne dersiniz? Yoksa bu hani değişebilir bir madde olarak da yine karşımıza gelir mi orijinal haliyle?
7: Yani şu var, şimdi nükleer meselesinde ben İran'ın açıkçası taviz verdi söyleminin ABD iç kamuoyu için, Trump için önemli olduğunu düşünüyorum, ama burada nasıl bir taviz? Şimdi şunu da düşünmek gerekiyor. Nükleer kapasite yalnızca uranyumdan ibaret değil. Yani eğitilmiş bir nükleer anlamda eğitilmiş bir insan kapasitesi var, altyapısı var, öğrenilmiş bir bilgi birikimi var. Yani evet, uranyumu sınırlandırabilirsiniz ama bu bilgi birikimini yok edemezsiniz en başında. Bir de şu var, yani anlaşmanın en önemli maddesi, en önemli noktası bu noktada uranyum ya da nükleer de değil, Hürmüz. Yani en önemli madde ve denetim mekanizması bu noktada İran'ı aslında sıkıştıran nokta nükleer de. Çünkü Orta Doğu'da anlaşmalar biliyorsunuz genellikle imzalandıkları gün değil, uygulanmaya başladıkları gün test edilirler. Yani eğer ki nükleer anlamında, uranyum anlamında bir denetim güçlü biçimde kurulursa bu anlaşma evet kalıcı olabilir. Yani eğer denetim zayıf kalırsa birkaç ay sonra yine aynı krizin farklı bir versiyonunu da konuşuyor olabiliriz. Yani bu noktada da aslında sızan maddelere baktığımızda İran'ın teslim olduğunu değil de İran'ın kontrol altına alınmaya çalıştığını görüyoruz diyebiliriz. Yani bu ikisi aynı şey değil, teslim olması ya da kontrol altına alınması. Ve İsrail'in asıl rahatsızlığı da tam olarak burada başlayacak. Daha Hizbullah meselesi var, Lübnan meselesi var.
0: Bu Lübnan meselesiyle ilgili bir aslında madde daha var. İlk madde, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve müttefikleri Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı derhal ve kalıcı olarak bitirecek. Bu noktada İsrail'in tabii tepkisi olacaktır. İsrail bu anlaşmayla bir bağının, bağlantısının olmadığını söylüyor. Burada burada nasıl bir adım atılır, ne gibi gelişmeler yaşanır?
7: Yani şimdi İran açısından Hizbullah ve Lübnan meselesi sıradan bir müttefiklik ya da sıradan bir cephe meselesi değil. İran'ın İsrail'e karşı kurduğu caydırıcılık mimarisinin merkezinde Hizbullah bulunuyor. Yani dolayısıyla Lübnan bulunuyor. İsrail'in kuzeyinde on binlerce füze kapasitesiyle varlık göstermesi, yani bu oluşumun, Hizbullah, İran'ın doğrudan savaşa girmeden baskı kurabilmesini sağlıyor. Şimdi İsrail de bunun farkında. Yani bu nedenle de Tahran'ın Hizbullah'ı tamamen masada bırakması da çok zor. Bir şey gibi, güvenlik mekanizması gibi, bir sigorta gibi Hizbullah meselesi İran için. Yani burada dikkat çeken nokta şu olabilir: İran nükleer konuda bazı tavizler verebilir çünkü bu teknik bir pazarlık alanı. Ama Hizbullah konusunda vereceği tavizler doğrudan bölgesel güç statüsünü etkileyecek İran'ın. Yani bu yüzden de bazı güvenlik uzmanları da aslında bu noktada, ben de dahil, şu soruyu sorabilir: acaba İran uranyum konusunda verdiğinden daha az tavizli Lübnan konusunda mı veriyor? Böyle bir durum mu söz konusu? Ya da ABD ile İsrail arasındaki bu Trump'la Netanyahu arasındaki bu temel açmaz, temel ayrılık bu noktada daha da mı keskinleşecek? Bunlar önemli sorular aslında. Çünkü İsrail açısından asıl tehdit yarın yapılabilecek bir nükleer bomba değil ya da bir nükleer saldırı değil. Bugün kuzey sınırında bulunan Hizbullah kapasitesi İsrail açısından asıl tehdit. Yani belki de Trump'ın Netanyahu'ya verdiği mesajların önemli kısmı Lübnan'la ilgili diyebiliriz bu noktada. Çünkü Washington şu anda İran dosyasını dondurmak istiyor ama Netanyahu'nun önceliği Hizbullah'ın askeri kapasitesini mümkün olduğunca azaltmak. Dolayısıyla İran'la ABD anlaşsa bile İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim aynı hızla düşmeyebilir bu Hanım. Yani böyle bir beklenti içerisine girmek doğru olmayabilir.
0: Peki, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımları kademeli olarak kaldırması sizce iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak da görülebilir mi? Gerçekten tüm bu kurallara şayet uyulursa, bir de ekonomik yaptırımların hafifletilmesi bu İran'a neler getirir? İran'ın zamanla kalkınmasına da vesile olur mu? Böyle bir durum yaşanır mı?
7: Yani yeni bir dönem mi diyebilir miyiz? Bunu başlayıp başlamadığını anlamak için diplomatik açıklamalardan çok ekonomik göstergelere bakmak gerekiyor açıkçası. Yani eğer bu süreç kalıcı olursa bunun en büyük sonucu askeri değil, ekonomik olacak zaten. Çünkü

0: yani ABD de bunun farkında. Bu yüzden yeni dönem açılıyor mu? Açılıyor olabilir. Ama şu da var. Yani ABD'nin İran ekonomisini kurtarmak istemediğini, sadece çökmesini engellemek istediğini de söyleyebiliriz bu noktada. Yani kurtarmaktan ziyade böyle bir olumlu bir ekonomik gelişmeden ziyade İran'da çökmesini engellemek şu an için ABD için daha karlı, daha stratejik
1: küresel
0: olabilir.
1: Piyasalar açısından da. Son
0: tabii,
1: bir soru soracağım. Kısa bir cevap rica edeceğim. Trump'ın açıklamalarına dair G7 zirvesinde konuştu bugün son kez. İran'la anlaşmanın tam istedikleri gibi olduğunu söyledi ve bir daha 60 gün içinde anlaşamazsak bombalamaya geri döneriz dedi. Siz bu ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz? Son bir dakikamız.
0: Şimdi şöyle, Trump'ın en dikkat çekici cümlesi bence bugün anlaşma yaptıktan ziyade sizin bu söylemiş olduğunuz anlaşma nihai değil ve başarısız olursa yeniden bombalarız mesajıydı. Çünkü Trump bunu hep yaptı bu son dönemde, fakat yani aslında birkaç şeyi bir anda anlatıyor Trump'ın bu açıklaması. Öncelikle Washington İran'a güvenmiyor. Yani Trump aslında İran'la kalıcı bir uzlaşma dili kullanmaktan kaçınıyor. Bunu görüyoruz bu açıklamada. Tam tersine İran'ın anlaşmayı ihlal etmesini bekliyormuş gibi bir davranış biçimi var burada. Ve askeri tehdidi her zaman masada tutuyor. Trump bunu savaşın başından itibaren, hatta özür dilerim, anlaşmaya varacakları diplomatik masaya oturma ihtimalinin başından itibaren sürekli bunu masada tuttu. Bir de bu açıklama İsrail'e verilmiş bir güvence niteliği de taşıyor olabilir. Çünkü Tel Aviv'deki en büyük korku şu an Washington'ın İran'la yeni bir nükleer anlaşma uğruna baskıyı tamamen kaldırması İran üzerinden, ki Trump da bu mesajıyla, bu söylemiyle hayır anlaşma bozulursa güç kullanmaya devam ederiz diyerek İsrail'i rahatlatmaya çalışıyor olabilir. Bir de son olarak Trump aslında klasik bir diplomatik de yürütmüyor. Bunun da farkındayız, çünkü klasik diplomatisi de önce tehdit gelir sonra anlaşma yapılır. Trump'ın modelinde bu biraz daha farklı. Anlaşmayı da tehditin bir parçası olarak kullanıyor ve bunu savaşın içerisinde de ateşkes sürecinde de hep gördük Buse Hanım. Böyle tamamlamış olayım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz tüm bu değerlendirmeler için. Amerika ve İran arasında yapılacak olan resmi anlaşmanın o maddeleri sızdırıldı. Biz de iddia edilen o maddeler üstünden ve Trump'ın açıklamalarının üstünden konuştuk kendisiyle birlikte. Şimdi bir reklam arasına girelim. Ardından da piyasalara yansımalarını konuşacağız tüm bu gelişmeleri.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Kim buldu, nasıl buldu?
3: Yaratıcılıkta sınır tanımayanların takı yapımında kullandığı, hatta bir tarafı kanca haline getirildiğinde balık avlamaya bile yarayan halkanın icadı.
4: Bu, Amerikalı Ermal Fraser'ın bulduğu açma halkası. Konserve yiyecekler, teneke kutuda 1812 yılında piyasaya çıktığı halde, içecekler 1930'lara dek teneke kutuda satılmadı. İlk içecek kutuları çelikten yapılıyor ve kilise anahtarı tabir edilen, kutunun üstünde delik açan bir aletle açılıyordu. Ancak sıvının rahat akabilmesi için hava akışını sağlayan ikinci bir delik gerekiyordu. 1950'lerde çelik kutuların yerini alüminyum kutular aldığında açmak daha kolaydı. Ama hala bir açacak gerekiyordu. Ermal Fraser pikniğe gittiği bir gün yanına kilise anahtarı almadığını fark etti. Biraz uğraştıktan sonra içeceğini arabasının tamponunda açmayı başardı. Fraser'in bunu yaparken o ünlü mucit cümlesini dile getirdiği söylenir. Mutlaka daha iyi bir yolu olmalı. Fraser, teneke kutuya yapışık bir kaldıraç kolu üzerinde çalışmaya başladı ve yırtarak açılabilen dekoratif kapak tasarımını geliştirip 1963 yılında patentini aldı. İki yıl sonra

0: sonra içine parmağın girebileceği metal halkayı geliştirmişti. İşte bu açma halkası görevini kusursuz yapıyordu. Ama ortaya bir sürü keskin kenarlı metal çöp çıkıyordu. 10 yıl sonra içeri bastırılabilen kapaklar yapıldığında çöp sorunu da çözülmüş oldu. Açma halkası 20. yüzyılın sonunda Time dergisinin en harika 100 şey listesine girdi.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: Aranın ardından karşınızdayız. Amerikan Merkez Bankası beklentiler dahilinde faizi değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh enflasyonun hedeflerinden belirgin şekilde yüksek olduğunu söyledi. Fed politika faizini %3,50 %3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in 19 üyesinden 9'u bu yıl faiz artırımı öngördü. Bir üye indirim beklerken bir üyesi tahminde bulunmadı. Bu sonuçla bankanın bu yıl faiz artışına gitme ihtimali yükseldi. Warsh yaptığı ilk basın toplantısında ekonomik aktivite güçlü seyrediyor dedi. Fiyat istikrarını sağlayacaklarının mesajını verdi. Warsh bankanın %2'lik enflasyon hedefine sadık kalacaklarını dile getirdi. Evet, bölgeye gelmesi ümit edilen Barış, Hürmüz'ün cuma günü gemi geçişlerinin açılacak olması ve de Fed'in açıkladığı faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek? Şimdi bunu konuşacağız. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Son gelişme olan Fed'in faiz kararıyla başlayalım. Fed politika faizinin beklentiler doğrultusunda 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Neden böyle bir karar alındı ve nasıl bir etki yaratacaktır sizce?
3: Karar beklenen bir karardı zaten. Hani büyük ölçüde birkaç tane böyle faiz arttırma beklentisiyle ilgili yine dillenen şeyler vardı ama son zamanlarda sabit bırakma yönünde genel bir beklenti vardı piyasada. Biraz piyasayı şaşırtan kararın açıklanma biçimi oldu. Yani bizim bundan önce gördüğümüz metinlerden farklı bir kısalıkta bir metin ve bu metin sonrasında da farklı bir Fed başkanı açıklama şekli gördü piyasalar. Biraz bunun etkisini gördük. Hem emtia tarafında.
2: Gerekçeleri bir de sizden dinleyeyim de, o zaman. Sabit tutmadaki gerekçeleri.
3: Şöyle zaten bundan önceki 3 tane faiz indirimi özellikle enflasyonu değil istihdamı önde tutarak istihdam düşüşlerini ve buralardaki istihdam kaybına yönelik faiz indirimleri olduğu yönünde tabiri caizse biraz böyle kılıf uydurulmuştu. Çünkü o dönem işte hükümet kapalıydı, istihdamla ilgili veriler daha özel sektörden alınıyordu. Biraz böyle hani verilerle ilgili de soru işaretleri vardı ve burada yapay zekanın özellikle bu istihdam kaybındaki rolünü de çok da fazla bizim anlayamadığımız aslında Fed'in ikili görevi olan yani dual mandate dedikleri istihdam ve faiz arasında istihdamı biraz daha öne çıkarıp enflasyonu arka tarafta tuttuğu bir yapı vardı. Şimdi bunun arka tarafında da asıl konu aslında faizi düşük tutarak Amerika'nın bu büyük borcunun maliyetini düşürmek şeklindeydi. Ama bunu bu şekilde dillendirmedikleri için istihdam üzerinden yürütülen bir politika vardı. Şimdi Warsh geldikten sonra burada net bir şekilde enflasyonu önde tutacaklarını, bu ikili mandate içerisinde istihdamın yanında enflasyonun da önemli olduğunu ve buralarda istedikleri seviyelere gelemedikleri için bunu önde tutarak faizle ilgili böyle bir karar aldıklarını anlattı ama bunun arka tarafında birkaç tane önemli şey vardı. Birincisi verilerle alakalı burada hani ciddi bir şeyden bahsetti. Sadece resmi verilerden değil, gerçek zamanlı piyasadan da veri alacakları, biraz daha mikro bazda verilerin alınacağı, reel sektörden verilerin alınacağı ve biraz daha böyle proaktif veri analizlerinin yapılacağı, task force'lar üzerinden çalışmaların yapılacağı bir açılımdan bahsetti. Bunların çoğu yeni şeyler. Ve bir noktada da aslında geçmişte sadece resmi veriler üzerinden ve aslında frekansı da düşük veriler üzerinden uygulanan politikaları daha proaktif politikalar halinde uygulayacakları ve geçmişteki dönemden ciddi anlamda bir paradigma değişimi yaratacakları bir döneme
2: Peki, bu
3: işaret etti ve
2: piyasa... şimdi nasıl yansıyacak, biraz daha aslında o teknik ayrıntılardan uzaklaşıp bize nasıl yansıyacak biraz bu tarafı konuşalım. Özellikle bu faizin sabit tutulması durumu piyasalara nasıl yansıyacak, altına ve borsalara?
3: Bunlar yansıdı zaten. İlk saat, ilk dakikalarda gördük. Hem emtia tarafında çöküşler gördük, hem de altın tarafında hani biraz düşüşler gördük. Şimdi burada teknik deyip geçmemek lazım buradaki değişiklikleri. Çünkü buradaki etkilerin ne kadar kalıcı olacağı, bu arka taraftaki biraz Fed'in bu yönetiminin nasıl yoğurt yiyeceğinden oluşacak. Yani bu kısa vadeli ve hemen bugün gördüğümüz etkiler ne kadar uzun vadeli bu şekilde devam edecek? Çünkü burada şu var. Cümlemin sonunda şunu söyleyecektim. Forward guidance dediğimiz, yani Bernanke'den sonraki Merkez Bankası, yani Fed başkanlarının döneminde, Powell'ın da döneminde olan yönlendirmeyi yapmayacak artık Fed. Biraz daha veri şeffaflığı içerisinde, ama Greenspan dönemine de yakın bir muğlaklıktan muğlaklık göreceğimiz bir dönem içine giriyoruz. Yani burada aslında piyasaları yönlendirmek, piyasalara önceden bir yol çizmek gibi bir hedefi olmayacak Fed'in. Bizim bugün anladığımız bu. Daha enflasyon odaklı bir politika sergileyecek ki bu da faiz indirimi patikasından çıkan, hatta sene sonunda da işte beklentiler dahilinde faiz arttırımının öne çıktığı bir durum ortaya çıkartıyor. Bu da biraz daha güçlü bir dolar demek. Aslında Powell dönemi ve önceki işte bu tarife dönemlerinde yaşadığımız dönemin tam tersi bir dönem ortaya çıkıyor. Bu da hem finansal piyasaları hisse senedi tarafına, hem de bu emtia tarafında periyodik cetvelde bulduğumuz her şeyi satın alalım beklentisinin tam tersinde bir beklenti yaratıyor.
2: Şimdi dediğiniz gibi son karar en azından bazı emtialara debt yansıdı, özellikle işte altında 6400 lira seviyelerinde, gram altında 6400'ün üzerindeki seviyelerin hemen 6300'lere indiğini gördük ve artı farklı bir değişim daha yaşandı yine günler önce. İran ve Amerika arasında imzalanma ihtimali bulunan o resmi imzanın öncesinde 6000 liraya kadar düşen gram altın 6500'lere yükseldi. İşte Fed'in açıklamasıyla bir ufak düşüş gördük. Cuma günü resmi imzaların atılması nasıl bir yansıma yaratır? Özellikle altın üzerinde bu artışların gelmesiyle birlikte siz nasıl bir gelecek görüyorsunuz burada?
3: Burada kurumsal alımlar ve merkez bankalarının altını rezerv olarak tutma sahipleri aslında Fed'in kararının üzerine çıkan bir etki yaratır. Yani burada eğer bu anlaşmayla ilgili bir olumsuzluk yaşanırsa biz burada altın fiyatlarında tekrar yukarı yönlü bir hareket görürüz. Çünkü burada rezerv olarak büyük miktarda alımlardan bahsediyoruz. Anlaşmanın da gerçekleştiği noktada zaten petrol fiyatlarındaki etkileri de gördük. Yani bunlar enflasyon tarafındaki beklentileri düşürecek olan, en azından bir faiz artışına hızlı götürmeyecek olan şeylerden biri Fed'i. Ama diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası'nı zaten bir faiz artırımında gördük. Böyle de bir arada bir ayrışma var. Altın tarafı zaten hani güvenli liman olma hüviyetini devam ettirse de son aylarda biz burada çok ciddi volatiliteler de gördüğümüz için arka tarafta diğer merkez bankalarının rezerv kaynaklı alım satımından dolayı tam da bir güvenli liman hüviyeti hala daha taşımıyor. Ama bu anlaşmayla alakalı olumsuz bir şey oluştuğu anda bunun fiyatlara yansıması çok olası.
2: Peki genel olarak yatırımcılara tavsiyeniz bu noktanın nedir? Çünkü hani borsaları da epey yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor küresel anlamda. Enflasyonda bir düşüş görülecek midir? Ve işte bunun yansımalarını küresel ekonomide görecek miyiz? Bu borsaları nasıl etkileyecek? Ve tabii yatırımcının zarar görmemesi için son tavsiye rica edeceğiz size.
3: Şimdi anladığımız kadarıyla özellikle Amerika'dan bahsediyorsak burada enflasyonla alakalı beklentiler biraz daha yukarı yönlü. Yani enflasyon bir tercihtir gibi bir açıklaması oldu Borsun. Çünkü hatta biz burada yakın zamanlarda %2'nin üzerinde bir hedef faiz kısa vade için Fed'in set ettiğini görebiliriz. Yani burada enflasyon beklentilerinin gelişmiş ülkelerde bile yukarıda set edildiği bir şey görebiliriz. İçeride biz zaten 26 gibi bir enflasyon seviyesi son enflasyon raporunda revize etmişti Merkez Bankamız. Bu anlaşmayla beraber petrol fiyatlarındaki düşüşle 80 dolarlar civarında bir ortalama olma olasılığı yüksek 2026'da. Bu da bizim şu an için en azından Merkez Bankamızın beklentileriyle örtüşüyor. Eğer içeride farklı bir risk, farklı bir durum olmazsa politik, siyasi veya herhangi bir konudan kaynaklı enflasyon beklentileri, bu 30'un üzerine çıkan enflasyon beklentileri sene sonu için biraz daha 30'un altına doğru gelmeye başlar. 26-27 seviyelerine gelebilir. Ha, yatırım sahiyle burada bir karar verilecekse burada hala daha mevduat tarafında ve Merkez Bankası'nın bu carry trade'e yaslanan para politikasını sürdürebilmek için faizi hemen indirmeyeceği beklentisiyle, en azından bir Eylül ayından önce bir faiz indirimi ben beklemiyorum kendi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için. Dolayısıyla da hani burada faizin yukarıda kalma beklentisinden ötürü hani evet bir hisse senedi tarafında bir çeşitlendirme ve emtia tarafında özellikle altın tarafında bu riskleri de barındırdığı için bir çeşitlendirme olabilir. Ama ciddi anlamda hani buradaki risklere dikkat edilmesi gereken hani belirsiz bir dönem. Yani anlaşma sağlandığı için her şey böyle pürüpak devam edecek bir kaç ay görmeyeceğiz önümüzde.
2: Peki, teşekkür ediyoruz. Caner Özdurak bizlerle birlikteydi. Son gelişmelerin piyasalara yansımalarını kendisiyle konuştuk. Şimdi sporun gündemine de bakacağız. Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabına galibiyetle başladı. Milli takım Belçika'yı 3-0 yendi. Filenin Sultanları 25-14, 25-13 ve 25-23 setlerle Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milliler 5. maç sonunda 3. galibiyetini aldı. Ankara'da 3 maç daha oynayacak olan Filenin Sultanları bir sonraki maçında Fransa ile bugün saat 19.30'da karşılaşacak. Milli takım etabın devamında 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin ile oynayacak. İstanbul'da trafik hemen her saat yoğun artık. İş çıkış saatlerinde özellikle kısa mesafeler dahi saatlerce zaman kaybına, yoğunluğa neden olabiliyor. İstanbullular da buna çözüm bulma yolunda. Özellikle uzak noktalardan araçlarıyla Levent ve Maslak'taki işlerine yetişmeye çalışanlar sabahın 5'inde evlerinden çıkıyor. İş yerlerinin önünde park yeri bulup mesai saatine kadar da uykuya dalıyorlar. Levent ve Maslak'taki plazaların çevresi bu manzaralarla dolu son günlerde.
4: Her zaman yastığımız burada yani. Yastığımız hep yanımızda. Ben 5.30'da çıkıp 2 saat burada bekliyorum. Trafiğe kalmamak için gece yarısı çıkıyoruz yani yola. Hani ne kadar erken gelebilirsek o kadar iyi, gelip burada arabada uyuyoruz.
5: Sabah saat 6.30 ve İstanbullular çoktan iş yerlerinin önünde. Kimi araçların içinde uyuyor, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor. Sayıları giderek artan çalışanlar trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor.
6: Köprü trafiği çok şiştiğinden dolayı biraz erken gelmemiz gerekiyor. Erken geldiğimde sabah telefonumda haberleri okuyorum. Burada kahve içmeye arkadaşlarımla birlikte çıkıyorum. O şekilde zamanı değerlendirmeye çalışıyorum.
7: Kaçta geldiniz Levent'e?
6: 6 gibi. Çok fazla trafik oluyor. Büyükçekmece'den geliyorum. Trafiksiz bir ortamda yaklaşık olarak 35-40 dakika falan sürüyor. 7-7.30'dan sonra falan yola çıkarsanız yaklaşık olarak 1 saat 50 dakika, 2 saati bulabiliyor. Burada yürüyüş yapıyorum sokaklarda.
8: İstanbul trafiğinde yetişemiyoruz yani. O yüzden erken çıkmak zorunda kalıyoruz.
5: Araçlarında yastık, battaniye bulunduruyorlar. Mega kentte milyonlarca çalışanın hayatı artık saate göre değil, trafiğe göre şekilleniyor.
9: Bölgemde Levent, Beşiktaş, Taksim bölgesi. Kendimle Bahçeliler Yenibosna'da oturuyorum. O yüzden çok erken çıkmak zorundayım. Birazcık geçe kalırsam işime geç kalacağım. Bazen de işlerim varsa onları hallediyorum. Makyaj yapmak gibi, günü planlamak gibi.
10: Ben 7'den beri buradayım. 7'den
7: önce burada olmam gerekiyor. Geri kalan bir saati de arabada geçiriyorum. Ya uyuyarak ya YouTube'dan maç özetlerini seyrediyorum. Ben buraya 25-30 dakikada geliyorum ama geç çıkarsam 1,5 saati bulur. Yani yolda ekstradan bir saat daha kaybetmiş olurum.
5: Trafik İstanbulluları sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor.
2: Bu hafta sonu 2,5 milyona yakın aday üniversite sınavına girecek. O adaylar için artık son 3 gün. Uzmanlar adayların kalan zamanda eksik gördükleri noktalara odaklanmalarını ve dinlenmelerini öneriyor.
10: Eksik konuların üzerinden geçiliyor, eğitmenler öğrencilere son tavsiyeleri veriyor. Yüksek öğretim kurumları sınavı öncesi adaylar heyecanlı.
11: Son haftalarda sabahları TYT, AYT seri denemelerine giriyorum. Öğrenin doğru cevaplar çıkan sonra da yanlışlara bakıp onları kontrol ediyorum. Tekrar çözüyorum. Böyle akıyor son haftalar. Son bir gün kala falan belki çalışmayı bırakırım.
12: Sınavımı çözüyorum, odaklanıyorum. Çok eğer odağım kayarsa bir yudum su alıp devam ediyorum.
10: 20-21 Haziran'da yapılacak sınav için eğitimciler derin çalışmaya girilmeden hap bilgilere bakılmasını öneriyor.
13: Özellikle son 1-2 günün psikolojisini çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Çünkü öğrenciler çok fazla stres oldukları zaman bu sınav performansına yansıyor. Daha rahat, daha az bilgi odaklı çalışırlarsa daha verimli geçeceğini düşünüyorum.
10: Uzmanlar sınav heyecanını yenebilmek için stresi yönetebilmenin önemine vurgu yapıyor.
13: Öğrenciler turlama tekniğini güzel kullanırlarsa, nefes egzersizlerini güzel yaparlarsa, özellikle soru köklerini daha dikkatli okuyup, olumlu kökte artı işareti, olumsuz kökte sorunun yanına eksi işareti koyup, dikkat hatasını minimuma indirgeyebilirlerse çok daha başarılı bir sınav geçireceklerini düşünüyorum.
2: Türkiye'nin zengin peynir kültürü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa'da gerçekleşen özel bir etkinlikle anlatıldı.
14: Erzincan'ın tulumu, Konya'nın küflüsü, Silifke'nin çökeliği. Türkiye'nin dört bir yanından gelen özel peynirleri Bursa'da buluştu.
15: Çorum Kargı'dan geliyoruz. İşte bu peynirimizi tanıtmaya geldik buraya.
16: Ne getirdiniz Çorum'dan?
15: Kargı tulumu.
14: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşen etkinlikte Anadolu'nun zengin peynir çeşitliliği gösteriliyor.
17: Siirt'in geleneksel bir kültürümüz olan fırçı peynirini burada tanıtacağız.
18: Peynirlerimiz yörelerimizin her bir köşesinden geldi. 81 ilden ayrı ayrı eşlikçileriyle beraber gönderildi. İstiyoruz ki bunları bütün Türkiye ve dünyaya açılsın, Türkiye bilsin.
19: Çok farklı bir tadı olduğu için ben size bunu öneririm. Çok hoş.
14: Programın başlıca hedefleri gençlerin yerel değerleri öğrenip önemini kavraması. Üretim yöntemlerinin gelecek kuşaklara aktarılarak Türkiye'nin peynir kültürünün korunması.
20: Anadolu'yu dolaştığımda her yerde farklı farklı peynirler görüyordum. Bir sonraki gittiğimde geçen geldiğimde şöyle bir şey görmüştüm dediğimde o peyniri hatırlayan, bilen olmuyor ve beni çok üzüyor. Yaşlılarımızı kaybettikçe bu tarifler de kaybolmaya başlayacak. Literatürün oluşmasına başlangıç oluşturacak bir adım atalım dedik.
14: Milli Eğitim Bakanlığı'nın peynir kültürü programı kapsamında yapılan araştırmalarla 472 türe ulaşıldı. Bunlardan 88 peynir türü ilk kez kayda alındı. Bakan Yusuf Tekin de kişisel merakıyla araştırmaya dahil oldu.
20: 2013 yılından itibaren sürekli her gittiğim yerde, her gördüğüm sofrada farklı bir peynir varsa onun tadını nasıl yapıldığını konuştum, kayıt altına aldım. Veyahut sohbet ederken sizin burada ne tür peynirler yapılıyor diye yaşlı amcalara, teyzelere sordum. Kayıtlar aldım, ses kayıtları nasıl yapıldığına dair, hangi sütten yapıldığına dair, hangi mevsimde yapıldığına dair.
21: Benim yarım çok güzel amca.
14: Türkiye'nin peynir kültürü çalışmasının sonuçları ilk aşamada okullarda da gösterilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 ayrı bölgede açılacak gastronomi meslek liseleriyle de Anadolu mutfak kültürünün tarifleri ve gelenekleriyle genç kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.
2: Bu haberle noktalıyoruz efendim. Bugün yarının ilk dilimini saat başına yeniden karşınızda olacağız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: dökülmesi yaygın görülen bir sorun. Ancak çözümsüz değil. Bu sorunun nedenleri öğrenildiğinde saç dökülme riski de azalabiliyor. Peki saçlar neden dökülüyor? Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan anlatıyor.
1: Aslında herkeste günde 100-150 kadar saç dökülmesi adet kıl folikülü olarak normal. Hepimizde bu düzenli bir saç dökülmesi normal. Çünkü bu saçlar belli evrelerden geçiyorlar ve dökülme evresine geldiklerinde dökülmeleri zaten bekleniyor ki sonrasında aynı kıl folikülü yeni bir saç üretecek. Dönemsel olarak mevsim geçişlerinde örneğin saç dökülmelerinde artış görüyoruz. Buna tepkisel saç dökülmesi de diyoruz. Bu hani fizyolojik bir şey aslında, beklenen bir şey. Bunun fazla olması ama bizi tedavi edeceğimiz bir hastalık olduğu anlamına geliyor. Ama onun dışında her kişide günlük 100-150 adet saç dökülmesi beklediğimiz bir şey. Mevsim geçişlerinde çok fazla bir saç dökülmesi varsa ya da stresli dönemlerde çok fazla bir saç dökülmesi varsa biz hastaları dermatolojiye başvurduklarında belli testlere tabi tutuyoruz. Belli kan değerlerini inceliyoruz. Eksiklikler varsa onları takviye ediyoruz. Özellikle demir eksikliğinde, B12, D vitamini, çinko, bunların eksikliğinde saçlarda dökülmede artış görüyoruz. O yüzden bunları takviye ediyoruz.
0: Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Perşembe günü şiddetli rüzgarla yağış geliyor. İstanbul bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar inecek. Gece ise 13 derece. Ankara'da yine şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. İzmir'de de bazı ilçelerde yağmur şiddetli yağacak. Ankara 30, İzmir rüzgarlı 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hava bulutlanırken hissedilen sıcaklık rüzgarlı alanlarda öğle 18, akşam 13 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya arasında sel ve dolu tehlikesi var. Kayseri 30 derece, Cuma yağış tüm bölgeyi etkileyecek. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli boyunca geniş alanda yağış kısa sürede çok şiddetli yağacak. Sel ve dolu riski yüksek. Poyraz'da kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de Perşembe Isparta'da, Cuma bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış var. Adana 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu kesiminde de yağışlar su baskını yaratabilecek kadar çok şiddetli. Samsun'sa parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde sağanak yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu Lodos'la sıcak. Sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde.
4: Müzik arası.

0: TV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Yeni günün yeni saatinde de günün öne çıkanlarını, gecenin öne çıkanlarını aktararak başlayacağız efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine hareketli bir gün yaşandı. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultayı için delegelerden topladığı imzaları genel merkeze teslim etti. Öte yandan aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 8 il başkanı görevden alındı. Yeni disipline sevkler var, paylaşacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump G7 zirvesinde bir basın toplantısı düzenledi. İran'a ve İranlı imzalanan mutabakat zaptına yönelik açıklamalarda bulundu. Trump tam istediğimiz gibi oldu dedi. Ama İran'ı bir kez daha tehdit etti. Anlaşmaya uymazlarsa bombalamaya başlarız ifadesini kullandı. Bu arada mutabakat zaptı da Amerika tarafından açıklandı. Bakacağız. Türkiye'nin ilk hayvan hakları savunucularından Panter Emel Yıldız hayatını kaybetti. Türkiye onu sokaktaki kedi ve köpeklerin yaşam hakkı için verdiği mücadeleyle tanımıştı. Yıldız için dün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Ekranlara getireceğiz efendim. Dünya Kupası renkli görüntüler ve sıra dışı hikayelerle devam ediyor. Milli takımda cumartesi sabahı oynanacak Paraguay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Dünya Kupası güncesi de bugün yarın da olacak. Tüm bu haberler ve çok daha fazlası için bugün yarın başladı bir kez daha. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Amerika-İran görüşmeleri olacak. BGK'nın Haziran ayı olan toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. BGK'da Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakatla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılacak. Süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler de ele alınacak. Toplantının bir diğer gündem başlığı Doğu Akdeniz olacak. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza, Ankara bu adımlara tepki göstermişti. MGK'da Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la Cuma günü imzalanması beklenen anlaşma için tam istediğimiz gibi dedi. Trump, İranlıların anlaşmak istediğini, Cuma günü imzaların atılacağını düşündüğünü söyledi. İmzalamazlarsa en baştan başlarız ifadesini kullandı. Fransa'daki G7 zirvesinin kapanışında basına konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ciddi oranda arttı dedi. İranlılar akıllı insanlar ve iyi müzakereciler diyen Amerikan Başkanı, müzakerelerde balistik füzelerin ve vekil güçlerin de ele alınacağını ifade etti. Trump, İranlılar anlaşmaya uymazlarsa muhtemelen uyana kadar onları bombalayacağız dedi. Mutabakat zaptının bir örneğinin İsrail'e gönderildiğini ifade eden Amerikan Başkanı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu için bazen biraz fazla heyecanlanıyor ama iyi bir ortak ifadesini kullandı. Trump, İsrail, Hizbullah konusunda daha iyi bir iş çıkarabilirdi. Lübnan'a çok üzülüyorum dedi. İsrail'in anlaşmadan çıkarının nükleer silahla vurulmayacak olması olduğunu belirtti. Evet, Amerikalı üst düzey bir yetkili Washington ve Tahran hattındaki 14 maddelik mutabakat zaptının maddelerini basına servis etti. Şimdi o maddelerde neler var, gelin ayrıntılarına bakalım. Evet, ilk maddede Lübnan yer alıyor. İran ve müttefikleri Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı derhal ve kalıcı olarak bitirecek. Nihai anlaşma Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sona erdirildiğini teyit edecek. İkinci maddede taraflar birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duyacak ve iç işlerine karışmayacak ifadesi kullanılıyor. Nihai anlaşmaya varmak için yürütülecek müzakereler karşılıklı rıza ile uzatılmak şartıyla 60 gün içinde tamamlanacak. Bu da 3. madde olarak karşımızdaydı. Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını derhal kaldırıp deniz trafiğini 30 gün içinde normale döndürecek ve nihai anlaşmadan sonraki bir ay içinde bölgeden güçlerini çekecek. 5. madde Hürmüz Boğazı ile bağlantılı. İran Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş sağlayacak ve mayınlar 30 günde temizlenecek. Boğazın gelecekteki yönetimi için Umman ve diğer kıyıdaş ülkelerle diyalog yürütülecek. Amerika ve bölgesel ortakları İran'ın imarı ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık bir plan hazırlayacak. Plan 60 günde kesinleşecek ve Amerika gerekli tüm mali transfer izinlerini verecek. 7. maddede ise yaptırımlar var. Amerika tüm tek taraflı yaptırımları nihai anlaşmadaki takvime göre kaldıracak. Ve tabii çok tartışılan nükleer başlığı 8. maddede karşımıza çıkıyor. İran nükleer silah üretmeyeceğini taahhüt edecek. Mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoku yine uluslararası denetimler tarafından sahada seyreltilerek tasfiye edilecek. Zenginleştirme ve nükleer ihtiyaçlar nihai anlaşmada müzakere edilecek. Ve nihai anlaşmaya kadar statüko korunacak. İran nükleer programını donduracak. Amerika ise yeni yaptırım uygulamayacak ve bölgeye ek asker göndermeyecek. 10. maddede imzaların atılmasından yaptırımlar tamamen kalkana kadar Amerika, İran'ın petrol, petrokimya ihracatına ve bunlarla bağlantılı tüm bankacılık, sigorta ve taşımacılık hizmetlerine yaptırım muafiyeti tanıyacak deniliyor. 11. madde İran'ın dondurulmuş veya kısıtlanmış tüm varlıkları mutabakatın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte derhal serbest bırakılacak ve İran Merkez Bankası'nın belirleyeceği alıcıların kısıtlamasız kullanımına açılacak. Nihai anlaşmanın başarılı şekilde uygulanmasını ve taahhütlere uyulmasını denetleyecek bir mekanizma kurulacak deniliyor 12. maddede. 13. maddede ise diğer maddelerin birleşimi var. Mutabakat imzalandıktan ve öncelikli maddelerin yani 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerin uygulanmasına başlandıktan sonra taraflar münhasıran geriye kalan diğer maddeler üzerinden nihai anlaşma müzakerelerine geçecek. Nihai anlaşma bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla uluslararası onay alacak. Şimdi iç siyasete bakacağız. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli gelişmeler yaşandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu ihraç için yeni bir adım attı. 3 il başkanı ile 3 eski il başkanını disipline sevk etti. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Özgür Özel kanadı ise delegeden olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti.
1: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
2: CHP'de disipline sevkler sürüyor. 3 il başkanı ile 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
3: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
2: CHP MYK'da alınan karara göre Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıç Aslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da disipline sevk edilen isimler arasında. CHP yönetimi ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir İl Başkanlarıyla Ankara İl Başkan Vekilini de görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
3: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin olağanüstü kurultayla ilgili tavrı konusunda içerikle ilgili bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla paylaşılacak.
2: Özel kanadı olağanüstü kurultay için imzaları verdi ama CHP yönetimi olağan kurultayda ısrarlı. Olağan kurultay takviminin belirlenmesi için CHP MYK üyesi 6 isimden oluşan bir komisyon oluşturuldu. CHP'de daha önce disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili de yeni bir gelişme var. Bu isimlerin Yargıtay sistemindeki CHP üyeliklerinin silindiği ortaya çıktı. Ancak 9 milletvekili meclisin sitesinde halen CHP grubunda yer alıyor. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik dış politika eleştirilerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında dış politika iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil. Bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk milleti ve Türk devletinin bağımsızlık iradesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi haline getirenlerin bu millete ödetecek tek bir kuruşluk faturası kalmamıştır ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü. Tanrıkulu görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Sayın Devlet Bahçeli'ye memleket meseleleri üzerinde hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim dedi. Kabulü ve gösterdiği ilgi için de teşekkür ettiğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmalara bir satranç oynanıyor diyerek değerlendirdi. Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
4: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatindeyim. Yine bir satranç oynanıyor yani.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, seçim tarihiyle ilgili tartışmalara bu cümlelerle katıldı. Süreci yeni bir satranç oyunu olarak tanımladı. Dervişoğlu'ndan bu açıklamalar grup toplantısı sonrasında geldi. Grup toplantısında ise DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yapacağı mitinglere tepki gösteren Dervişoğlu, Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
5: İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum.
0: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan tepkiler ardı arda geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Türk yargısına yönelik ithamlara yer verilen raporu başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan sert sözlerle eleştirdi.
6: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz denildi.
7: Devletimizin egemenliğinin temel saç ayaklarından biri olan Türk yargısı hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi sayıklarla hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir.
6: AP raporuna bir tepkide Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. İdeolojik yaklaşımlar ve çarptırılmış bilgilerle hazırlanan raporu reddettiklerini belirten Duran, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Türk yargısına yönelik ithamların da kabul edilemez olduğunu söyledi.
8: Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi sayıklar yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır.
6: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, raporun mesnetsiz iddialar ve gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelere dayandığını söyledi. Türkiye ile AB arasında olumlu ve yapıcı bir diyalog ortamının hakim olduğu günlerde söz konusu raporun verimli atmosfere hedef aldığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa, Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir dedi. Milletimizin iradesine bağımsız yargı ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımıza hükmü yoktur ifadesini kullandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası resmen düştü. Mahkeme bu konudaki kesin kararını açıkladı. Reuters'ın haberine göre Manhattan bölge yargıcı Richard Berman'ın kararıyla dava düştü. Dava Halkbank aleyhine 2019 yılında açılmış. İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddia edilmişti. Mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi için anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen 90 günde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmedi. Bu nedenle savcılar mahkemeden ceza davasının düşürülmesini talep etmişti. Blokta yurttan haberleri paylaşacağız. Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi değerli izleyenler. Göçük altında mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Mengen ilçesi Gökçesu bölgesindeki özel bir kömür madeni ocağında göçük oluştu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Bir işçi ise mahsur kaldı. Ekipler göçükteki işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında maden ocağında yangın çıktı. Zonguldak'tan sevk edilen tahliye ekipleri dumanı tahliye etmek için çaba sarf ediyor. İşçiyi kurtarma çalışmalarına dumanın tahliye edilmesinin ardından devam edilecek. Bolu Valiliği 22 Ocak'ta madendeki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem gözyaşları içinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Ece İrtem'in cenazesine yakınları, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.
9: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela.
2: Bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Genç yaşta hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem gözyaşları içinde toprağa verildi.
10: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı.
2: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında atletizmle uğraştı. Yaşar Üniversitesi Opera Şan bölümünden dereceyle mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı 2012 yılını NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı.
9: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Yani bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.
11: Gideriz tabii kızım.
12: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
2: Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Ece İrtem için Aydın Kuşadası'nda tören düzenlendi. Cenazeye aile yakınları, genç oyuncunun arkadaşları, sevenleri ve meslektaşları katıldı.
13: Valla benim bir 3 gün önce bir mesaj açtı, bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesajlaşmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük öyle arkadaşlarımızla.
10: Benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Beraber büyüdük denilebilir. Biz de arkadaşlar olarak son görevimizi yapmaya geldik ama çok şoktayız.
2: Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durabildi.
14: Allah
2: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Sivas'ta son bir ayda kene ısırması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Bazı hastaların ise tedavisi sürüyor. Uzmanlar bu yıl fazla yağışlardan dolayı vakalarda bir artış olabileceğini söylüyor.
2: Son bir ayda 5 kişi kene nedeniyle hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi sürüyor. Uzmanlar yağışlardan dolayı kene sayısının arttığını belirterek vakalarda artış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
11: Bu ölümlerin bir nedeni de aslında biraz geç kalmaları hastaların, bize vaktinde gelmemeleri. Bu ölümler daha çok vaka geciktiği zaman, destek tedavisini erken başlayamadığımız zamanlar biraz daha fazla oluyor.
2: Yazın gelmesiyle birlikte kene vakaları da sık görünmeye başlandı. Özellikle Sivas'taki tablo endişe verici. Kentte bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle 26 kişi tedavi gördü. Bunlardan 5'i bir ay içinde hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Uzmanlar bu yıl fazla yağışlardan dolayı kene sayısında artış olduğunu, bunun da vakalara yansıyabileceğini söyledi. Uzmanlar kene vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
11: Otların çok olduğu yere gitmemelerini öneriyoruz. Tabii gittikleri zaman da özellikle pantolon paçalarını çorabın içine vermelerini, daha kapalı kıyafetler giymelerini ve kenenin fark edilmesini sağlayan açık renkli kıyafetler giymelerini öneriyoruz.
0: Özel okul öğretmenlerinin Ankara'daki eylemi sürüyor. Meclis Çankaya kapısında basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Müdahale sonrası aralarında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy'un da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Öğretmenler taban ücret uygulamasının geri getirilmesi, mülakatın kaldırılması gibi taleplerle eyleme başlamışlardı. Aksaray'da 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar davasında dosyaya giren DNA raporuna rağmen sanığın tutuksuz yargılanması kararı tepki topladı. Mağdur kızın avukatı tutuklama tedbirinin hem hukuki hem vicdani bir gereklilik olduğunu savundu.
6: Adli tıp raporu ve DNA testi sonuçlarında cinsel istismar iddiasını doğrulayan bulgular elde edildi. Buna rağmen 16 yaşındaki kızı istismar ettiği öne sürülen sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
15: Olayda mağdur bir çocuk olması, gelen somut verilerin mağdur çocuğun anlatımlarını birebir destekler mahiyette olması, gelen adli tıp raporundaki biyolojik örneklerin uyumluluğu dikkate alındığında tutuklama tedbirinin hem hukuki hem vicdani olduğu kanaatindeyiz.
6: Aksaray'da geçen yıl Ağustos ayında yaşadığı öne sürülen istismar olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Bu süreçte mağdur çocuğun kıyafetleri kriminal incelemeye gönderildi. DNA testi yapıldı. Elde edilen biyolojik örneklerin sanık Murat D'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi. Sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 36 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. DNA raporlarına rağmen sanık hakkında tutuklama kararı çıkmaması mağdur kızın ailesi ve avukatının tepkisini topladı.
15: Adli raporda biyolojik uyumluluk tespit edilmiş ve uyumluluk neticesinde müvekkilimizin anlatımları doğru bir hale gelmiştir.
6: Dava önümüzdeki günlerde Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
0: İzmir'de 2 yıl önce Servet Polat yediği kumpir sonucu hayatını kaybetmişti. Malzemelerde ölümcül salmonella bakterisi tespit edilmişti. Mahkeme ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
2: Kumpir yedikten 2 gün sonra hayatını kaybetmiş, malzemelerde ölümcül bakteri tespit edilmişti. Ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat verilecek. Annesini kaybeden iki kardeş karara tepki gösterdi.
16: Bir insan ya, bir annenin hayatı 50 bin. Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gelmeyecek. Ama bu kadar da ben adalet arıyorum ya.
2: Olay İzmir Burca'da 28 Aralık 2024'te meydana geldi. Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek bir restoranda kumpir yedikten sonra rahatsızlandı. 60 yaşındaki Servet Polat 2 gün sonra evinde ölü bulundu. Aynı işletmede kumpir yiyen başka kişilerde de zehirlenme belirtileri vardı. Yapılan incelemelerde malzemelerde insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olan salmonella bakterisine rastlandı. İşletme sahibi tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Eşiyle birlikte 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Hayatını kaybeden Servet Polat'ın çocukları 500'er bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme iki çocuğa 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
17: Verdikleri parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek. Yani biz paradan değiliz.
2: Servet Polat'ın çocukları kararı istinafa taşıyacak.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karetta ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Kuşadası'nda yaşayan amatör balıkçılar Ahmet Şahin ve Haluk Turgut avlanmak için tekneyle denize açılmıştı. Kıyıdan yaklaşık 900 metre kadar uzaklaştıktan sonra su yüzeyinde çırpınan bir hayvan fark ettiler. Yanına gittiklerinde bir karetta olduğunu fark ettiler. Hareket etmekte zorlanan hayvanın sağ arka bacağına parke taşı bağlanmış haldeydi. İpi kesip hayvanı kurtardılar. Olaya tepki gösteren Ahmet Şahin, böyle bir vicdansızlığı kim yapar gerçekten bilmiyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup koruyalım dedi. Önce aktivist, sonra aktivisti hayvan hakları savunuculuğuyla bir döneme damgasını vurdu. Türkiye onu Panter Emel olarak tanıdı. Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti ve dün İstanbul'da cenaze töreni vardı. Sinemayla tanıştırdığı Türkan Şoray da onu son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı.
18: Öldürmenin öngörüldüğü yerde yaşam yeşermez.
2: Yeşilçam oyuncularından biriydi. Ama esas ününü hayvan sevgisi sayesinde kazandı. Aktivistliği oyunculuğunun önüne geçti. Hayvan hakları için tavizsiz mücadelesini anlatan bir lakapla anıldı ömrü boyunca. Panter Emel olarak bilinen Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti.
19: Helal ediniz.
2: Emel Yıldız için İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yeşilçam'a adım atmasına vesile olduğu sanatçı Türkan Şoray da katıldı. Yıldız'ın tabutuna beyaz günler bıraktı.
20: Yani beni sinemayla tanıştıran Emel abladır. Bu mesleğimi onun sayesinde sevdim. Onun için o başkadır benim için. Her zaman ölene kadar da kalbimde yeri başka yerde olacak.
2: Emel Yıldız, Türkan Şoray'ın Kara Gümrük'te oturduğu evin sahibinin kızıydı. Şoray bir gün Yıldız'ın rol aldığı film setine gitti ve sinema sektörüne böyle adım attı.
20: Çok değer verdiğim bir ablamdı. Hayatımda yani bir dönem gitti gibi onunla birlikte. Yıllardır hiç kopmadık. Evlat acısını kaldıramadı.
2: Yakınları, sevenleri, hayvanseverler onun son yolculuğuna uğurladı.
21: Bir adam çölde susayan bir köpeğe sadece bir ayakkabısına su koyup verdiği için Efendim Rabbimiz onu cennette müjdelemiştir. O hayat boyunca bu şekilde mücadele etti.
2: Yaklaşık 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybetmişti.
22: Çok küçüktüm, ilk onun eylemiyle hayvan denen şeyin hakkı olduğunu öğrendim. Bu ülkeden Panter Emel geçti. Hepimize yol açtı.
2: Emel Yıldız'ın kedilerini sık sık ziyaret ettiği Yedikule Hayvan Bakım Evi koruma altına alındı.
23: Hayvan korumacılıkta ilk aktivistlerden biri, hepimize örnek oldu. Barınağa sık sık gelirdi. Evindeki 3 kediye de sahip çıktık.
2: 60'lı yıllarda kamera karşısında, 90'larda ise sokaklardaydı.

0: Söyledi.
1: Sahip sokak hayvanlarının 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
2: Sahipsiz sokak hayvanları toplanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son durum hakkında bilgi verdi. 51'inde toplama işlemlerinin tamamlandığını, 30 büyük şehirde ise toplama oranının %74 olduğunu söyledi. Çiftçi, Ankara'nın %99'luk toplama oranıyla ilk sırada yer aldığını belirtti. İçişleri Bakanı AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde trafik denetimleri ve kazaları da vardı. 2026'nın ilk 5 ayında yapılan denetim sayısında bir önceki yıla göre 5 milyondan fazla artış olduğunu söyledi. 74 milyon denetim yapılmasına rağmen ceza oranında %16,4'lük azalma olduğunu da belirtti. İçişleri Bakanı trafik düzenlemesiyle birlikte İhlallerde düşüş yaşandığını da anlattı. Verilere göre makas atma %93, hız ihlali %55, direksiyonda cep telefonu kullanımı %32,6, kırmızı ışık ihlali %12, alkollü araç kullanımı ise %10,3 oranında azaldı. Bakan Çiftçi, yılın ilk 5 ayında 415 kişinin hayatını kaybettiğini, bir önceki yılın aynı döneminde bu sayının 480 olduğunu söyledi.
0: AKOM İstanbul genelinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM'dan paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul genelinde cuma günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgar ise şiddetini arttırarak hafta boyunca yerini fırtınaya bırakacak. Öte yandan hava sıcaklıklarının hafta genelinde 26 ile 30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı-Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm cuma günü hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem Gayrettepe'den metroyla ulaşım sağlanacak. Ve bu 69 kilometrelik mesafeyle Türkiye'nin en uzun metrosu olacak.
2: Halkalı-Marmaray istasyonuyla İstanbul Havalimanı arası metroyla birleşiyor. 31,5 kilometre hatla Marmaray'dan inen bir yolcu 30 dakikada havalimanına gidebilecek. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki metro 22 kilometre daha uzayacak. Halkalı-Arnavutköy arasındaki kısım 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Halkalı-Arnavutköy arasındaki bölümün tamamlanmasıyla 5 istasyon daha hizmete girecek. Böylece metronun toplam uzunluğu 69 kilometreye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gayrettepe'den metroya binen bir yolcunun kesintisiz olarak 57 dakikada Halkalı Marmaray istasyonuna ulaşabileceğini söyledi.
3: Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız.
2: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy metrosuyla, Olimpiyat Stadı'nda Ataköy metrosuyla entegre olacak. Gayrettepe Havalimanı metrosu da sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldı. Cuma günü yapılacak törenle birlikte o hatta yeniden devreye girecek.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçelerinin CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü. Bakan Kurum görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı'nı başkanlığımızda kabul ettik dedi. İlçelerin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi. Kurum, Ankara'mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz mesajını da paylaştı. İkinci el otomobil pazarı bayram öncesi hareketlenmişti. Buna rağmen satışlar Mayıs'ta %20'ye yakın azaldı. Fiyatlar ise yerinde sayıyor.
2: İkinci el otomobil piyasasında daralma bekleniyor.

0: Otomobil pazarları bayram öncesi hareketlendi, satışlar arttı. Ancak ilgi kısa sürdü. Sektör yetkililerine göre satışlar durağan seyrediyor. Bu durumun en büyük nedeni ise yüksek faiz oranları.
1: İkinci el tarafına biz yılbaşından bu yana özellikle ilk çeyrekte artışlarla başlamıştık. Savaşın da bence etkisiyle birlikte Nisan ayında %4.1'lik bir geri çekilme olmuştu. Ama Mayıs ayı devri yapılan araç adetlerine, yani ikinci eldeki resmi satış rakamlarına baktığımızda yaklaşık %21'lik bir geri çekilme söz konusu. Haziran itibariyle durum nasıl diye değerlendirdiğimizde ilan sayıları bize yine biraz yavaş giden bir piyasayı işaret ediyor.
0: Mayıs ayında resmi tatillerin sayısı fazlaydı. Kurban Bayramı da 9 güne uzatılmıştı. Bu da satışlardaki düşüşün önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. İkinci elde olduğu gibi sıfır otomobil satışlarında da yavaşlama görülüyor. Talep düşük olunca fiyatlar da yerinde sayıyor.
1: Haziran öncesinde Haziran ayı için belirli fiyat düzeltmelerinin olması bekleniyordu. Ama görüyoruz ki otomobil markaları özellikle bu düşüş sonrasında fiyat seviyelerini biraz daha koruyarak yine alıcılara avantajlı hatta kampanyalarla da desteklenen bir satış imkanı sunmayı hedefliyor.
2: Giresun'da yaşayan Elmalı ailesi iki evladını ender görülen bir hastalıktan kaybetti. Aile filme de konu olan Lorenzo yağıyla tedavi ettikleri çocuklarını hayatta tutmayı başardı. Şimdi 30 yaşında olan Kadir Elmalı dünya evine girdi.
0: İki çocuklarını aynı hastalıktan kaybettiler. Yurt dışından getirdikleri Lorenzo yağını kullanıp kızlarının iyiliğiyle diğer hasta çocuklarını hayata tutundurdular. Elmalı ailesinin yıllar önce yaşadığı o zorlu günler geride kaldı.
3: Ailemle birlikte en büyük sıkıntılıklara, en şeyleri açtık. Zorluğumuz çok oldu. Ama gerektiği gibi Allah'ın izniyle birlikte bugünüme geldim. Artık evleniyorum.
0: Giresun'da yaşayan Ali ve İmat Elmalı çiftinin iki çocuğu 30 yıl önce ADD hastalığına yakalandı. Beyin ve böbrek üstü bezlerinde hasara yol açan genetik hastalık nedeniyle çocuklar 3 sene arayla hayatını kaybetti. O sırada çiftin diğer çocukları Kadir'de de aynı hastalık tespit edildi. Doktorlar yurt dışından getirilen Lorenzo yağ ilacının düzenli kullanılmasını önerdi. Ancak Kadir'in hayata tutunabilmesi için kız kardeşten ilik nakline de ihtiyaç vardı. Bunun üzerine aile bebek sahibi olmaya karar verdi ve bir kız çocukları dünyaya geldi. Güldeniz 5 yaşına geldiğinde ondan alınan ilik o dönem 11 yaşında olan abiyi Kadir'e nakledildi.
4: O zaman çok küçüktüm, çok bir şey hissedemiyordum. Ama şimdi eğer ben olmasaydım abim de olmayacaktı. O şu anda bana bir dayanak. Hani her ne olursa olsun hemen arkamda bitiyor.
0: Kadir Elmalı geçirdiği zorlu yılların ardından sağlığına kavuştu. Ailenin yaşadığı mücadele 1992 yapımı ödüllü Lorenzo'nun Yağ filmini andırdı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, ADD hastalığına yakalanan çocuklarını kurtarmak isteyen ailenin mücadelesini anlatıyor. Zorlu hastalıktan kurtulan Kadir Elmalı şimdi 30 yaşında. Ailenin yıllar süren acısı Kadir Elmalı'nın dünya evine girmesiyle yerini mutluluğa bıraktı.
2: Ahbap Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent insani yardım çalışmalarında görev almak üzere Birleşmiş Milletler'den davet aldı. Levent farklı ülkelerdeki kriz bölgelerinde yürütülen yardım çalışmalarında yer alacak. Arda bulurum
5: seni. Sanat kariyerinin yanı sıra yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da geniş kitlelere ulaşan Haluk Levent, uluslararası alanda önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Ahbap Derneği'nin kurucusu olan ünlü sanatçının Birleşmiş Milletler tarafından insani yardım faaliyetlerine katkı sunmak üzere davet edildiği öğrenildi. Levent, Birleşmiş Milletler bünyesinde gerçekleştirilen küresel insani yardım organizasyonlarına katkı sağlayacak. Ayrıca farklı ülkelerde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak kriz bölgelerinde yürütülen yardım faaliyetlerine de destek verecek.

0: yaşasadım.
1: Birleşmiş Milletler'den gelen davetin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan sanatçı, bu görevden onur duydum. Barışın ve dayanışmanın sesi olmaya çalışacağım ifadesini kullandı.
0: Elveda, sen eski bir şarkısın.
1: Daha önce Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile İngiliz futbolcu David Beckham da benzer misyonlar üstlenmiş, kriz bölgelerini ziyaret ederek mağdur toplulukların sorunlarını küresel kamuoyunun gündemine taşımıştı.

0: Evet, Dünya Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla sürüyor. Ha milli takımımız turnuvaya beklendiği gibi bir başlangıç yapmadı. Ancak buna karşın diğer maçlarda da dikkat çekici sonuçlar göze çarptı. Şimdi buraya parantez açacağız. Yayın konuğumuz Opta Türkiye şefi Barış Gerçeker. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikli olarak millilerin Avustralya'ya 2-0 kaybettiği maçın ardından gelen eleştirilerle başlayalım. Montella'ya özellikle çok yöneldi.
1: Evet.
0: Tüm bu eleştiriler hem yerel hem de yabancı basında eleştirileri gördük. Neler aktaracaksınız? Şöyle bir derleme yapmamız gerekirse hem oyuncular hem Montella üzerinde milli takımın şu anki kapasitesi nasıl okunuyor?
1: Evet, yani beklentilerin altında bir oyunla aslında oyun dominasyonu göstermiş olsa da ne kadar topla oynama, şut sayıları, istiye gibi parametrelerde ama maçın kontrolü, topun kontrolü olan bizde değil de Avustralya'da gibi gözüktü, herkesin de söylediği gibi. Oyunu açmakta zorlandık. Bunda tabii Montella'nın oyuncu tercihlerinin, oyuncu değişikliği tercihlerinin çokça eleştirilmesi normal. Çünkü yani bir 90 dakika izliyorsunuz ve grupta aslında 4 takımı teraziye koyduğumuzda en zayıf kabul edilen takımın karşısında oyun olarak gol bulmak, hatta iki tane yarım pozisyon dışında pozisyonda bulamamak gibi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu tabii ki doğal olarak eleştirilere yol açtı. Ancak Montella'nın geldiği günden beri bu santrforsuz oyununun bizle Montella arasında gergin bir ilişki yarattığını düşünüyorum ben. Ondan dolayı da bu işe yaradığı sürece, sonuç aldığı sürece, bizi turnuvaya götürdüğü, turnuvalarda sonuç aldırdığı sürece biz bunu sonuçlar üzerinden örtüyoruz aslında. Ama bir yandan da arka planda belli ki hepimiz ya bu takım niye 9 numarasız oynuyor bu ısrarla, bunu sorguluyoruz. Avustralya maçında da moral bozucu bir oyun çıkmasıyla birlikte doğal olarak bunlar tekrar su yüzüne çıktı. Bu eleştirilerin takım, federasyon, oyuncular, teknik direktör tarafından ne kadar yönetildiğini bence Paraguay maçından sonra daha iyi anlayacağız. Maçın kendisinden ve sonrasında. Çünkü zaman zaman dozajın açıldığını, kaçtığını, söylemlerin biraz bozulduğunu ben de hissettim. Ama dün Uğurcan'ın basın toplantısında söylediği, ya tabii ki eleştirileceğiz. Sonuçta kötü bir oyun ve kötü bir sonuç aldık. Bundan normal, biz bunlardan alabileceklerimizi almaya çalışıyoruz demesinde gene bütün her şey için en yapıcı şey olarak gördüğümü söylemeliyim.
0: Peki Paraguay maçına dair beklentiniz nedir?
1: Yani Paraguay maçında Paraguay da gene çok sert bir takım. Özellikle teknik direktör değişiminden sonra Güney Amerika elemelerinde gösterdikleri momentumla beraber en alt sıralardayken kendilerini eşit puanda ama üst sıralarda turnuvaya atmış olmaları onların aslında zorlu bir takım olduklarını, Güney Amerika özelinde sert bir takım olduklarını gösteriyor. Amerika maçı onlar için bu açıdan kötü bir sınav oldu. Bunu kesin söylemek gerekiyor tabii ki. Ancak işte benim kendi kişisel tahminlerimden bir tanesidir. Ben Amerika Birleşik Devletleri Japonya'nın günün birinde Dünya Kupası kazanacaklarını düşünüyorum iki ülkenin de. Çünkü spora bakış açıları ve bu konudaki disiplinleriyle o seviyeye gelebileceklerini düşünüyorum. Amerika henüz orada değil ama hem evinde olmaları hem Pochettino hem çok formda oyuncuları olmalarıyla çok dominant bir performans sergilediler. İki tane mağlup takım. İkisi de aslında çok takımın, üçüncülerden de bir sürüsünün devam ettiği bir formatta. Bu karşılaşmaya tamam veya devam maçı olarak bakabilirler ama orada bile bitmeyecek. Çünkü burada iki takımın birer puan alması ve Amerika'nın Avustralya'yı yenmesi durumunda örneğin. Amerika zaten garantilemiş olacak. O zaman biz garantilemiş bir Amerika'nın karşısına çıkacağımız için o maçtan belki 3 puan almamız, Paraguay'dan almamızdan daha kolay bile hale gelebilir. Ama tabii o sonrasının işi, bizim Paraguay'ı mümkünse Avustralya maçının averajını da kurtaracak şekilde kazanmamız gerekiyor.
0: Şimdi tabii eşleşmeler önemli ve bu eşleşmelere şansa göre de başarılar değişkenlik gösterebiliyor. Ama işte eşleşmelerle ilgili de bazı eleştiriler var. Örneğin mesela turnuva takımı kimliğiyle öne çıkan Almanya 7-1'lik bir skorla birlikte çok konuşuldu. UEFA Başkanı yaptığı açıklamada turnuvanın 48 takıma genişlemesinin tamamen ilgisiz maçlara neden olduğunu söyledi. Bu demeçte çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere birçok ülke federasyonu tarafından eleştirildi. Siz bu genişlemeyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Yani şu anda turnuvanın toplamına baktığımız zaman böyle çok farklı mağlubiyet alan, turnuvaya zaten Gelirken bu işin, bunun burada ne işi var denilen takımlar oldu tabii ki. İlk defa katılan bu
0: Hangi
1: Darmstadt.
0: takımlar mesela onlar?
1: Neredeyse burası da o Yeşilburun Adaları, Haiti, Panama gibi ülkeler. Bunların bu turnuvadaki yerleri Katar sorgulanıyordu doğal olarak. Ancak şu ana kadar izlediğimiz şeyde Almanya Kurasava maçı dışında ve belki işte İsveç-Tunus maçı dışında böyle çok inanılmaz dominasyonla geçen baş altı takımların ya bunların burada ne işi var dedirteceği bir şey gördüğümüzü söyleyemem. Ben çok taraftarı değilim 48 takımlı turnuvanın. Çünkü toplamda 104 tane maç izleyeceğiz. Biz Süper Lig'de 104 tane maçı 12 haftada izliyoruz. Yani biz 1-1,5 ay 5 haftalık bir periyod içerisinde 12 haftada Süper Lig'de izlediğimiz kadar maç izlemek istiyoruz. Aslında hepsini izlemek istiyoruz ama bu mümkün değil. Saat farkını da geçtim. Şayet bu turnuva Avrupa'da veya bize daha yakın bir saat diliminde oynanıyor olsaydı bile bu 104 maçı aynı keyifle, aynı konsantrasyonla, aynı ilgiyle seyretmek zaten çok zor olacaktı. Ancak işte oyunun giderek sadece para odaklı bir şeye dönüşmesinden dolayı FIFA'nın tercih ettiği bir durum böyle devam ediyor. Ama bir yandan da işte Yeşilburnu'nun kalesi, Vizinho'nun hikayesi gibi hikayeler. Zaten Dünya Kupası her zaman bu tür hikayeleriyle güzeldir. Bu ilk kez nereden çıktı? Sürprizleri bekleriz. Bu tarz hikayeleri bekleriz. O yüzden o tür açılardan da bir yandan keyifli. Herkes her maçı izlemek zorunda tabii ki değil. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Sabah maçlarından henüz şimdiye kadar bizim maçı haricinde izleyebildiğim maç olmadı. Ne yazık ki Arjantin maçına bile kalkamadım yani dün gece ama bence çok da büyük bir kaybımız yok 48 takımlı olmasından dolayı.
0: Peki.
1: Biraz daha sonraki turlarda ikinci, üçüncü maçlar bitsin. Bir sonraki turlarda kimler çıkacak?
0: Şimdi
1: Buralardan
0: ilk
1: oralara bir iki tane takım en azından kendini
0: karşılaşmalara da
1: atabilirse
0: bakarsak
1: aha.
0: ilk karşılaşmalara da
1: Buralardan
0: bakarsak
1: oralara takım giderse keyifli olabilecek belki de.
0: peki şimdi Dünya Kupası'nın en azından iyi denebilecek kalburüstü takımlarından Hollanda ile Japonya, Fas'la Brezilya berabere kaldı. İsviçre, İspanya, Belçika ve Uruguay nispeten zayıf rakiplerine karşı galip gelemedi. Yine yanımdaki notlarda şu ifade var. Bugün de Portekiz, Demokratik Kongo ile berabere kaldı. Tüm bu
1: Evet.
0: sonuçlar turnuvanın gidişatını nasıl etkileyecektir sizce?
1: Demin de söylemeye çalıştım gibi yani sizin de söylediğiniz bu favori görülmeyen belki kupadaki yeri sorgulanan takımlar kupanın daha ilerleyen turnuvalarını görmesini garanti gözüyle bakan takımlara zorluk çıkarmayı başardılar. Bu da bu turnuvada 48 takım formatın en azından o açıdan bize bir sorun yaratmadığını söylüyor. Ama futbolda her zaman zaten taktik ve oyun trendleri vardır. Bunlar hep konuşuluyor işte ne İspanya milli takımı dendiğinde o belli bir oyun anlatır size. İspanya'nın karşısında kim çıkarsa çıksın. Onlar da topu İspanya'ya bırakıp geri kalan tarafın ne yapacaklarını planlamak zorundadırlar. Şu anda artık o konudaki takımların hazırlıkları ve bu seviyedeki belki taktik hazırlığının biraz daha çok uygulanan bir şey olduğundan dolayı kolaylaşmış olması diyeceğim aslında kolaylaştığından değil de yaygınlaşmış olmasından dolayı bu iki oyunun arasındaki mücadeleyi daha sık görüyoruz. Ancak şimdiye kadar durdurmaya çalışanların Avustralya'nın da bize yaptığı gibi durdurmayı başardığını söylemeliyiz.
0: Peki bir de Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'na etkilerini konuşalım dilerseniz. Messi'nin önderliğinde
1: tabii ki.
0: dünyanın en iyi takımı olma söz konusu olabilir mi? Son şampiyon Arjantin tabii bir bunu soralım. Bir de Cristiano Ronaldo bugün biten maçta kariyerinin 6. Dünya Kupası'nda yer aldı. Portekiz'in şansında nasıl görüyorsunuz? Bunları dinleyelim.
1: Yani Portekiz'in şansı ne yazık ki Ronaldo'ya bir şeyler yaptırmaya çalışan bir milli takım görüntüsü sergiledikleri için bence çok yüksek değil. Yoksa normalde oyuncu kalitesi açısından Portekiz toplamına baktığınızda, toplam kadro kalitesine baktığınızda turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilebilir ama 40 küsur yaşındaki Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı ve takımın sanki ona gol attırmak için, Dünya Kupası olmak için değil de ona bir şey yaptırmak için oynuyor gibi gözükmesi takımın son derece aleyhine gözüküyor. Bugün Arjantin maçından sonra yapılan röportajda De Paul'e de bunu soruyorlar. Messi tarafından soruyorlar. Diyor ki Messi kırdı rekorların farkında değil. Çoğunu kırdıktan sonra biz söylüyoruz ona diyor. Şimdi Ronaldo'nun işte o 1000 gol rekorunu kırmaya çalıştığı anlatısına o kadar çok maruz kaldık ki. Belki Ronaldo bunu onun da hayranlarının kadar takip etmiyor olsa bile olan biten her şeyi bunun üzerinden okuyoruz. Ve böylelikle de tabii Kongo maçı karşısında 90 dakika sahada kalıp hiçbir isabetli olmayan tamamı isabetsiz 3 tane şut çeken bir Ronaldo'nun karşısında bir önceki gün önce Mbappé'nin iki sonra Haaland'ın ve Messi'nin üçer tane attıkları günün ertesinde Ronaldo tabii ki bu gece biraz kötü uyuyacaktır.
0: Peki Messi'ye bakacak olursak yeniden başarabilir mi diye sorduk. Eğer cevabını verdiyseniz kaçırdım. Son bir cümle alabiliriz en azından.
1: Estağfurullah.
0: Buyurun.
1: Estağfurullah tabii ki. Yani Arjantin tabii ki Messi'nin bu şekilde oynadığı durumda takımın geri kalanı kalitesi de herhangi bir şekilde zayıf takım olmadığı için tabii ki turnuvanın favorilerinden demeyeyim ama başta oynayacak takımlarından biri olarak mutlaka sayabiliriz. Mesela Brezilya o kadar sayamıyoruz toplamda şu anda. Ama Arjantin'i biraz daha sayabilecek durumdayız. Güney Amerika'dan şu anda herhangi bir takım şahit etmiş turları, finalli turları yeri finalleri zor olacaksa şu anda Arjantin gibi gözüküyor.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz tüm bu değerlendirmeler için.
1: Ederim.
0: Barış Gerçeker bizlerle birlikteydi. Dünya Kupası'nda şu an gelinen son durumu değerlendirdi. Hem de işte milli takıma getirilen eleştirileri kendisinden dinledik. Noktalayacağız burada, saat başına karşınızdayız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
4: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
3: Cinayetle ilgisi olanlar.
4: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
3: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
4: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
3: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
4: Polisiye roman sevenler.
3: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
4: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
5: Doğa Takvimi. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Sürdürülebilir Gastronomi Günü bugün. Gastronomi, dünyanın doğal ve kültürel çeşitliliğinin bir ifadesi. Yemek sanatı olarak da adlandırılır. Aynı zamanda yerel mutfağı, o mutfağa özgü pişirme tarzını anlatır. Sürdürülebilir gastronomi de bu kapsamda malzemelerin nereden geldiğini, nasıl yetiştirildiğini, pazarlarımıza ve nihayetinde tabaklarımıza nasıl ulaştığını dikkate alan bir mutfak anlamını taşır. Sürdürülebilir gastronomi önemli. Çünkü 2050 yılına kadar dünyada 9 milyardan fazla insanın beslenmesi gerekecek. Ancak üretilen tüm gıdaların 1/3 biri kayboluyor veya israf ediliyor. Bu yıl Sürdürülebilir Gastronomi Günü'nün teması yerel tohumlar, yerel yemekler. Bu hem o bölgenin ekonomisini canlandırmaya, çiftçilerini desteklemeye hem de gıda taşımacılığında kullanılan sera gazlarını azaltmaya yardımcı olur. Yerel yiyeceklere önem vermek mutfak köklerimizi de korumamızı sağlar. Böylece geleneksel ürünler, tarifler unutulmadan nesilden nesile aktarılır.
5: Doğa Takvimi.
7: Bugün şiddetli rüzgarla yağış geliyor. İstanbul bulutlanacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar inecek. Gece ise 13 derece. Ankara'da yine şiddetli yağmur bekleniyor. Tedbirli olunmalı. İzmir'de de bazı ilçelerde yağmur şiddetli yağacak. Ankara 30, İzmir rüzgarlı 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 28 derece. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hava bulutlanırken hissedilen sıcaklık rüzgarlı alanlarda öğle 18, akşam 13 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya arasında sel ve dolu tehlikesi var. Kayseri 30 derece. Cuma yağış tüm bölgeyi etkileyecek. Ege'de Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli boyunca geniş alanda yağış kısa sürede çok şiddetli yağacak. Sel ve dolu riski yüksek. Poyraz'da kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de bugün Isparta'da, yarın bölge genelinde gök gürültülü şiddetli yağış var. Adana 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük ve Kastamonu kesiminde de yağışlar su baskını yaratabilecek kadar çok şiddetli. Samsun'sa parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde sağanak yağış var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu Lodos'la sıcak. Sıcaklık gölgede 37-38 derecelerde.
2: Hava durumu.
8: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Bu saate yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Ekranlarınıza da yansıyor. Amerika ile İran arasında varılan mutabakat zaptı her iki tarafın liderleri tarafından elektronik ortamda imzalandı. Şimdi bu ne demek oluyor? Cuma günü bizi neler bekliyor? Ayrıntıları gelin öğrenelim. Hemen bir canlı bağlantı gerçekleştirelim. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersüz telefon attığında gelişmeleri kendisinden alacağız. Begüm.
1: Buse, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Versailles Sarayı'nda akşam yemeği sırasında anlaşmanın bir kopyasını imzaladı. Beyaz Saray'dan bir yetkili de bunu doğruladı. Amerikan basında yer alan haberlere göre hatta imzalanan anlaşmanın bir kopyası da İranlılara ve arabulucu ülkelere gönderildi. İran'dan yapılan açıklamalara baktığımızda da İran tarafının da anlaşmaya imza attığını görüyoruz. Yani ilk kez hem İran'ın Cumhurbaşkanı hem de ABD Başkanı anlaşmaya imza atmış oldu. Trump Fransa'da, Pezeşkiyan'sa İran'da anlaşmaya imzalarını attı. Bu imzaların atılmasıyla birlikte de anlaşma resmi olarak yürürlüğe girmiş oldu. Şimdi aslında resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de yapılması planlanıyordu. Ancak Axios'a konuşan arabulucu ülkeden bir diplomat ve yine süreçle ilgili bilgi sahibi olan ikinci bir kaynak imza töreni konusunda anlaşmanın imzalanması ve anlaşmanın daha erken şekilde yürürlüğe girmesi ve uygulanması konusunda bazı görüşmelerin yapıldığını söyledi. Diplomatik bir kaynağa göre de özellikle imza takviminin diyelim biraz daha hızlandırılmasına yönelik görüşmelerin amacının Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden daha erken açılmasına yönelik olduğunu söyledi. Çünkü her iki tarafta bu konuda hemfikir, her iki tarafında bu konuda hemfikir olduğu belirtiliyor. Biraz daha erkene alınmasında etkili olan bir diğer faktörün de özellikle Beyaz Saray üzerinde mutabakat zaptının metninin açıklanması konusunda siyasi bir baskının olmuş olabileceği ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere daha önce pazar günü Amerika ve İran heyetleri arasındaki görüşmelerden sonra dijital ortamda imzalandığı ifade edilmişti anlaşmanın. ABD tarafında Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bu anlaşmayı elektronik olarak imzaladığı ifade edilmiş. İran tarafında da hem Meclis Başkanı hem de müzakereci Muhammed Kalibaf'ın imza attığı ifade edilmişti. Şimdi Cuma günü İsviçre'de toplantının yine yapılması planlanıyor. Bazı kaynaklara göre resmi imza töreninin yapılması planı hala geçerli. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak olan toplantının anlaşmanın imzalanması niyetiyle olmayacağını ifade ediyor. Ve bu toplantının yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararında önümüzdeki birkaç saat içerisinde geleceği belirtiliyor. Dolayısıyla Cuma günü İsviçre'de yapılacak toplantıda biz bir resmi imza töreni görecek miyiz? Bazı kaynaklara göre bu sorunun yanıtı evet, bazı kaynaklara göre hayır. Bu toplantıda aynı zamanda tabii İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin nasıl başlatılacağına ilişkin sürecin de görüşülmesi bekleniyor ki bu konu 60 gün boyunca geçerli olacak ateşkes süresince yapılacak müzakerelere bırakılmıştı. Pazar günü atılan elektronik imzalara ilişkin de hala bir aslında tartışma var. Bazı diplomatik kaynaklar böyle bir imzanın atılmadığını söylüyor. Bazı kaynaklarsa bugün atılan, uzaktan atılan imzaların ikinci bir imza olduğunu belirtiyor. Ama neden iki kere imzalanması gibi bir duruma ihtiyaç oldu bunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, ABD Başkanı Donald Trump bizzat anlaşmanın bir kopyasını Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yediği akşam yemeği sırasında imzaladı. Ve bu imzalanan anlaşmanın bir fotoğrafı da İranlılara ve arabulucu ülkelere gönderildi. Bu imzalarla böylece anlaşma yürürlüğe girmiş oldu.
0: Evet, Begüm'ü dinledik. Son gelişmeleri paylaştı bizlerle. Amerikan Başkanı Donald Trump da Fransa'daki G7 zirvesi kapanışında İran mutabakatını değerlendirdi. Anlaşmanın 48 saat içinde imzalanacağını zaten o da söylemişti. Orta Doğu'da büyük bir barış dalgası hedefleyen Trump, anlaşmaya uyulmaması halinde yeniden bombalama tehdidini yineledi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu da Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok sözleriyle sitem etti.
2: Bazı şeyler anlaşmada zikredilmedi bile. Bu bir mutabakat zaptı. Ama belirli konular üzerinde bir anlayış birliğimiz var. Eğer buna uymazlarsa muhtemelen uyana kadar onları yeniden bombalayacağız. Bilirsiniz, bombaların neler yapabildiği inanılmazdır.
3: Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'nin kapanışında kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan mutabakat zaptına dair açıklamalarda bulundu. İmza töreni için Avrupa'da bir süre daha kalabileceği sinyalini verdi.
2: Görmek istemediğim tek şey ekonomik bir felaketti. Eğer bu savaşı devam ettirseydiniz bu felaket gerçekleşebilirdi. Ama ne zaman barış olasılığından bahsetsek, borsa bir roket gibi fırladı.
3: Trump, İran'la vardıkları mutabakat metnini bu sözlerle savundu. Trump, süreçte pürüz yaratan İsrail'in Lübnan saldırılarına da değindi. Başbakan Benjamin Netanyahu ile anlaşmazlık yaşadıklarını belirten Trump, Lübnan halkı için üzgün olduğunu söyledi.
2: Netanyahu'ya biraz daha yumuşak bir yaklaşım sergileyebileceğini söylüyorum. Harika bir ortaklığımız var ama çölde iki drone düştü diye Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok. Daha düzgün davranabilirler.
3: Trump, Suriye'nin de Hizbullah'a karşı daha isabetli adımlar atmayı çok isteyeceğini ifade etti. Dolara olan küresel güven nedeniyle İran'ın dondurulan varlıklarının iade edilmesi gerektiğini de vurguladı.
2: Onların çok miktarda parasını dondurmuştuk. Bu bizim paramız değil, onların parası. Sanırım bunu geri vermek zorunda kalacağız. Şayet vermezsek, dünyada kimse bir daha dolara yatırım yapmaz.
3: İran'ın yeniden imarı için planlanan 300 milyar dolarlık fona da değinen Trump, biz para koymuyoruz dedi. Basın toplantısında savaşın ilk günü Minab kentinde 175'ten fazla çocuğun öldürüldüğü okul saldırısı da gündeme geldi. Amerikan başkanı kimse bunu bilerek yapmadı. Savaş çirkindir ve hatalar yapılır. Konu şu an soruşturuluyor ifadelerini kullandı. Körfez ülkeleriyle paralel bir süreç yürüterek Tahran'ın balistik füzeleri ve vekil güçleri konularını masaya yatıracaklarını da belirtti. Trump, Rusya ve Çin liderlerini de andı. Vladimir Putin'le Xi Jinping'e İran konusunda tarafsız kalması nedeniyle teşekkür etti.
0: Amerika ve İran arasındaki mutabakatın önemli maddelerinden biri Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin müzakerelerin durumuna göre bu varlıkların serbest bırakılması planlanıyor. Amerikan basını Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının ülkelere göre dağılımını yazdı. Buna göre Tahran'ın en büyük petrol ihracatı yaptığı Çin'de 20 ila 50 milyar dolarlık varlığı var.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat saptının şartlarından biri, İran'ın yurt dışında dondurulmuş varlıklarının müzakereler doğrultusunda serbest bırakılması. Tahran yönetimine göre İran'ın yurt dışında dondurulan varlıkları 100 milyar doları buluyor. Uzmanlara göre ise bu miktar daha az. Bazı varlıklar o kadar eski ki 1979 devrimine kadar uzanıyor. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, bu varlıkların büyük bölümünün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle uygulanmaya başlanan yaptırımlara dayandığını yazdı. İran petrolün ana alıcısı Çin, Tahran'ın burada dondurulmuş varlığının 20 ila 50 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Washington, Pekin yönetiminin ödeme yapmasını engelleyebiliyor. Çünkü tüm ödemelerin para birimi Amerikan doları. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı finans kuruluşlarını dolar sisteminden bloke edebiliyor. Irak ise İran'dan büyük çapta elektrik ve doğalgaz satın alıyor. Ancak Washington'ın yaptırımları Bağdat'ı uzun süredir ödeme yapmaktan alıkoydu. Burada da Tahran'ın 15 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor. Trump, Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekinmeden önce Hindistan'da İran'dan en çok petrol satın alan ikinci ülkeydi. Yaptırımlarla birlikte Yeni Delhi'de 7 milyar dolar dondurulmuş oldu. Güney Kore'de Hindistan'la benzer durumdaydı. Ancak daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan esir takası kapsamında dondurulan 7 milyar doların büyük bölümü Katar'a transfer edildi. Transfer edilen varlıkların büyük bölümünün İran için temel insani amaçlarda kullanılması planlanıyordu. Washington'ın bu tutumunu değiştiren İran destekli Hamas'ın İsrail'e düzenlediği 7 Ekim saldırısı oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakerenin büyük bölümü de Katar'daki dondurulmuş varlıkları kapsıyor. İran'ın Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Lüksemburg ve Umman'da da toplamda 8 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor.
0: Amerika ve İran arasındaki barış mutabakatının etkisiyle petrolde başlayan düşüş devam ediyor. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberlerle birlikte fiyatlar 80 doların altına indi. Yabancı bankalar da petrole dair fiyat tahminlerini düşürmeye başladı.
4: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
5: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşı ile alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
4: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek Brent tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
5: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
4: Petrol, savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın. Bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
0: Amerikan Merkez Bankası beklentiler dahilinde faizi değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh enflasyonun hedeflerinden belirgin şekilde yüksek olduğunu söyledi. Fed politika faizini %3,5'la 3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in 19 üyesinden 9'u bu yıl faiz arttırımı öngördü. Bir üye indirim beklerken bir üye ise tahminde bulunmadı. Bu sonuçla bankanın bu yıl faiz artışına gitme ihtimali yükseldi. Warsh yaptığı ilk basın toplantısında ekonomik aktivite güçlü seyrediyor dedi. Fiyat istikrarını sağlayacakları mesajını verdi. Warsh bankanın %2'lik enflasyon hedefine sadık kalacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ülkeyle Avrupa Birliği delegasyonu büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Avrupa Birliği delegasyonu büyükelçisi Ayivo Orav'la Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Böylece büyükelçiler resmen Ankara'daki görevlerine başladı. Büyükelçiler Erdoğan'la hatıra fotoğrafı da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Yaklaşık 15 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin red kararını Danıştay'a taşıdı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay'a taşıdı. İmamoğlu'nun avukatları tarafından Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Dilekçede kararın hukuk güvenliği ilkesini, idari, istikrari ve kazanılmış hakları ihlal ettiği öne sürüldü. Diploma iptaline ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması da istendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri ve kamu görevlilerinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma dosyasında inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan isimler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da var. Akyılmaz'ın rüşvet olarak değerlendirilen 500 bin liralık ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği iddialar arasında yer aldı. Özlem Akyılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde büro memuru olarak görev yaptığı ve Ankara'da ikamet ettiği belirtildi.
0: 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine yönelik açılan davada tutuklu bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Kamuoyunda HKG davası olarak bilinen küçük yaştaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel için mahkeme heyeti değerlendirmede bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Gümüşel'in sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. İstanbul Sarıyer'de otogaleri sahibini silahla bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın sosyal medyada bir sohbet kanalından tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verdi.
6: Kafede oturan iş insanını silahla bacağından vurdu. 16 yaşındaki çocuk saldırganın tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. Saldırı için 200 bin lira aldığı iddia edildi. İstanbul Sarıyer'de 13 Haziran'da yaşanan olay sonrası yakalanan çocuk şüpheli polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine sosyal medyada üye olduğu infaz grubu isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü. Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor. Yaşanan olay çocuk suçlularla ilgili korkunç gerçeği bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyadaki tetikçi siteleri, iş yeri kurşunlamadan adam öldürmeye sosyal medya tetikçi ilanlarıyla dolu.
7: Üstad, ufak bir göz daha vermek için iş yeri kurşunlama işi gerek. Yardımcı olur musun? Kaç liraya patlar bana?
6: Çocuk tetikçilerin kullanıldığı bu karanlık düzenin arkasındansa genellikle yeni nesil suç örgütleri çıkıyor.
8: Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete yeni nesil suç örgütleri açıkçası suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor. Ve aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki çok rahatlıkla sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları bile yapabiliyorlar. İşte o örneklerden biri, bakın, tetik işi yapılır, işi olan yazsın demiş buraya.
9: Yönetici kadrosu var. Bu yönetici kadrosu X bir iş adamına çökmek istiyor. Size ceza kestik, bize 10 milyon dolar vereceksiniz diyor. Fakat sosyal medyadan devşirilen gençler o kafa takımının yönlendirmesiyle bu iş adamının iş yerine, evine, arabasına, ya buna ulaşabilecekleri alanlara silahlı eylem yapıyorlar.
6: Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.
9: Türk Ceza Kanunu kişiyi çocuk sayıyor ve onun işlemiş olduğu suçtan dolayı cezayı 4/3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor. O 1 yılın da infaz kanununa göre yatar süresine bakarsak yok.
0: 5 yıl önce evlenen görme engelli öğretmen çift yarı yıl tatilinde gittikleri Adana'da kaza geçirdi. Otobüsün çarptığı 4 aylık hamile Gülşen Mut iyileşti ve geçen hafta doğum yaptı. Ancak durumu ağır olan eşi Edizmut 143 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gülşen öğretmen eşinden gelecek iyi haber için oğluna Umut adını vermişti.
10: Allahu Ekber.
4: Engel tanımayan çifti kaza ayırdı. Edebiyat öğretmeni 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Yeni doğan oğluna dokunamadı.
10: Allah için namaza, peygamber için namaza.
4: Kocaeli'de yaşayan rehberlik öğretmeni Gülşen Mut'la edebiyat öğretmeni Edizmut 2019 yılında evlendi. Görme engelli çift yarı yıl tatili nedeniyle Ocak ayında memleketleri Adana'ya gitti. Yoldan karşıya geçtikleri sırada Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çarptı. 39 yaşındaki Gülşen Mut 4 aylık hamileydi. 2 haftalık tedavinin ardından taburcu edildi. Ancak beyin kanaması geçiren eşinin durumu ağırdı. 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. İstanbul'da ailesinin yanına giden Gülşen Mut bir hafta önce doğum yaptı. Eşinden gelecek iyi bir haber için oğluna Umut adını verdi. Ancak Ediz öğretmen 143 günlük yaşam savaşını kaybetti. Oğluna dokunamadan hayata veda eden Edizmut, Adana'da gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.
0: İstanbul'da bir araçtan parkta oturan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Eyüp Sultan Karadolap mahallesinde bulunan Veysel Karani Parkı'nın önünde araçla gelen saldırganlar parkta oturan kişilere ateş açtı. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırganları yakalamak için polis çatışma başlattı. Saldırıda kullanılan araç Kemerburgaz kent ormanı girişine yakılmış ve terk edilmiş halde bulundu. Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı. Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat işlemler için jandarmaya götürüldü. Kocaeli'de geçen yıl Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi karaya oturmuştu. Kefken Adası'na çekilen gemi o gün bugündür bekliyor. Aylardır bölgede duran gemi turizm sezonunun gelmesiyle bölge halkının da tepkisini çekiyor.
4: 9 ay önce karaya oturmuştu. O günden bu yana kurtarıldıktan sonra çekindiği bölgede bekliyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde geçen yıl 18 Eylül'de Tanzanya bandırılı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi fırtınada karaya oturdu. Gemideki 7 mürettebat helikopterle kurtarıldı. Gemi daha sonra Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekildi. Sahibi de gemiyi terk etti. Bunun üzerine Kefken Liman Başkanlığı tarafından hukuki süreç başlatıldı. Geminin satışa çıkarılması ve buradan elde edilecek gelir de kamu alacaklarıyla borçların karşılanmasına yönelik yazı ilgili ülke makamlarına gönderildi. Yazıya olumlu yanıt geldi. Geminin satışına ilişkin işlemler başladı. Aylar boyunca dalga ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu noktada sürüklenen gemi, turizm sezonunun gelmesiyle birlikte bölge halkının tepkisini çekti. Bir bölümü su altında kalan geminin çevre açısından risk oluşturmadığı belirtildi.
0: İstanbul Boğazı bir kez daha dev bir deniz aracının geçişine sahne oldu. Denizlere boru döşeme amacıyla kullanılan Saipem isimli vinç gemisi sabah saatlerinde İstanbul'un Marmara açıklarına geldi. Romorkörlerin eşlik ettiği geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatıldı. 198 metre boyunda, 135 metre yüksekliğindeki vinç gemisi 118 bin gross ton ağırlığına sahip. Bahama bayraklı gemi kendi alanında dünyanın en büyük 3. deniz vinci olma özelliği taşıyor. 2000 metreden derin sulara boru döşeyebiliyor. Libya'dan gelen gemi Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek üzere Karadeniz'e açıldı. Bazı tavuk üreticilerine yönelik açılan soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Mahkemeye yapılan itiraz sonucu 5 şirkete yönelik karar kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında denetim kayyumu atanan Gedik Piliç, Er Piliç, Lezita, Banvit ve Keskinoğlu'nun itirazı yerinde bulundu. Kayyum kararı iptal edildi. Benzer bir itirazın soruşturmada yer alan diğer şirketler tarafından da yapıldığı biliniyor. Ancak onlarla ilgili henüz bir karar çıkmadı. 12 Haziran'da başlayan soruşturmada 13 tavuk üreticisi firmanın yüksek fiyat uygulamalarıyla haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı şirket sahipleri ve yöneticiler gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı. ...55 ülkeden 67 eğitim sendikası İstanbul'da buluştu. Eğitim Bir Sen'in düzenlediği uluslararası toplantıda eğitim alanında küresel problemler, çözüm önerileri ele alındı ve tecrübe paylaşımı yapıldı.
4: 55 ülkeden 67 eğitim sendikası, 132 sendikacı bir araya geldi. Eğitim hayatındaki değişiklikler, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Eğitim Bir Sen'in düzenlediği İstanbul Ed Union Forum 2026 toplantısı, küresel belirsizlikler çağında eğitim ve emek, ortak sorunlar, ortak çözümler temasıyla gerçekleşti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihat Demirli kürsüdeydi.
11: Küresel sorunların çözümü de nihayetinde eğitimden geçmektedir. Teknolojiyi insanlığın ortak yararına kullanacak olan da yine iyi yetişmiş insandır.
4: Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitimde insan merkezli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
12: Bu tecrübeyi uluslararası emek ve eğitim hareketleriyle paylaşmayı doğrusu bir sorumluluk olarak görüyor. Onlarla her şekilde karşılıklı dayanışmayı merkeze koymayı bu anlamda önemsiyoruz.
4: Yalçın toplantılar kadar uluslararası katılımcıların bir arada olabilmesinin de dikkate değer olduğunu belirtti.
12: Bu buluşma küresel kapitalizmin çarklarına ezilen insanın emeğinin ve onun geleceğini kuracak olan eğitimin merkeze alındığı bir buluşma olsun iddiasında ve idarindeyiz.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti. Ersoy görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi. Rütü'nün faaliyetleri konusunda Mehmet Daniş'ten bilgi aldı.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
14: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, bugün size tanıdığımız bir yazardan, Camille Lackberg'den bir kitap sunuyorum. Wise, yazarın

Camille Läckberg bütün kitaplarına mekan olarak kendisinde doğup büyüdüğü kıyı kasabası, tatil kasabası olan Fjällbacka'yı seçmiş. Yani tahminimiz böyle okunuyor. A'nın üzerindeki iki nokta bizi düşündürüyor. Ne yazık ki İsveççe telaffuz işimiz yanımız bunca İskandinav yazara rağmen zayıf kaldı. Herhalde bunu bir şekilde halletmek lazım. Ama bu adı da söylemek zorundayız çünkü mekan orası. Evet, burada ilk kitapta böyleydi, bu kitapta böyle. Yani aynı yerdeyiz, dolayısıyla öyle de yabancılık çekmeyeceğiz. Camille Läckberg'in ilk kitabıydı Buz Prenses, ancak İsveç'te 2002'de yayınlanmıştı. Mesela ben bu kitabı hayli önce okumuştum. Bu kitap da henüz yayınlandı. Umarım devam eder Doğan Kitap, Läckberg'in kitaplarını yayınlamaya. 8. kitaba erişti çünkü yazar. Son kitabı Angela Macfarlane ile, hatta bir de 2011 Ağustos'unda çekilmeye başlanan ve kitaplardaki karakterler üzerine kurulu TV dizisi Fjällbacka Cinayetleri var. İlk kitapta aynı zamanda Müfettiş Melberg ile tanışmıştık. Müfettiş Melberg aşağı yukarı benim polisiye edebiyatta gördüğüm en sevimsiz karakterlerden biridir. Ama elbette Läckberg onu isteyerek böyle yaratmış. Bayağı da iyi bir karakter yaratmış. Kendisi de zaten karakterini fevkalade nahoş ve beceriksiz biri olarak tanımlıyor. Aynı zamanda da komik. Çünkü saçları dökülmüş başının tepesinde. Mesela onu gizlemek için saçlarını karga yuvası gibi topluyor. Gömleğini göbeği yüzünden bir türlü pantolonuna sokamıyor. Üstelik o gömlekte kahve lekeleri de var. Ayrıca da kendini Tanrı'nın nimeti sanıyor ve bütün kadınların onu beğeneceğinden emin.

Dedektif müfettiş Melberg'den söz ediyorduk ama bizim tabii bu kitapta tanıdığımız esas karakter Erika. Erika'nın kendisi Erika Falk. Stockholm'den gelmiş Fjällbacka'ya. O da yazarı gibi burada doğmuş. Annesiyle babası vefat etmişler aniden. Onların eşyalarını toplamaya oradaki evlerine gelmiş. Orada işte eskiden arkadaşı olan polisle, Patrick Hedström'le yeniden karşılaşıyor. Erika'nın kardeşi Anna'nın dediğine göre Patrick o zamanlar köpek yavrusu gibi dili dışarıda kızın peşinden koşarmış. Pek fark etmemiş anlaşıldığı kadarıyla bunu Erika. O da işte Nobel'li yazar Selma Lagerlöf üzerine bir kitap yazıyor. Biyolojik kitaplar yazıyor. Sonra bir cinayet ortaya çıkıyor. Erika'nın çocukluk arkadaşı Alex Wigner biletleri kesilmiş olarak küvette yatıyor. Buz Prenses de o zaten kitaba adını veren. Ve böylece hem mekanı hem ana karakterleri, bundan sonra da sık sık göreceğimiz karakterleri tanımış oluyoruz. Lagerlöf de pek çok İskandinav meslektaşı gibi karakter ve mekan yaratımında usta. Sadece olay örgüsünün değil, onların da üzerinde duruyor ve ayrıntılarıyla anlatıyor karakterleri de, mekanı da. Dediğim gibi bütün kitaplarıyla TV dizisi de aynı mekanda geçmiş. Ama doğrusu olay örgüsünde de son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani özellikle ikinci kitapta, yani bizim okuduğumuz kitapta daha da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu arada nedir bu kitaplar, onları da söyleyelim isterseniz. Yani Türkçe'ye çevirmişse Türkçe adını da vereceğiz tabii. Efendim birincisi Buz Prenses, The Ice Princess, Is Princess Sam. İkincisi bugün takdim ettiğimiz Predikanten, The Preacher, Vaiz. Üçüncüsü Stenhuggalen, The Stonecutter, 2005'te yazmış. Her yıl bir tane yazıyor neredeyse ikinci kitaptan beri. Sonra Oliksfogen, The Gallows Bird, 2006. Tiskungen, The Hidden Child, 2007. Sjöjungfrun, The Drowning, 2008. Fjärvaktaren, The Lost Boy, 2009. Ve son kitabı Ånglamakersken, The Angel Maker's Wife. Bu da 2011'de. Demek ki neymiş? Yani yeni kitabında, eli kulağındaymış diye düşünebiliriz. Fjällbacka, bu kitaplara sahne olan yer, Göteborg'un yaklaşık 140 kilometre kuzeyinde, Bohuslän denen yerde. 17. yüzyılda bile bir balıkçı köyüymüş burası. Tarihi yerleri var, zengince bir tarihi var. Adını da köyün çevresini kuşattığı kayadan alıyor. Yazları binlerce turist geliyor. Yılın geri kalanında 1000 kişi yaşıyor orada, 4 mevsimde de. Küçük olmasına rağmen otelleri, kafeleri ve dükkanları var.

Camilla Läckberg, vaiz, predikanten, preacher, Doğan Kitap'tan çıktı. Çevirmenimiz Elif Günay. Kitap küçük bir oğlanın bir yaz sabahı macerasıyla başlıyor. Elbette ki Fjällbacka'daki bir yere gidiyor. Kungsklaften yarığı diye bilinen tarihi bir yere. Orada çok mutlu bir şekilde oynuyor. Hayali düşmanlarla boğuşuyor. Bir Kızılderili gördüğünü sanıyor. Pusu da bir Kızılderili. Bu Kızılderili çıplak bir kadın cesedi çıkıyor. Üstelik de gözün dikmiş ona bakan bir ceset. Oğlan derhal eve koşuyor. Polise haber veriliyor tabii. Patrick Enstrom o sırada yıllık izinde. Çünkü Erika doğumu çok yaklaşmış bir şekilde hamile. İsveç'te çok ender rastlanan sıcaklıkta bir mevsim geçiriyorlar. Dolayısıyla zaten yerinden kıpırdamakta zorluk çeken Erika bir de kandil içinde ortada dolaşmak zorunda kalıyor. Ama Patrick'in işine ne kadar önem verdiğini bildiği için biraz da sıkılmış herhalde sürekli evde olmasından. Bir şey demiyor yani, bakabilir miyim davaya diye sorduğunda. Geliyorlar ki işte kadın öldürülmüş, yani tabii bir ölümle ölmemiş. Ve cesedi incelemek için görevliler geldiğinde bakıyorlar ki altında da iki tane iskelet var. Bu iskeletler 1979 yılında kaybolan ve birbiriyle hiç ilgisi olmayan, yani aynı olay değilmiş gibi kaybolan çok farklı iki kişinin iskeletleri. Tabii hal böyle olunca iş bütün bir heyecan kazanıyor. Muammalı bir hal alıyor. Bu kadınlar da çünkü dedim ya birbirinden pek ilgili insanlar değil. Bir tanesi işte küçük yaşta, genç, çok genç yaşta çocuk sahibi olmuş. Annesiyle yaşayan. Zaman zaman ondan çok ender olsa da gece dışarıda işte partilere, publara gitmek için izin alabilen Siv. Öteki de ailesinin göz bebeği, uslu kızı Mona. Polis o zaman, yani kayboldukları zaman ikisini de çok uzun süre aramış ama hiçbir ize rastlamamışlar. En üstteki ceset ise, yani küçük oğlana gözlerini dikmiş bakan ceset ise Tanya adlı bir Alman turist. O da oradaki kampta kalıyormuş. Onun da ne yaptığı, neden buraya geldiği, neden başına böyle bir iş geldiği bilinmiyor. Dolayısıyla Patrick'in işi hiç de kolay değil.

0: Evet, esrarımız bu. Patrick de iki yaşlı memurdan iş çıkmayacağını görünce, gerçi bir tanesinden gene yardım istiyor ama öteki zaten kötücül bir adam, onu da bir önceki kitaptan tanıyoruz. Genç polis Martin'le birlikte esrarı çözmeye çalışıyor. Bu arada bu sevimsiz amir Melbert'e nedense ona çok iyi davranıyor. Hatta tuhaf bir şekilde üstüne başına dikkat etmeye başlamış. Efendim gülümsüyor arada. Aferin deyip sırtını sıvazlıyor neler yaptıklarını anlatınca. Kasaba halkına karşı onu koruyor. Yani inanılır gibi değil. Anna, Erika'nın kardeşi, ilk kitapta tanımıştık. Onu taciz eden, döven bir kocası vardı. Sonunda küçük kızı Emma'nın kolunu kırınca boşanmıştı. Bu kitapta var boşanmış haliyle. Ama esas olarak kitabın merkezinde Hult ailesi var. Kitaba adını veren vaiz öncelikle Ephraim Hult. Zengin bir toprak sahibi şimdi. Oğulları Johannes ve Gabriel küçükken hastalara şifa verilmiş. Johannes'in karısı Solveig ile oğulları Robert ve Stefan var. İkisinin de poliste hep başları dertte. Hırsızlıktan tutun da ne isterseniz yapıyorlar. Gabriel'in kızı Linda ve karısı Lane aynı zamanda. Kadınlar da öne çıkıyor ama erkeklerin hakim olduğu bir aile. Üstelik de birbirleriyle pek geçinemeyen bir aile. Çünkü vaktiyle Gabriel kendisinden çok daha karizmatik, yakışıklı ve serseri diyelim işin doğrusu olan kardeşi Johannes'i bir cinayetin şüphelisi olarak ihbar etmiş. Evet, Camilla Läckberg ilk kitabı Is Prensessan'ı yayınladığında 29 yaşındaydı. 2003. 3 yıl sonra kitapları ödüller kazanmış ve İsveç en çok satan kitaplar listelerinin en tepesine yerleşmiş bir yazardı. Yani her şey yolunda gitmiş gibi görünüyor bir yazar olarak kendisi için. Aslında iş öyle de değil, çünkü meslek hayatında bir ekonomist olarak başlamıştı ve romancı olmak ona çok uzak bir şey gibi geliyordu. Oysa gençliğinde hikaye anlatmayı, kitaplar oluşturduğu küçük hikayeler kurmayı da çok severdi. Hatta bunların ilkini 4 ya da 5 yaşında yazmıştı, Tom Ten diye. 4 sayfalık fevkalade korkutucu bir kitap. Demek ki korku ve esrar her zaman kanında varmış onun diyelim. Ve polisiyelerle her zaman ilgilendi. Hiç yani böyle bir zaafı ya da zevki olacağını akla getirmeyen bir ailesi ve çocukluğu olduğu halde çok sakin, kendi halinde. Ekonomi ve ticari hukuk okuduktan sonra Göteborg Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra Stockholm'a gitti. Orada birkaç yıl ekonomist olarak çalıştı. Çok mutsuz yıllardı. Çünkü hep romancı olmayı düşünmüştü aslında ama olabileceğini sanmıyordu. Sonunda kocası, annesi ve erkek kardeşi ona Noel hediyesi olarak bir yazma kursu, polisiye yazma kursu hediye ettiler. Ortfront'taki Yazarlar Birliği'nin düzenlediği bir kurstu ve burada eğitim görürken, çalışırken daha sonra ilk romanı olacak kitap ortaya çıktı. Demek ki gerçek bir yetenekten söz ediyoruz. Yani kursta ilk kitabını yazan bilmiyorum, her zaman bulunmuyordur herhalde. Camilla Läckberg de bundan sonra hiç arkasına bakmadı diyelim. Bu doğduğu yeri kullanmasını da hocası tavsiye etmiş. Demiş ki her şeyini bildiğin, ayrıntılarına vakıf olduğum bir yer kullan. O da kendi doğup büyüdüğü yeri seçmiş haliyle. Evet efendim, bugün size Camilla Läckberg'in Wise Predicant'ten adlı kitabını sunduk. İngilizce adı The Preacher, eğer arayacak olursanız. Elif Günay Türkçe'ye çevirdi. Bir başka cinayet masası programıyla. Şu sırada pek korkunç bir şeyler yapmıyoruz. Oysa kitap korkunç yani. Bakmayın, ben sakin sakin anlattım. Gene karşınıza çıkmayı umut ediyoruz. Size yani gerilim dolu günler diler diyelim. Hoşça kalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Sonra sonra.
2: Herkes soru sorabilir.
3: Ne? Nasıl? Niçin?
2: Ama sadece soru sormak değil. cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
3: geçmişe dönmek de lazım.
4: Netleştirelim.
2: Bunu mu demek istedin?
3: Bu mesajın etkisi ne olacak?
2: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru?
3: Dediniz ama bunun tersi olamaz.
2: Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
5: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bugün hava koşulları değişmeye başladı. Yeniden serin hava geliyor Marmara bölgesine. Rüzgarlar çok kuvvetli esmeye başladı. O nedenle hissedilen sıcaklıklar normal sıcaklıkların çok daha altında. İstanbul'da 24'e 25'e kadar çıkabilir. Ancak hissedilen sıcaklık 18-19 derecelerde öğle saatlerinde ve gece saatlerinde 13 dereceye kadar inecek. İstanbul bugün bulutlanıyor. Marmara genelinde de hava bulutlu olacak. Bu rüzgarların bu kadar serin esmesi yaklaşık 5 gün devam edecek. Ege'de de aynı şekilde tüm İzmir, Bodrum hattında rüzgar kuvvetli esiyor. Bugün yağış konusunda uyarmamız gereken kentler var. Çünkü burada yağışlar çok şiddetli olacak. Kısa sürede 20 dakikada yarım saatte metrekareye 50 kilogram 70 kilogram yağış düşebilir. Nereler buralar? Başta Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Afyon, Kütahya, Manisa, İzmir'in özellikle Manisa'ya yakın ilçeleri, Aydın, Denizli, Isparta. Buralarda yağışlar çok şiddetli olacak. Dere taşkını, sel ve doluya karşı tedbirli olmak gerekiyor bugün için, ki yarın Adana bölümünde de yağışlar çok şiddetlenecek. Ve bu serin hava, batıdaki serin hava özellikle 5 gün sürecek. Güneydoğu ise tam aksine Lodos'la çok sıcak, 38-39 derece sıcaklık var. Güneşin altında 45 dereceyi aşıyor bu sıcaklıklar. Hava durumu.
5: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump Paris'te İran'la mutabakatı imzaladı. Böylece anlaşma liderlerin imzalarıyla birlikte yürürlüğe girdi. İran tarafı Amerika Birleşik Devletleri ile İsviçre'de Cuma günü bir imza töreninin yapılmayacağını da açıkladı. Pazar günü ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Parlamento Sözcüsü Galibaf anlaşmayı elektronik ortamda imzalamıştı. Trump, G7 toplantıları için bulunduğu Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yemekte İsviçre'ye gönderilecek olan resmi belgeye imzasını attı. Bu imzayla da anlaşma yürürlüğe girdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de anlaşma metninin İran lideri Pezeşkian tarafından da imzalandığını duyurdu. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına dair ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
1: Üst düzey Amerikalı yetkilinin basın mensuplarıyla paylaştığı metinle başlayalım. Tabii ki iki taraf arasında askeri operasyonların kalıcı bir şekilde sonlandırılması çağrısı var. Buna Lübnan'da dahil ediliyor. Evet, daha önce basında yer alan metin ve Amerikalı yetkililerin açıkladığı metin arasında bazı farklar var. Farklı ifadeler dikkat çekiyor. Biraz bunlara girelim şimdi. En önemli farklardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin madde. İlk metinde ticari gemilerin geçişinin kalıcı olarak eskiye döndürülmesi hedeflenmişti. İran'ın hatta bu mayınları temizlemesi gerektiği not düşülmüştü. Yeni metinde İran'a yeni bir takım diplomatik yükümlülükler de getirilmiş. Ticari gemilerin güvenli geçişini sağlaması konusunda İran'a, ki ücretsiz deniliyor ve 60 gün için ifadesi yer alıyor. İran'ın en iyi çabayı göstermesiyle sağlanacağı ifade ediliyor bunun. Ve bundan sonraki süreçte de İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetimi ve denizcilik hizmetleri içinde hem Umman hem de diğer Körfez ülkeleriyle birlikte bir diyalog yürüteceği maddesi eklenmiş. Farklardan bir tanesi bu. Diğer fark yaptırımlara ilişkin madde. İlk metinde yaptırımların nihai anlaşmanın bir parçası olarak kaldırılacağı ifade edilmişti. Şimdi karşılıklı anlaşmaya varmak için müzakerelerde bu konuyu derhal ele alma niyetinde olunduğu belirtiliyor. Yani bir niyet beyanı var, tam karara bağlanmamış gibi bir anlam çıkıyor. Bir diğer önemli fark nükleer program ve zenginleştirilmiş uranyum meselesi. Zenginleştirilmiş uranyumun ve nükleer gereksinimlerin akıbetinin nihai anlaşmada ele alınacağı ifade edilmişti ilk metinde. Şimdi biraz daha somut ifadeler kullanılmış. Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde saha içinde seyreltilmesi yöntemi açıkça ifade ediliyor şu Amerikalı yetkililerin paylaştığı metinde. Bir diğer konu İran'a ait dondurulan varlıkların serbest bırakılması. Bu da yine yeni metinde serbest bırakılması prosedürlerinin müzakereler sırasında karşılıklı olarak kararlaştırılacağı ifadesi yer alıyor. Tahran için iki önemli kazanım vardı. Bunları aslında öncesinden biliyorduk ama tekrarlamakta fayda var. İran'a yatırım için 300 milyar dolarlık bir ekonomik kalkınma fonu bu maddelerden bir tanesi. Bir diğeri de tabii ki İran'ın anlaşma imzalanır imzalanmaz da petrol satışına derhal başlayabilme imkanı vermesi ve Trump yönetimi bu konuda bir taahhüdü de yer alıyor anlaşmada.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatın önemli maddelerinden biri Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin. Müzakerelerin durumuna göre bu varlıkların serbest bırakılması planlanıyor. Amerikan basını Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının ülkelere göre dağılımını da yazdı. Buna göre Tahran'ın en büyük petrol ihracatı yaptığı Çin'de 20 ila 50 milyar dolarlık varlığı var.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat saptının şartlarından biri, İran'ın yurt dışında dondurulmuş varlıklarının müzakereler doğrultusunda serbest bırakılması. Tahran yönetimine göre İran'ın yurt dışında dondurulan varlıkları 100 milyar doları buluyor. Uzmanlara göre ise bu miktar daha az. Bazı varlıklar o kadar eski ki 1979 devrimine kadar uzanıyor. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi bu varlıkların büyük bölümünün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle uygulanmaya başlanan yaptırımlara dayandığını yazdı. İran petrolün ana alıcısı Çin, tarlanın burada dondurulmuş varlığının 20 ila 50 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Washington, Pekin yönetiminin ödeme yapmasını engelleyebiliyor. Çünkü tüm ödemelerin para birimi Amerikan doları. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, finans kuruluşlarını dolar sisteminden bloke edebiliyor. Irak ise İran'dan büyük çapta elektrik ve doğalgaz satın alıyor. Ancak Washington'ın yaptırımları Bağdat'ı uzun süredir ödeme yapmaktan alıkoydu. Burada da Tahran'ın 15 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor. Trump, Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekinmeden önce Hindistan'da İran'dan en çok petrol satın alan ikinci ülkeydi. Yaptırımlarla birlikte Yeni Delhi'de 7 milyar dolar dondurulmuş oldu. Güney Kore'de Hindistan'la benzer durumdaydı. Ancak daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan esir takası kapsamında dondurulan 7 milyar doların büyük bölümü Katar'a transfer edildi. Transfer edilen varlıkların büyük bölümünün İran için temel insani amaçlarda kullanılması planlanıyordu. Washington'ın bu tutumunu değiştiren İran destekli Hamas'ın İsrail'e düzenlediği 7 Ekim saldırısı oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakerenin büyük bölümü de Katar'daki dondurulmuş varlıkları kapsıyor. İran'ın Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Lüksemburg ve Umman'da da toplamda 8 milyar dolar dondurulmuş varlığı bulunuyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakat metnine imza atmadan dakikalar önce yeni değerlendirmelerde bulundu. Trump, anlaşmaya uyulmaması halinde yeniden bombalama tehdidini yineledi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya da Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok sözleriyle sitem etti.
3: Bazı şeyler anlaşmada zikredilmedi bile. Bu bir mutabakat zaptı. Ama belirli konular üzerinde bir anlayış birliğimiz var. Eğer buna uymazlarsa muhtemelen uyana kadar onları yeniden bombalayacağız. Bilirsiniz bombaların neler yapabildiği inanılmazdır.
4: Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'nin kapanışında kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan mutabakat zaptına dair açıklamalarda bulundu.
3: Görmek istemediğim tek şey ekonomik bir felaketti. Eğer bu savaşı devam ettirseydiniz bu felaket gerçekleşebilirdi. Ama ne zaman barış olasılığından bahsetsek, borsa bir roket gibi fırladı.
4: Trump, İran'la vardıkları mutabakat metnini bu sözlerle savundu. Trump, süreçte pürüz yaratan İsrail'in Lübnan saldırılarına da değindi. Başbakan Benjamin Netanyahu ile anlaşmazlık yaşadıklarını belirten Trump, Lübnan halkı için üzgün olduğunu söyledi.
3: Netanyahu'ya biraz daha yumuşak bir yaklaşım sergileyebileceğini söylüyorum. Harika bir ortaklığımız var ama çölde iki drone düştü diye Beyrut'taki binaları yıkmanıza gerek yok. Daha düzgün davranabilirler.
4: Trump, Suriye'nin de Hizbullah'a karşı daha isabetli adımlar atmayı çok isteyeceğini ifade etti. Dolara olan küresel güven nedeniyle İran'ın dondurulan varlıklarının iade edilmesi gerektiğini de vurguladı.
3: Onların çok miktarda parasını dondurmuştuk. Bu bizim paramız değil, onların parası. Sanırım bunu geri vermek zorunda kalacağız. Şayet vermezsek, dünyada kimse bir daha dolara yatırım yapmaz.
4: İran'ın yeniden imarı için planlanan 300 milyar dolarlık fona da değinen Trump, biz para koymuyoruz dedi. Basın toplantısında savaşın ilk günü Minab kentinde 175'ten fazla çocuğun öldürüldüğü okul saldırısı da gündeme geldi. Amerikan başkanı kimse bunu bilerek yapmadı. Savaş çirkindir ve hatalar yapılır. Konu şu an soruşturuluyor ifadelerini kullandı. Körfez ülkeleriyle paralel bir süreç yürüterek Tahran'ın balistik füzeleri ve vekil güçleri konularını masaya yatıracaklarını da belirtti. Trump, Rusya ve Çin liderlerini de andı. Vladimir Putin'le Xi Jinping'e İran konusunda tarafsız kalması nedeniyle teşekkür etti.
0: Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'nin gündeminde oldukça çetrefilli ve ciddi konular vardı. İran en çok konuşulan konulardan biriydi. Ama zirveden renkli anlar da kameralara yansıdı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sigarayı bıraktığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da liderlerin karşısına geçip patron benim diyerek şaka yaptı.
2: G7 liderleri bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump salona giriyor. Trump yerine doğru ilerlerken bir an duraksıyor ve liderlere dönerek espri yapıyor.
5: Hello, I'm the boss.
2: How are you? Trump esprilerine yerine geçtikten sonra da devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı konuşmasına başladığı sırada basın mensuplarının hala salonda olduğunu görünce Trump gazetecilere seslendi.
5: Would you like to stay for the meeting? Yes. Okay with me.
2: Trump'ın G7'de öne çıkan anlarından biri de liderlerin teknoloji şirketlerinin CEO'larıyla buluştuğu yapay zeka toplantısı öncesi yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oturduğu sandalyeyi beğenmedi. O sırada kayıtlı olan mikrofonlara Trump'ın "Ne oldu? Tüm odadaki en alçak sandalye bende." dediği yansıdı. Kısa süre sonra Kanada Başbakanı müdahil oldu, kendi sandalyesini Trump'ınkiyle değiştirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le ayaküstü yaptığı sohbette kameralara takıldı. Meloni'nin bu diyaloğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 2025'te Şarm El Şeyh'teki sohbetini hatırlattı.
6: İyi gördüm.
7: Oh, you look great. Oh, thank you.
6: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
7: I know. I don't want
6: This
7: to feel
6: impossible.
7: So bad.
6: Yeah.
2: Zirvede bir başka ilginç görüntü, liderler ve eşleriyle aile fotoğrafı çekiminde kameralara yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yanında podyumda duran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron dengesini kaybetti. Hafif sendeleyen Fransa First Lady'si Trump'tan destek aldı. Daha sonra eşi Emmanuel Macron'un koluna girerek objektiflere diğer liderlerle birlikte poz verdi.
0: Rusya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazan şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Fidan öncesinde ise Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu'yla da görüştü. Hakan Fidan'a Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleşti. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'un da yer aldığı belirtildi. Putin yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere değindi. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır, dedi. Rus lider ilişkilerin ilerlemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyimimiz son derece önemli. İstişare etmemiz gereken çok konu var, değerlendirmesinde bulundu.
8: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
4: Bakan Fidan Putin'e görüşmesi öncesi Rusya Devlet Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu ile de bir araya geldi. Hakan Fidan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Fahri Doktora törenine de katıldı. Fidan'a enstitü rektörü Anatoli Turkunov tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Bakan Fidan Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti. Fidan, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptını son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak nitelendirmiş, ancak İsrail'in olası provokasyonlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.
0: Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı da ABD-İran arasında imzalanan mutabakat olacak. MGK'nın Haziran ayı olağan toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. MGK'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılan dijital imzalarla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durumda istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılacak. Süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler de ele alınacak. Toplantının bir diğer gündem başlığı Doğu Akdeniz olacak. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalara ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imzaya Ankara tepki göstermişti. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de önemli gelişmeler yaşandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu ihraç için yeni bir adım attı. 3 il başkanıyla 3 eski il başkanını disipline sevk etti. Ayrıca bazı il başkanları da görevden alındı. Özgür Özel kanadı ise delegeden olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti.
9: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
2: CHP'de disipline sevkler sürüyor. 3 il başkanı ile 3 eski il başkanı tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
10: O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur.
2: CHP MYK'da alınan karara göre Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıç Aslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da disipline sevk edilen isimler arasında. CHP yönetimi ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya ve İzmir İl Başkanlarıyla Ankara İl Başkan Vekilini de görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti.
10: Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez.
9: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin olağanüstü kurultayla ilgili tavrı konusunda içerikle ilgili bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla paylaşılacak.
2: Özel kanadı olağanüstü kurultay için imzaları verdi ama CHP yönetimi olağan kurultayda ısrarlı. Olağan kurultay takviminin belirlenmesi için CHP MYK üyesi 6 isimden oluşan bir komisyon oluşturuldu. CHP'de daha önce disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili de yeni bir gelişme var. Bu isimlerin Yargıtay sistemindeki CHP üyeliklerinin silindiği ortaya çıktı. Ancak 9 milletvekili meclisin sitesinde halen CHP grubunda yer alıyor. Öte yandan CHP İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde gördüğü lüzum üzerine partiden ayrıldığını bildirdi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü. Tanrıkulu görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Sayın Devlet Bahçeli ile memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim dedi. Kabulü ve gösterdiği ilgi için teşekkür ettiğini de söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç oynanıyor diyerek değerlendirdi. Dervişoğlu partisinin grup toplantısından mesajlar aktardı.
11: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmalara bu cümlelerle katıldı. Süreci yeni bir satranç oyunu olarak tanımladı. Dervişoğlu'ndan bu açıklamalar grup toplantısı sonrasında geldi. Grup toplantısında ise DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yapacağı mitinglere tepki gösteren Dervişoğlu, Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
12: İşte bunlara karşı baş kaldırıyorum, bayrak açıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe bayrak açıyorum.
0: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan tepkiler ard arda geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Türk yargısına yönelik ithamlara yer verilen raporu başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan sert sözlerle eleştirdi.
4: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz denildi.
13: Devletimizin egemenliğinin temel saç ayaklarından biri olan Türk yargısı hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi sayıklarla hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir.
4: AP raporuna bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. İdeolojik yaklaşımlar ve çarptırılmış bilgilerle hazırlanan raporu reddettiklerini belirten Duran, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Türk yargısına yönelik ithamların da kabul edilemez olduğunu söyledi.
14: Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi sayıklar yerine hakkaniyete esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, raporun mesnetsiz iddialar ve gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelere dayandığını söyledi. Türkiye ile AB arasında olumlu ve yapıcı bir diyalog ortamının hakim olduğu günlerde söz konusu raporun verimli atmosfere hedef aldığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa, Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir dedi. Milletimizin iradesine, bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımıza hükmü yoktur ifadesini kullandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası resmen düştü. Mahkeme bu konudaki kesin kararını açıkladı. Reuters'ın haberine göre Manhattan Bölge Yargıcı Richard Berman'ın kararıyla dava düştü. Dava Halkbank aleyhine 2019 yılında açılmış, İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddia edilmişti. Mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi için de anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen 90 günde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilememişti. Bu nedenle savcılar mahkemeden ceza davasının düşürülmesini talep etmişti. Ekonomiden bir gelişme var sırada. Amerikan Merkez Bankası beklentiler dahilinde faizi değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh, enflasyonun hedeflerinden belirgin şekilde yüksek olduğunu söyledi. Fed politika faizini %3,50-%3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in 19 üyesinden 9'u bu yıl faiz artırımı öngördü. Bir üye indirim beklerken bir üye ise tahminde bulunmadı. Bu sonuçla bankanın bu yıl faiz artışına gitme ihtimali yükseldi. Warsh yaptığı ilk basın toplantısında ekonomik aktivite güçlü seyrediyor dedi. Fiyat istikrarını sağlayacakları mesajını verdi. Warsh bankanın %2'lik enflasyon hedefine sadık kalacaklarını da dile getirdi. ABD ve İran arasındaki barış mutabakatının etkisiyle petrolde başlayan düşüş devam ediyor. İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkacağına dair haberlerle birlikte fiyatlar 80 doların altına indi. Yabancı bankalar da petrole dair fiyat tahminlerini düşürmeye başladı.
2: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkacağı ve dünyadaki petrol arzının artacağı beklentisiyle fiyat 80 doların altına indi. Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.
15: İran'ın petrol altyapısıyla alakalı yaptırımların da kaldırılacağına ilişkin açıklama ekstra bir doping oluşturdu petrol fiyatlarındaki düşüşe. Yarın öbürsü gün biz Ukrayna-Rusya savaşıyla alakalı da bazı süreçler yaşayabiliriz. Ya da Rus petrolüne ilişkin yaptırımların esnetilebileceğine yönelik bazı adımlar da gelebilir. Enflasyona ilişkin beklentilerin mutlaka aşağı doğru çekilmesi gerekiyor.
2: Yabancı kuruluşlar petrole ilişkin tahminlerini düşürüyor. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley anlaşma haberinin ardından fiyat tahminlerini revize etti. Goldman Sachs yıl sonu beklentisini 90 dolardan 80 dolara indirdi. 2027 tahminini ise 75 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ise 3. çeyrek Brent tahminini 100 dolardan 90 dolara, 4. çeyrek tahminini ise 95 dolardan 80 dolara indirdi.
15: Çok fazla kalıcılık sağlamama ihtimali var. Şu an bütün tuşlara basan, atılması gereken bütün adımları atarak petrol fiyatlarını olabildiğince aşağı doğru çekmeye çalışan bir Trump görüyoruz.
2: Petrol, savaş sürecinde yaşanan yükselişi neredeyse sindi. Haftalık düşüş %18'e yakın. Bir aylık düşüş ise %30'a ulaştı.
0: Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, gözyaşları içinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen İrtem'in cenazesine yakınları, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.
16: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela.
2: Bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Genç yaşta hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem, gözyaşları içinde toprağa verildi.
17: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı.
2: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında atletizmle uğraştı. Yaşar Üniversitesi Opera Şan bölümünden dereceyle mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı 2012 yılını NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatmıştı.
16: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Yani bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.
18: Gidiyoruz tabii kızım.
19: Ay ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
2: Son dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu vefat etmeden bir gece önce doğum gününü kutlamıştı. Ece İrtem için Aydın Kuşadası'nda tören düzenlendi. Cenazeye aile yakınları, genç oyuncunun arkadaşları, sevenleri ve meslektaşları katıldı.
20: Abi çok iyi.
21: Valla benim bir 3 gün önce bir mesaj açtı, bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesajlaşmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük öyle arkadaşlarımızla.
17: O benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Beraber büyüdük denilebilir. Biz de arkadaşlar olarak son görevimizi yapmaya geldik ama çok şoktayız.
2: Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durabildi.
22: Allah
2: 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Sivas'ta son bir ayda kene ısırması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Bazı hastaların da tedavisi sürüyor. Uzmanlar bu yıl fazla yağışlardan dolayı vakalarda da bir artış olabileceğini söylüyor.
2: Son bir ayda 5 kişi kene nedeniyle hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi sürüyor. Uzmanlar yağışlardan dolayı kene sayısının arttığını belirterek vakalarda artış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
23: Bu ölümlerin bir nedeni de aslında biraz geç kalmaları hastaların, bize vaktinde gelmemeleri. Bu ölümler daha çok vaka geciktiği zaman, destek tedavisini erken başlayamadığımız zamanlar biraz daha fazla oluyor.
2: Yazın gelmesiyle birlikte kene vakaları da sık görünmeye başlandı. Özellikle Sivas'taki tablo endişe verici. Kentte bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle 26 kişi tedavi gördü. Bunlardan 5'i bir ay içinde hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Uzmanlar bu yıl fazla yağışlardan dolayı kene sayısında artış olduğunu, bunun da vakalara yansıyabileceğini söyledi. Uzmanlar kene vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
23: Otların çok olduğu yere gitmemelerini öneriyoruz. Tabii gittikleri zaman da özellikle pantolon paçalarını çorabın içine vermelerini, daha kapalı kıyafetler giymelerini ve kenenin fark edilmesini sağlayan açık renkli kıyafetler giymelerini öneriyoruz.
0: İzmir'de 2 yıl önce Servet Polat yediği kumpir sonucu hayatını kaybetmişti. Malzemelerde ölümcül salmonella bakterisi tespit edilmişti. Mahkeme ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
2: Kumpir yedikten 2 gün sonra hayatını kaybetmiş, malzemelerde ölümcül bakteri tespit edilmişti. Ölen kişinin çocuklarına 50'şer bin lira tazminat verilecek. Annesini kaybeden iki kardeş karara tepki gösterdi.
24: Bir insan ya, bir annenin hayatı 50 bin. Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gel.

0: Tazminat davası açmıştı. Mahkeme iki çocuğa 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
1: Verdikleri parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek. Hani biz paradan değiliz.
0: Servet Polat'ın çocukları kararı istinafa taşıyacak.
2: Haberleşme programları ve sosyal medya üzerinden tetikçi ilanı veren kişilere yönelik 54 ilde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı 258 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
0: Haberleşme programları üzerinden tetikçi ilanı verdiler. İş yeri kurşunlanır, adam vurulur gibi mesaj gönderip propaganda yaptılar. Polisin 54 ilde düzenlediği operasyonla yakalandılar. 278 kişinin gözaltına alındığı operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi. Haberleşme programlarında kurulan gruplarla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Kimlikleri belirlenen kişilerin sosyal medyada suç ve suçluyu öven paylaşımlarıyla tehdit ve hakaret içerikli paylaşımları olduğu belirlendi. Örgütsel faaliyetleri duyurmaya çalıştıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşıdıkları, sosyal medyadan eleman kazanmaya çalıştıkları da tespitler arasındaydı. Adresler belirlendi, operasyonun düğmesine basıldı. 54 ilde 278 kişi gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda tabanca ve pompalı olarak bilinen silahlar ele geçirildi.
2: Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu bir grup avukat gözaltına alınmıştı. 12 kişi sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat jandarma sorgularının ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Hesel bahçelerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 12 bin kök kenevir ele geçirildi. Dicle Nehri kenarındaki Hevsel bahçelerinde yasa dışı Hint kenevirinin yetiştirildiği tespit edildi. Özel Harekat Havacılık Şube Müdürlüğü ile diğer birimler operasyon başlattı. Arama tarama çalışmaları boyunca polis helikopteri ve drone da havadan destek verdi. Operasyonda ele geçirilen 12.174 kök Hint keneviri sökülerek imha edildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karetta ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Kuşadası'nda yaşayan amatör balıkçılar Ahmet Şahin ve Haluk Turgut avlanmak için tekneyle denize açılmıştı. Kıyıdan yaklaşık 900 metre kadar uzaklaştıktan sonra da su yüzeyinde çırpınan bir hayvan fark ettiler. Yanına gittiklerinde bir karetta olduğunu fark ettiler. Hareket etmekte zorlanan hayvanın sağ arka bacağına parke taşı bağlanmış haldeydi. İpi kesip hayvanı kurtardılar. Olaya tepki gösteren Ahmet Şahin, "Böyle bir vicdansızlığı kim yapar gerçekten bilmiyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup koruyalım." mesajını verdi. Önce aktivist sonra aktivistti. Hayvan hakları savunuculuğuyla bir döneme damgasını vurdu. Türkiye onu Panter Emel olarak tanıdı. Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Dün İstanbul'da cenaze töreni vardı. Sinemayla tanıştırdığı Türkan Şoray da onu son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı.
3: Öldürmenin öngörüldüğü yerde yaşam yeşermez.
0: Yeşilçam oyuncularından biriydi. Ama esas ününü hayvan sevgisi sayesinde kazandı. Aktivistliği oyunculuğunun önüne geçti. Hayvan hakları için tavizsiz mücadelesini anlatan bir lakapla anıldı ömrü boyunca. Panter Emel olarak bilinen Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti.
4: Helal ediniz.
0: Emel Yıldız için İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yeşilçam'a adım atmasına vesile olduğu sanatçı Türkan Şoray da katıldı. Yıldız'ın tabutuna beyaz günler bıraktı.
4: Yani beni sinemayla tanıştıran Emel abladır. Bu mesleğimi onun sayesinde sevdim.

0: sevdim. Onun için yani o başkadır benim için, her zaman ölene kadar da kalbimde yeri başka yerde olacak.
1: Emel Yıldız, Türkan Şoray'ın kara gümrükte oturduğu evin sahibinin kızıydı. Şoray bir gün Yıldız'ın rol aldığı film setine gitti ve sinema sektörüne böyle adım attı.
0: Çok değer verdiğim bir ablamdı. Hayatımda yani bir dönem gitti gibi onunla birlikte. Yıllardır hiç kopmadık. Evlat acısını kaldıramadı.
1: Yakınları, sevenleri, hayvanseverler onun son yolculuğuna uğurladı.
2: Bir adam çölde susayan bir köpeğe sadece bir ayakkabısına su koyup verdiği için Efendim Rabbimiz onu cennette müjdelemiştir. O hayatı boyunca bu şekilde mücadele etti.
1: Yaklaşık 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybetmişti.
3: Çok küçüktüm, ilk onun eylemiyle hayvan denen şeyin hakkı olduğunu öğrendim. Bu ülkeden Panter Emel geçti, hepimize yol açtı.
1: Emel Yıldız'ın kedilerini sık sık ziyaret ettiği Yedikule Hayvan Bakım Evi koruma altına alındı.
4: Hayvan korumacılıkta ilk aktivistlerden biri, hepimize örnek oldu. Barınağa sık sık gelirdi. Evindeki 3 kediye de sahip çıktık.
1: 60'lı yıllarda kamera karşısında, 90'larda ise sokaklardaydı. Hayvanlara karşı şiddete en sert şekilde karşı çıkanlardan biriydi. Hayvan hakları deyince ilk akla gelenlerdendi. Öfkesi, cesareti ve duruşu onu Panter Emel yaptı. O da bu lakabı hiç reddetmedi. Çünkü hayvan isimlerinin hakaret olarak kullanılmasına da karşıydı. Köpek Emel deseler de mutlu olurum demişti. Emel Yıldız, Kilyos mezarlığında kızının yanında toprağa verildi.
5: Ankara Valiliğinden vatandaşlara bugün için kuvvetli yağış ve sel uyarısı geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklama, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün öğle saatleri itibarıyla il genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy arasında 22 kilometrelik yeni bölüm Cuma günü hizmete girecek. Böylece İstanbul Havalimanı'na hem Halkalı'dan hem de Gayrettepe'den metroyla ulaşım sağlanacak. Ve bu 69 kilometrelik mesafeyle Türkiye'nin en uzun metrosu olacak.
1: Halkalı Marmaray istasyonuyla İstanbul Havalimanı arası metroyla birleşiyor. 31,5 kilometre hatla Marmaray'dan inen bir yolcu 30 dakikada havalimanına gidebilecek. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki metro 22 kilometre daha uzayacak. Halkalı-Arnavutköy arasındaki kısım 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Halkalı-Arnavutköy arasındaki bölümün tamamlanmasıyla 5 istasyon daha hizmete girecek. Böylece metronun toplam uzunluğu 69 kilometreye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gayrettepe'den metroya binen bir yolcunun kesintisiz olarak 57 dakikada Halkalı Marmaray istasyonuna ulaşabileceğini söyledi.
6: Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız.
1: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy metrosuyla, Olimpiyat Stadı'nda Ataköy metrosuyla entegre olacak. Gayrettepe Havalimanı metrosu da sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldı. Cuma günü yapılacak törenle birlikte o hatta yeniden devreye girecek.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçelerinin CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı'nı bakanlığımızda kabul ettik dedi. İlçelerin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi. Kurum, Ankara'mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz mesajını paylaştı. İkinci el otomobil pazarı bayram öncesi hareketlenmişti. Buna rağmen satışlar Mayıs'ta %20'ye yakın azaldı. Fiyatlarsa yerinde sayıyor.
1: İkinci el otomobil piyasasında daralma bekleniyor. Otomobil pazarları bayram öncesi hareketlendi, satışlar arttı. Ancak ilgi kısa sürdü. Sektör yetkililerine göre satışlar durağan seyrediyor. Bu durumun en büyük nedeni ise yüksek faiz oranları.
7: İkinci el tarafına biz yılbaşından bu yana özellikle ilk çeyrekte artışlarla başlamıştık. Savaşın da bence etkisiyle birlikte Nisan ayında %4.1'lik bir geri çekilme olmuştu. Ama Mayıs ayı devri yapılan araç adetlerine yani ikinci eldeki resmi satış rakamlarına baktığımızda yaklaşık %21'lik bir geri çekilme söz konusu. Haziran itibariyle durum nasıl diye değerlendirdiğimizde İlan sayıları bize yine biraz yavaş giden bir piyasayı işaret ediyor.
1: Mayıs ayında resmi tatillerin sayısı fazlaydı. Kurban Bayramı da 9 güne uzatılmıştı. Bu da satışlardaki düşüşün önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. İkinci elde olduğu gibi sıfır otomobil satışlarında da yavaşlama görülüyor. Talep düşük olunca fiyatlar da yerinde sayıyor.
7: Haziran öncesinde Haziran ayı için belirli fiyat düzeltmelerinin olması bekleniyordu ama görüyoruz ki otomobil markaları özellikle bu düşüş sonrasında fiyat seviyelerini biraz daha koruyarak yine alıcılara avantajlı hatta kampanyalarla da desteklenen bir satış imkanı sunmayı hedefliyor.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapılandırma tebliği resmi gazetede yayımlandı. Vergi borcu yapılandırmasında faiz oranı %29'a indi. Esnaf bu oranın sıfır olmasını istiyor.
8: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını eğer Sayın Cumhurbaşkanı yaparsa insanlar hem mutlu olacak hem bütün firmalar borç yükünden kurtulacak.
1: Esnaf faizsiz yapılandırma istiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi.
8: Faiz zor ödenebilecek miktarlar. Borçluların beklentisi yapılandırmanın amacına uygun. Borcumuzu ödeyelim ama devlet baba da bizim bu borçlarımızı faiziyle değil ödeyebileceğimiz ana parayla bu işi bitirelim istiyorlar.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan tebliğiyle vergi borçlarında yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Buna göre vatandaşlara 48 ay, şirketlere 72 ay taksitlendirme yapılacak. Vergi borcu yapılandırmasında faiz oranı da %29'a indi. Bu adımı değerlendiren Palandöken, esnafın sırtındaki faiz yükü tamamen kaldırılmalı ifadesini kullandı.
8: Hiç faizsiz olsa yapılanmanın zaten ana amacı da bu. Borçların ödenmesiyle ilgili o insanların ekonomik güçlerine de bir bakılması lazım.
5: Yaz meyveleri bu yıl bol. Tezgahlarda fiyatlar da geriliyor. Geçen yıl kilosu 1000 lirayı bulan kiraz bazı illerde 100 liranın da altına düştü.
1: Geçen yıl yok denecek kadar azdı. Kilosu 1000 liraya çıkmıştı. Bu yıl ucuzladı. Önceki sezon Zilaido'nun vurduğu kirazda verim yüksek. Fiyatı bazı inlerde 100 liranın altına düştü. Tekirdağ'da kiraz festivali sırasında 300 liraya satılan kiraz pazarda 70 liraya indi.
9: Şu an kiraz bollaştı. Çok bol kiraz.
10: Haller'de şu anda tüketim bölgelerinde 50 lira, 60 lira, 70 liraya da kiraz var. 250 liraya da kiraz var, 300 liraya da kiraz var. Ama normal hepimizin yediği orta karar düşünecek olursak gerçekten ürünler bu sene ucuz.
1: Sadece kirazda değil, diğer yaz meyvelerinde de verim yüksek. Bu sayede fiyatlar günden güne geriliyor. Sebzelerde de fiyatlar önceki haftalara göre düşüyor. Üretimin azaldığı, fiyatın yükseldiği az sayıda ürün var. Soğan ve patates de onların arasında.
10: Kuru soğan, patates biraz dikkat çekiyor bu sene. Kuru soğan 30 lira, patates 25-30 lira aralığında. Birkaç senedir soğan üreticisi özellikle kuru soğan üreticisi çok zarar ediyor. bu sene biraz daha nefes alacak durumdalar.
5: İstanbul'da trafik hemen hemen her saat yoğun artık. İş çıkış saatlerinde özellikle kısa mesafeler dahi saatlerce zaman kaybına, yorgunluğa neden olabiliyor. Mega kentin uzak noktalarından araçlarıyla Levent ve Maslak'taki işlerine yetişmeye çalışanlar da sabahın 5'inde evlerinden çıkmak durumunda kalıyor. İş yerlerinin önünde park yeri bulup mesai saatine kadar da uykuya dalıyorlar. Levent ve Maslak'taki plazaların çevresi sabahın erken saatlerinde araçlarının ön koltuğunda uyuyanlarla doluyor.
11: Her zaman yastığımız burada yani. Yastığımız hep yanımızda. Ben 5.30'da çıkıp 2 saat burada bekliyorum. Trafiğe kalmamak için gece yarısı çıkıyoruz yani yola. Hani ne kadar erken gelebilirsek o kadar iyi, gelip burada arabada uyuyoruz.
1: Sabah saat 6.30 ve İstanbullular çoktan iş yerlerinin önünde. Kimi araçların içinde uyuyor, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor. Sayıları giderek artan çalışanlar trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor.
12: Köprü trafiği çok şiştiğinden dolayı biraz erken gelmemiz gerekiyor. Erken geldiğimde sabah telefonumda haberleri okuyorum. Burada kahve içmeye arkadaşlarımla birlikte çıkıyorum. O şekilde zamanı değerlendirmeye çalışıyorum.
13: Kaçta geldiniz Levent'e?
12: 6 gibi. Çok fazla trafik oluyor. Büyükçekmece'den geliyorum. Trafiksiz bir ortamda yaklaşık olarak 35-40 dakika falan sürüyor. 7-7.30'dan sonra falan yola çıkarsanız yaklaşık olarak 1 saat 50 dakika, 2 saati bulabiliyor. Burada yürüyüş yapıyorum sokaklarda.
14: İstanbul trafiğinde yetişemiyoruz yani. O yüzden erken çıkmak zorunda kalıyoruz.
1: Araçlarında yastık, battaniye bulunduruyorlar. Mega kentte milyonlarca çalışanın hayatı artık saate göre değil, trafiğe göre şekilleniyor.
15: Bölgemde Levent, Beşiktaş, Taksim bölgesi. Kendimle Bahçeliler, Yenibosna'da oturuyorum. O yüzden çok erken çıkmak zorundayım. Birazcık geç kalırsam işime geç kalacağım. Bazen de işlerim varsa onları hallediyorum. Makyaj yapmak gibi, günü planlamak gibi.
12: Ben 7'den beri buradayım. 7'den önce burada olmam gerekiyor. Geri kalan bir saati de arabada geçiriyorum. Ya uyuyarak ya YouTube'dan maç özetlerini seyrediyorum. Ben buraya 25-30 dakikada geliyorum ama geç çıkarsam 1,5 saati bulur. Yani yolda ekstradan bir saat daha kaybetmiş olurum.
1: Trafik İstanbulluları sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor.
5: Türkiye'nin zengin peynir kültürü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa'da gerçekleşen özel bir etkinlikle anlatılıyor. Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan Köklerden Geleneğe Bir Milletin Peynir Hafızası adlı programın amacı Anadolu'nun zenginliklerini anlatırken yerel üretim kültürünü de gelecek kuşaklara aktarmak. Etkinliğin açılışına peynir üreticileriyle birlikte Bakan Yusuf Tekin de katıldı.
6: Erzincan'ın tulumu, Konya'nın küflüsü, Silifke'nin çökeliği. Türkiye'nin dört bir yanından gelen özel peynirleri Bursa'da buluştu.
16: Çorum Kargı'dan geliyoruz. İşte bu peynirimizi tanıtmaya geldik buraya.
17: Ne getirdiniz Çorum'dan?
16: Kargı tulumu.
6: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşen etkinlikte Anadolu'nun zengin peynir çeşitliliği gösteriliyor.
18: Siirt'in geleneksel bir kültürümüz olan fırçı peynirini burada tanıtacağız.
19: Peynirlerimiz yörelerimizin her bir köşesinden geldi. 81 ilden ayrı ayrı eşlikçileriyle beraber gönderildi. İstiyoruz ki bunları bütün Türkiye ve dünyaya açılsın, Türkiye bilsin.
20: Çok farklı bir tadı olduğu için ben size bunu öneririm. Çok hoş.
6: Programın başlıca hedefleri gençlerin yerel değerleri öğrenip önemini kavraması. Üretim yöntemlerinin gelecek kuşaklara aktarılarak Türkiye'nin peynir kültürünün korunması.
21: Anadolu'yu dolaştığımda her yerde farklı farklı peynirler görüyordum. Bir sonraki gittiğimde, bu geçen geldiğimde şöyle bir şey görmüştüm dediğimde o peyniri hatırlayan, bilen olmuyor ve beni çok üzüyor. Yaşlılarımızı kaybettikçe bu tarifler de kaybolmaya başlayacak. Literatürün oluşmasına başlangıç oluşturacak bir adım atalım dedik.
6: Milli Eğitim Bakanlığı'nın peynir kültürü programı kapsamında yapılan araştırmalarla 472 türe ulaşıldı. Bunlardan 88 peynir türü ilk kez kayda alındı. Bakan Yusuf Tekin de kişisel merakıyla araştırmaya dahil oldu.
21: 2013 yılından itibaren sürekli her gittiğim yerde, her gördüğüm sofrada farklı bir peynir varsa onun tadını, nasıl yapıldığını konuştum, kayıt altına aldım. Veyahut sohbet ederken sizin burada ne tür peynirler yapılıyor diye yaşlı amcalara, teyzelere sordum. Kayıtlar aldım, ses kayıtları, nasıl yapıldığına dair, hangi sütten yapıldığına dair. hangi mevsimde yapıldığına dair.
13: Benim yarım çok güzel amca.
6: Türkiye'nin peynir kültürü çalışmasının sonuçları ilk aşamada okullarda da gösterilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 ayrı bölgede açılacak gastronomi meslek liseleriyle de Anadolu mutfak kültürünün tarifleri ve gelenekleriyle genç kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.
5: Futbol severler 2026 Dünya Kupası'nda babadan oğula geçen bir tutkuya da tanıklık ediyor. Norveç'in 3 yıldızı babalarının 32 yıl önce yaptığı gibi ülkelerini temsil ediyor.
17: Norveç futbol mirasını Dünya Kupası'nda yaşatıyor. İskandinav ekibindeki 3 yıldız Sørloth, Haaland ve Thorstvedt tam 32 yıl önce babalarının yaptığı gibi ülkelerini futbolun en büyük sahnesinde temsil ediyor. 1994'teki turnuvada Goran Sørloth santrfor, Alfie Haaland sağbek, Erik Thorstvedt de kaleci olarak Norveç forması giydi.
22: Norveç bir büyük devin önünde 2-1'lik üstünlük sağlıyor.
17: Benzer bir hikaye de Zidane ailesinde yaşanıyor. Fransa ile 1998'de Dünya Kupası'nı, 2000'de de Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Zinedine Zidane'ın oğlu Luka Zidane, Cezayir milli takımının kalesini koruyor. Babadan oğula geçen bu mirası, spor yorumcusu Bülent Timur Lenk, NTV'de yayınlanan Kupa Günlüğü programında yorumladı.
23: Oradaki gelenek çok iyi. Bence yani İskandinavlarda sporcu babaların sporcu çocukları hikayesi muhteşem. Biz de bunu şöyle söyleyeyim. Babası futbolcu olanların üst düzey futbol oynamamasının önündeki engel ekonomik imkanlar arttıkça futbol dünyasının zorluklarıyla baş edememek.
17: Bir başka tesadüfte 1994 ve 2026 Dünya Kupası'nın aynı yerde Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanması. Norveç 1994'teki ilk maçında Meksika'yı yense de grubundan çıkamamıştı. 2026'ya Irak galibiyetiyle başlayan İskandinav ekibi grubunda sırasıyla Senegal ve Fransa ile karşılaşacak.
5: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa kupalarına Temmuz ayında başlayacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turlarının kurası da çekildi.
17: Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rotası belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'dan Górnik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanşı 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Górnik Zabrze'nin sahibi tanıdık bir isim. Türkiye'de Galatasaray ve Antalya Spor formaları giyen Lukas Podolski, Polonya ekibinin büyük hissedarı. Polonya asıllı eski Alman futbolcu, geçen sezon sonunda futbolu bıraktığı Górnik Zabrze'nin çoğunluk hissesini satın aldı. Geçen sezon liginde ikinci olan takım Polonya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Midtjylland'le eşleşti. İlk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak. Midtjylland geçen sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 3. sırada tamamladı. Son 16'da bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest'a elendi. Rams Başakşehir Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu oynayacak.
5: 2026 korku filmlerinin yılı desek yanlış yapmış olmayız. Özellikle de Saplantı ve Backrooms isimli iki film yönetmenlerinin hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Kültür sanat dünyasından aktaracağımız bu haberle de veda ediyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
24: YouTube'da kısa filmler paylaşan bir yönetmenken milyon dolarlık bir isme dönüştü. 26 yaşındaki Curry Barker, 750 bin dolarla çektiği ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi saplantıyla gişede maliyetinin 300 katını kazanınca yeni bir proje için kolları sıvadı. Yönetmen 2024 yılında YouTube üzerinden milyonlarca izlenme alan korku projesi Milk and Cereal'ı profesyonel bir sinema filmine dönüştürüyor. Yönetmen, ortağıyla rol aldığı amatör projeyi sadece 800 dolarlık bütçeyle çekmişti. Genç yönetmen Barker'ın hayatı Saplantı filmiyle Toronto Uluslararası Film Festivali'nin seçkisine girdiğinde değişti. Filmin başarısında festivalden aldığı geri dönüşlerde etkili oldu. Öte yandan birkaç mekanda çekilen ve dünya yıldızlarının rol almadığı, yani yüksek bütçelerin ve sıra dışı görsel efektlerin kullanılmadığı küçük bir hikayenin bu denli etkiye yol açmış olması sinema dünyasının dikkatini çekti. Dijital çağın bağımsız başarı hikayesine sadece Barker imza atmadı. İnternet fenomeni Backroom karesinden ilhamla kısa film çeken, ardından bunu uzun metrajlı bir projeye dönüştüren Kane Parsons da zafere yürüyenlerden. Backrooms 3. haftasında da gişe lideri olmayı sürdürüyor.

0: Koronavirüs yalnızca sosyal yaşantımızı değil, vücudumuzdaki birçok organı da değiştirdi, tahrip etti. Bilim insanlarının yaptıkları inceleme sonucunda COVID-19 geçirenlerin beyinlerinin yaklaşık 4 yıl yaşlandığı sonucuna varıldı. Araştırma tıp dergisi Nature Medicine'da yayınlandı. Hastalığı ağır geçiren ve hastaneye kaldırılan hastalarda bu değişimlerin daha belirgin olduğu tespit edildi. Peki COVID-19 beyni neden ve nasıl bu kadar etkiledi? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
1: Bu enfeksiyon ile hani nörodejenerasyon arasında biyolojik bir etkileşim var. Çünkü bu enfeksiyonu geçirenlerde nörodejeneratif biyobelirteçlerin seviyeleri böyle bir hastalıkları olmamasına rağmen enfeksiyonun ardından yükseliş gösteriyorlar. Ayrıca bir takım bağışıklık tepkileri aracılığıyla da santral sinir sistemine zarar vereceği düşünülüyor. İngiltere Beyin Biyobankası'ndan elde edilen verilerde hem limbik hem de koku alma yollarında beyin hacminde küçülme gösterilmişti otopsilerde. Dolayısıyla bu koku alma bozukluğu ve bilişin etkilenmesi aynı sendromik spektrumda olabilir. Şimdi bu çalışmada da dünyada birkaç ülkeden hasta alınıyor. İşte Arjantin, Kanada, Şili, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Rusya ve İngiltere'den. Ağırlıklı olarak aşağı yukarı 3537 kişilik bir grup bu. Bunun 2105'i enfekte, 1432'si de enfekte olmayan, yani kontrol olarak alınan grup. Ve bu kişilere mental olarak bazı testler uygulandığında genç ve orta yaşlı erişkinlerde hafif dikkat odaklanmaya bozukluğunu işaret ederken, yaşlı yetişkinlerde ise bellek, dil ve yürütme işlevlerinde bozulma olduğunu bulmuşlar. Dolayısıyla hem yaşla değişen bir bilişsel fonksiyonlarda bozulma var, hem de şunu bulmuşlar, hastalığı ağır geçirenlerde ve koku alma bozukluğu yaşayanlarda bu bilişsel bozukluk daha fazla. Dolayısıyla COVID-19'un özellikle yaşlı yetişkinlerde beyin üzerinde derin ve kalıcı bir etki yaratabileceğini vurguluyor bu çalışma. Genç erişkinlerde daha geçici, daha dikkat üzerinde bir bozulma. Ama 9 yaş üzerindeki kimselerde hafif orta şiddette bunama ile erken Alzheimer hastalığından ayırt edilemeyecek bellek, dil ve yürütücü işlev bozuklukları görülüyor.
0: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Burası NTV Radyo. Saat

Yeniden merhaba. Gece 3 bülteni ile karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump Paris'ten, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Tahran'da ABD-İran mutabakatını imzaladılar. Böylece anlaşma liderlerin imzalarıyla birlikte yürürlüğe de girdi. İran tarafı ABD ile İsviçre'de Cuma günü bir imza töreninin de yapılmayacağını açıkladı. Pazar günü Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance,